Onunla yarın nikahım var. Kocam olacak. Seni de seviyorum. Bir abi gibi. Kardeş gibi. Arkadaş gibi. Sen çok iyi bir insansın.

0: Canım. Seviyorum seni. Seviyorum. Seviyorum seni.
1: Çok.
0: Çok seviyorum seni.

0: ben Şeffaf Edince. Bugün özel bir gün. Kaybedenler kulübü gibiyiz bugün. En iyi kaybedenlerle birlikteyiz. Hoş geldin Ayten'cim.
1: Hoş bulduk şefim.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Sizi gördüm. Daha da iyi oldum.
0: Çok özlemişim sizi.
1: Ben en iyi... de.
2: Merhaba şefim, nasılsınız?
0: İyiyim vallahi. Sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim.
0: İyi gördüm seni.
2: İyi, bomba gibiyim, sizi sormalı.
0: Görmeyene bayağı eline yüzüne kan gelmiş.
2: Geldi, zayıfladım şefim.
0: Zaten olayımız burada. Saffet abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk şefim benim.
0: Nasılsın?
3: Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
0: Sen biraz gençleşmiş misin?
3: Ben mi?
0: He.
3: O sizin bakan gözlerinizi yerim ben ya.
0: Kurban olurum ben sana. Hoş geldin. Astronist. Abi ben ne haber?
4: İyiyim şefim, sizler ne haber?
0: İyi, özledik sizleri ya.
4: Biz de çok özledik sizi.
0: Hoş geldiniz tekrardan. Formatı hatırlatacağım zaten, biliyorsunuz. Günlerden pazartesi vermiş olduğum süre zarfında benim göstermiş olduğum yemeği yapıyorsunuz. Sonra tadıma geçiyoruz. Gözlerimiz kapalı. Sıfırdan beşe kadar birbirimize puan veriyorsunuz. Ta ki cuma gününe kadar. Cuma günü ise sıfırdan ona kadar puan veriyorsun Saffet.
3: İnşallah bakalım.
0: Şimdi. Kendi yemeğini bulmaya çalışıyorsun.
3: Bu biraz zor ya bakalım.
0: Sonra 10 bin liranın sahibi miyiz? Hepsi bu. Benim yemeğim. Kaybedenler kulübünde. En iyi kaybeden yarışmacılarımızla. 35 dakika.
3: Şermin Hanım, sen beni anlamadın.
1: Efendim Mehmet Bey.
3: Kız hadi hadi şey şöyle çabuk bastır biraz.
4: Saffet abi yemek yapmayı bilmiyor ki.
3: Bak kalbimi kırdın şimdi ama bak sen Serpil aşk olsun ya.
1: En son ne zaman çiçek götürdünüz eşinize?
3: Evlenmeye de 28 sene oldu, arada 2 kere almışımdır ya.
0: Yandı bu, yandı.
5: Bakayım şöyle bir.
1: Emin.
5: Efendim.
1: Çak.
4: Sizin gibi olamayız biz. Siz parayı bölüşeceksiniz, anlaşmışsınız.
1: Benim naneyi götürdü.
0: Puan gitti. Maydanoz nerede?
1: Aa.
0: Kimse dokunmasın bir şeyine. Hazır mısınız?
6: Hazırız.
0: İşte bu.
4: Bayağı büyük parça yedim ya. Bol sarımsakla.
3: Streç falan yapabilir.
0: Ne yapabilir?
4: Strateji demeye çalıştı.
3: Stratejisi mi? Strateji.
0: Dil ve damak arasında geçişe ne diyorduk?
3: Tekstil.
0: Tekstür.
3: Tekstil.
0: Tekstür.
3: Tekstil.
0: Sen bir memlekete git ya Allah aşkına. Ya.
7: Neriman sallan gel. Habibe dolan gel.
0: Puanın gelsin.
8: Güzel bir çiçekli sıfır.
0: Benim yemeğim. Hazır mıyız?
6: Hazır.
0: İşte bu. Açalım peçeteleri bakalım. Kaybedenler kulübünde en iyi kaybeden yarışmacılarımızla bakalım bugün.
1: Şefim yüzümüze vurmasanız.
0: Ben de az puan veriyorum değil mi?
1: Evet şefim.
0: Kim?
1: Kaybetmemde yani sizin verme... de payınız var.
0: Benim de payım?
1: Evet şefim.
0: Bak bak sana 5 puan vermedim mi?
1: Şefim 2 defa 0 verdiniz. Sıfır demeyin bak. Dedim gözüme baka baka 0 dediniz.
0: Size puanım.
1: 0 demeyin.
0: 0. 5'leri niye söylemiyorsun?
1: Hiç vermediniz şefim.
0: Hiç 5 vermedin.
1: Asla. Son gün bana bir 7 puan verdiniz.
0: 7 puan. Ayten Hanım size puanım. 7.
4: İntikamını ama almaya şefim, gelmiş Ayten abla buraya.
1: Ama şefim bir dakika Habibeciğim. Ama son günde 10 verseniz bile birinci olamayacaktım.
0: Arkadaş siz de kendi yemenizi yerin dibine sokuyorsunuz. Kendi yemeğinize 0 verip rakibinize benim yemeğim diye 10 verirseniz ben 10 versem de olacak değil mi?
4: Kafama taş geldi şu anda.
0: Değil mi?
4: Kafama taş
0: kendi
4: geldi.
0: Kendi yemeklerini bulamıyorlar. Kendi yemekleri kötü. Ben de sizin yemeğinizin kötü olduğunu bildim. Ben de 0
1: verdim. Açığı kapatın.
0: Adam benim köylüm. Toprağım.
3: Hep 0 verdi.
0: 0 verdim.
1: Hak etmişsinizdir. Hak etmeseniz vermez.
2: Demek ki siz de hak ettiniz. Ya
3: görüşeceğiz şimdi.
4: Demek ki siz de hak ettiniz. Doğru söylüyor. Şefim herkese hak ettiği puanı veriyor. Ayten abla da hak ettiği puanı aldı. Yani neyin intikamı ki bu?
1: Biz şefimle aramızda tatlı tatlı konuşuyoruz. Tabii beye ne oluyor? Şef vermiyor o tepkiyi.
2: 3 ihtimal var. Üçünü de söylemedim.
0: Söyle bakayım.
2: Çiğ köfteye benziyor.
0: Bir.
2: Birinci çiğ köfteye benziyor.
0: İki.
2: Üçüncü kısır desem ama kıyma var. Kısır olmaz.
0: Evet. Üç gelsin.
2: Üçüncü şefim un da var.
1: Çılbır.
2: Ben... Tam söyleyeyim ne olduğunu.
0: Söyle.
2: Vallahi bilmiyorum.
0: Ayten. Bak bakalım.
1: Tek Şefim tek çiğ köfte.
2: E çılbır dedin az önce.
1: Ben çiğ hayır köfteye, sen.
0: Çiğ köfteye un konuluyor mu?
1: Un da mı var şefim?
0: Habibe.
4: Burada yoğurt herhalde. Ya ben görür görmez zaten tepsileri görünce çiğ köfte yoğuracağız dedim ama şimdi unla yoğurt mu bu?
0: Figen olsaydı şimdiye bilmişti onu.
4: Ay lütfen adını zikretmeyin artık, kabuslarım oldu.
5: Ama yardıma ihtiyacınız olursa her zaman yanınızdayım. Hay bu neyin egosu anlamadım yani.
0: Niye kendine gelemedin mi hala?
4: Geldim şu anda çok iyiyim. Çok öyle şükür mi? Unuttum onu artık, attım evet. Sildim attım, çöpe gitti. Bitti.
0: Saffet Bey.
3: Şefim bu ne biliyor musun? Ne? Oranın meşhur bir yuvarlağı vardı ya.
0: Nereli?
3: Yuvarlak gibi Konya'nın, Karaman'ın. He. Ona sanki benzettim ya.
0: Biraz yakın ona.
3: Vallahi mı?
0: Biraz yakın.
3: Analı kızdı.
0: İzlerim. Aha geldi.
3: Analı kızdı. Ana. Ay anasını Senal kızdı. Analı kızdı.
2: Tüyoyu sen verdin Saffet.
0: Analı kızdı mı? Fellah köftesi mi? Bakalım.
1: Fellah.
0: Nasıl hazırlamışız? Benim yemeğim. Günlerden kıymalı fellah köftesi. Muhteşem bir tarif. Gelsin malzemeler. Fellah köftesi için 1 su bardağı ince bulgur. 2 yemek kaşığı irmik. 1,5 su bardağı sıcak su, 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı tuz. Fellah köftesinin kıymalı sosu için 150 gram dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber, tuz, karabiber, 5 tal maydanoz, 1 çay kaşığı kimyon. Üzeri için 2 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kuru nane. Öncelikle bir cam kabın içerisine ince köftelik bulgurumu ilave edeceğim. Sonrasında irmiği ilave edeceğim. İrmikle bulguru güzelce bir karıştıracağım. Sonra 1,5 su bardağı kettle'da ısıtmış olduğum suyu ilave edeceğim. Güzelce karıştıracağım ve üzerine streç çekeceğim. Yaklaşık bir 10 dakika demleyeceğim. Soğanlarımı çok ince bir şekilde küp küp doğrayacağım. Soğanlarımı doğradıktan sonra tavama zeytinyağımı ilave edeceğim. Kıymamı ilave ettim. Kıymam güzelce kavruldu. Şimdi soğanlarımı ilave edeceğim. Soğanlarla kıymayı güzelce bir kavuracağım. Bu arada bir diş sarımsağımı ince bir şekilde kıyacağım ve kıymalı sosuma ilave edeceğim. Salçamı ilave ettim. Salçayla birlikte birazcık daha kavuracağım. Pul biberimi, kırmızı toz biberimi ilave ettim. Kimyonumu ilave ettim. Tekrar biraz daha kavuracağım. Tuz ve karabiber ilavesi yaptım. Üzerine 1 su bardağı sıcak su ilavesi yaptım. Burada kıymam fokur fokur kaynarken ben de bir taraftan ince bir şekilde maydanozlarımı kıyacağım ve sosuma ilave edeceğim. Sosum suyunu çekti. Bu arada fellah köftesinin dış harcı hazır. İçerisine 1 adet yumurta kıracağım. Unumu ilave ettim. Biber salçasını ilave ettim. Tuz ilavesi yaptım. Ve güzelce köfte olasıya kadar yoğuracağım. Köftemi bir siniye alacağım. Çiğ köfte yoğurur gibi biraz ezeceğim. Köftemi iyice yoğurdum. Bir tencereye suyumu koyacağım. İçerisine biraz tuz atacağım. Fellah köftesinin suyu burada kaynarken ben de fellah köftesinin köftelerini yavaş yavaş hazırlayacağım. Burada unutmamanız gereken en önemli püf noktası fellah köftesinin köfteleri fındık şeklinde küçük olacak ve ortasına mutlaka bir parmak şeklinde şekil vereceğim. Kaynayan suyumun içerisine fellah köftelerini ilave edeceğim ki kaynamasını bekleyeceğim. Ayrı bir köşede ise yoğurt sosumu hazırlayacağım. Sarımsaklarımı ezdim. Karıştırma kabına ekledim. Üzerine yoğurdumu ilave edeceğim. Sarımsaklı yoğurdumu karıştırdım. Zeytinyağımı ilave edeceğim. Çok az su ilavesi yapacağım. Ve sarımsaklı yoğurdum hazır. Fellah köftem haşlandı. Köftelerimi sudan çıkartıp kıymalı sosumun içerisine ilave ettim. Kıymayla birlikte fellah köftelerimi hafif şöyle güzel bir çevireceğim dağıtmadan. Şimdi tavama zeytinyağı ve tereyağı ilave ettim. Nane sosumun nanesini ilave edeceğim. Şimdi servis zamanı. Fellah köftesini kıymasıyla birlikte tavanın ortasına yerleştireceğim. Üzerine sarımsaklı yoğurdumu gezdireceğim. Ve son dokunuş olarak tereyağlı, zeytinyağlı, yeşil nane sosumu ilave edeceğim. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyet olsun. Evet, notlar alındı mı?
1: Alındı şefim.
0: Görelim notlarımızı. Maşallah seceresini çıkartmışım be Habibe.
4: Torba gibi. İşimi şansa bırakmıyorum artık.
0: Saffet abine bak bakayım ne yazmış.
4: Ne? 1,5 kilo kıyma mı?
3: Şefim ben kafaya yazdım ya. Bu nedir ya?
4: Ya
0: kafaya
4: yine
0: yazanların sonunu ben biliyorum.
4: Evet şefim biz de biliyoruz.
3: Başka yapacak.
0: Emin göster bakayım bir.
4: kafam kadar büyük onlar ne öyle. Anca öyle anlayabiliyorsun değil mi ya Emin abi?
2: Anlayamazsın şefim.
0: Ayten ablam da güzel yazdı.
1: Sıralamayı yazdı.
2: Ayten'den tüy alırız.
0: Sen zaten hep yanındakilerle gidiyorsun. Aynen. Değil mi?
2: Önden Ayten gider, arkadan ben gelirim.
0: Bak, 35 dakika. Haydi bakalım.
4: Günün yemeği tam benlik bir yemek. Çok da basit zaten. Ben yapacağım, diğerleri benden korksun.
1: İhtimal bile vermiyorum. Şansı bile yok. Habibe kendi kendine aşırı özgüven patlaması yaşıyor.
0: Kapkacak olayından hadi biraz vazgeçin diyorum ya.
2: Şefim.
4: Daha arıyorlar şefim, arıyorlar. Yerlerini bulmaya çalışıyorlar.
0: Kim? Ayten Hanım mı?
4: Ayten abla da. Emin Bey zaten Ayten ablaya baka baka bir şeyler yapmaya
2: ne
4: çalışıyor.
2: Ne yapayım yani? Sen de Safet abiye bak.
4: Safet abi yemek yapmayı bilmiyor ki.
3: Aa bak kalbimi kırdın şimdi ama bak Serpil aşk olsun ya.
4: Serpil mi?
3: Şey Habibe.
4: Safet abi bari ezberleyemiyorsun. Safet oku abi, oku.
3: Ben genelde hep böyleyim. İsimleri ben böyle karıştırıyorum. Gerçekten bilemiyorum. O yüzden böyle hani değişik isimler söylüyorum. Ama bu da benim hani kendi yapım da var. Ya ne yapayım ya, elimde değil. Ha bilsem ismini söylerim. Ama bilmiyorum ya.
0: İlk yarıştığın rakiplerle buradaki rakipleri nasıl gördün?
4: Şefim şu anda benim tek bir rakibim var.
0: Kim?
4: O da ilk gün bakacağım, izleyeceğim biraz. Ayten abla. Onun dışında zaten Emin Bey buraya şov yapmaya gelmiş.
1: Habibe.
4: Safet abi de biliyoruz çay demlemekten başka bir şey yapamadığını kendi ağzıyla söyledi.
0: Çay mı yapıyor?
4: Sadece çay demliyormuş. Yemek yapmakta hiç anlamıyor.
1: Habibe ben seni gerçeğe döndürmek istiyorum. Ben seni geçen izledim. Sana birileri çocuk muamelesi yaptı.
5: Bu zavallı çocuklar düşünmeden işte ne yapsınlar ya.
1: Sen de oturdun aa şefim diyerekten ağladın. Ben sana ekran başında kıyamadım.
4: Ben sana söyleyeyim Ayten ablacığım, ben bugün sana kıyarım.
1: Sen 3 çocuk annesisin, sen bir erişkinsin, çocuk değilsin.
4: Evet.
1: Sen acayip etkilendin, empoze etti seni çocuk.
2: Evet. Ya bırak konuşma, sen işine bak.
4: Benim ailemle ve çocuklarımla kimse laf söyleyemez. Aa, o tarzı bir kelime söylendiği için ben demolize
1: ama
4: oldum.
1: Ama sen çocuk değilsin, niye demolize oluyorsun? Sen kendini çocuk mu zannettin?
4: Ben kendimi çocuk zannetmedim.
1: Aa, o zaman niye ağladın Habibe? Ben çok üzüldüm sana.
0: Ne oldu? Bir saniye. Bir dakika.
4: Ya şefim çok sinirlerim bozular. Ya. Tamam sen üzülme, bugün ben seni ağlatayım o zaman, sıkıntı olmaz.
0: Kız Ayten sana iyi geliyor, kadını hemen ağlatacağım falan diyorsun. Gider
4: ama yapıyorsun. Bana şimdi geldi bir gibi laflarıyla bana vurmaya başladı.
1: Bak hayır ben sana gerçeğini söylüyorum. Sen çocuk değilsin, sen bir erişkinsin.
4: Evet, evet teşekkür ederim.
1: Sakın ağlama tamam mı, kıyamam.
4: Bunu görmenize sevindim. Ayten abla dersine çalışarak buraya gelmiş. Benim haftamı çok iyi izlemiş. Beni Figen'den vuracağını zannediyor ama Ayten abla ben o sayfayı kapattım.
1: Bence o defter hiç kapanmamış. Hala açık.

0: Ama Figen de psikolojik baskı yaparak kazandı canım.
1: Ama baskılara niye boyun eğiyorsun? Biri sana çocuk derse sen çocuk mu oluyorsun?
2: Ayten abla şu anda ironi yapıyor. Gerçekten oynuyor. Ekranlara da oynuyor. Bana da oynuyor ama Ayten abla ben yemem.
1: Habibe kendi içindeki duyguları söylüyor. Ben oyuncu muyum da ekranda rol oynayacağım?
0: Başı döndü, başı.
2: Ama yeter şefim, iyice yedireyim dedim.
0: Millet soğana geçti.
2: Ama millet daha yapmadı ki zaten.
0: Kim?
2: Şu anda Ayten abla da yapmadı.
0: Bak Saffet'e soğana geçti.
2: Saffet abi ya, o benden ya. görüp bir
3: kız,
2: şeyler yapıyor.
3: Hadi hadi şey, Şule çabuk bastı biraz.
0: Şule ya. Değil abi, Habibe ismi.
3: Habibe, pardon Habibe. Ya,
4: şefim kim? O kadar kal almıyor ki, ikili bir Şule diyor yani.
0: Şule kim bu arada, yenge ya, duymasın. Şule kim ya?
3: Oluyor, kafada aklımda kalıyor işte böyle Şule.
0: Hangi Şule? Bizim burada Şule diye bir yarışmacı yok şu an.
3: Şefim benim, ben çok dertli adamım. Ben aşk adamıyım ben ama. Benim halimden, derdimden anlayan...
0: Şule falan mı oldu?
3: Ya oralara şimdi girmeyelim.
0: Niye?
3: Ya.
0: Girince ne oluyor?
3: Ben var ya şimdi...
0: Yengeden tırsıyor musun sen?
3: Kim ya?
0: Yengeden tırsıyor musun?
3: Abi yok, hiç hanımdan korkmayan adam mı var abi şimdi şu memlekette de?
0: Sen ayrı... aşk adamı mısın?
3: Ben aşk adamıyım şefim.
0: Romantiksin yani.
1: En son ne zaman çiçek götürdünüz eşinize?
3: Akşam ben böyle var ya, saat mesela gece 11'den sonra çıkıyorum dışarıya. Sitenin içinde şöyle bir saat yürüyüş yapıyorum abi. İlk önce zaten bir tane bir şey var. Ya ses tonu var ya, tıp atıp sensin. Hani yol ver gitsin diye böyle bir şiir var.
0: Kim? Ben mi?
3: Tıp atıp sen ya.
1: En son ne zaman eşinize çiçek aldınız?
2: Hiçbir zaman.
1: Romantiklik demek sitede yürüyüş yapmak değildir Saffet Bey. Ya, ama siz bak, aşkı bilmiyorsunuz daha.
3: Şimdi bak Şermin Hanım, sen beni anlamadın.
1: Efendim Mehmet Bey.
3: Evlenirle 28 sene oldu. Arada iki kere almışımdır ya. Allah Allah.
1: Çok romantik şefim.
2: Romantiklik belli oldu.
3: Abi ben bir de şefim bak şey almıyorum. Çiçek bıçak almıyorum. Biz aldık mı ben hanıma var ya. Altındır, pırlantadır, bu tür şeyler alıyorum.
2: Ooo büyük oynuyorsun.
1: Öyle mi?
3: Yani aşk abi, olsun.
2: O zaman büyük hatalar şey yapıyorsun.
3: Ya çiçeği ben hani bahçeden koparıp götürüp veriyorum.
0: Mezarlık
1: aşk maddiyat da değildir Saffet Bey. Siz hala aşk anlamıyorsunuz. Saffet isimleri bilmiyor ki aşkı bilsin.
3: Benim ne demek istediğimi onu anlayamadığı için onlar geçsin, ona işine baksın ya.
2: Büyük oynuyorsun, demek ki büyük hatalar yapıyorsun.
3: Ben?
2: Evet.
3: Aa yok be.
2: Pırlanta mırlanta yani, büyük kusurlarım var demek ki. Abi büyük oynuyorsun.
3: Ben zaten bak benim adım bir kere Saffet. Saffet demek saf demek. Karda leke var, bende yok. Allah yediğini versin, ben yok ya. Beni işte, beni anlayacak bir insan çıkmadı karşıma da ben ona
0: yanıyorum. Nasıl çıkmadı karşına ya? Yengeye sen şimdi buradan ayıp etmiyor musun?
3: Ya yok hani yenge şimdi onun için demiyorum.
0: Kıvırmayalım lütfen, vitesi geri almayalım.
3: Abi yok.
0: Karşıma beni anlayacak biri çıkmadı,
3: çıkmadı
0: diyorsun.
3: Çıkmadı abi ya, ne konuşuyor?
0: Yengem anlamıyor mu seni?
3: Ya konuş Saffet abi, beni anlayan biri çıkmadı ya, ne yalan söylüyorsun.
0: Ya ben anlıyorum seni ya.
1: Siz eşinizi anlıyor musunuz?
3: Ben anlarım, ben insanın var bir bakışta kimin ne olduğunu hemen anlarım.
1: Siz iki saatte bir bakışta anlasana.
3: Valla. Ben
1: daha
3: adamın var ya bütün iç organlarını okurum ben.
2: Hadi benimkini oku bakalım.
3: Sen var ya, sen gayet böyle enerjik, seveceğin, duygusal,
2: ya.
3: Pozitif.
2: Ya. Ağlayan. Vallahi okudu.
3: Aynen.
2: Bildi.
3: Bak, çok
2: gerçekten bildi. Tamam
3: ya.
2: Bu adam bundan sonra
0: vallahi
2: benim.
0: Vallahi bir şey söyleyeceğim. Emin. Buyur Emin'le şefim. Bir bakışın bir ya. Emin'i bana anlatsana bir.
3: Emin'im var ya, Emin'im de hayatın çillesini yemiş daha bu yaşta. Biraz hani o çocuklar böyle var, bir şeyler var.
4: Var değil mi?
3: Var kardeşim var. Allah yardımcın olsun.
0: Ne olabilir?
3: Lan sen
0: ne
3: de aynı benim gibi var ya, böyle aşktan, hayattan böyle bir pek bir tat alamayan.
4: Yok öyle deme, ben aşktan tat aldım.
3: Emin'i daha ilk günden pek daha çözemedim.
0: Senin aşktan anladığın ne abi, onu anlatsana. Sen de burada Saffet'e. Sen aşktan anlıyorum dedin.
4: Şimdi aşktan anlıyorum dedin.
0: Nasıl bir anlayış? Anlatsa dinleyelim. Şimdi...
4: Saffet abi ne arıyor, ben onu bilmiyorum ki. Aşkta ne arıyorsun sen?
3: Emin, benim istediğim, gözünü sevdiğim, sevmek, sevilmek.
4: Eşin sevmiyor mu?
3: Ya artık bilmiyorum, seviyor mu sen? Allah'a söylüyorsak demek ki bir eksiklik var.
1: Aşk adamıyım diyor, aşkı tarif ediyor. Ne istediğini bilmiyor. Ne istiyorsun diyor, beni sevmelerini istiyorum diyor. Önce sevmeyi bileceksin. Sevmeyi bilirsen seni de seven olur. Ben aşk adamıyım diyor, sitede yürüyüş yaparak romantiklik
3: bak,
1: yapıyorum
3: işte,
1: diyor.
3: Ah ya işte bana, bak anlamadığınız için, bilmediğiniz için böyle konuşuyorsun da ben de buna yanıyorum.
4: Saffet abi.
1: Biz anlamıyoruz Saffet aşk abi. Adamı.
4: Demek ki kadınlar yani hanımefendi iyi sevememişsin, senin yangınlığın bu yani.
2: Saffet abi aşk polemiğine girdi ama inşallah eşi izlemiyordur, yoksa büyük bir sıkıntı olacak.
3: Ya şimdi bu aşk konusunda hani ben diyorum yani, yok diyorum beni bir anlayan, böyle benim halimden, derdimden, şundan bundan anlayan birisi çıkmadı diyerekten orada Emin, öbür hanımefendi hani bir şeyler söylediler de

0: Ben tabii pek karşılık vermedim.
1: Yandı bu, yandı.
2: Bakayım şefim be.
3: Emir, kıymayı koy onun içine. Kıymayı bir kavur, üstüne soğan.
1: Şerif'i ben burada bir yakarım.
2: Şerif'in tatlamadı
1: yine. Ben seni burada bir yakarım.
2: Tamam mı?
3: Soğanı doğru.
1: Harbi yanarsın yani.
2: Tamam mı? Şefim, tamam. Bir şov yapak dedik, yine olmadı yani. Yine
1: sen şov yapmayı beceremiyorsun. Ben reklam arası sana öğreteyim onu nasıl yapılacağını.
2: Reklam arası öğret ikinci şeyler.
1: Ha, yanmış şimdi yağıyla sen bana yemek mi yedireceksin?
2: Şefim, hiç merak etmeyin.
1: Ha, ben de bunu yiyeceğim, öyle mi?
2: Yakmayacağım.
1: Yandı ya.
4: Emin Bey yemekle şov yapmaya kalkmasın. Burada hepimizi tehlikeye atıyor.
5: Aslında o şov yapılacaktı. Tereyağı koymayı unuttum yemeğe. Habibi anlamaz öyle şeylerden mesela. Elini yüzüne bulaştır, hatta kendini yakar.
1: Son 20 dakika.

0: Bu sarımsakları niye dövmüyorsunuz?
1: Şefim çünkü...
0: Kadın Saffet... yemeğe geçti, yemeğe.
1: Saffet abi strateji yapıyor aklı sıra.
0: Hepiniz strateji
2: yapıyorsunuz. Ne stratejisi bebe? Allah'ım biraz streçten...
3: şeyden ya.
0: Kim ağlar?
3: Habibi Allah kıyamam.
1: Ben duygusal bir insanım. Ben bütün duygularımı uç noktada yaşarım. Sinirliysem sinirliyimdir. Ağlayacaksam aha, ağlarım.
0: Güleceksem gülerim. Ses tonu değiştiğine göre yavaş evet, yavaş gelmeye başladılar.
1: Bana geliyorlar. Ona göre dikkatli olun. Ayten abla benim üzerime çok gelmeye başladı ama beni tanımıyor. Bence benim üzerime oynamasın. Çünkü ağlayan kendisi olur.
3: Ben böyle ufak tefek şeylere ağlamam. Yarışmacıların bana söylediğine hiç ağlamam. Beni kendiyle karıştırdı galiba Habibi.
0: Ya yine pas aklını gösterdim. Bu ne bu? Şef. Bu. Ne bu? Kimyonu buraya kullanmayacak. Bunun salçasını kavurmamışsın.
4: Salçayı koydum.
0: Hızlı, hızlı. Toparla burayı. Hızlı. Son 15 dakika.

0: Sen sapsandır yat.
1: Emin ne istiyorsun? Sürekli bana soruyor. Aytay ne yapacağız?
2: Söyleme sen niye söylüyorsun? Söyle bak kimin o ya?
3: Aytay abla diyeceksin ki sen bırak yemeği şov yap diyeceksin. Emin Bey şov kısmına bakıyor.
1: Yani sonuçta ben çok iyi...
2: Ben tavsiye etmem. Yardım almayı tavsiye etmem.
1: Ay,
2: Emin neydi? En ağır şu an sen gidiyorsun. Ayten abla ne oldu?
1: Ben yardım aldığı kişi ben karıştırdım. Sarımsak buraya mı atılacaktı şefim? Sarımsak
2: atacak. Evet sarımsak oraya
1: atılacak. Yoğurda atılacak.
2: Hepsini oraya atılacak. Tamam. Sarımsağın bir tanesini buraya bir tanesini yoğurda.
1: Tamam doğru yapmışım. Doğru
2: hızlı
1: gidiyoruz.
2: Haydi. Tereyağını niye buraya attın?
1: Tat versin diye şefim ya.
2: Tat versin diye.
1: Valla yanlışlıkla attım.
2: Yanlışlıkla attım.
1: Şefim valla kafam karıştı.
3: Ayten ablayı ben gözlemlediğim kadarıyla gerçekten çok panik bir insan. Kafası çok karışık. Yani bu karışıklıkla ben bir şey yapacağını düşünmüyorum.
1: Çok konuşuyorlar. Karıştırdım evet. Ama ben toparlarım.
2: Maşallah var ya ne yaparsa aynısını yapıyorsun.
3: Vallahi direkt kopya ya. Direkt
4: hayır,
3: kopya
4: estağfurullah,
3: ya.
4: Olur mu ya?
1: Aa, Saffet Bey güzel yapmışsınız bunu. Fena değil.
4: Ben güzel yaparım. Benim lezzetlidir. Evet.
3: Çünkü bana bakarak yapıyor.
4: Aşk olsun ama
2: Saffet
4: şey.
2: Bey.
3: Bana bakarak yapıyor. Güzel.
2: Bu konuda sen tecrübelisin.
4: Gelin hepsini böyle.
2: Küçük onları.
4: Yavrum beni haydi. Şu harekete bak be.
2: Hemen kısa bir türkü alalım senden.
4: Nasıl?

0: Abi yeter. Abi yeter.
1: Saffet Bey türkü söylüyorum zannediyor. Kendine göre sesi hoşuna gidiyor ama daha ileride benim söyleyeceğim şarkı ve türküleri göreceksiniz. Saffet utanacak veya bir daha türkü söylemek istemeyecek daha doğrusu.
2: Ben türküsüz, aşksız yaşayamam kardeşim. Kim ne derse desin.
3: Tereyağı biraz önce ne yapacaksınız dediniz ya.

0: Veriyor. Tereyağı dedim, naneyle kavrulacaktı. Naneyi bunun için attım.
1: Naneyi de onun için mi attın? Hadi naneyi atmasaydın yerine zeytinyağı kullan diyecektim de. Hı, arkadaşlarına attım. Emin verirse al.
0: Tereyağım var.
2: Naneyi emin. Ben de attım herhalde.
1: Şimdi... Sen de mi? Oğlum niye buraya bakarak aynısını?
3: Şefim ona hiç bakmadım ben.
0: Ha, şefim attım. Orada da ben dedim ki içine de, dedim ne atacağız,
3: o
0: ne buldun sanat dedi.
3: O benden niye yok şefim?
1: Hangisi? Buradaymış. Oğlum şurayı toparlasene.
3: Tamam toparlıyorum şefim.
1: Hemen şimdi istiyorum.
3: Hemen
1: toparla. Toparla kaldır. Bu burada ay salçalar kavrulmamış. Oğlum bu salçayı buraya yarısı duruyor burada.
3: He? Şefim şimdi garanti aldım. Acaba
1: neyi garanti aldın ya?
3: Köfteye de mi atacağız diye.
1: Bunun içerisinde salça yok.
3: Köfteye de mi atacağız diye.
4: Allah Allah. Ben bir şey yapamıyorum diye orada bekliyor beni.
1: Sen niye bekliyorsun? Vallahi bekliyor. Puan kırarım ha. Bak vallahi puan kırarım.
0: Ben kırın de. Şefim kırın. Evet, ikisinden de kırın.
1: Abi yap, yemeği yapın, süre akıyor.
5: Bana gerçekleri söyle, mutsuz musun benimle? Çekilirim aradan, sevdalıysan birine.
3: Ferdi abi, Ferdi abi, gözünü seveyim Ferdi Tayyip abi.
0: Beni şarkıdan soğuttu.
5: Bunda senin suçun yok. Ağlıyorum gençliğime.
3: Ya şimdi Ferdi Tayyip ne diyeceksin Allah'ım? Yarışmayı izletse şefim.
0: Aşık olan kaçar bunda. Safet inşallah hafta boyunca türkü söylemeye devam etmez. Sanat müziğini, Türk halk müziğini, Türk halk müziğini sanat müziği gibi söylüyor.
3: Bunun içine ne koyuyorduk şefim de?
4: Dur şurada, ben gelmedim ya göremiyor.
1: Şurada ne varsa doldur içerisine. Şefim yoğurt tarih.
3: Gerçekten söyledi. Şunları dökeyim ya.
1: Hayır. O da tereyağıyla birlikte.
3: Bu tereyağıyla birlikte. Salça bunu döküyorum.
1: He.
3: Bunu döküyorum. Şimdi döküyor mu?
1: Döktük.
0: Siz hepsini Saffet Bey'e söyleyeceksiniz. Biz neden not alıyoruz? O zaman notu almayalım. Hepsini söyle. Şarkı garip, söyleyene kadar garip yemeğine
1: ya,
0: bak.
1: Garip ya.
3: Ya, ya Tuğçe'nin ne olursun biraz anlayışlı ol ya. Şey bak sen de var
1: vallahi
3: ya.
1: Vallahi haklısın.
3: Yani bak sen de feleğin çemberinden geçmiş bir görüntü
4: Ayten
3: var.
4: Ayten abla. Ayten abla kendine güveniyorsan boş ver. Sen yemeğine odaklan.
1: O fellah köftesi mi? Izgara köfteye benziyor. Bak şu fellah köftesi gibi olmuş şu. Ha. Şu olmuş. Hı.
0: Olmuş mu?
1: De yani.
4: Bu ne yaptı?
1: Bu ne efendim?
0: Küçük mü şefim?
1: Ben size bir tane fellah köftesi göstereyim.
3: Bir tane göster.
0: Bir tane çok sevinirim şefim.
1: Ya, bu yoğurmamış.
3: Ya böyle bir köfte
1: bak,
3: olur mu
1: beyaz
3: ya?
1: Beyaz. Bunu hı al.
0: Tamam.
1: Şöyle top top yap.
0: Tamam şefim.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Serçe parmağımız hı-hı ortasına şöyle bastırıyoruz.
0: Tamam.
1: Tamam. Sonra bunu bu şekilde topluyoruz.
0: Tamam. Şefim geçen bak, seferde bak, sizden öğrendiğim yemekler bak, gerçekten gördün harikaydı. Tamam. Tamam
1: çukur şefim olacak. Yoğurt içini dolduracak.
0: Tamam.
1: Haydi.
0: Şefim
1: tamam. Hızlı. Kimyonu... Ocağın altı çalışmıyor.
0: Ah, şefim. Ben...
1: Süreyi gittikçe akıyor hızlı. Son 10 dakika.
4: Kimyonun nerede kullanıyorduk ya? Kimyonu bir yere yazmışım ama kalmış öyle.
1: Ey canım.
0: Notunu yağmadın mı?
4: Bir dakika kimyonu şeyde mi kullanıyorduk?
1: Neydi?
4: Kıymada.
0: Neydi?
4: Kıymada.
0: Bak.
4: Ya şefim.
0: Ya sen kaç yıllık yanlış yemek yapan bir hanımsın.
4: Al dur kafamı kimyonu karıştırma. Tahmin et.
0: Tahmin et. Neyin içine? Şefim, ya kıymayla gitmez bir kimyon.
4: Ya yazmışım.
1: Of. Bu
4: şefim,
1: ne ya?
4: Şefim lütfen.
1: Tamam bunun içerisine koy.
4: Tamam teşekkür
1: ederim. Hayır onun içerisine şunun şunun. Kız şunun içerisine.
4: Tamam hepsinin üzerine koymuş
1: oldum. Ya at gitsin. Ha, öyle de öyle de olur. Hadi,
0: aman şefim ağlar.
4: Ayten Hanım Figen'le konuşarak buraya geldiğini düşünüyorum. Çünkü devamlı gözü benim üzerimde. Devamlı bana bir laf sokma çabasında ama Ayten abla yapma gerçekten komik oluyorsun.
0: Beni kendisiyle karıştırdı galiba. Sürekli bana bakıyor. Sürekli bir şefle konuşuyoruz. Araya giriyor. Kendisinin gözü bende.
1: Rakipleri nasıl buldun baba?
3: Rakipler şefim. Bunları şimdi kazanacağını siz tahmin ediyor musunuz?
1: Kimi? Hangisi?
3: Bu karşıdaki ikitirin. Ben kraliçeyi bilmem.
1: İsimleri yok mu?
4: Sen şu anda bizden sebep şov yapamadın ya. O yüzden moralin çok bozuldu.
3: Habiba, Habiba Hanım
0: şova
3: mesela.
0: Şova ihtiyacı yok ki Emin Bey'in.
3: Yani hiç şova ihtiyacı
1: siz
3: yok.
1: Hayırdır? Sen kraliçe diyorsun. O sana şova ihtiyacı
4: yok. Orada var bir şey.
1: Aranızda bir yardımlaşma mı var acaba?
3: Yardımlaşma var şefim. Hani yardımlaşma var ama bu puanda
0: şefim,
3: öyle bir şey olmayacak.
0: Şefim ama biz tabii arkadaşlara da bir kötülük yapma yardım istesinler. Onlara da yardım ya, ederiz. Evet. Ederiz.
1: Valla burası...
0: Kimyonu nereye koyacağım
1: şey
0: dedi mesela.
1: İki taraf da bitirdi hemen hemen. Orası da hala kökten yapamadı.
3: Şefim o sadece konuşuyor.
1: Hızlı yapalım hem
0: biri
1: konuşalım.
0: Biri şarkı evet söylüyor.
1: Evet biri şarkı söylüyor. Biri ağlıyor.
3: Evet.
0: Biri ağlıyor. Emin.
3: Efendim.
0: Çak.
3: Çak.
0: Harikasın.
4: Ayten abla ile Emin Bey muhteşem ikili olmuşlar. Tamamen şov için buradalar zaten. Yakınlaşmalarından da belli oluyor.
0: Ben gerekirse Emin'e de laf söylerim. Kimseyle ikili değilim. Ben burada Ferdi birey olarak kendimi yansıtıyorum.

0: Nanem burada işte bak, nanem yok diyordun.
1: Naneden haberin yok, haberin. Görmedim ki şefi.
0: Burayı ben mi toplayacağım? Bunun maydanozu nerede?
2: Şefim, maydanozu en son üstüne atmıyor. Bunun içine mi atıyorduk?
0: Evet.
2: Yok. Ha, ilk kafamı karıştırmaya çalışıyorsunuz.
0: Hayır, asla. Maydanozu buraya kullandın da bu maydanoz ne olacaktı?
2: O şey, evet, bir dakika. En son üzerine maydanoz demişim. Yanlış mı yazmışım?
0: Tamam, doğru.
1: Habibe laf yetiştirmekten, sağ sol dinlemekten, milleti gözetlemekten yemeğine kendini veremiyor. Bayağı geç kaldı. Hadi bakalım Habibe.
2: Ben köftemi iyi yoğurmaya çalıştığım için biraz geç kaldım ama ben yemeği toparlayacağım zaten. Sıkıntı yok.
0: Ayten bitirdi.
1: Hem konuşur.
0: Hem konuşur, hem yapar.
1: Hem işimi yaparım. Notuma bakmama gerek yok. Çünkü hafızama çok güzel güveniyorum.
2: IQ'm yüksek diyenler de bugün Ayten Hanım mevcut.
1: Hayır, IQ ile alakası yok. Dikkatliyim sadece. Yani bunun IQ ile ne alakası var?
2: Ama az önce 2 saattir orada fısır fısır fısır fısır birbirinize soruyordunuz.
0: Ne konuşuyorsunuz 1 saatten beri fısır?
3: Yok, biz bir şey konuşmuyoruz. Onları konuşuyoruz.
2: Ya Emin abi, git bütün Ayten ablaya sordun ne var ne yoksa ya.
3: Habibe kendine baksın. Bir kere Habibe konuşurken ne konuştuğunu bilmiyor yani. Bana söyleyecek bir cümlesi olamaz. Çünkü dünya starı var karşısında.
0: Suyu bitmiş bunun. Nerede? Köfte bunda pişer mi? Pişer mi bu köfte bunda? Millet büyük tencerede yapıyor. Kettle'dan su koy şuna.
2: Ya bilmiyor. O şimdi benim tenceremi aldığında mı?
1: Niye arkadaşına yardım etmiyorsun?
2: Saffet abi benim arkadaşım.
4: Ya ne oldu? Hemen bir kıskançlık, karındalık yapıyorsunuz ya. Allah Allah.
2: Emin abiyle sizin gibi olamayız biz. Siz parayı bölüşeceksiniz, anlaşmışsınız. Bana oynuyorsunuz.
3: Ne yapalım?
1: Bak ya, bak nasıl günahımızı alıyor.
3: Bölüşelim,
1: nasıl
3: günahımızı bölüşelim
0: alıyor. Bu büyük bir iddia. Parayı alıp beraber bölüşmek gibi bir niyetiniz falan varsa.
1: Hayır, asla öyle bir şey konuşmadık şefim ama.
3: Şefim, eğer kazanırsam 500 lira veririm de bölüşmek olmaz.
1: Yok, ben istemem. Ama arkadaşlara yemek ısmarlarım. Ne alaka Habibe? Neden bölüşeyim ben? Kendim kazanırım, kendim yerim.
3: Ben şimdi kimseyle birlik olmam. Star birdir, tektir.
0: Son 5 dakika. Bu köfteyi yapmanın en kolay püf noktası... Aç elini, elini aç. Aç, köfteyi al, köfteyi, köfteyi. Anladın.
4: Şefim, evet. Az da bana sıkar mısın şefim ya? Ya
2: ablamız. Ya şefim, bu tüyoyu niye başta vermediniz ya?
0: Önümde duruyor. Ah, ev hanımısınız, siz ya, bilecek size, ben de bileceğim.
4: Nasıl adamız biz ya?
2: Ya ben bak, bunu...
0: Nasıl yapılıyor?
2: Şimdi daha rahatmış şefim ya. Of ya.
0: Son 3 dakika. Bu sarımsaklar ne olacak böyle?
1: Sarımsak attım içine şefim.
0: Nereye?
1: Bunun içine attım şefim.
0: Sarımsak ne bu sarımsak?
1: Onu koymayacaktım.
0: Açalım çok... efendim.
1: Ay şefim yapmayın onu.
0: Açalım.
1: Lütfen.
0: Açalım. Gel açalım. Bu sarımsakları yiyiniz. Ben öyle büyük baş sarımsak istemiyorum. Yiyelim efendim. Evet.
1: Şefim, ben bu sarımsak tadından yemeğin tadını alamam.
0: Vallahi kusura bakmayın yani. Senin yiyemediğin şeyi ben niye yiyeceğim ya?
1: Ama buraya koymayacaktım şefim.
0: İstediğin ya, ben görmeyeceğim onları. Hızlı.
1: İliklerime kadar sarımsak tadı hissediyorum. Şef beni mahvetti. O sarımsak var ya, herhalde bundan sonra sarımsak yemeyeceğim. Benim naneyi götürdü.
3: Şefim, naneyi kullanmış diye aldım ben.
0: Niye alıyorsun, sordun mu?
1: Bir sor canım.
0: O an gitti.
1: Tabii ki de.
0: Kullandın mı?
3: Tamam, kullanmadım. Kullanmadım şefim.
0: Hayır ya, nereye kullandın? Niye izin veriyorsun?
1: İzin verdim, izin istediğin
0: için. Ya niye izin veriyorsun? Rakibin seni unutma.
2: 5 bin lira bölüşecekler.
1: Ama şefim... Puan kırarsınız siz, ben vereyim de.
0: Ben niye puan kıracağım
1: ama
0: ya?
1: Ama şefim benden aldı, puan kırarsın.
2: Ama eksik malzeme kullanmamış oluyor.
0: Sen vermezsen, o çalarsa...
1: Vermiyorum Emin.
3: Tamam, ver.
1: Bir daha lütfen malzememi alma,
3: tamam,
1: yardım ederim
3: tamam.
1: Emin.
3: Tamam, ama işte tabii bugünün yarını var, yarının ertesi günü var.
1: Eşit şartlarda yarışıyoruz, kimsenin kimseden yardım istemeye hakkı yok. Şefim, Saffet Bey, o kadar yardımcı oldunuz. Bu bununla karışıyordu değil mi?
0: Evet, karışıyor.
1: Teşekkür
0: ederim. Burada karışmıyor mu? Tabakta karışıyor.
1: Tamam. Bunun içinde karışmıyor mu?
0: Bak, bunu süzdürüyorsun, tabağa koyuyorsun. Bunu da köftenin üzerine döküyorsun, üzerine sarımsaklı yoğurt döküyorsun.
1: Ha, orada biliyorum da bu heh, direkt karışıyor zannettim.
0: Ya şöyle, bunu onunla karıştırıyorsun. Onu bununla karıştırmıyorsun.
1: Tamam.
0: Bunu süs, onunla tamam, karıştır.
1: Tamam şefim.
0: Yanıyor.
2: Hayır şefim, bakın çok güzel, hiç de yanmadı.
0: Ben söylemesem yanacak, bakmıyorsun bile.

0: Geçmeyecek söyleyeyim.
1: Bizim.
0: Evet.
1: Emin Bey'e baştan yardım etmedim ama gene ben vicdanlı ve merhametliyim. Dayanamadım, verdim naneyi.
2: Ayten Hanım, hani fazla bir yardım almadım ama yine de hani o nezaketinden ötürü teşekkür ediyorum Ayten Hanım'a.
0: Son bir dakika.

0: Son 10 saniye.
1: Hayır. 9,
0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1: 1,
0: 0, kaldır. Maydanoz nerede? He?
2: Tereyağı mı?
0: Yani... Bir dakika, kimse dokunmasın bir şeyine. Yağ yandı oğlum burada. Dokunma!
2: Şefim yandı dediğiniz için.
0: Şimdi dokunmayalım, dokunmayalım. Size sürprizim var.
1: Var.
0: Hani kim şefim yetiştiremedi? Şefim tereyağı nerede?
1: Tereyağı atmadım şefim.
3: Ben hepsini hallettim şefim.
0: Ayten Hanım sizin yağınız nerede? Ayten Hanım, Emin Bey ve Habibe Hanım isterseniz size birer dakika...
1: Eksi bir puan karşılığında olmasın. Verebilirim.
0: Kabul mü?
1: Kabul.
2: Kabul.
1: Ya, hazır.
0: Tezgahlar dahil.
2: Tamam.
1: Tamam şefim. Ekstra aldım. Aslında ihtiyacım yoktu ama unutkanlık yaptım. Vaktim varken dökmedim. Sonra da unuttum. Şef uyardı. Eksi birle başlamak gerçekten kötü. Tabii ki de etkileyecek.
0: Bir dakikanız başlamıştır. On.
1: Bunu
0: dokuz.
1: Ya. Şefim bunu atmayalım, yazık olmasın. Ay daldım, yemin ederim vallahi daldım.
0: Sekiz.
1: Zaten bir şey
0: yedi, oluyor. Altı, beş, gel buraya. Buraya gel, o maydanozu getir maydanozu. Rafa şeften kaçmaz o.
1: Ama şefim.
0: Bu ne bu?
1: Ama dört, hepsi. Nasıl
0: üç,
1: kullanayım?
0: Dört, iki, bir, sıfır. Kaldıralım.
2: Kaldırdım. Elleri.

0: bugünün en güzel yemeği net benim yemeğimdi. Bunun üstüne imzamı atarım.
1: Habibe, yanlışın var. En güzel yemek bende.
2: Bugün günlerden fellah köftesi. Kaybedenler kulübü ve kaybedenler arkadaşlarımız. Bakalım fellah köftesinde kim kime kaç puan verecek? Şimdi tadım zamanı. Benim yemeğim. Hazır mısınız?
3: Hazırız.
2: İşte bu.
0: Bayağı büyük parça yedim ya. Bol sarımsakla.
4: Streç falan yapabilir.
2: Ne yapabilir?
0: Strateji demeye çalıştı.
4: Strateji.
2: Dil ve damak arasında geçişe ne diyorduk?
4: Tekstil.
2: Sen bir memlekete git ya Allah aşkına.
5: Neriman sallan gel. Habibe dolan gel.
2: Puanın gelsin.
6: Güzel bir çiçekli sıfır.
2: Benim yemeğim. Günlerden fellah köftesi. Bakalım kim kimden kopya çekti? Kim kimden kopya çekmiş olabilir?
0: Saffet abi benden.
2: Emin de Ayten'den. Ayten sen kimden kopya çektin?
7: O da benden çekti.
4: Hayır ben kimseden bir şey çekmedim.
1: Bir de vallahi Habibe abi. Hanım böyle yapıyordu ben gördüm. Orada böyle boynunu uzatmış bana bakıyordu.
0: Benden olsun.
1: Karşı masadan benden
0: kopya. Tarafa geçen herkes iftira atmaya başladı.
4: Doğru söylüyor.
1: İnanın
4: doğru
1: söylüyor. Şefim nasıldı biliyor musun?
2: Yalancının şahici şerbetçi.
4: Doğru söylüyor şefim.
2: Hazır mısınız?
3: Hazırız.
2: İşte bu. Eğleniyoruz. Habibe ile başlıyoruz. Habibeciğim. Lütfen.
0: Yine yangınlar yine ben.
1: Habibe bu sefer bana çalışıyorsun unutma.
0: Yok.
2: Hadi bakalım.
0: Bu sefer olursa kendime. Olmazsa
2: bak bu sefer Figen de yok.
0: Evet.
1: Ayten var bak.
2: Figen deyince niye böyle bir geriliyorsun?
0: Kadın beni çok demolize etti ya.
2: Ama bugün de Ayten Hanım mı?
0: Ayten ablacığım çok kafama uygun bir baya.
2: Öyle mi?
0: Evet.
2: Süper. Hadi bakalım takalım gözlüğümüzü. Hemen başlayalım.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğum dualar yerini bulsun inşallah.
2: Bak geçenki gibi gidip sonra kendi yemeğine

0: sıfır verme. İyi düşün, iyi hisset. Hazırsak tadım başlasın.
1: Hazırım şefim. Şefim.
0: Efendim?
1: Ha, sizi göremedim.
0: Buradayım, geliyorum efendim. Açalım.

0: Evet, nasıl bulduk fellah köftesini?
1: Bol sarımsakla.
0: O kadar. Köftesini nasıl buldun? Kıymasını nasıl buldun?
1: Bayağı büyük parça yedim ya. Baharatı çok yoğundu.
0: Hangi baharatları kullandık?
1: Hepsinden kullandık.
0: İsimleri neydi onların?
1: Pul biber.
0: Evet.
1: Toz biber. Kimyon.
0: Nasıl, aldınız mı bunları?
1: Hepsini aldım şefim, gayet güzel. Lezzetli, iyi yoğrulmuş. Yoğrulmuş yani köftesi.
0: Büyük mü buldun?
1: Evet ama köftesini büyük buldum. Şimdi birimiz küçük, birimiz büyük yapmadık. Hepimiz bir küçük, bir büyük yaptık. Oradan yola gelemem zaten.
0: Hı. Kimin olabilir sence?
1: Tabak. Çok yani güzel tabaktı. Benim de olabilir. Çok iyi yoğrulmuştu. Yani hepimize zaten aynı dakikalarda...
0: Sarımsaklı ve büyük dedin. Baharatlarını aldın mı?
1: Evet, baharatların hepsini aldım şefim.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım. Evet. Çok kararsız kaldım ama bu benim yemeğim de olabilir ya. Öf. Ya ben çok şey yapmayacağım. İlk günün günahı olmaz. Bu tabağa 3 puan veriyorum.
0: Hiç hayret, 0 veriyordun genelde.
1: Yok şefim, ilk gün böyle.
0: İlk gün.
1: Kararsız kaldıysam biraz puan dağıtacağım gibi duruyor.

0: Açalım.
1: Şefim.
0: Hı.
1: Yağı çok yanmış. Biri bunu unutmuş. Bildiğiniz yanık yağ tadı aldım bunda. Ben yağımı yakmadım. Yani benim tabağım olacağını düşünmüyorum. Ya bu Emin Bey'in tabağı? Figen Hanım yaktı mı onu da bilmiyorum ama.
0: Figen Hanım kim ya?
1: Ay bak tövbeler olsun ya. Kalan son üç günde nasıl tahammül edeceğimi artık bilmiyorum.
2: Duyguları değişti bana
1: ben,
2: karşı.
1: Yok ben hiçbir şey hissetmiyorum. Duygum uygun bitti benim. Çok kırıldım.
2: Beş veriyorum Habibeciğim.
1: Kadını unutayım unutayım derken vallahi hep
0: sen bence ödüm. Çok... Sen korkulu rüyan olmuş. Ya çok seviyorsun ya çok korktuğun için hala onun psikolojisinde
1: vallahi
0: kalmış.
1: Vallahi çok net söyleyeyim hiç sevmiyorum. Ama ben karıştırdım. Özür diliyorum kendisinden Ayten abla. Sana Figen Hanım dedim. Yani bu Emin Bey'in tabağı diye düşünüyorum ben.
0: Emin Bey'in tabağı?
1: Evet.
0: Yani... Puanın gelsin.
1: Sıfır.
0: Hani ilk gün az önce dedin, ilk gün bol puan vereceğim dedin.
1: Ya şimdi bunu bu kadar benim yağım yanmadığı için, kendi tabağım olduğunu düşünmediğim için buna sıfır verdim. Kararsız kalırsam.
0: Heh.
1: Ona göre puan vereceğim.

0: Ay.
1: Ne oldu ya?
0: Şefim, ben inşallah böyle bir yemek yapmamışımdır. Yapmış olsaydım zaten 10 senedir evli olmazdım herhalde.
1: Ne alakası var ya?
0: Şefim, yani inşallah kendimi gömmüyorumdur ama net söylüyorum. Yoğurt çok sulu.
1: Ayran mı olmuş?
0: Evet, ayran olmuş. Yoğurt çok sulu. Köfte... Köfte değil, sadece bulgur yedim yani. İnce bulgur yedim herhalde. Tat, tuz...
1: Bulgur vardı zaten köfte.
0: Tamam, yani tat, tuz yok yani. Hiçbir şey yok. İyi yoğrulmamış bana göre. Ayten ablanın tabağı olduğunu düşünüyorum. Emin Bey'inkini görmedim. Sadece sizin çok su kattığını görmüştüm Ayten ablanın. O yüzden Ayten ablanın olacağını düşünüyorum.
1: Yani... Puanın gelsin.
0: Sıfır.
1: Ayten abla sıfır.
0: Evet. Çünkü o da bana sıfır verecek yani.
1: Rakibiz. Nereden biliyorsun canım?
0: Rakibiz. Şu tabağı gerçekten çok merak ettim. Kimin tabağı? Saffet abinin lezzetli yaptığını düşünüyorum. Çünkü hep benden kopya çekti.
1: Hazır mıyız?
0: Hiç not almamıştı.
1: Kim not almadı?
0: Saffet abi. Habibe var ya yanında, o yüzden.
1: Açalım.
0: Şimdi şefim, inanılmaz ağzım şu anda sarımsak. Bildiğiniz böyle 10-15 tanesini attım ağzıma. Sarımsak tadından gerçekten başka hiçbir şeyin tadını alamadım. Sarımsak tadından. Sanki böyle soğanı çiğ gibiydi ama... Tam bilemiyorum. Bu ya Saffet abinin ya benim. Tabağı oldum. İkimizin birinin tabağı. Çünkü ne yaparsam aynısını yaptı Saffet abi. Diğerlerini görmedim ama...
1: Diğerleri dediğin kimler?
0: Yok, şey, Ayten abla. Ayten abla, Emin Bey. Evet.
1: Puanın gelsin.
0: Bu tabağa puanım 3.
1: 3?
0: Evet.
1: Açalım gözümüzü.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. İçimize yapmayın ya. Gerçekten yapmayın ya. Anlaşmalı mısınız? Anlamadım
2: cansın,
0: ki ya.
2: Cansın, cansın.
3: İçimize gel, verdin.
2: Şöyle gel, şöyle gel. Sen var ya. Sen bir meleksin, melek.
4: Şefim, öncelikle ben bir şey rica edeceğim arkadaşlardan. Buyur. Şefim, lütfen puanlama süresinde gülmeler falan ben yani yapılmasın.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Hiç o şekilde...
4: Ben huylandım
3: çok şefim. Doğru söylüyor.
4: Gerçekten gülme sesleri. Yani sessizlik
0: hiç olmadı.
1: Nereden bahsediyorsun? Buradan mı, oradan mı?
0: Hayır, ben orada otururken
4: oradan gelen sesler, buradan gelen sesler sanki... Gelmedi. Sanki şefim böyle bir tiyo gibi...
0: Şefim,
4: şey gibi.
0: Hiç öyle bir ses gelmedi.
1: Saffet Bey, sana mı söylüyorlar?
2: Hayır, çok zeki. Şermin Hanım, sen ne demek istiyorsun?
1: Şermin değil, Ayten.
4: Ayten Hanım. Emin Bey, Habibe de yaptı. Hiç yapmayan adam. Emin Bey, senden de şüphelendim birden.
3: Ya ben seni destekliyorum. Nasıl benden şüphelendin?
4: Saffet Bey kendi tabağını. Ben de şaşırdım.
3: Ya şefim de yapıyor onu yani.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Böyle o hareketleri yaptığı zaman biliyor ki bu Emin'in tabağı.
4: Konuşmuş olabilirler dışarıda şefim. Ben ses veririm, ben ayar veririm.
0: Pardon. Ayten abla yine boş konuşuyor bence. İş birliğiyle hiç alakası yoktu. Saffet Bey tamamen benim tabağımın kopyasını yaptığı için ben orada kafam karıştı. O yüzden 3 puan verdim.
4: Bir ara işkillendim, iş birliği yapmışlar gibi geldi. Aslında Saffet Bey'den beklemem. Şüphelendim, yarına bakacağız.
1: Evet, tartışma bittiyse Ayten ablacığım seni buraya alalım. Takalım.
4: Şans dilemiyor musunuz?
0: Şans diliyorum sana, bana puan ver.
1: Sayın Ostolistim.
4: Buyurun şefim.
1: Hazırsanız başlayalım.
4: Hazırım şefim.
1: Sizin bu tarzınız.
4: Tarzım.
1: O tarz nasıl bir tarz?
4: Şimdi şefim...
1: Genelde dışarıda o tarzı takınıyor musun?
4: Yerine göre şefim, her zaman olmaz tabii. Hı. Yerine göre, gideceğim yere göre, giyeceğim kıyafete göre. Sürekli de bu değil, sürekli. Ben 5 gün başımda, kafamda... çeşit çeşit şeylerle göreceksiniz.
1: Ben buradayım ama.
4: Ah şefim, ses gelmeyince pardon şefim. Siz her yerdesiniz şefim.
1: Buyurun.

0: Evet.
1: Yoğurdu.
0: Nasıl bulduk?
1: Yoğurdu beni yerken şefim. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz şefim?
0: Nasıl?
1: Son anda yetiştiremedim. Aman atayım şunu.
0: Sen öyle mi
1: hemen yapmışsın? yoğurup.
0: Sen öyle mi yaptın?
1: Ben öyle yapmadım şefim.
0: Sen nasıl yaptın?
1: Ben nazik nazik bir de bana gösterdiniz de böyle küçük küçük yaptım.

0: Hı.
1: Bu yoğrulma, yani yoğrulmamış bu tüm. Böyle bir top almış, suyun içine atmış.
0: Lezzeti nasıl?
1: Yok şefim, lezzet de yok.
0: Kimin olabilir?
1: Yani yerken beni yoğurdu bu.
0: Yoğurdu?
1: Hı-hı.
0: Çenenizi mi?
1: İnanın çenemi yoğurdu şefim. Bu kimin olabilir biliyor musunuz şefim?
0: Hı.
1: Bu kesinlikle Saffet Bey'in.
0: Saffet Bey'e puanınız gelsin.
1: Saffet Bey'e puanım... güzel bir çiçekli sıfır.
0: Çiçekli sıfırda evet. Çiçek olur mu ya?
1: Ya çiçekli güzel bir sıfır ama böyle şey değil. Ama ne berbat yemek yapmış değil. Bu yemekten eminim, benim değil.
0: Hangisinde?
1: Bu sıfır verdim, eminim.

0: Açalım.
1: Açalım. Sarımsak yoğun. Kıymalı. Kıymalı iç harcı güzel. Sarımsak of ya, felaket yoğun ya. Ben bugün sarımsaktan gidiyorum şefim. İlk sarımsağı sizden aldım.
0: Evet, sen de sarımsaklarını atmıştın.
1: Ben de tüm atmıştım. Tüm attım şefim.
0: Nereye?
1: Atmadım da.
0: Nereye?
1: Yoğurtlu sosunu birazcık yetiştireyim diye hemen acele yaptım da. Ama kıymalı sosa bayağı dövdüm böyle.
0: Kimin olabilir?
1: Ay şefim, bilmiyorum ki.
0: Puanın gelsin.
1: Ya şefim, ben öbüründe hep 0-0 demişim. Hadi buna 2 olsun. Benim değil ama ya.
0: Senin değil.
1: Belki. Emin değilse diye. Yan komşum.
0: Açalım. Yemeği nasıl bulduk?
1: Güzel. İlk yediğim yemekten sonra diğer ikisi iyi, fena değil. Bunda sarımsak tadı alamadım ya da ağzımda o kadar çok sarımsak tadı var ki. Bunda sanki sarımsak yoktu. Ya öf ya.
0: Kimin olabilir?
1: Benim olabilir.
0: Demin Habibe Saffet ve Ayten.
1: Habibe'nin bu.
0: Puanın gelsin.
1: 0.
0: 0.
1: Ya niye böyle yaptım ben ya?

0: açalım.
1: Şefim. Ben kendi tabağımı kaçırdım, onu anladım. Çünkü bu tabak, bu tabağın içine sanki biraz yiyen kaçmış.
0: Ne kaçmış?
1: Yiyen kaçmış bu yemeğin içine.
0: Yani?
1: Bu tabii benim tabağım. Büyük bir ihtimal. Üzüldüm şefim ya, kendi tabağımı kaçırdım.
0: Eminsin yani?
1: Eminim şefim.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım 0. Ama şimdi oraya kime, kendime 5 mi vermişim diye gidemeyeceğim. O heyecanı yaşayamayacağım.
0: Yaşarsın daha.
1: İnşallah
0: İlk
1: şefim ya.
0: İlk gün daha, pazartesi.
1: Aha, değil mi?
0: Yani.
1: Ay, arkadaşlardan bekliyorum, son iki arkadaşla. Eyvallah. Ay inanmıyorum ya, o kadar emindim ki. Aşırı emindim ya.
2: Neden
1: senin
2: emindim?
1: O hani bir tanesi dedim ya, bu kesinlikle Saffet Bey'in diye.
3: Kendine izledim maalesef.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Ay o benim miydi?
0: Saffet'e sinirlendiğin zaman başka bir şey, puan, başka bir isim.
1: Sinirlenmedim. Saffet Bey'e kızdığından falan değil.
0: Hayır, puan verirken de Saffet diyorsun ama.
3: Serbest.
0: Şimdi yarışma esnasında Şule dedin, bir dünya isim söyledin. Puanlama esnasında puanı verdi. Ayten Hanım teşekkür ederim.
3: Ama şefim şu an...
4: Demek ki biliyormuş şefim.
3: Görüyorum ya. Ayten Hanımcığım çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Kibarlıktan inceldin böyle, koptun kopacaksın.
3: Uyu vurursun, bazen öyle oluyorum işte ya. O kadar olsun ya.
0: Bazen.
3: Bazen şefim.
0: Sen her zaman öyle olman lazım. Centilmen bir erkek olman lazım.
3: Zaten öyleyim şefim. Ama bak ben ne dedim oradayken?
0: Ne dedin?
3: Beni hani anlayan, hani beni anlayacak, tanıyacak birisi daha bir çıkmadı benim diyorum.
0: Çıktı bak işte Ayten Hanım sana verdi.
3: Yavaş yavaş anlamaya başlıyor gibi.
1: Allah'tan beş vermiş.
2: Benden çektiğin kopyalarla puanları topluyorsun. Hadi bakalım işin iyi bu hafta.
1: Şefim son tabak kiminde?
0: He?
1: Son tabak kiminde?
3: Ah habibi.
0: Figen Hanım'ında.
1: Bak bildim, Figen kaçmış içine dedim ya. Bana bile empoze
2: Figen,
1: etti.
2: Figen çık hayatından, çık Figen. Etrafındakileri de bulaşıyorsun. Ama çok lezzetliydi, o yüzdendir o. Yeter artık. Ayten abla, Figen muhabbetinden fenalık geldi. Nereden vuracağını şaşırdın artık beni.
1: Ben Figen'i tanımam etmem, bana ne yani? Kendisi bir tutturmuş Figen'dir, Figen'dir yani. Ay bana gına geldi yani.
0: Benim bey.
5: Buyurun şefim. Nasıl geliyorum şefim?
0: İyi geliyorsun. Otursan da taksak diyorum.
3: Ayakta takıyorum.
1: Otursaydın Emin Bey.
3: Emin'ciğim kızlar streç falan yapabilir. Yemeğe hiç şey yapma. Onun için...
0: Ne yapabilir?
3: İyi tat. Streç.
1: Streç?
2: Strateji demeye çalıştı.
3: Strateji. Strateji. Strateji.
4: Kızların sadece pudra
1: var. Allah iyiliğinizi versin.
3: Aynen, aynen. Onun için tadını tamamına iyi bak.
0: Neyine iyi baksın?
3: Tadına tamağına iyi bak diyorum abi.
0: Tamağına değil abi. Damağına. Damak, tabak. Bir daha da bakayım.
3: Damak, tat.
0: Bir de bir şey öğretmiştim sana, o neydi?
3: O neydi?
0: Hani ara geçişler, dil ve damak arasında geçişe ne diyorduk? Tekstür.
3: Tekstil.
0: Tekstür.
3: Tekstül.
0: Tekstür.
3: Tekstül.
0: Sen bir memlekete git ya Allah aşkına. Tattı, tat, tat.
3: Tat. Tamam.
0: Tatların bileşimi.
3: Aynen şefim.
0: Neymiş?
3: Tatların birleşimi.
0: Onun kısaltılmışı ne diyorduk?
3: Tatlım bir tanem aşkım.
0: Tekstür.
3: Tekstür.
0: Tamam evet, güzel. Bir daha söyle bakayım.
3: Tekstül.
0: Tekstür.
3: Tekstür.
0: Bunu her gün soracağım sana, öğren bunu.
3: Tamam şefim, baş üstüne.
0: Eve gidince yengeye ne diyeceksin?
3: Tekstür yap bana canım diyeceğim.
5: Tekstür.
0: Türlü yaptı, türlü.
3: Türlü. Evet. Tamam. Ha.
0: Emin.
5: Buyur şefim.
0: Hazır mısın?
5: Hazırım.
0: Başlayalım mı?
5: Başlayalım şefim.
0: Hadi bakalım.
5: Başlayalım oynamaya.
0: Peki.
5: Çifte telli.
0: Sen çifte telli mi oynuyorsun?
5: Erik Dalı da oynuyorum. Neriman da oynuyorum şefim.
0: Neriman?
5: Neriman sallan gel.
0: Neriman?
5: Su kürekten bulanır.
0: Nasıl?
5: Su kürekten bulanır, Neriman'dan da dolanır. Neriman...
0: Lütfen tadım aşamasında tamam, şarkı şefim. Şey. Tamam söyle hadi söyle. Tamam, tamam.
5: Şefim söylemeyecektim.
0: Tamam sana. Söyle ben de bu arada tabak alayım geleyim hadi.
5: Aslı kürekten bulanır, Neriman'dan da dolanır. Neriman sallan gel, Habibe dolan gel. Koka şayten dolan gel. Bu kadar yeter şefim.
0: Açalım ağzımızı.
5: Şefim harbi doğru söylüyor ya. Böyle biraz büyük geldi bu köfte bana büyük geldi. Yani öyle ağım şağım lezzetli diyemem.
0: Nasıl bir lezzet yani bekliyordun?
5: Köfte şimdi o yoğurdu köfte büyük geldiği için yoğurtta sarımsak çok o kadar da yok. Orta derecede hani fena da değil bu ama benim değil bu yemek şefim. Bu dediğim gibi. Hı.
0: Kimin olabilir?
5: Habibe'nin olarak düşünüyorum. Ama ona bir jest yapacağım ben.
0: Yap bakalım.
5: Yapayım jestimi.
0: Puanın gelsin.
5: Puanı veriyor musun şefim?
0: Bir zahmet.
5: Sıfır.
0: Bu nasıl bir jest ya?
5: Jest buydu şefim zaten. Kendime mi verdim ya? Gülüyor oradan ses geldi şefim. Ben seslerini duyuyorum onların. Biliyordum zaten senin gülünü. Ben mahsus söyledim.
0: Açalım. Gelsin Yozgatça yorumlar.
5: Aynen bir dünya starı olaraktan.
0: Dünya starı derken?
5: Dünya starıyım ben şefim. Benim belirli bir kitlem var. Hayran kitlem var.
0: Ne yaptın da dünya starı oldun?
5: Şimdi onlar beni izlediği için onların ben yüzünü kara çıkartmak istemiyorum. Koko Şayten Hanım, Oynak Saffet, Figen Habibe. Bunlar yemekten ne anlar? Bunlar ağzının tadını bilmez ki. Bir tek ağzının tadını bilen benim. Yemek o kadar güzel ki, o kadar lezzetli ki. Böyle hafif şefim. Yormayacak bir şekilde.
0: Ayten'in olabilir mi?
5: Olamaz. Mümkün değil olmaz. Bu kesin. Ya bir kere starlar öyle şunun olur bunun olur diye yorum yapamaz şefim. Starlar ne yapar? Direkt hedefe odaklanır. Bulur, bilir ve puanını verir.
0: Ve yani ben de öyle. Hedefe odaklanır.
5: Hedefe odaklanıyorum. Puan bu şampiyon Emin Çetin'in yemeği. Kesinlikle. Ve 5 puan veriyorum şefim.
0: Keşke 10 falan olaydı ya.
5: 10 olsa 10 verirdim zaten.
0: 0 olma ihtimali var mı?
5: Sıfır vermiyorum. Hayır, buna kesinlikle 5 puan veriyorum. Şu anda ses de gelmediğine göre ben bulmuşum yemeğimi yani. Hiçbirisi seslenmiyor şu anda. Baksana kilitlendi kaldılar.
0: Nereden biliyorsun ya?
5: Şefim ben yemeğimi bulamasam Saffet, Oynak Saffet oradan gülecekti. Onun gülme sesini duyacaktım.
0: Dünyaca ünlü gurme falan da diyorlardır şimdi.
5: Evet şefim ben güzel tad alıyorum. Açayım.
0: Aç aç. Evet, nasıl bulduk?
5: Bu sarımsak dövmemiş. Bu ne ya? Sarımsak çok acı geldi şefim. Bunu kim yapmıştı? Sarımsak kesinlikle dövmemiş. Köftesi de büyük geldi bunun yine. Bu Kokoş Ayten'in diyorum ben şefim. Yani bu yemeğe onun diyorum. Hı. Ona bir jest yapsam mı? O bana yapacaktı hani. Yapayım desem şimdi anlaştılar diyecekler. Saffet'le Habibe.
0: Yok, içinden geleni uygula.
5: Yani inanır mısınız yapmak istiyorum. Hani dedi ya puan verirken Emin Bey'in beğenmedim ama dedi yine de 2 veriyorum demişti. Ben sevgili Kokoş Hanım'a 1 puan veriyorum.
0: Sana o 2 puan verdi.
5: Belki onun değildir hani bilemedim şimdi tam.

0: Buna sanki biraz tereyağı mı katılmış köftenin içine? İyi de özelemiş yoğurdu.
1: Ne yapmış?
0: İyi çırpmış, özelemiş yani.
1: Özeleşmiş.
0: Özleşmiş yani şefim.
1: Özleşmiş.
0: Evet. Acaba lardayım. Şefim ilk yemeğin aynısını mı verdiniz bana? Öyle bir şey yapmadınız değil mi?
1: Yok. Ne oldu? Esiyordun, gülüyordun. Dünya starıyım, gurmeyim. Oynuyordun.
0: Vallahi.
1: Kaldın şimdi.
0: Kaldım şimdi şefim.
1: Sırat Köprüsü'nün ortasında.
0: Kıl Köprü'den geçemezsek.
1: Niye kaldın? Kendi yemeğin olduğunu mu inanıyorsun? Sıfır da verebilirsin, beş de verebilirsin.
0: Sıfır da verebilirim, beş de verebilirim.
1: Hepsine beş de verebilirim.
0: Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın şefim ya. Buna da sıfır veriyorum ben. Artık biz starlığımızı ilan ettik zaten. Gözüm açınca bakacağım, kendime beş verdiysem Türkiye'de görecek zaten. Türkiye'yi değil, Türkiye dünya görecek zaten.
1: Çıkaralım gözlüğü.
0: Bitti mi şefim?
1: Bitti. Buyurun geçelim yeter.
2: Sen neyi kralısın, ben sana söyleyeyim mi?
0: Tamam.
2: Strateji.
0: Anladım.
2: Sen strateji kralısın.
0: Anladım.
2: Ama şovunu güzel yapıyorsun, şovunu.
3: Hani Habibe'nin...
0: Benim... Sükürekten pulanır, Neriman'dan dağdılanır. Neriman'da sallan gel,
2: Neriman dolan gel.
0: Şova bak, şefim görüyor musunuz?
2: Şefim tek bir kelime söyleyebilir
0: miyim? Ne söyleyeceksin?
2: Biraz daha tadacaksınız. Net söylüyorum, en kötü yemek Emin Bey'in yemeği, stratejiyi burada yapıyor. Önce. Siz de biraz daha tadacaksınız. Gerçekten yediğinizi bin pişman olacaksınız.
0: Şov yok, işte her şeyi orası gösteriyor.
2: Emin Bey kesinlikle strateji yaptı. Çünkü yemeği hiç güzel değildi. Yani yediğim zaman yemek yediğimi hiç anlamadım. O da zaten oradan buldu tabağını.
0: Dünya starı kendisine beş verdiği için Habibe bir şok oldu. Ne oluyoruz dedi ya, gerçekten bu adam dünya starı. Önce kendine bakacak Habibe Hanım. Nasıl yemek yaptığına bakacak. Ondan sonra dünya starına laf söyleyecek. Bir de bir uzmana danışsın bana laf söylemek için. Hani söylediği laflar ne derece beni kızdırır, ne derece kızdırmaz.
1: Okay. Saffet gel. Sevmekten...
0: Sen orada söyle Saffet abi istersen.
1: Abi sen gel bir gel otur.
0: Şefim ben...
1: Neyi biliyorsun? Gözlüğü takalım.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk?
1: Ne tat var, ne tuz var. Bu zaten var ya, hani neredeyse ölecektim böyle. Bu benim olamaz. Hayır. Yani ben bunda...
0: Tat olabilmesi için nelerin olması
1: yani
0: lazım?
1: Yani tuz olması lazım, karabiber olması lazım, sarımsak olması lazım. Yani o kullandığımız malzemelerin hepsi olması lazım bunun için ama hiçbiri yok. Sadece o bulgurla, bulgurun içine koyduğumuz neydi öbürküsü?
0: Kimin olabilir?
1: Bu benim değil. Bu olsa olsa star arkadaş var ya, Emin. Ayten Hanım da olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Kaçalım.
1: Evet Saffet abi, nasıl bulduk yemeği?
2: Tadını bir alalım, bir dakika ya. Diri diri yutuyoruz, ondan tadını alamıyoruz.
1: Tamam, kızma.
2: Estağfurullah şefim benim, yok.
1: Konsantre ol.
2: Bu güzel gibi, bunun tadı bana iyi geldi ya. Bunda biraz yağ tadı var, böyle çiğ yağ.
1: Çiğ yağ.
2: Yağı sanki yanlamış gibi böyle bir yağdı geldi bu da.
1: Yağ yanmaması lazım zaten.
2: Öyle mi olması lazım? Soğan, biraz diri bir soğan geldi ağzıma. Benim olabilir mi ya?
1: Sen yağ yaktın mı?
2: Hayır.
1: E tamam.
2: Ya yapacak bir şey yok. Buna bir... Benim diyorum ya. Benimse de değilse de ya. Bilmiyorum. 4 diyorum şef.
1: 4?
2: Evet. Dört dedim ana, kiminse de.
1: Ya seninse?
2: Ya benimse de. Bilmiyorum ki.
1: Açalım. Ne oldu?
2: Yemek benim yemeğim ya.
1: Nereden anladın senin yemeğini?
2: Bunun tadı daha güzel geldi bana ya.
1: Nasıl buldun tadını?
2: Tadı güzel şefim.
1: Neyi?
2: Sarımsak var biraz bunda, yoğun. Tadı da güzel. Biraz tuzu yok bunun. Tuzu eksik. Sarımsağı bol. Ondan sonracığıma...
1: Kimin olabilir?
2: Benim de olabilir şefim bu ya. Benim de olabilir. Şeyin de olabilir. Ayten'in de olabilir. Şefim şimdi puan vereyim ben buna?
1: Bilmem. Ne vermen lazım?
2: Yapacağım.
1: Puan vermen lazım.
2: Tamam, veriyorum şefim. Buna da 5 diyorum ya.
1: 5?
2: 5. Benimse de, başkasınınsa da.

0: Ne oldu, ne oldu, anlat.
1: Keşke bunu yutmasaydım şefim, Allah'ını seversen. Bu ne ya? Ne tuzu var, ne tadı var. Bu yeminin. Şefim, bu yeminin. Vereyim mi puanı? Yani gerçekten zor yuttum ben bunu ya. Ama yapacak bir şey yok.
0: Puanın gelsin.
1: Şefim, vereyim puan. Sıfır.
0: Emine.
1: Artık kim ise bilmiyorum ama Emin. Evet, Emin'im bu.
0: Senin olabilir mi?
1: Ya Emin'in ya benim olamaz böyle bir şey şefim. Eğer benimse var ya, ben kendimi yanına aşağı atarım ya.
0: O kadar iyi mi yemek yap?
1: Ben öyle güzel yaptım yani bu sefer, eminim.
0: Gözümüzü açalım.
2: Sen madem benim o. Ben sana bir puan vermişim. Ne sıfırından basılıyor, yutamadım,
3: yutamadım yani. Ama sen bunu Ayten diye verdin, Saffet diye vermedin.
0: Bir yerine bir geç yemeyelim.
1: Yanlış mı gördük lan yoksa?
4: Sen gerçekten strateji kralısın ama şeften sıfır puan aldığın zaman ben senin karşına gidip böyle gülüyorum.
0: Aha, evet, yani buyurun.
2: Neyin stratejisi mesela, ne var burada?
1: Ayten'e mi vermişim 4?
3: Saffet Bey, bir şey diyeyim mi?
2: Aynen, Ayten Hanım.
3: Bundan sonra bana Funda deyin, Selinay deyin, Ayşe deyin, hiç fark etmez Saffet Bey. Siz bana puan verin yeter. Çok teşekkür ederim. Benim
0: yemeğim. Hazırsanız tadıma geçelim. Köfte pişmemiş, sert, taş.
3: Şefim, benim yemeğimi beğenmiyorsunuz hiç.
0: Evde misafirinize böyle mi yemek yapıyorsunuz? En pişmiş olan köfte bu. Ya sizden ben fellah köftesi istedim ya. Çoğu.
1: Anlaşıldı, sıfır.
0: Tek güzel olan şeyi söyleyeyim mi? Tek. Kıymalar. Kıymalar. Sana puanım. 2. Benim yemeğim. Hazırsanız tadıma geçelim.
1: Karar sizin şef.
0: İlk Habibe ile başlıyorum.
4: Başlayın şefim. Ağzınızın tadı bozulmadan

0: Köfte çok yorulmuş. Sert. Ha, bunda kesilmiyor bile yani.
1: Ama şefin suda dalmaması için yani iyi yoğrulması gerekmiyor.
0: Köfte pişmemiş, sert. Haş. Suda bolca haşlaman lazım. Diğer bir konu, nane çok az, kuru nane. Köftenin içerisinde hiçbir şekilde baharat bir şey yok. Sadece salça, un, yumurta, bulgur var. Kıyma fena değil. Sunum olarak güzel. En donanımlı, en düzgün sunum senin. Sana puanım. Eksi bir puanımız vardı bir de hatırlarsanız. Ben unutmadım. Normalde bu yemeğin hakkı 3. Bir artı yaptı, eksi yaptığınız zaman 2 değil mi?
1: Teşekkür ederim şefim.
0: 2 pişmemiş.
1: Şeften 2 puan aldım. Üzüldüm, aslında daha fazla puan bekliyordum ama en güzel yemeği ben yaptım. Diğerleri o zaman 0 alacaklar.
0: Geçelim Ayten Hanım'a. Ayten Hanım, ben size maydanozu, bir bağ maydanozu yemeğin üzerine... Evde misafirlerinize böyle mi yemek yapıyorsunuz?
2: Şefim farkındayım, haklısınız.
0: Ne işe yarıyor bu toz maydanoz? Salata yapın demedim. Analı kızlı bir köfte yapın dedim.
2: Haklısınız.
0: Nerede analı kızlıyı göremedim? Anası nerede, kızı nerede? Mutsuz bir analı kızlı yemek. Annesi de mutsuz, kız da mutsuz.
2: Aslında biz çok mutluyuz anne kızla. Onu yemeğime yansıtamadım. Hmm. Demek ki. Tadı nasıl şefim? Görüntü yok. Kötü mü? Şefim benim yemeğimi beğenmiyorsunuz hiç.
0: Tereyağını boca etseydin daha iyiydi ya. Muhteşem bir tereyağı tadı var.
1: Ve yanık.
0: Muhteşem. Yok, yanık değil. Yorumlarımı benim lütfen.
2: Lütfen yorum yapma. Şefim yapsın.
1: Olur.
0: Sana puanım. Eksi birle birlikte. Bir.
2: Ha, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim şefim.
0: Bu kadar boca ettiğin maydanozlar ve pişmiş bir köfte ama lezzetsiz bir köfte.
2: Şeften verilen puanlar moralimi bozuyor. Bozuyor, evet. Bozuldum yani. Bence Habibe'ye 0, bana 5 vermeliydi ama şefim 1'dir.
0: Geçelim Emin Bey'e. Ben strateji çok severim.
3: Ben yapmadım bu sefer şefim.
2: Bu sefer diyor.
3: Ya geçen yarışmada dedi yani denildi de ben bir şey yapmadım yani.
0: Kuru naneyi tereyağıyla yakın dedim.

0: Sen kuru naneyi aldın, başka yere kullandın. Maydanozu üstüne serpiştirin dedim. Sen yemeğini nereden tanıdığını söyleyeyim sana. Naneleri içine kullandın. Maydanozu tereyağında soteleyip üstüne döktün. Ben tadım yaptırdığımda ben de orada atladım. Ben tadım yaptığımda maydanozlu yoğurtlu kısmından geldim. Maydanozların pişmiş halinden anladım. Ben Emin yemem.
1: Tamam şefim. Bir de ben
0: bir tadalım, ondan sonra. Bir tadalım. Tadalım. Sana tattırdığım gibi tadacağım. Bak. Hatta şu ucundan alayım.
2: Su getirin şefime.
1: Afiyet olsun.
2: Bize lazım.
3: Yutulmuyor değil mi şefim?
0: Yok. En pişmiş olan köfte bu.
1: Yere vurmayın siz de.
0: Bir saniye. Şu ana kadar şu üç yemek arasında en pişmiş olan bu. Sizin evde tuz falan yok mu? Bunun kimyonu nerede?
1: Şefim,
0: kimyonu nereye kullandın?
1: Köftenin içine kullandım. Naneyi de şeyden Aytun Hanım'dan almıştım. Yağa koymuştum şefim de. Çok az vardı yani.
0: Ben göremedim o nanelerde.
1: Azdı, çok azdı şefim.
0: Peki. Soğanları ne yapacağız?
1: Soğanlar biraz kalın mı kalmış, şey diri mi kalmış?
0: Yani soğanların boyutu senin boyun kadar.
1: Yani şefim bunlarınki de vardır şimdi. Kaçmış işte.
0: Deliyoruz.
2: Strateji kralı.
0: Köfteler ne? Kıymalar. Bu da analı kızının kızı galiba. Köfteler büyük, pişmiş, lezzetsiz, kıymalar dağıtılmamış. Eksi birimiz vardı.
1: Evet,
0: doğru mu?
1: Doğru şefim.
0: Sana puanım. Bir.
1: Sayın şefim şurada eksi birden verdiği için ben normalde iki alacaktım. Bir puan verdi. Şimdi en güzel yemek dedikleri onlara göre, benimkine kötü dediler ya. Onlar da bir iki aldı. Yani şimdi burada şefim adaletli olmuş oluyor. Adaletini yine ortaya koydu. Sıfır almalık.
0: Şimdi geçelim son fellah köfte tadımına. Kavurma, kıyma kavurması. Köfteler büyük büyük. Bu kabul edilebilir bir şey değil.
4: Evet şefim, karar sizin.
0: Karar tabii ki benim. Bu bizim çocukken elimize sapan verirlerdi, biliyorsun değil mi?
1: Hoş bulduk.
0: Sapanın arasında bir tane misket, bak hepsi. Hepinizi çocukluğunuza nasıl götürdüm?
2: Evet, çok güzel.
0: Onun arasına koy, çek böyle, fırlat. Bakmadım daha tadına. Ya sizden ben fellah köftesi istedim ya. Sapanın arasına konacak taş istemedim. Kıymalar, taş. Çoğu. Bende tansiyon var.
4: Anlaşıldı, sıfır.
0: Sarımsak. Abi sarımsağı böyle aldın, yoğurtun üstüne koyup tabağa mı koydun ya? Bir çırpardı insan bunu. Sen de yemeğini bol sarımsaklı olarak tanıdın.
2: Evet. Bu strateji.
4: Onu ben bilmiyorum, o strateji.
0: Tek güzel olan şeyi söyleyeyim mi? Tek.
4: Evet şefim.
0: Kıyma muhteşem. Onu tüm güzel baharatları alabiliyorum.
4: Evet, güzel kavurdun onu.
0: Ama köfte taş. Bol sarımsak. Bu benim yemeğim, kesin eminim. Dünya starıyım. Bu yemek benim, kesin. Niye? Yanmış bir maydanoz. Bak. Ben Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bütün nimetlerden yararlanan bir adamım. Ben her şeyi yerim, benim işim bu. Ben yiyeceğim.
3: Ama strateji yemez.
0: Ama ben ne dedin Aytencim?
3: Hanım, strateji yemez şefim.
1: Yapmadım.
0: Saffet, o yüzden sana puanım.
3: Sadece Saffet Bey'in tam 5 puanla başlıyor değil mi?
0: Sizin de var efendim stratejileriniz. Siz de bir bağ maydanozu doğradınız buraya.
1: Ama ormanın üstüne koymuşsun, sen de koymuşsun.
3: Şefim, o boşa gitmesin diye ben kesinlikle...
0: Saffet.
3: Böyle bir
0: Saffet'in de eksi olsaydı Saffet de sıfır.
3: Aynen, sıfır alacaktı.
4: Ya sıfır koyar bana, ya sivriyi koyar işte, bir.
0: Ne yapar?
4: Ya sivri olur, bir olur ya sıfır olur benimki zaten.
0: Güzel yap, sarımsağı alıp ortaya koyma.

0: Tabloyu beğendim şefim.
1: Neyse olsun.
2: İlk gün olur böyle şeyler. Valla iyi yemek yapan 4 dalıyor 5 dalıyor. İlk günün sonunda toplam almış olduğunuz puanlar hazır mıyız?
3: Hazırız şefim.
2: Peki. İlk günün sonunda toplam almış olduğunuz puanlar. Habibe. 5 puan. Ayten. 5. Toplam. Emin. 6 puan.
0: Altırayı bulduk.
3: Lider. Vay dünya starı işte.
2: Ve Saffet Bey. Gözlerimi yaşarttın.
1: Allah'ım yarabbim. Hani Eşkinat'ın hesabı öyle olmaz inşallah ya. Hani Eşkinat giderken seyrek düşerim işte.
3: Tamamen kopya çekerek.
2: Günün lideri 12 puan. Vallahi alkışlayacağım. İlk günün lideri Saffet.
3: Ben verdim de siz de.
1: Allah'ım inşallah yüzümüzü kara çıkarmaz bakalım yarabbim.
3: Saffet abi tamamen ilk günün şansına lider oldu. Yani zaten not bile almadı. Benden kopya çekti ama olsun. Yarın zaten o liderlik gider.
1: Vallahi bu sefer iddialıyım. Bu sefer ben bu 10 bin lirayı almak için geldim buraya.

0: yeni heyecanlar yaşamak isteyenlere farklı mekanlar sunmadı. Öylesine cömert ki. Sınırsız bir özgürlüğün tadına varabilmek, tarihle doğanın iç içeriğini ruhunuzda duyasıya duyabilmeniz için Aizonay'dayız.
1: Hocam Aizonay.
2: Evet.
1: Önce bir konum belirtelim mi?
2: Belirtelim. 58 kilometre galiba Kütahya'ya, güneydoğusuna düşüyor. Çavdarhisar deniliyor buraya, evet. Bugünkü adıyla.
1: Neden Çavdarhisar dendiğini biliyor musunuz?
2: Biliyorum ama onu sonra konuşalım istersen.
1: Penkalas Nehri'nin, yani bugünkü anlamda Kocaçay'ın...
2: Kocaçay'ın iki yanında
1: iki
2: bir şehir
1: burası. İki yanına konumlanmış bir Frigya şehri.
2: Evet, ve bunun bir efsanesi var.
1: Evet.
2: Zeus'un süperisi kızı Erato'yla işte Arkadya kralı Arkas'tan olma Aza'nın kenti deniliyor buraya. Bu efsane ama tabii çok eskilere dayanan bir şey. Aslında burası bir Roma kenti.
1: Evet. Düpedüz. Herhalde görmüş, bugün gezeceğimiz bütün yapıların hepsi Roma dönemine
2: ait. Evet. Milattan önce 3. bine tarihleniyor aslında buluntulara bakarsak burası. Hatta 4. bine kadar gittiği de bazı kaynaklarda yazılıyor. İşte,
1: çok görkemli yapıları var ama en bilindik sembol yapı olarak da Zeus Tapınağı çıkıyor karşımıza.
2: Galiba değil mi? Benim için o, yani benim fikrime göre hem şans hem şanssızlık bu kent için.
3: İlk yıl aslında Aizonay'ı, ben yıllarca Likya'da çalıştım. Frigya benim için çok uzak bir yerdi. Aizonay'ı anlama yılıydı. Hani burası pek çok antik kentten daha farklı bir dokuya sahip. Sebebi ise antik kent ve üzerinde kırsal dokunun, Çavdarhisar'ın olması ve halkla iç içe olmamız. Bunu anlamaya çalıştık. Frigya içindeki Aizonay gerçekten Frigya mı yoksa Aizonay'ın biraz daha farklı bir dokusu var mı? Bunu anlamaya çalıştık. Her taraf tarihi eserle doluydu. Neler yapabiliriz? 2011 biraz plan yılıydı.
2: Çünkü bu yapı Zeus Tapınağı Aizonay kentini tanıttı bir kere herkese. Her yerde bu yapıyı gören buranın esaslı bir yer olduğunu düşünüyor. Ancak bir taraftan da şanssızlık, çünkü Aizonay denilen yerin sadece buradan ibaret olduğu gibi bir kanı da uyanıyor.
1: Oysa ki tiyatrosu var, stadyonu var, hamamları var, köprüleri var.
2: Çok doğru.
1: Buradan başka bir tapınağı daha var. İlk hani konumlandığı Frigya kenti dedik ya, Frigyalıların ilk Metelç Taunane ana tanrıçasının bulunduğu yer.
2: Kibele'ye adanmış.
1: Kibele'ye adanmış bir tapınağı daha var.
2: Tapınak var, eski bir kült var.
1: Makellumu var, Sütunlu Caddesi var.
2: Tabii tabii.
1: Köprüleri var, köprüler işte Roma döneminden kalma.
2: Büyük bir şehir aslında.
1: Evet, büyük bir şehir aslında. Görkemli de bir şehir. Bir de hani tabii ki böyle buranın iklimsel, karasal ikliminden dolayı da böyle hani zaman zaman böyle güzel görüntüler de veriyor.
2: Güzel perspektifler oluyor, evet. Mesela sabahleyin uyandığımızda burayı sisler arasında görünce çok etkilendik, değil mi?
1: Evet, yani etkilenmenin imkanı yok. Hele gece daha da güzel, böyle hani elinizi uzattığınızda gökyüzündeki yıldızları tutacakmış hissiyatına.
2: Evet, girsek mi acaba birazcık?
1: Aizonay Zeus Tapınağı.

0: Evet, bu yazıt bize tapınağın yapılış tarihi hakkında bir bilgi veriyor aslında.
1: Evet.
0: Gene de tapınağın tarihi biraz
1: milattan sonra
0: ilişkili.
1: Evet. İkinci yüzyılın ikinci çeyreği olarak.
0: Şimdi öyle bir şey var. Fakat burada daha önce araştırma yapan işte
1: Alman
0: iki Alman var. Posementir evet. Ve Wörli. Richard Posementir ve Michael Wörli. Bunlar 2010'da bir kitap yayınlamışlar. Hı hı. Ve işte bu yazıtları incelemişler, resimleri incelemişler.
1: Tapınağın duvarındaki yazıtları.
0: Duvardaki ve milattan sonra bir demişler.
1: Bir demişler.
0: Yani Domitianus, İmparator Domitianus dönemi. Ancak bir de milattan sonra iki evet. Dediğin gibi.
1: O da tapınağın çevresindeki avlularda buluntulardaki tarihlendirilmeyle milattan sonra ikinci yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenmiş.
0: Bir de bu var tabii.
1: Evet. İmparator Hadrian'ın bu bölge toprakları, kutsal alan toprakları köylüye ya da kentte yaşayan insanlara icraya veriliyor. Bir süre onlardan kira alınıyor. Sonra kent de bu kirayı vermemeyi direnince...
0: Direnince icraya o zaman veriliyor.
1: İcraya o zaman veriliyor.
0: Ve oradan toplanan paralarla...
1: Tapınağın yapımına devam ediliyor.
0: Hadrianus'un emriyle oradan icraya verilip toplanan paralarla bu tapınak... yapılıyor. Yani ikinci defa yapılıyor aslında.
1: İkinci defa yapılıyor demek ki.
0: Evet.
1: Onun adına işte İmparator Hadrian'ın buraya bir yazıtı söz konusu. İşte
0: İcraya
1: tapına...
0: verin, paraları evet. Toplayın.
1: Paraları toplayın ki
0: tapına.
1: Kutsal alanı tamamlayalım. Değil
0: aslında o? Hadrianus buraya geliyor. Yani bu bir ekiple ya da bir ekibe emir veriyor. Bu tapınağın kutsal alanını belirlemeleri için nereden nereye kadar uzanıyor ve ona göre işte demek ki kiraya verin filan deniliyor onun sonucuna göre.
1: Bir de o zaman Roma'yı biliyorsunuz her şey çok katı kurallar çerçevesinde planlanıyor.
0: Elbette.
1: O sebepten dolayı. Daha sonraki dönemde görüyorsunuz böyle onu dün
0: Bizanslılar temize çekmişler.
1: Bizanslılar temize çekmişler üstüne böyle hayvan figürleri yapmışlar.
0: Demek ki her dönemde böyle bir tahripkarlık var.
1: Çok vandalca bir şey değil mi bu?
0: Evet ama işte Bizans yani bugüne kadar uzanan bir adet. Evet. Bir şeyin üstünü kazımak, onu oymak, bozmak vesaire.
1: Ve hemen haçı da getirip koyuyorlar her yere.
0: Tabii.
1: Biraz önce hani Alman arkeolojisi demiştiniz ya onların da sanki burayla ilgili neredeydi hocam o 1800'lü yıllar? Ha şurada.
0: Evet bakın, öyle bir
1: onu 1866'lı yıllarda böyle bir şey kazılmış.
0: Öyle bir şey kazılmış.
1: Hemen altında yine haç var. Tahribata uğramış tabii o.
0: Tabii benim söylediğim oluyor. O Alman araştırmacı daha yeni. Bu daha eski olmalı.
1: Evet. Şurada bakın haçı görüyor musunuz? Ne kadar belirgin bir şey.
0: Evet Bizans oraya bir vatandaş, Bizanslı bir vatandaş kendi duygularını döktü.
1: Cennetin anahtarını almış herhalde orayla ilgili.

0: Hocam şimdi tapınağın tam arka tarafındayız. O görülen tiyatroya bakan evet. kısmının gerisindeyiz.
1: İçeri girmiş olduk
0: evet. yani. Biraz mimarisinden söz edelim tabii, isterseniz. Tabii. Uzun kenarlarda 15, yan kenarlarda 8 sütun var. Ama sütunların da şöyle bir özelliği var. Dor biçiminde yekpare olarak yapılmış sütunlar.

0: Evet, yani böyle daha önce gördüğümüz tapınaklarda parça parça,
1: üç parça olarak aralarda demirler vardı. Bunlar yekpare olarak yapılmış ve hala günümüze kadar da ayakta durabilmiş. Tabii ki bazı restorasyonlardan geçmiş uygarlıklar zamanında.
0: Bunu sütun başlıkları ne düzeninde peki?
1: İyon biçiminde yapılmış. Evet, onlar üç aşamalı oluyordu biliyorsunuz. Dor daha erkeksi, İyon daha böyle kadın zarafetinde, Korint ise en ustalık döneminde yapılan, en zarafetli böyle yaprak biçiminde mitolojik figürlerden yapılan çok güzel bir figürdü.
0: Bunlar İyon.
1: Bunlar İyon'du. Tapınak daha sonra Bizans döneminde şu yan duvar ilave edilmiş.
0: Gene... tapınaktan alınan parçalarla yapılmış bir
1: tapınak ve
0: Bizans ve sonrası da deniliyor.
1: Bizans ve sonrası da denilebilir. Bir de bunun alt galerisi var.
0: Alt galeri var. Yalnız duvarlardaki şeyler, kazımalar devam ediyor, resimler. Evet. Mesela gene buralarda bir takım yazıtlar da görüyoruz bu tarafa bakan duvarda da.
1: Savaş figürleri görüyoruz. Onlar herhalde Çavdarlı Tatarlar tarafından.
0: Ve Bizanslılar tarafından da yapılmış olabilir. Şurada enteresan bir şey görüyoruz. Birisi oraya İsa'yı yapmış.
1: Ve adını da yazmış.
0: İsa yazmış.
1: Acaba bu Meryem'in oğlu İsa mı yoksa burada
0: kendi adı mı? Ama ne olursa olsun. Şimdi bu bence buraya yapılan ya da işte böyle acemice yapılan o yazıtların üstüne kazınan resimlerden de daha kötü bir resim.
1: Evet.
0: Fakat şeyin kazı başkanı Elif Özer'in bir yorumu var. Bunun benim neydi? Çok ilgimi çekti.
1: Neydi o?
0: Bu gerçi en kötü resim ama diyor. Mesela bundan yine bir 100 sene sonra, 200 sene sonra bu taşı bulup da bu resme baktıklarında biz nasıl işte şeylerden etkileniyoruz, evet. O yazıtlardan, resimlerden.
1: Veya vandallık diyoruz.
0: Ama vandallık da deseler yine tarihi bir şey olarak etkilenecekler
1: evet,
0: bundan.
1: Evet, mutlaka şüphesiz.
0: Yani
1: şüphesiz.
0: Evet, burada bir vandallık olmuş ama tarihe de geçti, ileride takdir görebilir o bakımdan. Evet, bunu da söyledim.
1: Yazılı bir şeyimiz yok demeyiz işte, çizili bir şeyimiz var.
0: Bir şey var.
1: Bir de siz çok önemli bir şey söylediniz hocam. L biçiminde şeyler var, yapı
0: taşları
1: var.
0: Evet, enteresan. Bana iyi geldi o.
1: Dönüş, L biçiminde dönüyor.
0: Köşe taşları.
1: Evet, köşe taşları.
0: Yekpare döndürmüş.
1: Bir tane daha, üstüne bir tane daha. Yani orada bir mimari şey olmuş.
0: Evet.
1: Bir hareketlilik kazandırmış.
0: Hem
1: yapıyor.
0: De yani işte o kilit görevi görüyor herhalde. Yani o köşeler son derece stabil bir hale dönüşmüş. Bir de senin dediğin gibi bu ayağımızı bastığımız zeminin altında da başka bir bölüm var.
1: Evet, galerili bir tonozlu bir bölüm var.
0: Evet,
1: oraya da inelim isterseniz. İnelim. Buradan geçelim. Burası da herhalde sonradan yapılmış değil mi?
0: Tabii.
1: Günümüz yapısı.
0: Beton.

0: Hocam bu motiften söz etmeyi unuttuk ama bu meander motifi.
1: Meander motifi.
0: Bütün tapınağı böyle dört bir yanını çevreliyor.
1: Ne anlama geliyor bu acaba?
0: Bu Menderes Nehri ile alakalı.
1: Aa, meander, evet. Menderes.
0: Evet,
1: aa,
0: evet.
1: Tamam. Evet. Menderes bu bölgenin yani Frigya bölgesinin güney sınırı.
0: Evet, güney sınırı oluyor.
1: Çok ilginçmiş. Burada yine bir takım resimler görüyoruz. Kazınmış haçlar.
0: Evet.
1: Ve şurada ama kaz var. Bu biraz önce o gördüğümüz İsa portresi kadar yeteneksiz bir resim elinden çıkmış. Ya yani biraz kaz, evet ya yani. Ama bu şimdi bir bakıma önemli bir şey. Çünkü köyün şu andaki yaşantısında kazın büyük bir önemi var.
0: Doğru.
1: Yani binlerce kaz görebilirsin köyün içinde. Böyle grup grup dolaşıyorlar. Demek ki burası kaz besliyor daha çok. Ve birisi de sanki bu köyün sembolü olarak bunu buraya çizmiş. Evet, çok kötü çizmiş, vandallık falan diyoruz ama evet. Bunu mesela 300-500 sene sonra bu taşın üzerinde gören biri bu bölgede kaz beslendiğini evet. anlayacak. Evet, evet yani vandallık belki de bir kayıt da düşürmüş tarihi aslında.
0: Doğru, yani böyle de düşünülebilir.
1: İyimser miyim neyim bilmiyorum.
0: Yok, çok iyisiniz.

0: merdivenlerden inildiği söyleniliyor. Evet. 2014 yılında Ayzonay Kazı Başkanı Sayın Elif Özer'in önderliğinde burası çok güzel bir müze haline dönüştürülmüş.
1: Yani bu gördüğümüz işte bir takım mezar
0: stelleri üçgen alınlıklar. Işte,
1: alındıklar vesaire buraya zaten ait değil.
0: Ait
1: dışarıdan
0: değil,
1: getirilmiş
0: evet.
1: Burası.
0: Güzel bir müzeye dönüştürülmüş evet. Ve içinde de şu anda duymuyoruz çekim yaptığımız için teknik imkanlar olsaydı çok güzel bir antik çağ müzikleri de çalıyordu. Evet. Şimdi burası ile ilgili iki tane rivayet var hocam. Zeus tapınağı olduğu için Zeus'u annesi Rhea bir mağarada doğuruyor. O izlenimi uyandırmak için böyle tapınağın alt katına böyle bir galeri yapıldığı düşünülebilir. Ya da hiç bununla da ilişkilendirilmeyebilir. Direkt Zeus'a gelen hediyelerin bu tapınağın alt galerisinde saklanıldığı da düşünülebilir.
1: Evet.
0: Bölge sizin de söyleyeceğiniz gibi, sizin ne söyleyeceğinizi tahmin ettim, siz söyleyin en iyisi.
1: Kibele ile ilgili.
0: Kibele ile ilgili de olabilir. Evet.
1: Evet tabii yani buranın ana tanrıçası Kibele bir mağarayla tabii burada
0: evet.
1: Alınıyor.
0: Evet.
1: O tapınağa da zaten gideceğiz. Gene tabii şeyden dinlediğimiz, Elif Özer'den dinlediğimiz kadar onun yorumu diyelim.
0: Evet.
1: Burası belki bir Kibele'ye adanmış bölüm ya da göndermesi olan bir bölüm de olabilir ve bir mağara imajı yaratılmış
0: evet.
1: Burada. Bazı yazılarda, metinlerde, kaynaklarda o yoruma benzer bir şeyler de görmüştüm ben. Mesela deniliyor ki bu tapınağın bir bölümü Zeus'a, bir bölümü Kibele'ye adanmış olabilir. Evet. Fakat bu çok net bir şey değildi. Yani böyle yoruma açık bir bölüm içindeyiz şu anda.
0: Şimdiye kadar yapmış olduğumuz bölümlerde daha önce böyle bir tapınak tipine rastlamamıştık. Ama bu o var yok olmadığını göstermez.
1: Evet.
0: Aynısı Laodikya'da da varmış hocam bunun. Orayı da görmedik. Orayı da çektiğimiz zaman buraya bir gönderme yapabiliriz biz de programın içerisinde.
1: Görmedik değil ama çekmedik orayı.
0: Evet,
1: oraya
0: evet,
1: programı
0: evet.
1: Almamıştık.
0: Evet, evet. Hissiyatını söyleyeyim. Böyle çok serin. Yazın dışarıda sıcaklık 40 dereceyi bulurken bunun içerisindeki serinlik insanın biraz ürpertici. Bir de ışık uzmeleri çok güzel geliyor buradan.
1: Güzel bir müze yani.
0: Güzel bir müze kazandırılmış. Teşekkür ediyoruz efendim bu müzeyi kazandıran.

0: Hocam, Zeus tapınağı Akroteli.
1: Ne zaman bu tapınak bir fotoğrafta görünse önünde mutlaka bu vardır. İkisini birlikte çeker.
0: Bütün gelen turistler de aynı şekilde burada evet. Şey verir değil mi? Aslında biz de çekelim bir tane fotoğraf.
1: Aslında bunun tapınağın üzerindeki çatıdan...
0: Evet, üçgen alınlığın tepesinde duruyor.
1: Alınlıktan düşmüş olduğu söyleniyor.
0: Bir kadın figürüne benziyor. Katılıyor musunuz?
1: Yani o tam belli değil çünkü... Zeus olduğu söyleniyor,
0: evet.
1: Medusa olduğu söyleniyor ve hatta o Azra efsanesine belki gönderme yapan sarı kız olduğu söyleniyor.
0: Erkek olduğu da söyleniyor.
1: Evet yani.
0: Kadın olsa belki göğüsleri olurdu, bakın göğüsleri yok.
1: Bilmiyorum işte yani çünkü Medusa diye düşünürsek işte yılan saçlı
0: evet.
1: Ondan sonra...
0: Bölgedeki çocuklar bunun karşısına geçip gözlerine baktığında taş olacaklarına inanırlarmış. Ya da böyle saçlarındaki kıvrımlardan içlerine yılan kaçacağını düşünürler.
1: Onlar daha çok Medusa yanlısı demek ki. Yani evet. Öyle bir yorum yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ya da sarı kız yanlısı diyelim.
0: Evet.
1: Evet yani sonuçta bu mimari ögeden evet. Bir parça burada düşmüş
0: ve
1: buraya yerleştirilmiş.
0: Çok da güzel yerine oturtmuşlar bunu. Böyle sembolik olmuş.
1: Evet.
0: Devam.

0: Zeus Tapınağı'nın hemen güneydoğusundayız
1: hocam. Evet, biraz yürüdük. Böyle bir yerle karşılaştık. Yakın, ne olduğuna da tam karar veremiyoruz.
0: Evet, yakın tarihte burayı Aizonay kazı ekibi kazmış. Odeon da olabilir, Boleterion da olabilir diyor.
1: Da olabilir ve ikisi birden de olabilir.
0: İkisi birden
1: aslında.
0: De
1: yani
0: olabilir.
1: İki işlevi birden de yerine getiriyor olabilir.
0: Boleterion küçük için mi? Küçük değil mi? Ben
1: evet.
0: De onu diyeceğim.
1: Evet, ama bilmiyorum çünkü belki birkaç tane var yani.
0: Olabilir.
1: Bunlardan.
0: Olabilir. Çünkü kent büyük. Bu kadar küçük bir kent meclisi olmasına imkan ihtimal yok. Sizin söylediğiniz gibi fazla olmasında hiçbir şeyi yok. Mahsur
1: yok. Aslında Odeon olarak da baktığımız zaman ona da uygun.
0: Evet, ona da uygun.
1: Yani bir orkestra tarafı var, bir sahne tarafı var. Yani Boleterion olsa hani konuşma yapılacak bir alanı var ama küçük evet. Bir yer tabii.
0: Bir
1: yani.
0: De Boleterion için çok uygun. Hemen tapınağın doğu tarafı bitimi Agora.
1: Evet.
0: Burası da Agora'nın başlangıcı oluyor. Yani evet. Agora'nın kenarında Odeon da mantıklı, Boleterion da mantıklı.
1: İkisinin bir arada olması da mantıklı.
0: Buraya aslında. Çok güzel böyle
1: çok bir... Çok mantıklı bir yapıyla karşı karşıya.
0: Evet, çok mantıklı.
1: Yani çok... Çok yönlü mantıklı.
0: Evet. Daha burası herhalde kazılacak zaman içerisinde.
1: Evet. Peki. Köprüye doğru yürüyelim.
0: Köy yolunun içinden köprüye doğru yürüyelim hocam.

0: antik kentin varlığı hala köy üzerindeki yaşamayı devam
1: ediyor. Kibele fırını.
0: Kibele. Kibele burada çok önemli bir figür biliyorsunuz değil mi? Fırının ne olduğunu biliyorsunuz değil mi?
1: Fırın. Yazıyor.
0: Evet. Köydeki kadınlar sini de böyle şeylerini, hamurlarını açtıktan sonra gelip bunun içerisinde şey yapıyorlarmış, ısıtıyorlarmış, pişiriyorlarmış,
1: ortak
0: ocaklarmış.
1: Ortak bir mülk yani burası.
0: Ortak bir imece usulü geliniyor burada kimin işi varsa. Çok da kolay hocam, böyle kapısını açıyorsunuz.
1: Tabii isteyen girebilir.
0: Karşınızda bir fırın var, harika. Ortasında bir sini var. Ekmek evet. Kürekleri de var böyle. İşte köyün güzelliği bu. Ha, onu söylüyordum, antik kentin varlığı köy üzerindeki yaşantıyı devam ettiriyor. Mesela köydeki işçiler, burada çocuk işçiler, kadın işçiler hepsi kazı ekibine yardımcı oluyorlar.
2: İşte hep bu taşlara bakıyordum, diyordum ya Rabbi bunlar nasıl işlenmiş o gün, nasıl olmuş bunlar, nedir? Ama hocamız anlattı, dedi işte bunlar nasıl yaşamış, kimler yaşamış, ne olmuş. Ve şu an ben bu taşlara baktığım zaman eski insanları gözümde canlandırabiliyorum. Hani diyorum ki aynı biz nasıl bugün günümüzü akşam yapıyorsak ya da çalışıyorsak, bir şeyler ilgileniyorsak onlar da ilgilenmiş.
3: Kadınlar bizimle, öğrencilerle, kazı ekibi ya da diğer erkek işçiler ne yapıyorsa onu yaptılar. Artı sürekli anlattık. Açma ne demek? İşte neden yuva kuruyoruz? Neden biz Aizanoğlu'da çalışıyoruz? Burada Yunanlılar yoktu. Hani onların tabiriyle. Burada Romalılar yaşamamıştı. Bunlar dönemlerdi. Sizin gibi şu an Çavdarhisar ama geçmişte Aizanoğlu'ydu. Ama aslında sizler gibi insanlardı. Onlar da tarımla uğraşıyorlardı. Bunları kadınlara anlatmaya çalıştı.
2: Üçüncü, dördüncü sene biz yine çalıştık. Ve şu an Çavdarhisar'da belki 50-100 tane bayan iş buldu, iş imkanları oldu. Hani gidip de birisi ben çalışmak istiyorum diyebildi. Hani burada çalıştıktan sonra dedi hakkını arayabildi yani. Ben çalışmak istiyorum, çalıştı.
1: Burada 13. yüzyılda...
0: Beylikler döneminde.
1: Evet, Selçuklular işte artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor ya da sahneden çekiliyorlar ve beylikler... Daha çok burada Germiyanoğulları var, işte İlhanlılar var vesaire. Fakat bu sırada da bir Moğol boyu var.
0: Tatar bunlara, galiba.
1: Tatar, Moğol Tatarları. Bunlara Çavdaroğulları diyorlar. Ismini de Almak Noyan, bunların büyük reisleri. Onun bir oğlu var, Çavdar Bey. İsmini de oradan alıyor buradaki boylar.
0: Burada yaşamışlar galiba.
1: Burada yaşamışlar ama problemli. Yani mesela Osman Bey, işte ilk o Osmanlı devleti kurulurken bu taraflara doğru geliyor. Buraları almak istiyor. Bunlarla çatışıyor aslında. Hı hı. O ve bu boylar

0: Buradaki kasabalara, köylere falan saldırıyorlar. Hatta Osman Bey Orhan Bey'i yani oğlunu görevlendirmiştir bunlarla çatışması için ya da bunları sürmesi için. Neyse bunlar sonuçta yeniliyorlar. Yani bu Moğol boyları, Tatar boyları yeniliyorlar. Bir kısmı bunların Osmanlı'da yer alıyor, bir kısmı da buradan gidiyorlar.
1: Evet.
0: Osmanlı'nın içinde yer alan bu Moğol boyları, Tatar boyları 1402 işte
1: ilk kurulduğu dönem
0: Timur ve Yıldırım Beyazıt zamanındaki o savaş, Ankara Savaşı'nda Timur tarafına geçiyorlar. Yani Yıldırım Beyazıt'ı terk ediyorlar ve dolayısıyla tamamen Osmanlı'dan da kopmuş oluyorlar.
1: Evet.
0: Böyle bir şeyi var buranın, hikayesi var.
1: O yüzden isminin Çavdarhisar olması daha mantıklı.
0: Daha mantıklı. Bir de en son şunu da söyleyeyim. Mesela bu civarda işte özellikle Eskişehir'de müthiş kültürleriyle, özellikle de yemek kültürüyle hani Tatarların orada yer alması bir anlamda birkaç nedene bağlı ama bir anlamda da buradan kaynaklanıyor
1: sanıyorum.
0: Benim
1: annem Eskişehirli ve Tatar.
0: Vay, evet. Çok güzel. O zaman işte sizin hafif tarihinize değinmiş olduk.
1: Evet, evet. Yavaş yavaş toprakları çekiyor beni.
0: Evet.

0: ve bir Roma köprüsünün üzerine doğru yol alıyoruz hocam siz.
1: Aa evet, köprüye geldik.
0: Evet.
1: Ben o tarafa bakıyordum onun için.
0: Köprüleriyle de meşhur biliyorsunuz.
1: Değil mi? Evet.
0: Penkalas yani koca çay hocam.
1: Koca çay üzerine kaç köprü var?
0: 4 köprü olduğu söyleniyor. Tamamı da Roma dönemine ait yapı elemanıymış.
1: Aslında bu köprünün hikayesi enteresan.
0: Bilmiyorum hikayesini, siz biliyor musunuz?
1: Şimdi Marcus Epuleius Origenes. Bu şehrin hayırseveri.
0: Ve erdemli biri. Herhalde.
1: Erdemli biri. Bütün şehir buna bayılıyor tabii. Yani çok fazla şey yapmış bu şehre. Onun yaptırdığı köprülerden bir tanesi de bu.
0: Hatta bunun korkuluklarının kazı deposunda olduğunu da gördük.
1: Evet, işte enteresan taraf o. Evet. Şimdi bu köprüyü yaptırırken şöyle bir hikaye var. Örikles bir deniz kazası geçiriyor. Milattan sonra 150. Ve o deniz kazasından kurtulunca herhalde ne denir ona? Hani şükrediyor. Bir adak
0: gibi
1: yaptırıyor.
0: Hayrat. Yani çeşme yaptırınca
1: evet,
0: hayrat oluyor.
1: Kurtuldum sevinciyle. Ve korkulukları tabii bunlar yeni korkuluk ve karayolu olduğu için.
0: Antik dönemde baharda bu Penkalas öyle bir coşuyormuş ki hocam suları.
1: Evet.
0: Bütün böyle antik kenti su altında bırakmamak için büyük korkuluklar yapıyorlar.
1: O yüzden taş. Duvarlar yapmışlar. O duvarların üzerinde de işte kabartma resimler var, rölyefler var. Orada Örikles denize düştüğü zaman...
0: Yılana mı sarılıyor?
1: Yılana sarılmıyor ama bir takım halüsinasyonlar görüyor. Bu halüsinasyonlarda bir takım deniz hayvanları o kafasında canlanıyor.
0: Poseidon'dan izin almış mı bunun
1: tuhaf
0: için?
1: Tuhaf deniz hayvanları ama bunlar. Ve bütün bu korkulukların o duvarın üzerine onları sanatçılara işletiyor. Evet. Anlatıyor sanatçılara ve onların rölyeflerini yaptırıyor. İşte onlar şeyde.
0: Depoda,
1: kazı evinde yani.
0: Evet.
2: Antik çağa gittiğimizde burada bir nehir var, Penkalas ve içinden su geçen her kent gibi Aizanoi bence büyüleyici. İşte İstanbul içinden deniz geçen şehir veya Eskişehir içinden Porsuk geçen kente ayrı bir hava veriyor. İnsanlar etrafına evlerini yapmışlar muhtemelen.
0: 4 köprü olduğunu söylemiştik. 2 tanesi hayatta, hatta bir tanesi tam bizim bu aksımızda.
1: Neredeyse görünecek.
0: Görünecek. Onu da çok güzel bir şekilde restore ediyorlar.
1: Evet. Aslında biz sütunlu yola doğru gidiyorduk.
0: Sütunlu
1: oraya yola, ilerleyelim.
0: Makellum'a ve Borsa'ya.
1: Borsa.
0: Evet. Aynen.

0: Kellum yani. Aslında çarşı.
1: Evet, çarşı.
0: Böyle bir
1: yuvarlak bir şeyimiz
0: yuvarlak var. Yuvarlak alanın içindeyiz. Buraya
1: et pazarı deniyor.
0: Talos diyorlar.
1: Evet.
0: Evet, et, balık evet. Pazarı.
1: Balık olması çok mantıklı çünkü arkada koca çay.
0: Doğru, koca çaydan ne çıkıyordu acaba? Yani
1: canlı alabalık olabilir.
0: Alabalık, tatlı su kefali olabilir.
1: Yengeç olabilir.
0: Filan yani bir şeyler evet. Olmalı. Onu bak, onun hakkında pek bir bilgimiz yok.
1: Et
0: aslında.
1: Zaten bölge çok tarıma ve hayvancılığa
0: evet,
1: çok müsait
0: bir yer. Şimdi aslında bu alan, yani bu yuvarlak alan, Talos dediğimiz yer, çarşıdan ibaret bir yer değil burası. Yani asıl çarşı bunun etrafında dükkanlar var.
1: Kesinlikle ve Agora boyunca böyle devam ediyordu.
0: Evet. Dükkanlar herhalde yine bunun zemininde yükseliyor. Hatta iki katlı, üç katlı sıralar var evet. Böyle. Tahta barakalardan oluşmuş. Evet. Yani neredeyse bizim zamanımızın alışveriş merkezleri gibi falan bir şey.
1: Kazı ekibi kazı yaptığı dönemlerde burada özel günler düzenliyor.
0: Öyle mi?
1: Evet. Elif Özer ve beraberindeki kazıdaki arkadaşlar. Burada bir borsa yapıyorlar böyle. Köy meydanında yapılan ekmek, işte el işiyle yapılan her şey burada böyle açık arttırmayla satılıyor.
0: Efendim
1: şu elimde görmüş olduğunuz hamur ekmek ya da bu somun ekmek kaç paraya satılır? 3 lira, 2 lira, 1 lira. Açık arttırmada kimde sıfırı sakalıyor.
0: Evet, evet.
1: Tarihte hangi imparator buradaki enflasyonu belirlemek için bunun dışındaki yazıtlara bir şey yazdırmıştı?
0: Diokletianus.
1: Doğru bildiniz. Bravo, tebrikler, 10 puan.
0: Milattan sonra 301 olduğu söyleniyor onun.
1: Evet.
0: Diokletianus bir emir gönderiyor Frigya valisine. Ve Frigya valisi de o senin söylediğin yazıları buraya yazdırıyor.
1: Evet, yazıları yazdırıyor. Orada bir fiyat belirleniyor. O fiyatın dışına kimse çıkamıyor.
0: Tavan fiyat.
1: Tavan fiyat.
0: En yüksek bu kadar yüksek. Satabilirsiniz. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela biraz önce köprüden geçtik. Burası köprüye çok yakın.
1: Evet.
0: O Roma köprüsüne. Milattan sonra 150 dedik mesela. Ya da onun açılışı 157 diye bir yazıt Antik varmış yani. Orada. Oradan aktarılıyor. Apuleius Eurykles'in şeyi köprüsü işte. Bunlar birbirine çok yakın.
1: Evet.
0: Ve tarihleri de çok yakın. Hı hı. Yani o köprü yapıldığı sıralarda bu çarşı da
1: hareketliymiş o zaman.
0: Yani birdenbire demek ki bu şehir
1: Roma döneminde şey almış.
0: Aniden ayağa evet. Kalkan bir şehir evet. Yani bu.
1: Sınırlarını genişletmiş
0: çok,
1: yani.
0: Çok kısa bir sürede
1: imar almış.
0: Evet.
1: Bir de Roma'da biliyorsunuz mimari çok önemliydi yani. Katı kurallarla belirlenmişti. O evet, mimari doğru. Yapının dışarısına kesinlikle çıkılmıyordu. Bir de tam arkamızda görülen bir yapı var. Belki merak edebilir seyircilerimiz onu.
0: Doğru, o da yani sanki çok milattan önce
1: gibiymiş
0: gibi
1: duruyor.
0: Ama
1: devşirme evet, taşlarla yapılmış bir
0: çok yeni bir cami evet. Olmalı o. 1970'teki depremde yıkılmış. Minarenin altındaki kaide.
1: Minare yıkılsa da mihrap yine de ayakta hocam.
0: Yerinde ve onun sayesinde yani bu şimdi tabii çok acıklı bir durum. Yani bütün her şey burada mahvoluyor, yıkılıyor, çöküyor, ölenler, kalanlar ama mesela o depremden sonra buraların bulunduğu söyleniyor. Evet.
1: Hatta 70'li yıllarda yapılan kazı çalışmalarında şu sütunlu ana caddeyi de bulunuyor. Orada evet, sütunlar evet. Bulunuyor.
0: Yani bir şeyin açılıyor. Yıkımı üzerine bir şey yeniden doğuyor. Hem hüzünlü hem ilginç bir durum tabii. Bu istersen yazılara şöyle bir göz atalım.
1: Göz atalım hocam.
0: Borsa dediğin duruma
1: evet, bir göz
0: bir
1: atalım.
0: Yakından bakalım.
1: Hocam bakın o imparatorun belirlemiş olduğu enflasyon fiyatları burada mevcut hepsi.
0: Evet. Burada acaba nelerin, hangi malların isimleri var?
1: Rakamlar görülüyor, görüyor musunuz?
0: Evet ya. Tavan fiyat demiştik
1: evet.
0: Buna, değil mi?
1: Mesela bir köle, iki eşek.
0: Köleden, eşekten, işte biberden, ne bileyim.
1: Ekmeğe, buğdaya kadar.
0: Buğdaya kadar
1: hepsi var.
0: Hepsinin burada fiyatları yazılı.
1: Evet. O yüzden de buraya borsa demişler.
0: Bir şey kontrol etmeye çalışıyorlar bunlar evet. Demek ki. Yani
1: evet.
0: Bir işte
1: ekonomik bir durum söz konusu.
0: Yani enflasyonu önlemek falan evet. Gibi bir takım tabirler geçiyor.
1: Evet.
0: Tabii o günkü koşullarda demek ki önlemleri
1: bu çok
0: böyle
1: önemli bir şey. Evet. Devam. Peki.

0: Sütunlu Cadde.
1: Bu aslında yeni bir cadde. Yani hemen yakınımızda Makellum var. Makellum'a bitişik neredeyse. Makellum'un yanından geçen bir cadde. Fakat Makellum'un tarihi, yani milattan sonra 2. yüzyıl. Hı hı. Buranın tarihi daha yeni. Hı. Milattan sonra 5. yüzyıl falan. Yani Bizans'a geçiş yapılmış artık burada.
0: Evet.
1: Bizans'ın açtığı bir yol.
0: Evet. 450 metre olduğu söyleniyor tamam.
1: Yani tabii orada bitmiyor bu cadde.
0: Tabii devam ediyordu.
1: Onun devamı var. Bir de buradan devamı var.
0: Bir köprü var.
1: Kocaçayı geçiyor. Evet. Devam ediyor demek ki.
0: Meter Ştaunen'e kutsal alana gittiği de söyleniyor bunu.
1: Olabilir
0: bir çünkü. Bir takım böyle kutsal ritüellerle buradan yürüyerek oraya gidiyor.
1: Bir tek burayı görebildiğimiz tek için buraya. Evet.
0: Evet. Şeyleri falan, sütunları falan çok naif ama ince. İyon üslubunda yapılmış. Yine böyle üstlerdeki kabartmalar da çok güzel.

0: Hocam caddenin uzunluğu tam 450 metreymiş.
1: Tabii orası özel alan olduğu için kazı orada bitmiş demek.
0: Zaten arkeolojik alanların en büyük sıkıntısı da bu hocam. Özel mülkiyet. Bunlar kamulaştırılmadığı için kazı da anca bu kadarına müsaade
1: onların
0: edebiliyor.
1: Onların da bir dengesinde olması lazım. Mesela kamulaştırdığın zaman onun üstündeki...
0: Tahribat oluyor diyorsunuz.
1: Evet, orada da değerli şeyler var.
0: Evet.
1: İşte onun bir dengesi.
0: Gerçi bu gerekiyor. Da şey yani antik kentin her dönem her kendi içerisinde yaşam barındırdığını gösteriyor.
1: Evet, doğru. Şimdi bu caddeden bahsedersek... Bu bir köprü varmış demek ki. Koca çayı aşıyor, geçiyor. Bir yerlere varıyor işte.
0: Dinsel ritüeller yapılıyormuş burada. Metelştanene, evet. Kutsal alanına doğru böyle bir takım dini görevliler yürüyerek bu caddeyi tamamlıyorlarmış.
1: Ha, bu Bizans caddesi. Yani Roma'ya ait bir cadde değil. Yani bu milattan sonra 5. yüzyılda açılan bir cadde.
0: Artemis tapınağı yıkılarak bu caddenin sütunları
1: milattan sonra 1. yüzyılda Claudius'un yaptırdığı Artemis tapınağını yıkmışlar. Hı hı. Onun malzemeleriyle de bu caddeyi yapmış Bizanslılar.
0: Bu 6. şeye kadar da geliyor değil mi? 6'ya kadar geliyor bunun. 6'da büyük bir deprem oluyor.
1: Deprem olmuş, doğru.
0: Evet.
1: Ve yine tabii hani hem hüzünlü hem ilginç bir durum. Burası o 6. yüzyıldaki depremle harap oluyor. Hı hı. Fakat 1970'teki depremden sonra buradaki işte temizleme çalışmaları sırasında...
0: Müze araştırmalarında
1: bu cadde ortaya çıkartılıyor.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz.
1: Şimdi tabii bir takım şeyler, yani tapınaktaki malzemeler burada kullanıldığı için, bu orası bozulup buraya getirildiği için... burada taşların yerleştirilmesinde de gene ilginçlikler ortaya çıkıyor.
0: Devşirme taşlar kullanılmış.
1: Devşirme ama mesela bir tane duvar rölyefi zeminde.
0: Zeminde değil mi? Geyikli motif miydi o?
1: Evet, geyikli bir motif.
0: Taban zeminine kullanmışlar.
1: Tabana kullanmışlar onu. Mesela bir alınlık var. İşte Eisenhower'daki Eisenhower'lara bir tapınak. Claudius'un da isminin geçtiği. İşte o da şuralarda bir yerde yolun kenarına dizilmiş.
0: İstinat duvarı olarak kullanılmış.
1: Yani her şeyin altı üstüne gelmiş ve yeni bir forma dönüşmüş bu caddede.
0: Evet. Ben aslında uzunluğunu merak ediyordum bunu.
1: İşte 450 diyorlar ama evet. Nereye gittiğini de tam biz de bilmiyoruz.

0: Hocam, kentin mozaikli alanındayız. Mozaikli hamam tabanındayız aslında. Burası bir Roma hamamı. Biliyorsunuz kent en fazla Roma döneminde genişliyor ve yapıları da Roma döneminde yapılıyor. Zaten günümüze kadar gelen tüm yapılar Roma dönemine ait.
1: Burası, bu ikinci hamam.
0: İkinci hamam, evet. Asıl büyük hamam stadyum ve tiyatronun oradaki.
1: Milattan sonra 3. yüzyılın ikinci yarısı diye bir tarih var.
0: Tarihlendiriliyor, evet.
1: Yer mozaiği
0: çok güzel.
1: Çok güzel. Bu Satir'le Menat arasındaki bir diyalog diyelim ama bir mücadele gibi bir sanki. Mücadele bu Dionysos kültüne ait bir şey.
0: Evet, evet. Burada önemli olan tabii kazı ekibinin her ne kadar arkeolojik çalışmalar, tahribat da olsa burayı çok güzel ayağa kaldırmışlar ve çok güzel bir çatı yapmışlar koruma sistemiyle ki burayı yağmurdan, çamurdan, dondan, kardan kurtarmak için eğer o olsaydı mozaik taban bugüne kadar gelemeyecekti. O yüzden ekibi burada kutluyoruz.
1: Fakat sonra bu binanın işlevi değişiyor. Yani hamamı bozuyorlar ve işte Bizans döneminde ilk Hristiyanlık dönemlerinden itibaren burası psikoposluk merkezi oluyor.
0: Dini adamların olduğu bir yer oluyor.
1: Evet, psikoposluk merkezi. Ama bu büyük laf yani psikoposluk merkezi. Bir de antik kentlerin hangisine gitsen orada bir mutlaka psikoposluk merkezi macerası vardır. Ama bu o kadar da önemli bir şey değil. Yani psikoposluk merkezi olmuşsa böyle Roma Vatikan gibi falan olmuyorsun.
0: Sadece
1: burada tabii dine ait bir temsilci oluyor.
0: Evet.
1: İşte ben psikopos oluyor. Onlar da zenginler falan oluyorlar genellikle. Evet. Ve işte onların bir mekanı oluyor. Yani dinle ilgili işleri, ya patrikhaneyle mi artık yoksa o merkez neresidir onunla mı ilişkiyi kuracak, işleri götürecek birinin mekanı oluyor. Yani psikoposluk merkezi denilen şey bu.
0: Evet, evet.
1: Bu binada öyle olmuş.
0: Baksana Roma hamamının içine bir girdik, nerelere gittik
1: hocam? Nerelere gittik ama bina öyle olmuş, evet. Yani mecburen gittik.
0: Evet, evet.

0: Hocam kentin kuzey tarafındayız ve hiç karşılaşmadığımız bir mimariyle karşılaşıyoruz.
1: Bir tuhaflık var, doğru.
0: Evet, değil mi? Stadyon hemen bitiminde tiyatro. Hatta tiyatronun sahne duvarının ön tarafı başka bir amaçla, arka tarafı sahne olarak kullanılıyor.
1: Yani biz şimdi söylediğine göre stadyumun içindeyiz.
0: Stadyumun içindeyiz şu
1: an. Bu tarafa doğru gidiyoruz, stadyumun diğer tarafına doğru gidiyoruz. Sonra bir duvarla stadyum bitiyor.
0: Evet.
1: Birdenbire tiyatro başlıyor.
0: Ve sahnede buluyorsunuz.
1: Evet, sahnede yani. Buluyorsun çünkü o karşıda gördüğümüz duvar bir tarafıyla buraya ait, stadyona ait. Diğer tarafıyla da
0: sahne duvarı.
1: Sahne duvarı tiyatroya.
2: Vay be, gerçekten, çok acayip gerçekten ya.
1: Bir tuhaflık var.
0: Evet ya, böyle bir anda movie burası böyle. Gösteri sanatlarının içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Buradan iki tane giriş varmış. Bir sağdan bir soldan. Diğer taraflarının hepsi de oturakmış işte.

0: Görüyor musunuz hocam şeyi?
1: Evet.
0: Stadyumun giriş kapısı burası. Aa, buradan giriyorlarmış böyle.
1: Evet. Roma ihtişamı
0: diye.
1: Değil mi? Roma'nın evet. Şeyi ne derler? Hem ihtişamı hem kargaşası.
0: Hepsi
1: birden.
2: Tiyatroda restorasyon gerekli mi? Eisenhower Tiyatrosu için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü UNESCO girme kriterlerinden birisi de stadyum tiyatro kompleksiydi. Dünyada bilinen tek örnek olmasıydı. Hani ilk, tek, en gibi cümleler kurmayı sevmemekle birlikte Eisenhower'un bunu hak eden bir takım tanımları gerçekten barındırıyor.
1: Aslında mesela Eisenhower bir Roma kenti tabii. Yani aksi iddia edilemez. Ne olmuşsa, ne yapılmışsa hep Roma döneminde.
3: Helenistik çağdan da bir şeyler var ama onlar ufak ufak şeyler.
1: Ufak yani. Ufak. Onu söyleyeceğim. Mesela aslında bu kentin daha önce de konuştuğumuz gibi hani tarihi milattan önce 3000'e hatta bazı kayıtlara göre 4000'e kadar gidiyor. Tamam böyle bir yer var. Hı hı. Ama işte Roma diyoruz aslında. Fakat bir parça da şöyle düşünürsek bir Frigya kenti burası aslında. Frigya bölgesinde. Evet, bölge. Frigler mesela milattan önce 12. yüzyılda Balkanlardan gelen bir kavim ve Sakarya Vadisi'ne yerleşiyorlar aslında. Bu kent de orada yer alıyor. Şimdi bunun tarihi Roma'ya doğru geldikçe işlerken şöyle bir şeylerle de karşılaşıyoruz. Mesela Bitinya var.
3: Kuzeyde.
1: Daha kuzeyde evet. Marmara Denizi'nin
0: güneyinde.
1: Evet, kenarında diyelim. Şimdi Bitinya güneye doğru inmek istiyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu kenti de alarak ilerlemek istiyor.
0: Topraklarına katmak
1: doğru.
0: İstiyor.
1: Fakat Bergama ile bir çatışmaya giriyor. Pergamon'la yani. Bugünkü Bergama, o zamanki Pergamon'la bir çatışmaya giriyor.
0: Attalos bu.
1: Evet. Ve o mücadele sırasında Attalos savaşı kazanınca, milattan önce işte 126-123 arası kent Pergamon'a dahil
0: evet,
1: oluyor.
0: Himayesi.
1: Ömenes devri de tabii hemen Attalos'tan sonra yine Pergamon'a dahil. Ta ki Roma'ya kadar giden bir süreç var. Ondan sonrasını biliyoruz zaten.
0: Ondan
1: Roma'da
0: zaten,
1: evet. Her şey birdenbire tam bugünkü tabiriyle patlıyor.
0: Patlıyor. Yani,
1: mimari, işte zenginlik.
0: Zirve yapıyor.
1: O kadar da değil ama yani çok farklı oluyor hakikaten her şey.

0: gerçekten çok enteresan. Yani örneğine hiç rastlanmayan bir mimari yapının, bir mimari güzelliğin, dehanın önündeyiz.
1: Artık deha mı değil mi bilmiyorum ama ilginç yani.
0: Evet, bu taraf tiyatro, hemen bu tarafı stadyum.
1: Bir tuhaflık daha var. Mesela bu stadyumla tiyatro zorunluluk olarak birleşmemiş.
0: Evet.
1: Yani bir ne bileyim yer yokluğu ya da işte sonradan bir şeye dönüşmüştür falan. Öyle bir şey değil, böyle tasarlanmış.
0: Evet, böyle tasarlanmış.
1: Bir kompleks olarak tasarlanmış.
0: Ve çok da güzel tasarlanmış. Hemen sahne duvarının bitiminde tık diye bunun altı kuliste herhalde. Kulisten tık diye şeyin içerisine geçiyorsunuz.
1: Stadyumun bu tarafı, yani tiyatroyla bitişen tarafı iki katlı ilk önce.
0: Evet.
1: Sonra üçüncü kat çıkıyor. Ve bunun ikinci katı işte tiyatronun sahnesiyle
0: birleşiyor.
1: Sahnesiyle
0: birleşiyor. Yarım daire biçiminde bir sahnesi var. Böyle bütün izleklerinin de böyle tam anlamıyla özellikle gece oyunlarında böyle şeyle, karanlıkla böyle ayla, yıldızlarla şey oluştursun diye, doğal dekor oluştursun diye çok da güzel bir yere konumlandırmışlar.
1: Şimdi gelirken konuştuk ya, mesela Roma döneminde birdenbire şehirde bir
0: mimari patlama
1: her konuda. Domitianus dönemi mesela milattan sonra 1. yüzyıl. O sırada Zeus tapınağı yükselmiş. Ve onunla birlikte de bu kompleks ortaya çıkmış. Aynı anda yani. Tabii Hadrianus döneminde de milattan sonra 2'de biliyoruz ki o tapınak yeniden büyütülüyor. Burası da genişletiliyor.
0: Doğru. O nüfusa da orantılı bir şey. Nüfus çoğaldıkça böyle hani mimari yapılara da eklemeler yapılıyor.
1: Hem nüfusla hem de biraz daha hani
0: zenginlikle, ekonomiyle ilgili bir şey.
1: Evet, o iktidarın görüntüleridir ya böyle, evet. O mimari.
0: Biz Batı Anadolu kıyılarına hakimiz diyor Roma ve bunları yapıyor. İki de yapıyor. Ta günümüze kadar gelmiş hocam.
1: Evet.
0: Tiyatronun içine doğru gidelim
1: bakalım
0: mi?

0: Hocam, şimdi Kavea dediği izlek yerleri 1, 2 ve 3 bölümden oluşuyor. Görmüş olduğunuz bakın bir sütunun alt kaidesi var. Orası
1: şu karşıda gördüğüm
0: evet
1: sütunu diyorsun.
0: Orası evet. Tabii özel kişilere ait. Özellikle Roma'da ihtişam Helenistik çağdaki gibi daha böyle hani estetik kaygılar güdülmeden yapılıyor. Daha şaşalı, daha büyük yapılar yapılıyor. O Roma'daki gösteriş belki bak mesela şöyle de olabilir. Bunu şu anda zeka geliştiriyorum ama burada ödül kazananlar tiyatroda ödüllerini alıyor da olabilirler.
1: Bilmiyoruz
0: yani. Ben yani böyle hani
1: yazılmıyor. Işte,
0: evet, öyle yazılı kaynaklar da yok. Bu tamamen benim özgür gün olarak söylediğim bir şey.
1: Biz şu anda sahnede duruyoruz.
0: Evet, biz şu anda sahnede duruyoruz. Sahnenin hemen arkasındaki sahne binasında görmüş olduğunuz izleklerin bittiği yerde de sahne prosenyum yani orkestra çukuru dediğimiz çukuru.
1: Alanı böyle bir yuvarlak olması lazım bunun ama tam görülmüyor.
0: Evet.
1: Çünkü bütün o sıralar
0: depremler işte aşağıya zamanda
1: gelmiş.
0: Gelmiş ama hala akustiğini koruyor.
1: Gidelim mi?
0: Vay be, gidelim hocam ya.

0: Arkadaşlar kolay gelsin.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Güzel bir çalışma var. Geçebiliyor muyum alana?
1: Tabii ki, buyurun.
0: Müsaadenizi aldıktan sonra geçebilirim herhalde. Çok teşekkürler. Özgür ben.
1: İlker, memnun oldum.
0: Taşların Dili programından geliyoruz.
1: Hoş geldiniz.
0: Nerede çalışma yapıyorsunuz? Ne alanı burası?
1: Şu anda Hamam Palestra kompleksinde bulunuyoruz.
0: Hamam Palestra.
1: Evet. Ev salonundayız. Büyük salon. Antik çağda insanların sosyalleşmek için kullandığı salondayız şu anda.
0: Antik çağda insanların sosyalleşmek için kullandığı saha.
1: Evet, öyle. İnsanlar burada hamamda birlikte toplanıp konuştukları ev salonundayız.
0: İlker'di değil mi?
1: Evet, İlker.
0: İlker hangi üniversitedense?
1: Pamukkale Üniversitesi'nde.
0: Pamukkale bölüm arkeoloji.
1: Arkeoloji bölümü.
0: Sınıf kaç?
1: İki olduk bu yıl.
0: İki oldu, hayırlı olsun. Ne kadardır çalışıyorsun Aizonay'da?
1: Haziran'da buraya geldik, kazı başlangıcında.
0: Daha yenisin yani.
1: Yeni, ilk kazım bu.
0: Evet.
1: İşte 22 Haziran'dan beri buradayız.
0: Tam görevin nedir?
1: Burada toprağın altında kalmış bir mimari yapı var. Hamam Palestra Kompleksi dediğimiz. Biz dönem başından beri bu yapıyı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.
0: Ne kadar süreniz var?
1: Yaklaşık kazı 3,5-4 ay gibi bir süreyi kapsıyor. O şekilde çalışmalar devam ediyor.
0: Bölüm bölüm kazacaksınız.
1: Evet, bölüm bölüm. Açma açma gidiyoruz. İlk dönem başında bu arazi düz bir alandı. İlk bir açmayla başladık, sonra genişleyerek devam ettik.

0: Arkadaşlar kolay gelsin.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz sizi?
1: Tabii, ben arkeolog Hatice. Açma şefi olarak burada çalışıyorum.
0: Kaç yıldır çalışıyorsunuz?
1: 4 yıldır Aizonay kasasında çalışıyorum.
0: Aizonay deyince ne hissediyorsunuz? Aklınıza ne geliyor?
1: Aizonay öncelikle Kibele'nin antik kenti ve Kibele'den sonra Zeus'un kenti olduğu için bu iki tanrı ve onların yaşadığı yerler aklıma geliyor.
0: Bir estetik zarafet var.
1: Tabii ki var. Kibele'nin antik kenti kadını simgeliyor çünkü öncelikle.
0: Daha bunu sonra, hissederek çalışıyor musunuz?
1: Tabii ki onu hissederek çalışıyoruz. O yüzden uzun yıllardır Aizonay kasasındayız.
0: 4 yıldır çalışıyorum demiştiniz değil mi? Artık herhalde araştırma görevlisi olmak için kadro bekliyorsunuz.
1: Tabii kadro bekliyorum. Bundan sonra yapacağım iş arkeoloji olacak tabii ki. Farklı bir alan düşünmüyorum. Seviyorum çünkü yaptığım işi.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben de arkeolog Merve. Mezunum, yüksek lisans yapıyorum.
0: Kaçıncı yıl?
2: 5 yıldır Aizonay'da çalışıyorum.
0: Harika. Yeni gelen arkadaşlara nasıl yardımcı oluyorsunuz burada?
2: Yeni gelen arkadaşlar zaten kazıya gelmeden önce okulun laboratuvarında da yetiştiriliyorlar. Kazı hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Çizim konusunda, kazıda karşılaşacakları koşullar konusunda da bilgi sahibi oluyorlar. Yani geldiklerinde çok zorlanmıyorlardır diye düşünüyorum aslında.
0: Ama siz de yardımcı oluyorsunuz
2: herhalde
0: değil mi?
2: Tabii ki biz de yardımcı oluyoruz. Burada onları uygulamaya geçiyorlar yani.
0: Aizonay'da sizin yeriniz neresi?
2: Ben depoda çalışıyorum, kazı deposunda. Hı hı. Gelen buluntular depoda teslim alınıyor ve depoda bunların çizimleri, tanımları, katalogları, envanteri yapılıyor. Benim asıl işim depoda.
0: Sonra oradan müzeye mi gidiyor?
2: Evet. Ondan sonra kazı bakanlık temsilcisi, kazı başkanı kararıyla envanterlik eserler müzeye teslim ediliyor.
0: Çok teşekkür ediyorum ikinize.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Kolay gelsin. Kentiniz çok iyi bence, sahip çıkın.
1: Her zaman. Teşekkür ederiz.

0: Aa, merhaba. Nereden geliyorsunuz siz? Antik çağdan mı geliyorsunuz?
1: Evet.
0: Aa, sizi tanıyabilir miyim peki ben?
1: Evet, tanıyabilirsiniz.
0: Dur bakalım. Önce kızlardan başlayalım. Senin adın ne?
2: Benim adım Demeter Bereket Tanrıçası'yım.
0: Demeter ve Bereket Tanrıçası. Vay, sen kimsin?
2: Ben Persefone'yim. Karanlıklar Tanrıçası'yım.
0: Persefone Karanlıklar Tanrıçası. Sen kimsin?
3: Selena. Ay Tanrıçası'yım.
0: Ay gibi de güzelsin. Sen kimsin?
4: Benim adım Sefiyos. Ünlü bir atletçiyim, koşucuyum.
0: Vay, atletik koşucusun ha. Sefil neydi adın?
4: Sefiyos.
0: Sefiyos. Vay vay vay vay. Siz burada mı yaşıyorsunuz?
5: Evet.
0: Aizona'yı seviyor musunuz?
5: Evet, seviyoruz.
0: Peki ben Aizona'yı hiç bilmeyen biri olarak bana burayla ilgili ne gibi ipuçları verebilirsiniz?
5: Burada daha önce yaşamış insanların bazılarını söyleyebiliriz.
0: Söyleyeyim bakalım.
5: Zeus yaşamıştır. Ana tanrıçı olarak Kibele vardır.
0: Evet.
5: Bizler yaşadık.
0: Evet, sizler hala da yaşıyorsunuz.
5: Evet.
0: Başka?
5: Aizona'yı eski bir yerdir. Burada daha önce Romalılar, Lidyalılar, Frigler ve Osmanlılar yaşamıştır.
0: Harika, çok güzel. Bu bilgileri nasıl edindiniz siz?
5: Bu bilgileri kazı ekibinden öğrendik. Ayrıca kendimiz de biliyoruz.
0: Kazı ekibiyle sürekli beraber misiniz siz peki?
5: Evet.
0: Böyle bir anda yoluma çıktınız. Allah Allah, bunlar dedim nereden geliyor? Roma çağının çocukları olmalı derken bana çok güzel bilgiler verdiniz. Sizi tanıdığıma çok çok memnun oldum ve mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum.
5: Bir şey değil.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Siz şimdi hamama doğru mu gidiyorsunuz?
5: Evet.
0: Kolay gelsin. Ben de şehre doğru iniyorum. Hoşçakalın. Kolay gelsin.
5: Hoşçakalın.

0: Mater Stonone.
1: Evet.
0: Dağların tanrıçası, böyle Anadolu'daki kutsal tanrıça.
1: Ana tanrıça.
0: Ana tanrıça, dağların, ovaların, böyle Kibele. Bütün tabiatın tanrıçası Kibele.
1: Eisenhower'dan bir 4 kilometre falan geldik köy evet. yollarını geçerek.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir hayride tırmandık.
0: Evet.
1: Çok yüksek bir tepedeyiz ve burada böyle bir...
0: Kült var değil mi hocam?
1: Evet, bir işte ana tanrıça kültüne ait bir tapınma yeri burası.
0: Evet. Tarihlendirirsek tam olarak nereye kadar gitmemiz
1: bunu
0: gerekiyor hocam?
1: Bunu bilemeyiz. Yani çünkü Anadolu'nun en eski tanrıçalarından bir tanesi Kibele. Kibele.

0: Evet, bu yani mesela milattan önce 1 ve 2'de burada bir takım buluntular çıkmış.
1: Evet.
0: Bir takım figürler çıkmış ama bu tabii o zamana ait demek değil. Çok daha eski.
1: Öncesine. Burası bir mağaraymış zaten, değil mi?
0: Burası bir mağara, evet. Zaten bu civar yanardağların ne derler ona?
1: Lav, püskürtüğü lavlarla.
0: Külleriyle örtülmüş bir şey, arazi. Dolayısıyla çok kolay oyulan bir yer olduğu söyleniyor arazi olarak. Ve bu mağaralarda, buralarda var. Pek tapınak denemez tabii buna.
1: Evet.
0: Daha çok işte o İngiltere'deki Stonehenge
1: belki adı da oradan geliyor olabilir bir, mi? Meter Stonone.
0: Evet, bir tapınma yeri diyelim. Evet.
1: Nasıl tapınıyorlarmış hocam buraya
0: gelip? Nasıl tapınıyorlar? Bir kere kurban, boğa kurbanı var burada. Ama bir de daha ne derler, artık ilginç falan değil, daha vahşi bir şey var aslında o külte ait. Ana tanrıça kültüne dahil olabilmesi için birinin...
1: Bir kabul töreni gibi.
0: Bir kabul töreni gibi, evet, çok doğru. Buraya giriyor ve başını yukarıda tutabilecek bir tahta.
1: Şöyle.
0: Ve yukarıdan bir boğa kesiliyor.
1: Uf.
0: Bütün o kanla yıkanıyor.
1: Çıplak oluyor herhalde bu, değil mi?
0: Herhalde tabii. Bütün o kanla yıkanıyor. Ve o yeniden doğuş anlamına geliyormuş. Hı hı. İşte yeniden doğduktan sonra, kanla yıkandıktan sonra bu külte de dahil oluyor.
1: Kabul töreni bunun içerisinde gerçekleşiyor.
0: Evet. Evet.
1: Sonra acaba o üstünden akan o kan nereye gidiyor acaba?
0: İşte yani...
1: Aşağıya doğru iniyor herhalde.
0: Evet, toprağa karışıyor ya da.
1: Toprağa karışıyor.
0: Öyle bir durum var.
1: Ondan sonra kabul oluyor. Ve kabul olduktan sonra burada bir takım herhalde buna dair ritüeller var.
0: Ritüeller
1: tamamlandıktan
0: işte
1: sonra...
0: ritüeliyle...
1: Halk burada durmuyor herhalde. Buradan şehre burası doğru.
0: Elbette bir tapınma yeri. Aşağıda da yerleşimler falan var. İşte nasıl mesela Akropol var, en yukarıda bir tapınak. Bu tapınma yeri de en üst tepede falan.
1: Ne zaman yapılmış hocam kazılar burada? 1900...
0: Yok, daha eski. Galiba 1920'ler, 30'lar arası falan bir şey. O zaman yapılmış. O zaman bulmuşlar zaten bir takım şeyler.
1: Bunun hemen altında da hani tırmanırken gördüğümüz bir yer daha var. Kaçak kazıcıların yapmış olduğu
0: çalışmalar. Onlar bulmuşlar.
1: Elif Hoca da, Elif Özer de devam ettirmiş o kazıyı ve...
2: Yerli halkının ve dışarıdan gelen bazı kimselerin gömülü olduğunu, daha alt ve orta kesimden insanların gömülü olduğunu, mezar tiplerinin işte basit toprak, plaka kapaklı olduğunu, Kibele kültüne ait olabilecek bazı kadınların dışarıdan M.Ö. 2. yüzyıl sonu 1. yüzyılda gelen bazı askerlerin yine buraya gömüldüğünü, Roma'ya bağlı askerlerin yine buraya gömüldüğünü ve başlangıçta kremasyon yani yakılarak gömülürken daha sonra normal ceset gömü ya da diğer adıyla söylersek inhumasyon gömüyle gömüldüklerini ortaya çıkarttık.
1: Şu anda Kütahya Müzesi'nde bulunan Amazonlar lahdi.
0: Ya,
1: ben onu bir de canlı gördüm hocam. İnanılmaz güzel
0: muhteşem
1: yani. Acayip güzel. Oradan çıkmış Amazon lahdi de.
0: Evet, çok yakın buraya.
1: Çok yakın, hemen bunun alt tarafında oluyor.
0: Evet.
1: Bazen böyle kaçak kazıcılar farkında olmadan kendinden sonraki kazılara da böyle şeyleri oluyor.
0: Zamanında yakalanabilirlerse tabii bir faydalı taraftarı oluyor.
1: Evet.
0: Çok
1: güzelmiş ya. Böyle devam edelim. Hazır güneşi de batırıyoruz.
0: Güneşin batışına doğru.
1: Evet ya. Kutsal alanda biz de kabul olur muyuz acaba?
3: Yüzyıllardır ayakta kalmış Zeus tapınağına veda edip, geleneksel bir masal aleminin sıcaklığını yaşarken, yaşamınızda yepyeni ufukların kardelenler gibi açtığını hissedeceksiniz.

0: dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Yeni hafta, yeni yarışmacılarımız.
1: Heyecanlıyım. Adım Esra, soyadım Demiral. İzmir doğumluyum. İstanbul Ataşehir'den geliyorum. 26 yaşındayım. Celalbay Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda şu anda Anadolu Üniversitesi Açık'tan da Sosyoloji Bölümünü okuyorum. İşletmeciyim. Normalde kendi mesleğimi yapmıyorum. Yani işletmecilik yapıyorum. O şekilde.
0: Peki, hoş geldiniz diyelim.
1: Teşekkürler.
0: Gülşah Hanım, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Sağ olun Ersin Bey. Ben de kendimi tanıtayım kısaca. İsmim Gülşah Kesentaş. Kayseri doğumluyum. Kayseri'de doğup büyüdüm. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum. Vakıf Üniversitesi'nde Erasmus Koordinatörlüğü yapıyorum. İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Marmara Üniversitesi'nde eğitime devam ediyorum. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Ne güzel, böyle donanımlı yarışmacılarımız var. Osman Bey, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun Ertin Bey. İsmim Osman Öge, 32 yaşındayım. Özel bir şirkette mühendis olarak çalışıyorum İstanbul'da. Normal Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum, makine mühendisiyim. Başarılar herkese.
0: Başarılar. Peki Serhat Bey bizimle geçtiğimiz hafta beraberdi. 5 kez katıldı cevap soruda yarışmalarının şu ana kadar en fazla puan alan yarışmacısı. Nasıl geçti hafta sonu Serhat Bey?
4: Hafta sonu güzel geçti. Ailemle vakit geçirdim. Biraz enerji depoladım. Yeni hafta, yeni başlangıç, pazartesi. Umarım bugün daha iyi geçer. Tabii öncelikle amacım masada kalmak. Bakalım, ben de merakla bekliyorum.
0: Peki. Başarılar diliyorum. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Final öncesinde 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı. 4 soruda her bir sorunun değeri 1000 puan. Daha sonra dikkat etabına geçiş yapacağız. 2000 puan değerinde her soru. Ve son etabımız ise akıl oyunu etabı. Burada ise her bir sorunun değeri 3000 puan. Eğer bir kişi bilirse çarpı 2 puan kazanacak. Finalde de 5000 lira para ödülü için en fazla puan alan yarışmacımızla birlikte karşı karşıya olacağız. 20 saniye süreniz var. Eğer bana sorunuz yoksa hazırsanız başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Bilgi etabıyla başlıyoruz. Bakalım yeni haftanın ilk sorusu nasıl? Önce konu başlığımız. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'le başlıyoruz. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Alman Grimm kardeşler tarafından derlenmiş bir halk masalıdır. İlk kez 1812 yılında basılmıştır. Masalda Pamuk Prenses'in güzelliğini kıskanan kötü kalpli üvey annesi onu öldürtmek için ormana gönderir. Ancak avcı ona kıyamaz ve serbest bırakır. Ve ormanda kulübelerini bulduğu Yedi Cüceler'le yaşamaya başlar. Ne yazık ki kötü kraliçe bunu öğrenir. Yaşlı bir kadın kılığında kulübeye gelir ve onu zehirler. Sorumuz gelsin. Ünlü masalda kötü kraliçe Pamuk Prenses'i hangi meyve ile zehirlemiştir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Ayna ayna. Söyle bana benden güzeli var mı diye soruyor değil mi? Sürekli olarak. Ve sonrasında acaba hangi meyveyle zehirliyor? Buyurun lütfen cevaplarınızı görelim. Esra Hanım.
1: Evet, elma.
0: Elma. Çok seviyorsunuz herhalde elmayı.
1: Yani şöyle, ben aynı zamanda çocuk eğitimciliği yapıyorum yazları otellerde. Hep bu hikayeyi anlatırım. Hatta öğrencilerim, yani çocuklar şey yapar. Öğretmenim elma yani, hani sanki biraz kötü bir şey gibi oluyor. Öyle bir anım da var.
0: Peki. Serhat Bey.
2: Elma.
0: Siz de bir elma yapmışsınız yanına.
2: Evet, kızım çok sever elmayı. Gördüğü zaman böyle bir gülümsesinde yaptım.
0: Ben de çok severim. Amasya elmasına özellikle bayılırım. Gülşah Hanım.
3: Elma.
0: Ve Osman Bey.
4: Elma.
0: Ne güzel. Yeni haftaya aynı cevaplarla başlıyoruz. Umarım doğrudur. Görelim mi cevabı? İşte cevabımız. Elma. Böylelikle puanlarla başlıyor yarışmacılarımız. Vaktimiz olsaydı o hikayeyi anlatırdık masalı ama isterseniz hemen vakit kaybetmeden ikinci sorumuza geçelim.

0: Kültür sanatla devam ediyoruz yarışmaya. Genellikle konusunu tarihten, mitolojiden, efsanelerden veya güncel olaylardan alır. Sözlerinin tümü veya birçoğu müzikle bestelenir. İçinde güzel sanatların tümünü barındırabilen tiyatral formda bir sahne eseridir. Eserin sahnelenmesi bittiğinde sahnede erkek varsa bravo, kadın varsa brava, iki ya da daha fazla kişi varsa bravi diye tezahürat yapılır. Ülkemizde bu sanatı icra eden Semiha Berksoy, Leyla Gencer, Aydın Gün, Suna Korat, Ayhan Baran gibi daha pek çok değerli sanatçımız vardır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre bu sanat dalının adı nedir? 20 saniyeniz başladı. Özellikle son dönemlerde devlet ve nokta nokta genel müdürü sevgili Murat Karahan, benim de arkadaşımdır aynı zamanda. Bakalım o nokta nokta ne olacak? Cevaplarınız lütfen. Esra Hanım.
1: Opera dedim ama.
0: Yani ama niye?
1: Eminim hatta aslında da ne bileyim öyle bir size bakınca bir tedirgin oldum.
0: Gözlerimde yanlış olduğuna dair bir işaret mi var acaba?
1: Yok aslında da.
0: Serhat Bey.
2: Opera.
0: Siz emin misiniz? Esra Hanım'a biraz belki bu anlamda moral verebilirsiniz.
2: Yani eminim iki tane üst üste opera yanıtı doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Sadece iki tane değil, Gülşah Hanım'ın da görüyorum.
3: Evet, değerli sanatçılarımızdan dolayı ben de yola çıkarak bu cevabı verdim.
0: Ve Osman Bey?
4: Opera. Özellikle opera. Son dönemde Atatürk Kültür Merkezi'nin açılmasıyla da gayet gündemde. O yüzden
0: çok güzel etkinlikler var değil mi? Evet. Hemen açılır açılmaz arka arkaya son derece önemli etkinlikler de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. Opera yanıtını verdi yarışmacılarımız. Acaba yine burası yemyeşil mi olacak? Görüyoruz cevabı. Opera doğru cevap olacaktı. Kırmızıya ne zaman dönecek? Temel modi tabii, yanlış anlaşılmasın da. Üçüncü sorumuzda yolumuza devam ediyoruz.
5: Böyle at binen biri kendini öldürür.
6: İnsanlar senin için ölüyor.
7: Kendileri için ölüyorlar. İnançları için ölüyorlar.
8: Benimle gelirsin ve teslim olursun. Şansını mahkemede denersin.
9: Ringo!

Klasik filmler konu başlığımız. 360 ekranlarında da gerek yerli gerek yabancı çok güzel klasik filmler var. Tam anlamıyla Western filmlerinin başyapıtıdır. Film üç silah arkadaşının maceralarını konu eder. Ortak bir hedefe doğru değişik nedenlerle yol almakta olan arkadaşlar aslında kaderin cilvesi sonucu yolları kesişmiş insanlardır. 1966 yapımı Sergio Leone'nin yönettiği İtalyan Western filmi Bir Avuç Dolar ve Birkaç Dolar için filmleriyle başlayan üçlemenin sonuncusudur. Ancak üçlemeler arasında konu bağlantısı yoktur. Clint Eastwood bu filmle dünya çapında tanınan bir aktör haline gelmiştir. Film en kapsamlı sinema veri tabanlarından olan IMDb'de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 250 filmi arasında 9. sırada yer almaktadır. Sorumuz gelsin. Clint Eastwood'u dünya çapında şöhrete kavuşturan 1966 yapımı İtalyan Western filminin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Bakalım bu ünlü filmi bilebildiniz mi? Buyurun lütfen. Dın dın dın. Esra Hanım cevap yok.
1: İlk boş cevabım. Yani filmler hakkında çok böyle fazla bilgi sahibi değilim. Ama kitaplar hakkında bilgi sahibiyim. Umarım kitap gelir.
0: Biraz çok eski bir tarihe mi
1: evet.
0: gittik acaba?
1: Yok aslında eski tarihle alakalı değil. 1990-1980 yapımı filmleri de izliyorum ama...
0: Filmlerin isimleri değil mi?
1: Evet. Yani ama film hakkında da zaten bilgim yoktu yani. O yüzden çok da... Belki çok değerli ve önemli bir filmdir ama ben ilk defa duyuyorum.
0: Serhat Bey.
2: İyi, kötü ve çirkin.
0: Cevabını verdiniz. Gülşah Hanım.
3: Üç silah şöyle diyorum.
0: Bir gülücük de var orada.
3: Evet, bunu da size gönderiyorum Ersin Bey.
0: Sebep?
3: Güzel bir soru sorduğunuz için pek bir bilgim yok benim de. Filmlere sonradan, kitap aşığıyım ben de. Sonradan filmlere adaptasyon sürecim oldu. Tahminlerime göre doğru olduğunu düşünüyorum ama bakalım.
0: Peki Osman Bey siz ne diyorsunuz?
4: Büyük bir Clint Eastwood hayranıyım. Aynı zamanda da o üçlemenin bütün filmlerini bir avuç dolar peşinde bütün filmleri izledim. O yüzden iyi kötü çirkin olduğunu düşünüyorum.
0: Valla ben de eski dönemde çocukluk dönemime şöyle gittiğimde o filmi TRT ekranlarında izleyip gerçekten de hani unutamadığım filmler arasına koyduğum bir filmdir bu. İki tane iyi kötü ve çirkin var. Üç silah şöller var. Bir de cevap yok. O halde cevabı görelim. İyi, kötü, çirkin olacaktı.
1: Eve gidince,
0: doğru cevap.
1: Eve gidince izleyeceğim. Direkt izleyeceğim yani.
0: Hiç duymadınız mı bu filmi?
1: Hayır. Şimdi iyi, kötü ve çirkin dendiği zaman tabii ki duydum, anımsadım. Ama filmi izlemedim. Ama eve gidince şu an ilk işim olacak. İzleyeceğim.
0: Ama o son dönemdeki iyi ve kötü çirkin değil bu. Bu western filmi olan.
1: O şekilde aratırım.
0: Evet. Yani. Peki. İyi, kötü ve çirkinle yolumuza devam ediyoruz. Geldik şimdi ilk etabın son sorusuna. Dördüncü sorunun konu başlığını görüyoruz. Son dönemlerde çok çok moda. K-pop'la devam ediyoruz. İnternet sayesinde çok geniş kitlelere yayılan K-pop sadece pop müziği değil, birçok farklı müzik türünü de barındırmaktadır. K-pop, pop, rock, hip-hop, R&B ve elektronik müziği birleştiren yepyeni bir türdür. Sadece bir müzik türü değil, aynı zamanda bir alt kültür olarak da görülür. Danslarıyla da oldukça ünlü olan K-pop gruplarının ve solo sanatçılarının neredeyse tamamının birçok şarkı koreografileri vardır. Bazı uzmanlar en çok Z kuşağının ilgi gösterdiği bu müzik türünün gençleri olumsuz yönde etkilediğini düşünmektedir. Sorumuz gelsin. K-pop kültürü hangi ülkeden dünyaya yayılmıştır? Süreniz başladı. Hatta geçtiğimiz günlerde bu müzik türünün en ünlü gruplarından birisi İstanbul'a geldi. Devamını da cevaplardan sonra vereyim. Bu grubun adı Ace. Pandemiden sonra 2 yıl sonra ilk defa sahneye çıktılar İstanbul'da. Squid Game kostümleriyle beraber Eric Dalın'ı beraberce söylediler. Acaba hangi ülkeden geldiler onlar? Buyurun cevaplar lütfen. Esra Hanım.
1: Japonya dedim.
0: Japonya dediniz.
1: Evet. Blank Pink diye de bir grup var. Kız kardeşim çok fazla dinliyor. Ya Japonya ya Çin yani. Hani ikisinden biri.
0: Ya Japonya ya da Çin dediniz.
1: Evet.
0: Serhat Bey.
2: Kore. Zaten o K-pop'taki K sanırım Kore için. Kore'yi temsil ediyor.
0: Ne oldu Esra Hanım?
1: Evet ya. Kore. Bu yazdığım grup da Kore'nin grubu. Özür diliyorum onlardan.
0: Onlar da çekik gözlü ama.
1: Evet. Japonlar da çekik gözlü. Çok da bir şey değişmedi.
0: Güney Kore cevabının ardından Gülşah Hanım'a bakıyoruz.
3: Ben de bir ikileme gittim. Acaba Kuzey Kore, Güney Kore diye yazsam mı dedim. Sonra Kore yanıtını verdim. Dediğiniz gibi Squid Game'i hep beraber izledik. Yani dünyanın en çok izlenen dizisi oldu. Oradan da bir aşinalık olmadı değil.
0: Şimdi Gülşah Hanım, açıklamayı güzel yaptınız da Kuzey Kore mi, Güney Kore mi diye düşündüm. Kore yazayım nasıl olsa kabul edilir diye düşündünüz bir de herhalde.
3: Öyle düşünmedim aslında. Zaten popüler kültürü etkileyecek bir şeyse dedim.

0: Kore'den çıkmıştır. Biraz daha politik düşünmeye çalıştım. Siyaset bilimi mezunu olduğum için o tarafa daha yakındım. Ama o sıra tam son saniyelere denk geldiğim için bir çırpıya Kore yazdım.
1: Peki Osman Bey.
2: Güney Kore.
1: Yani. Güney Kore. İki Güney Kore, bir Kore ve bir de Japonya var. Aramızda bir Çin eksik şu anda. Çin de olsaydı üçlemeyi tamamlayacaktık. Doğru cevabı görelim. Doğru cevap Güney Kore olacaktı. Serhat Bey ve Osman Bey şu anda 1500 puana sahipsiniz. Ve diğer yarışmacılarımız Gülşah Hanım, Esra Hanım 500 puan aldınız ilk 4 sorunun ardından. İlk etabın ardından isterseniz hemen geçelim ikinci etaba. Artık yeni bir etap başlıyor.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
5: Neydi bu?
6: Evet, bu ne?
5: Nedir bu?
6: Kukla mı?
5: Şırk.
6: Cadı, canavar.
5: Cadı mı?
7: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
4: Eğlenceli cevaplar.
8: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı paraçılayacağım, geçeceğim.
4: Kahkaha attıran görüntüler.
9: Var mı daha şey?
5: Bitti.
6: Bitti. Bay bay.
9: Tamam. Artık anlık üç giden sık.
4: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Gerçekten onlara gülerdim.
2: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
3: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
4: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
3: Haklarla çalışıyorum.
5: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
6: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
4: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Amca, ben Fatma'yım.
2: Nusret Bey'in kızı mı?
1: Evet.
2: Mahkemeye intikal ederse bütün servetimiz elimizden gider.
3: Anne, zaten kızın iki gündür doğru dürüst yemek yediği yok. Sen benim ilk sevgilimsin.
4: Yakında baba olacaksınız.
1: Şimdi de bize yamanmaya kalkıyor.
3: Ben yarın İstanbul'a gidiyorum, bir emriniz var mı?
4: Yakında her şey düzelir.
5: Sağ ol abi.
1: Arabada çantanızı unutmuşsunuz.
2: Çocuğuna da torunum gözüyle bakacağım. Bu gidiş bizi iflasa sürükleyecek.
3: Fatma'nın ağı tuttu baba.
1: Hemen bir doktor çağıralım.
4: Bütün mirasını da size bırakmış oluyor.
1: Kötü kullanılmasına rağmen biraz tamiratla bir şeye benzer.
3: Fatma nerede meme?
2: Bilmem, gitmiştir herhalde.
3: Nereye gider canım?
6: Güzel şoför, bugün 16.15'te TV4'te.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayal.

0: Ellerinin yanında.
1: Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
2: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
1: Yuvasına dönünce kim bilir ne kadar çok sevilecek.
3: Yaşasın haydutlar, geliyor haydutlar! Mahmut amca, göster kendini!
1: Hayır, hayır, bırakın çocuk! Ölüm vadisine 50.000 dolar getirin. Bir bilet.
4: Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
1: Buna inanıyorum.
5: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
4: Tek başıma. Demir bileğin kampı nerede?
6: Büyük mağaralarda.
4: Keskin geliyorum.
1: Peki parayı vermezler, seni atacaksın.
4: Tabii çocuğu öldüreceğim.
7: Yumuşak, yumuşak.
4: Artık kocaman bir adam oldum.
0: Yumurcak Küçük Kovboy bugün 18'de TV4'te.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Artık akıl oyunu etabındayız ve her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Verdiğim bilgilerden yola çıkarak zaman zaman işlemler yapabilirsiniz. Hem dikkat gerekiyor hem bilgi gerekiyor aynı zamanda. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Dokuzuncu sorumuzun konu başlığı insan beyni. Beyin vücut ağırlığının sadece %3'ünü oluşturuyor. Ancak günlük aldığımız enerjinin %20'sini tek başına tüketiyor. Bir insan beyninin ortalama ağırlığı 1400 ile 3000 gram arasında değişiyor. Genellikle bu ağırlığın %80'i su. Beyni büyük olanın daha akıllı olduğu iddiası ise asılsızdır. Kadınların beyinlerindeki nöronlar erkeklerinkinden %11 daha fazla olduğu için işitme ve konuşma yetenekleri daha fazladır. Bu yüzden yapılan araştırmalarda kadınların günde ortalama 7000, erkeklerin 2000 kelime ile konuştukları belirtiliyor. Sorumuz gelsin. 1500 gram ağırlığındaki bir beynin kaç gramı sudur? Süreniz başladı.

Su hayatımızda o kadar önemli bir yere sahip ki aslında. Vücudumuzun %75'i aslında su. Ve hani bu yüzden sürekli doktorlar hep su için, günde en azından 1,5-2 litre su için diye

0: içinde çok çok önemli tabii ki su. Cevaplar lütfen. Esra Hanım?
1: 400 gram dedim.
0: Nasıl buldunuz onu?
1: Yani aslında şöyle, benim rakamlarla hiç aram yok. Siz de sürekli işte rakam söylediğiniz için ben de şu anda 1500 grama 400 gram olur diye bir beyin.
0: Esra Hanım, ne ile aranız iyi? Onu sorayım ben size.
1: Ya yani benim sayılarla, matematikle aram iyi değil.
0: Primlerle aranız iyi değil.
1: Sanki böyle mazeret uyduruyormuşum gibi oluyor ama yani genel kültürüm iyidir, kitaplarım iyidir, edebiyatım, sosyolojim o şekilde.
0: Devam ederseniz eğer yarın size kitaplarla ilgili bir soru özellikle soracağım.
1: Yani sorabilirsiniz, böyle eski Türk Tanzimat dönemi falan filan oralara kadar gidebilirsiniz yani.
0: Peki. Serhat Bey?
2: 1200 gram.
0: Nasıl bulduk onu?
2: %80'i su olduğu için doğru hesapladıysam evet 1200 gram ediyor.
0: 1200 gram. Gülşah Hanım?
3: Ben de %3'ü su olarak hatırladım. Dolayısıyla 1500'ün %3'ünü bulmaya çalıştım. Bu şekilde buldum.
0: %3'ü su olarak?
3: Evet, hatırladığım için bu işlemi yaptım.
0: Ve Osman Bey?
4: 1200 gram, %80 matematiksel işlemi de yanlışlık yapmamak için ekledim.
0: Gülşah Hanım, %3 aslında ağırlığın %3'ü olaraktı. Hı. Ama su oranı başka bir orandı. İki yarışmacımızda şu anda o oranları görüyorum ben. Doğru cevabı görüyoruz. İşte 9. sorumuz. 1200 olacaktı tabii ki ve böylelikle Osman Bey, Serhat Bey bu etapta puanları bölüştüler.
1: Olsun. Yani elimden geleni yapıyorum. Dikkatliyimdir aslında.
0: 10. sorumuza geçelim. Bakalım Esra Hanım kalan final öncesindeki son 3 soruda nasıl bir performans ortaya koyacak? Buyurun, konu başlığımız geliyor.

Güneş, hepimiz her gün görüyoruz ama acaba güneşin detaylarında neler var? Güneş, güneş sistemindeki en büyük gök cismidir. Güneşin 4.6 milyar yaşında olduğu biliniyor. Dünyaya olan uzaklığı dolayısıyla biz güneşe baktığımızda aslında onun 8 ışık dakikası önceki halini görüyoruz. Güneş plazma şeklindedir ve katı değildir. Bu nedenle ekvatorda kutuplarda olduğundan daha hızlı döner. Bu gerçek dönüşüm periyodu ekvatorda 25 gün, kutuplarda 35 gündür. Güneşin dış yüzeyinin sıcaklığı 6000, iç yüzeyi 12 milyon derecedir. Yüzeyinde her saniyede milyonlarca atom bombası patlamasına eşit güçte patlamalar meydana gelir. Güneşin önemini tek cümleyle özetlersek, güneş olmasaydı dünyada yaşam olmazdı. Sorumuz gelsin. Güneşin ekvator ve kutuplardaki gerçek dönüşü arasında kaç gün fark vardır? Süreniz başladı.

0: batıdan doğuya doğru dönüşü vardır. Ve acaba Ekvador ve kutuplar bu dönüş arasındaki gün farkı ne? Buyurun cevaplarınız lütfen. Esra Hanım.
1: Tamamen öyle yazdım. Yani boş kaldırmamak için.
0: 21.
1: Evet.
0: Uğurlu rakamınız mı peki?
1: 21 gün vardır dedim, bilmiyorum. Hani öyle içimden öyle geldi.
0: Serhat Bey.
2: 35 gün Ekvator dönüş hızı kendi çevresindeki. Kutuplarda 25, ikisi arasındaki 10 gün farkı yazdım.
0: Gülşah Hanım.
3: Serhat Bey'e katılıyorum. Ben de aynı mantık düşünerek, işlem yaparak bu şekilde
0: 35 eksi 25, 10 dediniz. Osman Bey.
4: Nedense 22 ile 15 hatırladım. Bilmiyorum. Çok fazla rakam vardı galiba. Ya umarım benimki doğrudur ama galiba yanlış yaptım.
0: 7 var. 2 tane 10 var. 1 tane de 21 var. Acaba puanlar nereye gidiyor? İşte doğru cevap. Ekvator'da 25 gün, kutuplarda 35 gün ve böylelikle 10 doğru cevap olacaktı. Serhat Bey ve Gülşah Hanım puanları bölüştüler. Serhat Bey, bu vesileyle Osman Bey'e biraz daha yaklaştınız.
2: Ancak yine de tek başıma doğru yanıt bilmem gerekiyor sanırım. Bayağı öndeydi arkadaşım.
0: Gülşah Hanım burada size birazcık sıkıntı
2: evet,
0: yarattı.
2: Köstek oldu.
0: Ama önümüzde 11. soru var şimdi ve işte yeni sorumuz.
5: Çok önemli bir olaya tanık olacaksın.
6: Ben onu geleceğe gönderdim.
0: Orijinal ismi Back to the Future, Geleceğe Dönüş serisi konu başlığımız. Geleceğe Dönüş, 80'li yıllara damgasını vurmuş, zaman yolculuğu teması işleyen film serisidir. 1985'te gösterime giren ilk filmde genç Marty, çılgın bir profesörün yaptığı araçla 1985'ten 1955'e geri gidiyordu. Film gösterime girdikten sonra 380 milyon dolar hasılat yaptı. İlk filmin başarısının ardından 1989'da ikinci film gösterime girdi. Marty bu filmde geleceğe, yani 2015 yılına gidiyordu. İkinci filmin bütçesi 40 milyon dolar, hasılatı 332,5 milyon dolar oldu. 1990'da gösterime giren üçüncü filmde Marty 1885 yılına geri gidip profesörü kurtarıyordu. Tüm dünyada fenomen olan filmin hikayesini uzun süre birçok stüdyo beğenmeyip reddetmişti. Sorumuz gelsin. Geleceğe Dönüş serisinin ilk filminde Marty kaç yıl geriye gitmiştir? Süreniz başladı.

0: Michael J. Fox ve Christopher Lloyd başrollerde olan o dönem bu film ekrana geldiğinde bu 2000'li yıllar gelecek olarak adlandırıldığında geldik 2021'e. Ve filmler aslında gerçek oldu. Şu anda bunu da net bir şekilde görüyoruz günümüzde. Cevaplarınız lütfen. Esra Hanım.
1: Şuradakileri yanlış yazdım da 1800'le alakalı bir şeydi. 1954 vardı hatırlıyorum da. Oradaki hesabı yapamadım zaten de. 50 dedim. Verdiğim cevap. Ama
0: hesabı yapamayınca 1800, yuvarlayayım dediniz.
1: 1884'lü 5'li bir şeyden 1954'e gidiyordu diye okuduğumuzu hatırlıyorum. Ama hesabı yapamadım tabii.
0: O yüzden 50 cevabı verdim.
1: 50'yi de boş bırakmamak için yazayım dedim.
0: Serhat Bey?
2: 1985'ten 1955'e geri gidiyor diye anımsadım. 30 yıl.
0: Gülşah Hanım?
3: Serhat Bey'e katılıyorum. Ben de aynı mantık düşünerek işlemimi tamamladım.
0: Ve Osman Bey?
4: Aynısı.
0: Siz de katılıyorsunuz herhalde.
4: Evet, bir gidiş yolunu da gösterdim merak edenlere.
0: 3 tane 30, bir tane de 50 var.
1: Yani işlemimi yapabilseydim aslında ben de arkadaşlarla aynı sonuca varabilecektim.
0: Ama orada da,
1: ama buradaki
0: orada
1: yazılan
0: da 30 çıkmıyor.
1: Hayır işte burada yazılan da yanlış yazdım. Evet. 1800 ama söylemiştim onu başta zaten. Bunu da silmeyeyim dedim.
0: Doğru cevabı görelim o halde.
1: Ne yapayım yani?
0: Doğru cevap 30 olacaktı ve böylelikle 3 yarışmacımız puanları aldı. Puanınızı 7200'e çıkartıyorsunuz. Yarışmayı ikinci sırada bitirerek yarın bizimle birlikte oluyorsunuz. Yani kitap sorusu gelecek o zaman.
1: Birimizden biri kesin gidecek.
0: O zaman size güle güle sana
1: evet.
0: Yolun
1: şey diyecektim,
0: açık
1: bir inisiyatif
0: olsun.
1: Kullanan arkadaşlar diyecektim.
0: Bir de kitap bana hediyem olacak.
1: Olsun, en azından kitap veriyorsunuz.
0: Kitapları seviyorsunuz.
1: Boş göndermiyorsunuz.
0: Geçelim mi 12. sorumuza? İşte final öncesindeki son sorumuz ve konu başlığı geliyor.

0: en derin mağaralarına götüreceğim şimdi sizleri. Türkiye'nin en derin mağarası Peynirli Könü Mağarası'dır. 1429 metre derinliğe sahip mağara Mersin'in Anamur ilçesindedir. Dünyanın da en derin 16. mağarasıdır. Kayseri ile Niğde arasında bulunan Kuzgun Düdeni en derin 2. mağaramızdır. Derinliği tam 1398 metredir. Yine Mersin Anamur'da yer alan Çukurpınar Düdeni ise 1196 metre derinliğe sahiptir. Isparta Aksu'da bulunan Zindan Mağarası Türkiye'nin en derin 4. mağarasıdır. Derinliği 832 metredir. Kayseri Yahyalı'da bulunan Subat Ağa Düdeni 643 metre derinlikte 6. sırada yer almaktadır. Adana Pozantı'da bulunan Sütlük Düdeni 640 metre derinlikte ülkemizin en derin 7. mağarasıdır. 12. sorumuzun görelim. Türkiye'nin en derin 2 mağarasına inen bir sporcu toplam kaç metre inmiş olur? Süreniz başladı. Türkiye'nin en derin 2 mağarasına inen bir sporcu kaç metre iner? Soru gibi soru yalnız. Baba bir soru geldi değil mi? Bakalım bu baba soruya acaba kimler ne cevap verdi? Esra Hanım tek başınıza bilmiş gibi şu anda kahkahalar atıyorsunuz.
1: Ya hayır, gerçekten istemediğim yerlerden geldikçe de geldi yani. Böyle bir şey olamaz. Hesap yapmayı bırakın, attım, attığıma gülüyorum. Düzgün bir şey atsaydım bari.
0: Yani. Acaba ne attınız? Ben de çok merak ediyorum. Buyurun cevaplarınız lütfen. Ne yazdınız?
1: 20 milyon 500 bin öyle bir şey yazdım ama.
0: Yok. Ne yazdığınızı da mı okuyamıyorsunuz?
1: 20 şu sondakini öyle...
0: 3 tane mi sıfır var orada?
1: Evet, 3 tane sıfır var. Sondakini yani, eklemeyecektim de sonradan eklendi işte.
0: 205 bin mi?
1: Evet.
0: 205 bin cevabınız. Evet, 205. Atayım dediniz, 205 bin dediniz.
1: Şimdi iki tane böyle iki mağarasına inen dediğiniz için böyle 13.400, 13.400 falan gibisinden bir şeyi hesaplarken bu çıktı. Keşke boş bıraksaydım. Neyse.
0: Serhat Bey?
2: 2827 metre.
0: Nasıl buldunuz?
2: En derin mağaramız 1429 metre. Ondan bir sonraki gelen 1398 metre.
0: İkisini ve ortaya topladım. 2827 çıktı evet. Diyorsunuz. Gülşah Hanım?
3: Ben ilk saydığınız birinci mağarayı 1429, ikincisini 1368 olarak hatırladım ve ikisini topladım.
0: Ve Osman Bey?
4: İlk mağara... Uzunluğu yine benim de aynı ama ikinciyi ben nedense 1189 olarak hatırladım. Belki de üçüncüydü, bilemiyorum ama bakalım.
0: Evet, umarım şu anda dört yarışmacımızın da farklı farklı cevapları var. Esra Hanım 205 bin cevabıyla uzak ara en farklı cevabı veren yarışmacımız. Serhat Bey 2827, Gülşah Hanım 2797, Osman Bey 2618. Eğer tek bir kişi bildiği takdirde bir anda yarışmanın her şeyi değişebilir. Benim Hazır mısınız Esra
1: benim
0: Hanım?
1: Benim bilmeyeceğim kesin yani tabii net.
0: Ona ne şüphe?
1: Evet. Yani moralimi bozmayın ben.
0: Şu anda Osman Bey finale yakın. Matematiksel olarak Gülşah Hanım'ın ve Serhat Bey'in de finale çıkma şansı var. Çünkü iki yarışmacımızın da 6000 puan kazanma ihtimali var. Acaba doğru cevap ne? Günün finalisti kim olacak? Hep birlikte görüyoruz. ...2827 metre demek. Serhat Bey 12. soruya tek başına cevap verdiği için finalist demek. Durdu durdu ve uzatmalarda gole attı Serhat Bey. Tebrik ediyorum sizi. Yine
1: gerçekten

0: yine Serhat Bey bu zamana kadarki performanslarınıza layık bir performansı 12. soruda gösterdiniz.
1: Çok sağ olun Ersin Bey. Biraz dikkat etabında dağıldım. Dikkatimi toplayamadım ama işlemler girince herhalde biraz kendimi yakın hissettim. Son anda toparladım. Mutluyum.
0: Serhat Bey, cevap soruda tarihinin en başarılı yarışmacısı. Puan rekoru kırdı. 17.000 üzerinde puan aldı. Ve bugün de 12.200 puanla birazdan finalde yine karşımda olacak. Artık ben alıştım. Kendisi de alıştı. Tam Osman Bey bir adım kalmıştı.
2: Kısmet değilmiş artık.
0: Ama yarın beraberiz. Gülşah Hanım, yarın sizinle de beraberiz. İkinci ve üçüncü sırayı paylaştınız. Esra Hanım, evet. Size ne söylesem ki ben?
3: Vallahi ben de kendime bir şey söyleyemiyorum şu anda. Ama yani çok güçlü matematik, ya iki tane mühendisle neredeyse yan yanayım.
0: Ve dördüncü kez finalde karşımda Serhat Bey olacak. İlk finalde 5.000 kazanmıştı. İkinci ve üçüncü finalde cevap vermeme hakkını kullandı. Acaba birazdan finalde ne yapacak? Merakla bekliyorum. Cevap soruda, cevap soruda. Değerli izleyiciler, cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Karşımda yine aynı isim var. Serhat Bey.
1: Evet, bugün 6. kez beraber yarışıyoruz. 4. finale çıkışım. Bugün hafta başı olduğu için geçen pazartesi gibi umarım 5.000 TL ile ayrılırım diye umuyorum.
0: Bundan tam bir hafta önce yine böyle bir gün ve ilk kez finale çıkmış 5.000 lirayı kazanmıştınız. Şimdi aradan bir hafta geçti. Bakalım nasıl bir performans ortaya koyacaksınız? Son iki finalde cevap vermeme hakkını kullandınız. Kasada 7.000 lira var.
1: Evet, son finalde aslında hatırlarsanız biraz...
0: Çok üzüldünüz.
1: Göz beyin koordinasyonunu yitirdiğim için doğru yanıtı verememiştim ama bugün bakalım daha fit hissediyorum kendimi.
0: Yine 12. soruda, daha önceden de çünkü geçtiğimiz hafta da yine bir 12. soruda doğru cevabı tek başınıza bilip son anda kendinizi finale atmıştınız.
1: Evet, bir kere daha öyle oldu. Bir kere de aynı şekilde finali kaçırmıştım.
0: Finali kaçırmıştınız. Acaba nasıl bir konu başlığı gelecek finalde?
1: Ya umarım kendimi iyi hissettiğim yerlerden bir tanesinden gelir. Merakla bekliyorum.
0: Serhat Bey, 6. kez bizimle ve 4. kez final için yarışacak. İşte final için sorumuzun konu başlığı geliyor.

Hayvanların uyku süreleri final sorumuzun konu başlığı. Hayvanların ortalama uyku süreleri oldukça farklılıklar gösterir. Ancak genel olarak küçük hayvanlar büyük hayvanlardan daha fazla uyur. Memeliler ve kuşlar bildiğimiz anlamda uyurken balıklar, amfibiler ve sürüngenlerin tam anlamıyla uyudukları söylenemez. Bazı hayvanların ortalama uyku süreleri şu şekildedir. Zürafa 1.9 saat, geyik 3.1 saat, Afrika filleri 3.3 saat, kaplan 15.8 saat, sincap 14.9 saat, eşek 3.1 saat, balina 5.3 saat, evcil kedi 12.5 saat, aslan 13.5 saat, fare 12.1 saat, piton 18 saat, kedi 12.1 saat, tavşan 11.4 saat. Final sorumuz geliyor. Bilgilerini verdiğimiz hayvanlardan en uzun süre uyuyan ilk iki tanesi hangileridir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Konsantrasyonunuzu bozmamak için hiç sesimi çıkarmadım. Muhtemelen kafasında herhalde tekrar hatırlamaya çalışıyordur diye düşündüğüm için.
1: Sayılar aklımda tutmaya çalıştım ama yaklaşık bir 11-12 hayvan saydın sanırım. Yani 1.9'lar, 3.1, 3.3'ler, 15.1'ler, tavşan 13.1 vesaire. Ama son iki, ya ters köşe oldu biraz aslında. Sayılara odaklandım ama hani sıralamaya odaklansaydım olacaktı ama ne yazık ki son finalde aynı kaderi sanırım yaşayacağım.
0: Aklınızda hangileri var?
1: 1.9 zürafa. Onu
0: evet, anımsıyorum. Bu doğru.
1: 3.1 geyik.
0: Doğru.
1: 3.3 var. Üçüncü hayvan.
0: Afrika filleri.
1: Filler vardı, evet. Balina vardı. Kaç olduğunu anımsayamadım. 12.8 olabilir.
0: Balina 5.3 saatti. Hmm.
1: Aslında boyutla da çok şey, birebir doğru orantıda yok. Hani balina 3. küsürse ve 12.1 sefare.
0: Peki bu saatlerin içerisinde en uzun olanı?
1: Yani 15.1 diye anımsıyorum.
0: Anımsıyorsunuz. 13. Peki piton desem?
1: Piton sanırım sondan ikinciydi değil mi?
0: Sondan üçüncüydü.
1: Sondan üçüncü.
0: Hatırlıyor musunuz onu?
1: 15.1 olabilir mi?
0: Siz hepsini 15.1 diye yazdınız herhalde.
1: Evet. En yüksek yazmışım aslında o zaman herhalde bir şekilde.
0: Ve o zaman şunu bu akşam veremiyoruz.
1: Ne yazık ki.
0: Görünen o.
1: Ne yazık ki.
0: Yine bununla mı yetiniyoruz?
1: Yine Tintin giderek sanırım onu alacağım, evet.
0: Peki, cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dediniz.
1: Evet, cevap vermeme hakkımı kullanıyorum.
0: Serhat Bey son iki finalde olduğu gibi üst üste üçüncü finalde cevap vermeme hakkını kullanıyorum dedi. Bu 1000 TL'nin yine kasaya koyulması toplam şu anda kasadaki paranın 8000 lira olduğu anlamına da geliyor. Yarın tekrar bizimle birlikte olacak. Bugün 12. soruya tek başına doğru cevap verdi. Finale adını yazdırdı ama finalde yine 5000 liranın sahibi olamadı. O halde bir tahmininiz varsa en azından paylaşırsanız doğru cevabı göstereceğim çünkü.
1: Yani 15.1 demiştim, o değil dediniz, o yok dediniz. Onu bir şekilde beyin yazmış. 13.8 diye anımsıyorum ama hangi hayvan olduğunu anımsamıyorum.
0: Anımsamıyorsunuz. Yani. Peki. O zaman İkisi. Daha fazla bekletmeyelim. İşte final sorumuzun doğru cevabı. Piton ve kaplan doğru cevap olacaktı. Az önce söylediğim gibi piton 18 saat, kaplan 15.8. Sizin o 15.1 diye hatırladığınız aslında 15.8 kaplan olacaktı. Ve doğru cevap bu iki hayvan.
1: Piton zaten hiç yoktu, 18'i
0: hiç kalmamıştı değil mi?
1: Duymamışım, evet. Zaten doğru yanıtlayamazmışım.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Ne belge ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Her kullanımda ilk bilgi tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
12: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?

0: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
1: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
1: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot.
6: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Bosch'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi efendim? Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın efendim.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk,
0: efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Gamze Yılmaz. 37 yaşındayım, ev hanımıyım. Hı hı. Ümraniye'den katılıyorum.
0: Hoş geldiniz, sefalar.
2: Teşekkür
0: getirdiniz
2: ederim.
0: Diyelim. Hemen rakibinize dönmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Ben Züleyha Aslan, Ümraniye'deyim. Hı-hı. Ev hanımıyım. Hı-hı. 50 yaşındayım.
0: Sizler
1: burada
0: hoş
1: karşılaştık. Hoş
0: sefalar
1: bulduk.
0: Getirdiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Siz tanışıyor muydunuz bu arada?
1: Evet.
0: Nereden tanışıyorsunuz?
1: Komşuyuz.
0: Komşusunuz. Evet. Kaç yıllık bir komşuluk bu?
2: 14 yıllık.
0: 14
1: yok,
0: yıl.
1: Daha fazla.
0: Daha
1: fazla tabii, evet.
0: 14 Hı-hı. yıllık bir komşuluk. Gerçekten evet. Akrabalıktan da ötesi
1: aynen
0: sürekli birbirimizi görüyorsunuz.
1: Aynen öyle. Akrabadan çok birbirimizi görüyoruz.
0: Peki Gamze Hanım nasıl bir komşu?
1: Mükemmel.
0: Dürüst olalım. Dürüst olalım.
1: Şuraya ben gelebildiysem onunla gerçekten yani canımı emanet edebileceğim bir insandır.
0: Gerçekten eski komşuluk kültürünü yaşatıyorsunuz aynen, gibi evet. Gelelim. Peki çok. Efendim, hanımefendi nasıl bir komşu?
2: Mükemmel tabii ki. Yani kan bağımız yok ama can bağımız var.
0: Allah komşuluğunuzu daim etsin. Aynen. Diyelim efendim, şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Şimdi sizler rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Hemen size mikrofonu yöneltmek istiyorum. Efendim, sizce kim kazanır?
1: Ben kazanacağım.
0: Karşı tarafın şansı yok diyorsunuz.
1: Yok. Ben kazanacağım. Kesinlikle.
0: Şans bile tanımayacağım diyorsun. Bayağı iddialıydı. Peki Gamze Hanım, sizce kim kazanır?
2: Tabii ki ben kazanacağım.
0: Evet, komşulukta bir yere kadar değil mi?
2: Evet. Şu an
0: komşu değil, rakipsiniz. O zaman hazırsanız efendim, ilk sorumla başlamak istiyorum. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz sevgili izleyenler. Hazırsanız bilebilirsiniz. İlk etabı başlıyor efendim. Kutusu açıldığında karşı tarafın evet demesinin beklendiği hediye nedir? Çift ses geldi. Çift ses kimdeydi?
2: Evlilik teklifi.
0: Evlilik teklifi. Peki hediye nedir orada verilen
2: yüzük.
0: Hediye nedir? Efendim, ne yüzük? Yüzük? Nasıl
2: tek
0: yüzük?
2: Taş.
0: Tek taş yüzük. Doğru cevap. Özgelen alkışlarımızı Gamze Hanım'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza efendim. Baklavalık ve böreklik olarak ayrılan daire şeklindeki hamur yaprağı nedir? Yine çift ses geldi. Sol taraftan efendim, buyurun.
2: Yufka.
0: Yufka. Doğru cevap. Özgelen alkışlarımızı tekrardan Gamze Hanım'a göndermiş olalım. Şu andaki puan tablomuz tekrardan hatırlayacak olursak 2-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Efendim.
1: Eziyor beni.
0: Ne oluyor böyle? Gamze Hanım, size hiç şans tanımıyor.
1: Evet. Yok, nefes aldırmıyor.
0: Az önce dediniz ki Gamze çok mükemmel bir komşudur.
1: Öyle.
0: Canımı
1: öyle.
0: Veririm ama Gamze Hanım yarışmada tanımıyor.
1: Hayır, aramızı bozuldu.
0: Gamze Hanım, haksız mıyım ama yarışmada yani karşı tarafın basmasına bile imkan tanımadan
2: yani ben aslında
0: basacağım.
2: Soruyu okurken basmak istiyorum ama bekliyorum.
0: Yani bu arada risk alıp soruyu okurken basabilirsiniz.
2: Öyle mi? Tamam.
0: Ama şöyle bir olayımız var. Duyduğunuz kadarıyla cevaplarsınız. Bastığınız anda soru kesilir.
2: Tamam.
0: Bu risk tamamen size ait diyerek efendim geliyorum üçüncü soruma. Yabancı dildeki filmlerin başka bir dile çevrilerek seslendirilmesine ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Dublaj.
0: Dublaj. Doğru cevap hocamın açtığımızı efendim göndermiş olalım. 2-1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Gelelim dördüncü sorumuza. Mahkemelerde duruşmaya girecek olanları çağıran görevli ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Mübaşir.
0: Mübaşir efendim, doğru cevap hocamın açtığımızı hızlıca göndermiş olalım. Kızı avukat mı?
2: Evet.
0: Kızınız avukat tabii. Tam sizin bildiğiniz yerden geldi.
1: Evet, evet.
0: Tabii
1: evet.
0: Sınavları çalışırken herhalde siz çok
1: geldi.
0: Destek oldunuz. O yüzden mi
1: yani,
0: bu kadar
1: biraz,
0: ayrıcaksınız?
1: Biraz.
0: Az mı destek oldunuz?
1: Biraz. Ya bildiğim yerler değil.
0: Peki.
1: O kendisi çalıştı.
0: Şimdi 2-2'lik bir beraberliğimiz var ve son sorumuzdayız. Bu soruya hangi yarışmacımız doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğiz. O yüzden bu soru sizler için çok önemli ve hızlı bir soru olacak. O yüzden sizlerden de ilk önce hızlı ve doğru cevabı kim verirse o artık benimle birlikte bir üst tura geçmeye hak kazanacak diyelim. Bir gömleğin kol ağzına çekilen genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüme ne ad verilir? Efendim tek ses?
1: Manşet.
0: Manşet. Doğru cevap. Hocam rahatsızlarımız.
2: Terzi mi? Evet. Yani özellikle Züleyha abla için seçmiştim soruları.
0: Az önce dedi ki işte kızı avukat doğru bildi. Şimdi terzi doğru bildi.
2: Evet.
0: Efendim ama yani bildi.
2: Olsun. Ablamın kazanmasına da mutlu oldum.
0: Evet, bir şeyler söylemek ister misiniz amcanım?
2: Teşekkür ediyorum. Ablama başarılar diliyorum.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Biz Züleyha Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim.

0: zaman çok iyi anlaşan bir komşu
1: her
0: olur.
1: Zaman. Her zaman.
0: Gerçekten evet. Bu devirde bunları görebilmek evet. Çok evet. Bizlerin de gözlerini can dolduruyor.
1: Dostum. Can dostum.
0: Diyelim.
1: Herkesin olsun.
0: Peki sizin mahallede böyle bir kültür devam ediyor mu yoksa sadece ediyor. Sizin binanızda
1: yok, bu? Yok mahallemizde var ama hı-hı. Bizim aramızdaki bu üçümüzün arasındaki çok farklı. Çok farklı. Aile gibiyiz. Gerçekten öyle.
0: Süper peki. Ne kadar güzel. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı. Hatta sözlerimiz olacak efendim bu etabımızda. Şarkı sözlerimiz olacak tamamlayacağımız ve bilmecelerimiz olacak. Olacak tamam. Bilmemiz gereken. Hazırsanız ben ilk soruna başlamadan önce kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk soruma başlamak istiyorum. Başlayalım mı?
1: Evet.
0: Ay varken uçar, gün varken kaçar. Süremiz başladı. Bu bir hayvan. Hatta bu hayvanın gözleri de yok. Ne olabilir sizce bu hayvan?
1: Yarasa mı?
0: Yarasa. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Züleyha Hanım'a göndermiş olalım. Ve bu şekilde de Züleyha Hanım ilk sorumuzda ilk ödülünü kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Tebdili mekanda nokta nokta vardır. Ne vardır tebdili mekanda? Süremiz dolmak üzere.
1: Bilemedim.
0: Süremiz doldu. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Aslında kolay bir soruydu evet. Ama heyecanı yenik üstünüz diyelim. Olsun, sağlık olsun efendim. Biz yine kazandığınız ilk sorunun ödülünü sizlere takdim etmiş olalım. Güle güle güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Ya mutlu oldum sizi tanıdığımı, buraya geldiğimi. Güzel bir şey oldu, ortam oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.
1: Teşekkür ederim.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim. Hoş
2: merhaba,
0: geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Mustafa, diş hekimi öğrencisiyim. 4. sınıfım. Stajyer diş hekimiyim. Yarışmaya geldim. Hoş bir hava var. Sıcakkanlı bir ekip var. Burada olmaktan memnuniyet duyuyorum.
0: Hoş geldin Mustafa, sefalar getirdin diyelim. Hemen rakibini tanımak istiyoruz efendim. Sizleri tanıyalım.
1: Adım Aybüke, Aybüke Büyük Dikmen. Hemşireyim. İstanbul'a gezmeye geldim. Tam ayrılıyorken beni yakaladınız. Öyle yarışalım.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bugün iki sağlıkçıyla birlikte yarışacağız. Bakalım hangi sağlıkçı bu etabı başarılı bir şekilde geçebilecek diyelim. Efendim şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. Mustafa, sence Aybüke seni yenebilir mi? Kim kazanır?
2: Sonu düşünen kahraman olamaz.
0: Diyorsun. Hadi bakalım.
2: Kaybedeceğim yarışa girmem diyorum ama rakibime şimdiden başarılar diliyorum.
0: Mustafa bayağı iddialı. Gelelim Aybüke'ye. Aybüke, Mustafa tarafından yani rakibin tarafından çok iddialı sözler, çok iddialı cümleler geldi.
1: Ben o kadar iddialı değilim ama başarılar dilerim. Ben eğlenmeye geldim şu an.
0: Peki efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hazırsınız efendim. Bil bilebilirsenin ilk etabı başlıyor. Sorum geliyor. Hazan hangi mevsimin diğer adıdır? Tek ses geldi Mustafa.
2: Kış.
0: Efendim?
2: Kış.
0: Kış yanlış cevap.
1: Sonbahar mı?
0: Sonbahar. Doğru cevap olacaktı kocaman kişileri. Aybüke'ye göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Matematikte ve fizikte yan yatmış 8 şeklindeki işaretin anlamı nedir? Tek ses geldi.
2: Sonsuzluk.
0: Sonsuzluk. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olduk. Efendim birebirlik, bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz var şu anki tablomuzda. Gelelim üçüncü sorumuza. Hat sayıfçısının bağlı olduğu ilimiz neresidir? Tek ses geldi. Tek ses.
2: Ordu.
0: Ordu. Doğru cevap kocaman alkışlarımız. Mustafa'ya gelsin. Efendim siz nerelisiniz?
1: Adanalıyım.
0: Adanalısınız.
1: Evet, biliyordum aslında Ordu'yu da. İşte
0: önemli olan doğru bilmekten de öte, doğru zamanda butona basabilmek. Anladım. Mustafa o işi elini butondan çekmiyor,
1: evet,
0: yani. Rakibi bir var.
1: Bir dakika.
0: Eldivenler çıktı efendim. Rehabet ortamı biraz daha gerilmeye başladı. Gelelim dördüncü sorumuza. Ülkemizde yaşanan depremleri tespit eden ve ölçümleri duyuran merkez neresidir? Tek ses.
2: Rasathane. Kandilli.
0: Kandilli Rasathanesi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Mustafa'ya göndermiş olalım ve

0: 3-1'lik bir galibiyetle maalesef Aybüke senin de bu etaplı yollarımızı
1: aslında
0: ayırıyoruz.
1: Aslında hepsini bilebilirdim ama.
0: Biraz geç kaldın.
1: Evet geç kaldım. Aynen refleksler geç oldu.
0: Neler söylemek istersin?
1: Çok teşekkürler. Eğlenceliydi. Güzeldi. Sorularınız güzeldi. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Bizler Mustafa ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Mustafa ile birlikte artık ikinci etaptayız. Mustafa rakibini 3-1'lik bir galibiyetle mağlup etti. Neler söylemek istersin?
2: Yani üzerinde birazcık zafer sarhoşluğu var. Kendimi şöyle motive ediyorum. Mağrur olma Mustafa, senden büyük Allah var diyorum.
0: Mustafa yalnız ya, sevgili izleyenler bayağı yükseldiniz bu etapta. Önüne gelenin yenebileceğini falan zannediyor ama bu etapta yalnız bana karşı yarışıyorsun. Hatta evet, sıraya karşı yarışıyorsun Mustafa.
2: Filden büyük fil avcısı var demişler. Bakalım nasıl devam edeceğiz.
0: Sürekli özlü söz kullanır mısın?
2: Yok hayır, buraya özel.
0: Buraya özel.
2: Size saklamışım. Evet.
0: Peki teşekkür ederim Mustafa. Hemen kısaca bu etaptan bahsetmek istiyorum. Bu etapımıza 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak, deyimlerimiz olacak efendim. Bilmemiz gereken ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Mesela bilmeceler. Nasıldır bilmecelerle aran?
2: Yani ilkokuldan beri takip etmiyorum dedim.
0: Diyorsun. Hı hı. Ama bilir.
2: Ama boşluk.
0: Biraz mantık işte.
2: Dolduralım.
0: Haydi bakalım. O zaman hazırsak başlamadan önce her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim efendim. Hazırsanız ikinci etabımız başlıyor. Geliyor sorum. Yazın güneşten, kışın sıcaktan korur. Başının üstünde yeri hazırdır. Süren başladı.
2: Şapka.
0: Şapka. Doğru cevap hocamın alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olalım. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Mustafa bu şekilde kazanmış oldun. Nasıl? Heyecanın yerinde mi şu an?
2: Yani heyecandan değil ama soğuktan titriyorum birazcık.
0: Evet bugün İstanbul gayet çok soğuk ama yarışmanın sıcaklığı hepimizden içini ısıtıyor diyelim.
2: Kesinlikle.
0: Gelelim ikinci sorumuza. Bir bardak suda nokta nokta koparmak.
2: Yaygara.
0: Gibi gibi düşün böyle doğal olayı, doğal olayıdır hatta bu. Tren başladı bu arada.
2: Dolu, çığ, sel.
0: Mesela doğa olayı ama genelde böyle kışın olur bu.
2: Yağmur, kar.
0: Evet, ne olur hepsi böyle.
2: Birleştirip. Fırtına.
0: Fırtına doğru cevap. Bir bardak suda fırtına koparmak efendim. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Mustafa'ya göndermiş olduk. İkinci sorumuzun ödülünü de artık hak etmiş oldu Mustafa. Gelelim artık İkinci etabımızın son sorusu olan şarkı sözümüze. Şarkılarla aran nasıldır Mustafa?
2: Her şeyden biraz bildiğim için riskli. Yani...
0: Yani sözleri biliyorum ama yanlış olabilir diye.
2: Kısmen evet.
0: Bakalım.
2: Umarım bildiğim yerden gelir.
0: Umarım bildiğin yerden gelir diyelim. Soru geliyor. Gönlüm bir deli, sevdim bak seni, inan bu sevgimi nokta nokta yazacak. Haydi haydi yak beni, durma, sar beni, aşkımız olay olacak. Biliyor musun bu şarkıyı?
2: Biliyorum.
0: Gönlüm bir deli bak sevdim bak seni, inan bu sevgimi. Ne yazacak?
2: Kalemler.
0: Yak beni, durma, sar beni, aşkımız olay olacak.
2: Tarih.
0: Tarih. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olalım be.
2: Tabii melodili biraz daha düşününce.
0: Biliyor musun şarkıyı?
2: Evet, İrem Derici'nin şarkısı.
0: Dinleyelim mi senden?
2: Kesinlikle dinleyelim.
0: Buyur.
2: Ben de bakabilirim
0: sen. Tabii bakabilirsin.
2: Ya da ben çok sevdiğim başka bir şarkı söylesem.
0: Mesela?
2: Bir şarkı söz açmış alsam mı telefonu?
0: Tabii aç.
2: Birden geldin aklımdan, içimden. Kalbimde bitmeyen bir parça en temiz yerinden. Sahiden bekleyen en aptal halime gülen. Sana kızgın, sana hasret, yine ben.

0: Seni unutamadım. Bu benim hatam. Ne yapsam olduramadım.
1: Bu kadar. Mustafa'ya kocaman alkışlarımı ben göndermek istiyorum. Peki Mustafa, sen bu şarkıyı kime gönderiyorsun?
0: Ben çok sevdiğim kız arkadaşım Emine Sıla'ya gönderiyorum.
1: Evet, buradan Emine Sıla'ya da bol bol selamlarımızı göndermiş olalım. Mustafa seni çok seviyor bence, çünkü sana özel bir şarkı seçti.
0: Az sonra birlikteyiz. Gözlerini öpüyorum. Senden önce ben sana selamımı gönderdim. Sevgilerle.
1: Gerçekten çok romantikti. Ben kocaman alkışlarımı Mustafa'ya gönderdim.

0: gülen ve sizlerin sevgili izleyenler. Mustafa, üstte üst yaptığın ve çok güzel bir şarkıyla da ikinci etabımızı bitirmiş olduk. Ben hemen Mustafa'nın bu etaptaki ödülünü Mustafa'ya takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle istersen. Elen sen dahi bu sende kalıyor.
1: Tamam, devam edebiliriz.
0: Devam edelim. O zaman efendim bizler de üçüncü etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Mustafa ile birlikte artık üçüncü etaptayız. Mustafa yüzdün kuyruğuna geldin artık diyebiliriz ve üçüncü etaptasın. Ne hissediyorsun?
1: Ödül aslanın ağzını zannetmiştim. Yarışırken midede olduğunu gördüm. Şimdi sanki kuyruğa doğru geldik.
0: Evet, güzel sözler Mustafa. Şimdi elimde bu etapta 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta gastronomiden mi soralım, spora mı geçelim yoksa genel kültürden devam edelim? Geç bakalım Mustafa.
1: Spordan
0: mı diyorsun?
1: Mı seçsek, genel kültürüm arada kaldım. Spor gelsin.
0: Spor mu? Peki o zaman efendim.
1: Spor
0: Mustafa,
1: geçmişim de var.
0: Anlatsana biraz hikayeni.
1: Ya, uzun yıllar basketbol oynadım. Okul takımları olsun, spor kulüpleri olsun. Şimdi tabii yaştan dolayı bıraktım.
0: Umarım basketbolla alakalı bir sorumuz vardır. Şu anki zarfımın içerisinde, sorumun içerisinde. Hazırsan ben ilk soruma başlamak istiyorum.
1: Tabii
0: bu hesabımızda bizden bir joker hakkı kazandın. İstersen takıldığın tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsin ya da telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsin. Bu etabımızda süremiz bulunmamakta fakat tek cevap hakkım var. Yani verdiğin cevapta eminim demen bizler için yeterli olacaktır. Hazırsan başlayalım.
1: Hazırım.
0: Bir beyzbol takımı kaç kişiden oluşur?
1: Tek bir cevap hakkım mı var yine? Süre
0: evet,
1: geçene kadar.
0: Sayısı düşünebilir. Süremiz yok. Sayısı düşünebilirsin.
1: 8.
0: Emin misin 8'den?
1: Değilim.
0: Düşün istersen biraz. Yani mantıklı.
1: Ya bu konuda bir bilgim yok.
0: Neden 8 mesela? Neden ilk aklına 8
1: geldi? Yani futbol sahası düşündüm. 11-11 çok geldi beyzbol için bana. Basketbola göre daha kalabalık oynandığını düşünüyorum. 7-8 civarı bir tahminim var ama emin değilim.
0: Tamam. O zaman emin olana kadar düşünelim ya da emin olduğum cevabı alalım senden.
1: Joker'i sonrasında kullanamıyoruz değil mi?
0: Yani şöyle, elenirsen kullanamazsın. Ama elenmezsen kullanabilirsin.
1: 8'de elemiyor muyum?
0: Bilmiyorum. Elene de bilirsin. İkinci soruya geçebilirsin aslında.
1: Joker kullanabilir miyim?
0: Tabii ki de kullanabilirsin. Kime soracaksın? Telefonla mı arayacaksın yoksa?
1: Telefon aradığım kişi açmazsa?
0: Açmazsa açan bir kişi arar.
1: Hakkım sınırsız yani konuda.
0: Yani sınırsız değil, en azından en az iki kişi arayabilirsin. Kimi arayabilirsin mesela? Kim mesela?
1: Ya çok risk almak istiyorum da. Ya açıkçası şöyle, bizim üniversitemizde bir saha vardı. Biz futbol için kullanıyorduk o sahayı. Bizden sonra beyzbol antrenmanları oluyordu o sahada.
0: Kaç kişilerdi onlar?
1: Canlandırmam lazım diye.
0: Bir hayal et. Şu an düşün, o sahayı aklına getir. Orada kaç kişi beyzbol oynuyordu onu aklına getir.
1: Yani 8-9 civarı düşünüyorum da emin değilim. Risk alacağım. 9 diyorum.
0: Emin misin 9 cevabından?
1: Eminim diyelim.
0: Peki. Efendim, bir beyzbol takımı kaç kişiden oluşur diye sorduk. 9 cevabı geldi. Eğer 9 doğru cevapsa bir üst soruya, daha doğrusu ikinci sorumuza geçebileceğiz. Fakat yanlış cevapsa otomatik olarak Mustafa maalesef elenmiş olacak. Acaba 9 doğru cevap mı? Ya da yanlış cevap mı? Tabii göreceğiz. Efendim 9 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Evet, doğru düşündün aslında, tahminlerinde bayağı iyiydin. O son dakika bir an acaba 8 mi diyeceksin diye düşündüm. Ama 9 cevap vererek artık ikinci soruyu görmeye hak kazandım.
1: Bizde matematikte hani bir aralık tahmini aralık belirleriz. İşte 5'ten büyük, işte 11'den küçük gibi. Yani 8-9 civarı düşündüm. Risk aldık çok şükür. İyi oldu. Bir sonraki soruyu gördüğüm için çok mutluyum.
0: Hadi bakalım. Gelelim ikinci sorumuza. Adalı Halil hangi branşta dünyada tanınmış bir sporcumuzdur?
1: Adalı Halil
0: hangi branşta dünyada tanınmış bir sporcumuzdur?
1: Başka bir lakap, isim?
0: Sadece elimizde Adalı Halil var. Joker hakkın var ama bu arada. İlk soruda kullanmamıştın.
1: Seyircimizin bilgisayarına güvenebilir miyim bilmiyorum şu an.
0: Evet, kime sormak istersin peki?
1: Seyirciye sorabiliyor muyuz?
0: Sorabilirsin ama burayı almamız gerek. Ya da telefonla arayabilirsin.
1: Ya şöyle aslında, kültürümüze baktığımız zaman çok filtreleyebiliriz bu sporları. Hı hı. Ya mesela güreş olabilir, cirit olabilir. Hı hı. İşte futbol değil, halter olabilir. Halter, güreş. Cirit olduğunu zannetmiyorum. Hı hı. Onun dışında ya halter ya güreş arasında diye düşünüyorum. Kaldı. Arasında kaldım. Hı hı. Yine risk alsam diye düşünüyorum da.
0: Risk alacak olsaydı ne cevap verirdin?
1: Halter'de Naim Süleymanoğlu var. Halter olsa alan Naim Süleymanoğlu sorulurdu bence.
2: Başka yok mudur halter'de sence?
1: Benim en çok bildiğim Naim Süleymanoğlu'dur.
0: Onun dışında?
1: Kendisini saygıyla analım buradan.
0: Sevgili saygımızla.
1: Güreşte günümüz sporcuları var. Rıza Kayalp. Biliyorum. Ama ben joker hakkımı kullanmak istiyorum.
0: Peki. Kime soracaksın? Telefonla mı yoksa seyircimize mi?
1: Arayarak sormamız şart mı? Mesaj öyle sorabilirim.
0: Arayarak sormamız şart. İstersen seyirciye de sorabilirsin.
1: Ben telefonla sormak
0: Peki,
1: istiyorum.
0: Peki tamam, kime soracaksın? Var mı aklına
1: bir? Arkadaşım Sefa var. Hı-hı. Ona sormak istiyorum.
0: Olur, o zaman Sefa'yı ara ve ister hoparlöre verirsin. Bizler de duymuş oluruz soruyu.
1: Kulağımda konuşsam?
0: Olur, kulağımda konuş, sonra hoparlöre verdiğini söylersin.
1: Yani durumu anlatayım, olabilir.
0: Tamam.
1: Alo. Sefa müsait miydin? Şimdi ben bir yarışmadayım. Bir soruda kararsız kaldım ve joker hakkı kullandım. Joker olarak aklıma sen geldin. Seni arıyorum. Sana bir soru soracağım. Müsait olduğunda bana söyle. Yani uygun olduğun anda ben soruyu sana soracağım.
0: Evet. Hoparlörü alalım.
1: Hoparlörü alıyorum seni.
0: Sefa
1: mı? Hoparlördesin Sefa.
3: Evet.
1: Sorumuzu...
0: Evet. Soruyu tekrarlıyorum. Sefa merhabalar öncelikle. Nasılsın?
3: Merhaba.
0: Sefa bizi duyabiliyor musun Sefa?
3: Duyuyorum, sesim geliyor mu?
0: Evet, sesin geliyor. Şu anda soruyu soruyorum. Adalı Halil hangi branşta dünyada tanınmış bir sporcumuzdur?
3: Ben güreş diye biliyorum ama.
0: Hı hı. Tanıyor musun Adalı Halil'i? Duymuş muydun
3: Adalı
0: bence?
3: Adalı Halil. Daha önce duymuştum. Yani bir dövüş sporu olduğunu biliyorum ama. Hı hı. Güreş diye hatırlıyorum. Hı hı. Güreş olduğunu düşünüyorum. O yüzden güreş diyorum.
1: Tamam Sefa, çok teşekkür ederim. Yine beni güvendiğim bir arkadaşım yanıltmadı. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
3: Görüşürüz. Bay bay.
0: Evet. Güreş cevabı geldi. Güreş cevabını kullanacak mısın?
1: Kullanıyorum. Sefa'ya güveniyorum. Ben de zaten güreş Walter arasındaydım. Hı-hı. Eminim diyorum. Güreş.
0: Evet. Adalı Halil hangi branşta dünyada tanınmış bir sporcumuzdur diye sorduk. Mustafa joker hakkını kullandı. Telefonla Sefa arkadaşını aradı ve güreş cevabı geldi. Ve güreş cevabını verdi. Efendim güreş acaba doğru cevap mı?
1: Böyle çok geriliyorum size. Bir önceki soruda da yanlış mı dediniz? Oradan çok gerilmiştim.
0: Güreş eğer yanlış cevapsa...
1: Yanlışsa da arkadaşımın canı sağ olsun.
0: Arkadaşımın canı sağ olsun. Doğruysa da...
1: Doğruysa da yine canı sağ olsun.
0: Diyelim. Efendim artık. Güreş doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya ve arkadaşı Sefa'ya göndermiş olalım. Evet Mustafa, artık 3. etabımızın son sorusundayız. Büyük ödüle giden son soru. Eğer bu soruya doğru cevabı verirsen bütün büyük ödülü kazanmış olacaksın ve...
1: Joker hakkın kaldı mı?
0: Joker hakkın kalmadı.
1: Çok iyi yarıştım ama bence.
0: Bence gayet iyiydin. Hakkını yemeyelim ama
1: Joker hakkı daha...
0: üçüncü soruda bir görmemiz gerekiyor. Hazırsak gelelim üçüncü sorumuza. Steps ve 3 saniye gibi terimler hangi spor dalına aittir?
1: Buradan bu yarışmayı ve soruları hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Basketbol diyorum ve öpücüklerime devam ediyoruz. Böyle bir final beklemiyordum.
0: Emin misin?
1: Evet, basketbol.
0: Evet, steps ve 3 saniye gibi terimler hangi spor dalına aittir diye sorduk. Basketbol cevabı geldi ve kendinden çok emin bir şekilde bu cevabı verdi Mustafa. Efendim basketbol doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve Mustafa büyük ödülümüzü kazanmış olduğu bu etapta. Mustafa, sana bu ödülü vermeden önce sana bir teklifim var.
1: Evet.
0: İstersen bu ödülü ikiye katlayabilirsin.
1: Ya benim oluyor. Devam mı ediyorum?
0: Risk alıyorsun. Risk etabımız var. Tek bir soru. İstersen bu ödülü ikiye katlayabilirsin ya da bu ödülle ayrılabilirsin. Tek bir soru, tek bir cevap ve ödülü ikiye katlama şansın var.
1: Şunu merak ediyorum. Risk aldım diyelim.
0: Evet.
1: Yanlış cevapladım.
0: Yanlış cevaplarsan...
1: Bu ödülüm gidiyor mu?
0: Bu ödülün maalesef gidiyor. Ama anladım. Doğru... Bir de şöyle düşün. Doğru cevaplarsan Bu ödülden iki tane olmuş oluyor. Güzel bir tercih.
1: Yani Joker sonra... hakkım oluyor mu yeni sur?
0: Joker
1: yeni
0: hakkın asla olmuyor.
1: Yeni bir etaptayız.
0: Yeni bir etaptayız. Yani Joker hakkın yok. Sadece bir soru soruyoruz sana. O soruya vereceğin doğru cevap sana ödülünü ikiye katlama şansı tanıyor. Daha büyük bir ödülle seni uğurlamış oluyoruz. Dördüncü ve risk etabımızda artık son etap. Aslında bu ama sana bir risk teklifim var. İstersen teklif tabii de kabul edip etmemek tamamen sana kalmış. Hemen senin yerinde olsaydım eder miydim? Düşünürdüm. Ama cazip bir teklif.
1: İkiye ben de düşünebilir miyim o zaman? Bir 10 saniye 15 saniye.
0: Tabii düşünebilirsin. İkiye katlamak güzel bir his.
1: Yani risk alarak geldik buraya kadar.
0: Evet. Sonunu düşünen kahraman olamaz dedin.
1: Diye başladık. Ama sonumu düşünecek miyim acaba diye.
0: Yani acaba ilk konuştuğun lafı yutacak mısın? Ben onu çok merak ediyorum Mustafa.
1: Evet. Lafımı yutmuş olamam. Düşünmeden de dediğim o zaman. Sonunu düşünmeden kahraman olalım. Yani. Girdiğim takdirde peki o soruyu görebiliyor muyum?
0: Hayır göremez.
1: Çok merak ederim ama.
0: Yani evet. Merak ediyorsan gelebilirsin. Ben risk kitabını bekleriz.
1: Risk almak istemiyorum. Bu ödülle ayrılmak istiyorum.
0: O zaman.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Güle güle. Güzel günlerde kullanman
1: çok
0: dileyelim
1: güzel,
0: Mustafa.
1: Çok güzel bir yarışmaydı. Çok eğlenceliydi. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Hoşça kal Mustafa.

Evet, bir bilebilirsenin daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

Selin Çıtak, bir annenin cesaretiyle başlayan hikayeyi ailesiyle birlikte büyüterek geleceğe taşıyan genç bir kadın. Geride bıraktığı akademik hayatın ardından sadece bir markayı değil, kadın emeğini, dayanışmayı ve kuşaklar boyu yaşayacak güçlü bir hikayeyi yeniden inşa ediyor. Bugün Trakya'nın bereketli topraklarında bir ailenin omuz omuza vererek büyüttüğü bu ilham veren yolculuğa misafir oluyoruz.

Ben Selin Çıtak. 1995 Hayrabolu doğumluyum. Eskişehir'de hem tarih öğretmenliği hem de aşçılık okudum. Sonrasında İstanbul'a geri dönüp orada yüksek lisans, gastronomi bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. Tekirdağ'daki aile işletmemize de yaklaşık 5 yıl önce gelerek dahil oldum.

Babam heykeltıraş, annem de kalıp uzmanıdır. Onlar her zaman üretici olarak kendi işlerini yaptılar, birlikte çalıştılar. Ancak yaklaşık 10 yıl öncesinde babam bir rahatsızlık geçirdi. Bir kanser tedavisi görmeye başladı. Ve bundan dolayı o zamanki yaptıkları işe devam ettiremediler. Annem de tek başına yapabileceği, babamı yormayacak bir iş arayışına girdi. O dönemde Tekirdağ

0: Erebolu ilçesine taşınmışlardı. Burada tek başına kendi iş sektöründen farklı bir işte ya da kendi işiyle alakalı da bir iş bulamadı. Bu nedenle de o da kendisinin yapabileceği farklı bir iş geliştirmeyi planladı. Tabii ilk başlangıçta maddi ve manevi anlamda zor bir dönemde olduğu için bu dönemde çeşitli destekler, yardımlar araştırarak ve onların da alarak işi kurdu.
1: Merhaba, ben Hülya Çıtak. 38 yıldır Hayrabolluyum. Daha önce Hataylıyım ben aslen. Hayrabolu geliniyim. Fakat uzun yıllar sonrası işte eşimin rahatsızlığından dolayı Hayrabolu'ya dönmek zorunda kaldık. İstanbul'da yaşıyorduk. Ve tabii en yakın yapabileceğim şey, bütün annelerin düşündüğü, evinde yaptığı, en iyi yaptığıdır.
0: Sonrasında tabii ben bu dönemde henüz daha üniversitedeydim. Sadece ara zamanlarda gidip geliyordum. Geldiğim dönemlerde olabildiğince yardımcı olup daha sonrasında okulumu tamamlamak için geri dönüyordum. Bu dönemde babam da sağlığına kavuştu ve işe ortak oldu. Yani birlikte işi devam ettirdiler.

0: 1965 Hayrabolu doğumluyum. İsmim Şevket Çıtak. Amerika dönüşünde inşaat GRC dış cephe üretimleri. Hatta diğer ülkelerde de bunun uygulama projelerini yaptım. İşte en son havaalanının kulesi 85 metre yüksekliğinde ve Türkiye'nin en büyük heykelidir bu anlamda. Daha sonra rahatsızlandım. Rahatsızlanınca eşim Antakyalı, zaten yemek ve şey konusunda. Trakya'da biz de meraklıyız. Kızlarım da gastronomi. Büyük kızım ve küçük kızım da gastronomidir. Özellikle küçük kızım şu an yanımızda bu işin organizasyonunda.
1: Şöyle, ilk geldiğim zamanlarda görev paylaşımı diye bir şey yoktu aslında. Herkes her işi yapmaya çalışıyordu. Ama ağırlıklı olarak her zaman için annem üretimde, babam finans bölümünde ve geri kalan her şeyle de ben ilgilenir konumdaydım. Aslında şu anda da çok değişen bir şey yok. Bazı bölümlerimiz sadece birazcık daha kendi içerisinde ayrılmaya başladı ve netleşti çizgiler.
2: Benim Hayrabolu tatlısı çok beğenildiğinden dolayı bunu profesyonel olarak yapmaya başladım. O şekilde giderken Selin'imin şeyi bitti, okulu bitti. O da gelip gidiyordu, yardım ediyordu bize ama sonrasında tamamen dahil olmaya karar verdi. Biz böyle kendimiz giderken o da dahil olunca tabii biraz daha olayın şeyi değişti, akışı değişti.

0: Bugün yaklaşık 40 çeşit ürünümüz var. Bunların içerisinde reçeller, pekmezler, unlu mamuller, tatlılar gibi kategorilerimiz var. 12 ay boyunca üretimini devam ettirebileceğimiz ürünler seçiyoruz ki her zaman taze bir şekilde ve her zaman üretimini yapabileceğimiz ürünlerimiz olsun.
1: Şu anda da 35 çeşit reçelimiz var. Onun dışında benim yaptıklarım, kesmelerim var, tarhana vesaire.

Biz yaklaşık 50 çeşit ürün üretiyoruz. Ve insanların da tahşiş edilmiş gıdalardan çok etkilendiğini, aslında katkı maddelerine sırf raf ömrü kaygısıyla firmaların tevessül ettiğini gördük. Biz de dedik ki bizim çocukluğumuzdaki ürünleri üretmek istiyoruz. Gayet de memnunuz. Müşterilerimiz de çok memnun. Çünkü yani her şey doğa. Mümkün olduğu kadar doğal.

Şimdi yeni bir projemiz var. O da fırınlar projesi ve %100 ekşi mayayla saman ateşinde ekmekler yapıyoruz. Fırınları fırıncı ustasına yaptırmadık. Tamamen bütün projesi ve tekniği babama ait.

0: Fırınların yapısından ve pişme, yani buğdayın sapını kullandığımız için içindeki ısı, yüksek ısı oluşmuyor. Yani saman sadece 300 dereceye kadar çıkabiliyor. Odun 600 derecelere çıkıyor. Göründüğü gibi pişkin bir ekmek, hamursu kalmıyor fakat kabuğu da çok ince. Tamamen samanla kızdırıldığı için fırından kaynaklanıyor. Bu ekmek daha sonra ekşi maya kullanıldığı için birkaç gün sonra tekrar kestiğinizde üfelenmiyor, bulgur bulgur olup dağılmıyor. Yani bunun tamamen doğal yapısıyla tazeliği, nefaseti ve raf ömrü uzun oluyor. Küflenmiyor. Tabii bunda hiçbir farklı bir şey girmiyor. Buğdayın tanesinden ununu, unundan mayasını, sapından da ateşini sağlıyoruz. Yani bununla ilgili farklı olarak hiçbir
1: buğdayı A'dan Z'ye kullanmış oluyoruz.
0: Katkı ve sıfır atık oluşuyor. Yeşil enerjisi de yüksek. Çünkü bunu üretmek için farklı endüstriyel malzemeler kullanmıyoruz. Sadece buğdayı kullanıyoruz.

kadın emeğini merkezine alan bir markayı yönetmek kendimi çok güçlü hissettiriyor. Birçok kadınla aynı, benzer sorumlulukları taşıyoruz. Bu nedenle de aynı hissiyatları paylaşıyoruz aslında. Örneğin ilk başlangıçlarda çalışma günlerimiz, mesai günlerimiz 6 gün şeklindeydi. Haftanın 6 günü çalışıyorduk. Daha sonrasında bunun kadınlar için çok da sürdürülebilir bir iş modeli olmadığını fark ettik. Çünkü kadınlar burada çalıştıktan sonra eve gittiklerinde de ayrı bir mesaileri başlıyor. Ve onlara da bunları yapabilecek bir zaman tanımak gerekiyor. Bu yüzden kadınların çalıştığı bölümlerdeki çalışma süremizi 5 güne indirdik.

0: Çalışma arkadaşlarımız Hayrabolu merkez ağırlıklı yaşıyorlar ve oradan servislerle buraya geliyorlar. Ancak daha sonrasında buradaki bu çalışmaları gördükçe köy halkı da bu çalışmalara katılmaya başladı. Ve kendileri, hatta kadınlar gelip biz de buranın bir parçası olabilir miyiz, biz de çalışabilir miyiz acaba diye geldiler.
1: Ben kadınlarımıza güçlü olmaları gerektiğini, kendilerine inanmaları gerektiğini söylemek isterim. Çünkü inanın, hayatta her şey bizler için. Ben kendime örnek verecek olursam, hayatta gerçekten en sevdiklerimden sınanan insanlardan bir tanesiyim şu anda. Neden? Öncelikle eşim, hayat arkadaşım, 40 yıllık hayat arkadaşımın rahatsızlığı ciddi anlamda bize bir üzüntü verdi. Sonrasında da Hatay depreminde, başta da söylemiştim ben Hataylıyım, Hatay depreminde de 14 tane yakınımı kaybettim bir gecede. Büyük bir travmaydı. Ama ayakta durmam gerekiyordu. Çocuklarım var, eşim var, hayatım var diyebilirim. Geride kalan akrabalarım, yakınlarım var. Nasıl ayakta kaldım? İşime sarılarak. Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.

Ya benim hayatımdaki en büyük ilham kaynağı ailem. Annem ve babam, ikisinin de hayatlarında gerçekten büyük mücadelelerle bugünlere geldiklerini biliyorum. Bir kısmına da hatta ben de tanık oldum. Bu anlamda ikisini gerçekten ilham aldığım insanlar olarak söyleyebilirim. Aynı zamanda da benden bir büyük bir ablam var. O da aynı şekilde. Birçok iyi kim var. Bunların en başında buraya gelmek oldu. İyi ki buraya geldim. İlk başlangıçta hatta köyde yaşamıyordum. Şu anda köye yerleştim, köyde yaşıyorum. Köyün azasıyım aynı zamanda. Sadece buradaki yaptığımız üretim tesisini değil, köy için daha farklı projeler geliştirdim. Ve bunları oluşturmaya başladık. İyi ki bu yolu seçtim

geleceğe yönelik birçok hedefimiz var. Bunlardan bir tanesi üretimimizi tabii ki arttırmak ve sadece Trakya ve İstanbul değil, ilk önce tüm Türkiye'ye ürünleri ulaştırabilmek. Daha sonrasında da dünyaya açılmayı hedefliyoruz. Ürünlerimizin Türkiye'yi ve kadınları temsil edecek şekilde yurt dışında kendine bir yer bulmasını çok arzuluyoruz. Bunun için adımları attık. Sadece kendi işletmemizde sınırlı kalmaması için bir kadın kooperatifi kurduk köyde. Bu sayede aynı zamanda kolektif bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Ve Türkiye'nin ilk örnek olabilecek gastronomi köyünü burada kuruyoruz.

Benim hikayem bir kadının hayalleriyle, cesaretiyle ve yaşamış olduğu zorluklarla başladı. Ve bugün üretimden ve tasarımdan kopmadan kadın dayanışmasıyla devam ediyor.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya...

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
7: Ama ne otel.
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: İlaçlarım.
1: Hazır. İşte tansiyon hapın, şeker hapın. Kapak kapak değil, sanki şifreli kasa.
0: O ne öyle?
1: Baş ağrısı için ilaç.
0: Siz beni öldürmek mi istiyorsunuz? Bunca yıl baş ağrılarım için kullandığımı bilmiyor musunuz?
1: Benim bitmişti. Yanlışlıkla kapıcı başka ilaç almış.
0: Değiştir. Yerine al. Tasarrufu öğrenemeyeceksiniz. Ben baş ağrılarım için hem tesirli hem de ucuz olan aspirini tercih ediyorum. Maşallah tavşan kanı gibi.
2: Baba, çay değil sanki ıhlamur.
1: Bir kaşık çayla o kadar demlenir. Babanız öyle istiyor.
0: Demli çay ülser yapar. Bu bile koyu. Aa, bunlar ne?
1: Kahvaltılık. Reçelleri kendi elimle hazırladım. Ayva, vişne, mürdümeri, incir.
0: Ocağıma incir mi dikeceksin kadın? Bu kadar israfa batmaz mıyım ben? Üstelik saate zararlı. Ayva kalsın, diğerlerini kaldır çabuk. Ye ye iyice semirdiniz ha. He bana bak. Hepsini birden götür. Dolabın kapağını da 10 defa açıp kapama. Çok cereyan yakar. Sen de zıplama, fazla cereyan yakarsın.
2: Alo? Evet burada. O ses baba, seni istiyor.
0: Alo? Ben Ragıp Elibol. Buyur.
3: Örgütümüz senin hakkında idam kararı verdi. Hüküm çok yakında infaz edilecektir.
0: Tansiyonum fırladı, yetişin.
2: Baba.
0: Örgüt mü ne? Tehdit ediyor. Benim gibi bir garibandan ne istiyorlar sanki?
4: Çay soğudu, taze değil mi?
0: Olmaz. İsraf olmasın, içerim.
5: Baba, senden bir ricam var. Harçlığımı biraz arttır. Arkadaşlar benimkinin 10 katını alıyor.
0: Olmaz. Bol para verip seni saptırtamam.
5: Ama ben az paradan saptıracağım baba.
0: Olmaz. Ben evlatlarıma kötülük yapamam. Bak, kumarın yok, kahven yok, sigaran yok. Kötü alışkanlıklardan nasıl koruyorum, anladın mı?
2: Anladım.
4: Bana bulaşık makinesi al sana.
0: Çamaşır makinesi aldık ya.
4: Çamaşır makinesinde bulaşık yıkanır mı?
0: Onu al, bunu al. Biz seni neye aldık be kadın?
4: Ayol beni hizmetçi diye mi aldın? Bütün evin yükünü ben çekiyorum.
0: Kız, cici annene yardım etmiyor musun?
6: Ediyorum baba.
4: Bana cici anne demesinler, abla desinler. Onları ben mi doğurdum? Anadolu var.
5: Ha sahi baba, annem nafakayı arttırsın diye haber yolladı.
0: Son nafakası olur inşallah. Doymaz kadın. Ayda 100.000 lira veriyorum, çarçur ediyor müsrif kadın. Gene tansiyonum fırladı.
6: Baba, akşama görücüler geliyor, unutma.
0: Yemek vakti görücü mü olurmuş? Aç mı doyuracağız? Erken gelsinler.
6: Peki baba, telefon ederim.
0: Jetonla ara. Telefon faturası çok gelmeye başladı.
6: Görücüler için kendime yeni bir elbise alayım bari.
0: Olmaz. Görücüye sen mi çıkacaksın? 2 bayram önce aldığımız fistanı giy. Çok yakışmıştı sana. Aslanım üstü. Saniye gecikmez. Hadi eyvallah.
5: O arabayla ben otobüste. Neymiş? Sapıtırmayacakmış.
0: Günaydın.
7: Günaydın beyim, atla.

0: Bugün nasılsın beyim?
1: Tansiyonla şeker hapımı aldım, yine alamadım.
0: Söylesene, arabada yedek var. Buyurun.
1: Sağ ol Hüsnü baba. Saatimle sen ailemden çok ilgileniyorsun.
0: Arabayı değiştirelim artık, masraf açıyor.
1: Gittiği kadar. Niye değiştiriyorum sanki? Bu araba antika, eski eser.

0: Bırak şimdi palavrayı, paraya kıyamıyorsun. Ha, bu arada benim maaşa zammı da unuttum bakıyorum.
1: Boş ver, fazla para adamı sapıttırır.
0: Az para da adamı öldürür.

0: Siz geldiniz mi Rakıp Beyciğim?
1: Yok ya, daha yoldayız. Ne demek geldiniz mi? Kör müsün?
0: Buyurun efendim. Bu taraftan buyurun efendim.
1: O ne?
0: Asansörleri yaptırdım efendim.
1: İ**kedin. Ben niye bozdurdum? İnsanı tembelliğe alıştırıyor bir. Ceryan masrafı iki. Bakım ücreti üç. Kapat kapısını, üstüne de bozuk diye yazdırt.
0: Peki.
1: Gel benimle.

0: Bunlar ne?
1: Iskarta Bey.
0: Atılacak mı?
1: Aman efendim, satılacak. Iskarta olarak.
0: Iskarta olarak satılırsa 5'e, sağlam satılırsa 15'e. Bunları iplik bölümüne gönderin, yeniden dokunsun.
1: Başın efendim.

0: Hasta mısın?
1: Değilim ama olacağım. Kaloriferler yanmıyor.
0: Ben yaktırmıyorum. Niye? Bir kere havayı kurutuyor. Hadi yaktırdım. Hava kirlenmesi ne olacak? Yazık değil mi vatandaşa? Anladın mı? Bu iyiliğimi unutma.
1: Unutmam.
0: Bu ne?
1: Müsvedde.
0: Yapmayın. Bu milli servete ihanettir. Düzeltip kullanacaksın, tamam mı?
1: Tamam. Az kalsın unutuyordum. Az önce örgüt aradı.
0: Keşke unutsaydın. Ne dedi?
1: O cimri söyle. Hesabı görülecek dedi.
0: Ya.
2: Bu tehditler ciddi boyutlara ulaştı Ragıp Bey. Ortağınız olarak ben derim ki...
0: %10 ortağım olarak.
2: Evet, ben diyorum ki şöyle birkaç ay ortalıktan kaybolsanız. Ben işleri idare ederim. Gözünüz arkada kalmasın.
0: Oo, gözüm önümdeyken ne numaralar dönüyor. Arkadayken vay vay vay. Sen şu harcamalar defterini getir bakayım.
2: Tetkik buyurmuştunuz ya Ragıp Bey.
0: Tetkik ettim ama gözüme bir şey takıldı.
2: Çok önemli mi?
0: Hem de nasıl? Fazladan bir ampul kullanılmış. Ampulü yakıyor musunuz yoksa armut sanıp yiyor musunuz? Onu araştıracağım.
3: 5 senelik elbiseyle görücüye çıkılır mı cici anne?
4: Cici anne değil, abla! Görücülerin yanında ağzından kaçırsan kusurlarını bir bir sayarım.
3: Ne kusurum varmış ki cici... abla!
4: Neyin yok ki? Ağzın kokar, geceleri horlarsın, sakarsın... iki lafı üst üste koyamazsın. Daha sayayım mı?
3: Yeter ama, yerin kulağı vardır derler. Babamın cimriliği yüzünden evde kalacağım zaten.
4: Yok, kalmazsın, kalmazsın. Elbet bir enayi çıkar karşına.
3: Babam da senin karşına çıkmıştı, öyle değil mi?
4: Baban enayi mi kız? Cin gibi adam. Kadının güzelinden, hasından anlıyor hızlıdır. İlk görüşte birbirimize aşık olduk.
3: Oldunuz ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Zengin babamın zengin karısı olamadın.
4: Hadi oradan. Paraya pula kıymet vermem ben. Verseydim o kapımı kimler çalmadı ki? Kibar, nezih, seçkin erkekler, celepler, at cambazları, hayalciler, kara borsacılar. Ama ben gönlümün istediğine vardım. Asıl senin anan babanın zenginliğine tamah etmiş. Sahi, neden ayrıldılar?
3: Annem çok müsrif bir kadındı. Babamın 9 senelik yeni elbisesini eskiciye verip laylon sepet alınca kıyamet koptu. Babam da annemi boşayıverdi.
0: Ben iyiyim anacığım, sen nasılsın?
5: Sağlığına duacıyım evladım, aslan oğlum benim. Bir yol geliver de anacığını sevindir. Güzel yüzüne hasret kalmışım. Şöyle bol bulamaç bir Kayseri mantısı yapayım da ye.
0: Anacığım, sana geleceğime o yol parasıyla 20 porsiyon mantı yerim. Hem öyle zırt pırt telefon açma, faturasını ben ödüyorum ya.
5: Ben kimin anasıyım kuzucuğum? Evim sanki postane şebekesi, komşular telefon ediyor, 3 misli para aldım.

0: Alıyorum. Hadi kal sağlıcakla.
1: Hortlak görmüş gibisin. Yoksa örgüt mü bastı?
2: Daha beteri. Eski karınız bastı.
1: Eyvah. Hiç uğraşma, atlatamaz. Yanıma gönder. Alo? Bankası mı? Hürmetler ederim müdür bey. Ben Ragıp Elibol kulunuz. Senetleri ödeyemeyeceğim müdür bey. Çok sıkışık durumdayım. Vallahi evime ekmek götüremiyorum. Birkaç ay temdit etseniz. Efendim? Aman müdür bey yapmayın. Zaten fabrikama da haciz kondu. Evde çoluk çocuk açız vallahi. Kasada bir kuruşum yok. Evimin suyunu, gazını, ceryanını kestiler. Perişanım müdür bey. İki evladımı, iki karımı düşünmesem çoktan intihar ederdim. Efendim? Bir şey yapamaz mısınız? Öyle mi? Elveda müdür bey. Yarın gazetelerde cesedimi görürsünüz. Aa! Melek, sen ne zaman geldin?
3: Aa Melek, sen ne zaman geldin? Tam numaraya başladın, üstüne geldin.
1: Ne numarası Melek?
3: Ne numarası olacak? Nafaka vermeme numarası. Her girişinde başka bir tezgah kuruyorsun. Hadi çık paraları, yoksa buranın altını üstüne getiririm ha.
1: Ne talihsiz adamım ben ya. Bir koca bulamadın ha.
3: Hay, aramadım ki bulayım ayol. Yoksa elimi sallasa bellisi. Hey, çıkıyor musun paraları, veriyor musun, vermiyor musun? Yoksa dağıtmaya başlıyorum buradan.
1: Tamam, tamam. Muhasebeden paranı alırsın. Bak, sana da yazık. Bir koca bul, ben nafakadan, sen zahmetten kurtul. Kendine gelirsin.
4: Herif kiraya vermiyor, satıyor sanki. Üstelik kirayı dolar olarak istedi.
5: Sen de adamın gırtlağına sarıldın.
4: Bütün ümidim Naci ile Oktay'da.
5: Hiç sanmıyorum. Oktay hayalci. Hangi film şirketi ona yönetmenlik verir? Naci de sen şansonyolarını kovalıyor.
4: Ya tutarsa? Evlenmek için başka şansımız yok ki Zeynep.
6: Ne oldu? Bu jip de nereden çıktı?
7: Spor arabayı iki ay kullandım, sıkıldım. Biraz da jipten hevesimi alayım dedim.
6: Baban çok mu zengin senin?
7: Yo, senin babanın dörtte biri kadar zengin. Baban acayip cimri galiba ha?
6: Oo, yediklerin ziyan olmasın diye haftada bir kere...
1: Ne oldu?
8: Radyatör su kaynatıyor beyim, bu araba yürümez.
1: Hay Allah! Tıraş takımı yanımda olsaydı tıraş olurdum. Kaynar su da ziyan olmazdı.
8: Bu araba yürümez dedim, sen başının çaresine bak.
1: Görücüler gelecekti, nasıl yetişeyim eve?
8: Taksiyle. Taksi, taksi, dur, dur. Gel, gel, gel. Aç, atla, çabuk.
1: Etilere kaç para?
8: Taksimetre ne yazarsa.
1: Ne yazar?
8: Aşağı yukarı 12-13 bin.
1: Boşuna saat açıp akünü zayıflatma. Ben 7 bin veririm.
8: Dolmuş değil bu taksi beyim.
1: 7500 olsun.
8: Olmaz.
1: 8000.
8: Çattık be.
1: En son 8250. Kabul et. Yoksa pişman olursun.
8: Tamam, götürüyorum. Biraz daha pazarlık yaparsak gırtlağına sarılacağım çünkü.
9: Bugün çalmadığım filmci kapısı kalmadı. Hiçbiri sanattan anlamıyor arkadaş. Ama bugün kendimi onlara kanıtlayacağım.
10: Tamam, kes be Oktay.
7: Hadi çocuklar, dolaştırayım sizi. Biraz denemesi yapacağım.
10: Hayırlı denemeler canım. Biz daha intihar düşünmüyoruz.
9: Şundaki para bende olsa hemen filme başlarım.
10: Düne kadar sürünüyordu. Karanlık işler çevirip parayı buldu. Aa işte şuradalar. Bakalım bir haber var mı? Ne haber Naci? Müjde var mı?
11: Yok. Yattı. İşte kaldık. Maradona yaktı bizi.
9: Aa, Maradona'yı Fenerbahçe mi transfer etti?
11: Ulan oğlum, futbolcu Maradona değil, at Maradona. Siz ne yaptınız? Ev bulabildiniz mi?
10: Bulmaz mıyız? Kiralık ev bolluğu var, anasını satayım. Buzdolabı, çamaşır makinesi bile veren var evlerini tutalım diye.
5: Ağlanacak halimize gülüyoruz işte.
11: Takmayın kafanızı. Parayı bulacağız çocuklar.
9: Para işte bunun içinde oğlum.

0: Beyefendi, evlatlarımız birbirlerini görüp beğenmişler. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Sizinle dünür olmak bizi şereflendirecektir.
1: Sağ olun, var olun. Mahtum Bey ne iş yapıyor?
2: Bankacıyım efendim. Bankası Etiler Şubesi'nde şef.
1: Öyle mi? Ne tesadüf. O bankada benim de hesabım var. İçkin kumarın var mı delikanlı?
2: Kesinlikle, sigara bile içmiyorum efendim.
1: Nasıl içeceksin ki zaten? Aldığın maaş içkiye kumara yetmez ki.
3: Biz de oğlumuzu takviye ediyoruz beyefendi. Eşim bir araştırma şirketinde müdürdür.
1: İyi araştırmacı olduğu belli. Oğlunuz bankadan, eşiniz şirketten iyi araştırıp bulmuşlar benim gibi yağlı kuyruğu.
0: Buyurduğunuz gibi değil beyefendi. Oğlumuz, babasının kim olduğunu bilmeden kızınızı beğenmiş. Bu gençlerin yuvasını yapın.
1: Yapmaz mıyım? Her baba evladının mürvetini görmek ister. Şimdi şartları konuşalım. Nişana, düğüne filan hiç karışma. 250 milyon da başlık parası isterim.
0: Aman beyefendi, bu çağda başlık parası olur mu?
1: Olur. Ben paraya hiç kıymet vermem. Para insanın elinin kiridir. Ama başlık parası verirseniz kızıma daha iyi bakarsınız. Ben de kızımın anasını başlıkla aldım.
4: Bana bakmayın öyle. Başlık parasını ayrıldığı eşini ödemiş. Ben bedavaya gittim, bedavaya.
1: Ben verdim gitti, siz alıyor musunuz?
0: Biz başka türlü düşünmüştük. İzninizle beyefendi. Hadi kalkın.
3: Biraz daha kızdırın, niye kalktınız canım? Yürü, yürü. Bir kahve daha için, ıhlamur yapayım size. Ne olacak? Baba!

0: Hangi enayi başlık parası verir benim için? Evde kalacağım. Kocaya hasret gideceğim. Hırlı sırada razıyım, hırsız sırada.
1: Zeliha'ya kalsa üste verecek ama sen başlık diye tutturdun. Hem de 250 milyon.
2: Pazarlık etmediler ki domuzlar. Yoksa 10 milyona fit olacaktı.
1: Sayende evde kalacak zavallı.
2: Yo yo, merak etme. Bir enayi bulup kızı yamarım ben. Hadi kapat ışığı. Ceryana zam geldi, haberin yok mu?
3: Sen benim asker arkadaşım, veli nimetim, kurtarıcım, her şeyimsin Ragıpcığım. İşte borcumu kuruşuna kadar ödüyorum. Beni iflastan kurtardın. Milyarlar kazandım sayende.
2: Artık adımlarını dikkatli at. Önce şu borç senedini al, ipoteği hemen çözerim.
3: Sağ ol. Senin iyiliğini nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Senin için canımı bile veririm.
2: Canını verme de bir daha borç isteme, uykularım kaçıyor be.
3: Vallahi sen türbesi yapılacak adamsın Ragıpcığım. Askerlikte de bize hep kıyak yapardın.
2: Az mı nöbet tuttum sizin için lan?
3: Yerimize nöbet tutup ne güzel paramızı alırdın.
2: Dişimden tırnağımdan arttırıp size borç verirdim.
3: Ya, sonra da ikiye katlayıp faiziyle geri alırdın. Hey gidi günler hey. Hadi bana müsaade, Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle. Alo. Sen misin Hüsnü? Ne haber?
4: Beyim haberler. Parçası yok arabanın. Çıkma arıyorum. Hurdalıklarda canım çıktı. Bugün bitmez. Sen başının çaresine bak.
2: Aman Hüsnü, arabayı yetiştirmeye çalış. Televizyonda röportajım var. Boşuna yol parası vermeyeyim.
4: Bana verme yürü. İlaçlarını da unutma.
2: Unutmam.

0: Alo, kimsiniz?
1: Örgüt. Halkımızdan sömürdüğün paraları geri alacağız. Hiç korkmadan ortalarda dolaşıyorsun. Seni kaçırıp hesaplaşacağız.
0: Tansiyonum yükseldi. Su ver çabuk.

0: Suyu dökme. Yarın gene içerim.
1: Niye emniyetten koruma istemiyorsun?
0: İstemem. Fazla masraflı olur. Yiyeceği, içeceği filan. Hadi eyvallah.
2: Sana bir kıyak yapacağım.
3: Borcu vereceksin.
2: Yok ya. Zengin babadan para koparma yöntemlerini söyleyeceğim. Mesela flörtümle başım dertte diyeceksin. Kürtaş falan. Sonra borç senedi tezgahı kuracaksın.
3: Boşuna çeneni yorma. Yemez. Sen Cimri Baba yöntemi var mı onu söyle.
2: Bana kalırsa tek yöntem var Cengiz. Yemeğine zehir koyup gümleteceksin.
4: Birden 36'ya kadar rakamlar söyleyeyim. Bir koloru sallamaca oynayalım.
5: Benim uğurlu rakamım 14.
6: Benimki 9.
7: Benim senaryomda en sevdiğim sahne 23. İsterseniz bir okuyayım.
4: Aman istemez. Şimdi 14. maç.
8: Sayın seyirciler, bu geceki ekonomi köşemizin konuğu Sayın Ragıp Elibol. Kendisiyle ekonomi üzerine bir söyleşi yapacağız. Hoş geldiniz Sayın Elibol.
9: Hoş bulduk. Bana bu imkanı tanıdığınız için size ve TRT'ye şükranlarımı arz ederim.
8: Sayın Elibol, size ait ihracat rekorunu bu yılda farklı olarak yenilediniz. Başarınızın sırrını açıklar mısınız?
9: Başarının 3 tane sırrı var. Çalışmak, çalışmak, çalışmak.
4: Çalışmak. Çalışmakla köşe dönülür mü deve?
8: İhracata nasıl başladınız Sayın Elibol?
9: Önce donla başladım. Bildiğimiz don. Çünkü bu dünyada aç, parasız adam çoktur. Ama donsuz insan yoktur. Sonra çorap. Bütün dünya birbirinin başına çorap örmek isteyen insanlarla dolu. Alın işte size hazır çorap dedim. Kapıştılar.
4: Hıyara bak. Resmen dalga geçiyor.
8: Sayın Elibol, başarılı bir iş adamı olarak gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız?
9: Önce tasarruf. İşten artmaz, dişten artar demişler. Yerli malı varken markalara rağbet etmesinler. Baba parasına güvenmeyip çalışsınlar. Kahvelerde zaman öldürmesinler, iş kovalasınlar. En önemlisi çalışsınlar, çalışsınlar, çalışsınlar.
4: İlyas, kapat kardeşim şu televizyonu, kıracağım ha.
9: İşte benim gençlere tavsiyem budur.
4: Allah'ın kurusu kalkmış akıl veriyor.
5: Kramuru, köşeye dönmüş ya.
3: Akıllı adam arkadaş, para babası. Çok karlı bir işe yatırım yapabilir. İlk fırsatta gidip senaryomu ona okuyacağım.
4: Bir daha senaryo lafı edersen esas ben senin canını okuyacağım.
10: Hey çocuklar! Sınıfı geçti. Geçen gün gazı kökledim, 220'ye vurdurdum. Tavsiye ederim çocuklar.
4: Anladık. Otobüse talim ediyoruz, Mercedes tavsiye ediyor ya.
10: Gıcık veriyor.
3: Ah, şu filmi bir çekebilsem, Mercedes ne ki? Tamam tamam sustum.
4: Nasıl dağıtıyor her yere? Yok 220'ye vurdurmuş. Uçak mı lan bu?
10: Belki de doğrudur.
4: Göreceğiz. Şu arabayı bir de biz deneyelim bakalım.
10: Hiç böyle güzel bir araba kullanmadım.
4: Ateşin var mı koçum?
10: Tabii.
4: Sağ ol.
10: Bir şey diyeyim. Evet, ne diyordum?
4: Hadi. Hadi.

0: gezelim hem de senaryoyu okuyalım ha.
1: Arabayı durdur, indir ona. Keyfin bozma.
0: Tamam, söz.
1: Torpido gözüne baksana, kaset var mı?
0: Aa, bakın tabancası varmış.
2: Bu itin babası mafyadan galiba.
1: Boş verin. Arabayı satamayız ama tabancayı okutabiliriz. Parasıyla da büyük oynarız.
3: Sayın Elibol, prensiplerinize uyarak yol parası için bütçe çıkardım, buyurun.
4: Teşekkür ederim.
3: Size hemen bir taksi çağırayım.
4: Yo, sakın ha. Ben her gün yürüyüş yaparım. Hadi eyvallah.
3: Güle güle. Prensipmiş. Seni cimri herif seni.
5: Tadında bırakalım çocuklar, dönelim artık.
1: Acelesi yok. Otobana çıkıp deneme yapalım. Bakalım 220'yi vuruyor mu?
6: Boş ver ya. Duvara yapışırsın falan. Spatulayla kazırlar bizi.
1: Eyvah, trafik!
5: Dikkat et!

0: Beni dinlemediniz. Aldınız mı başınıza belayı şimdi?
1: Ya ben hafif dokundum. Kan falan yok, baksanıza.
2: Dışta yok ama ya içte varsa?
1: İç kanama, en kötüsü.
0: Hastaneye yetiştirelim bari.
3: Hadi çocuklar.

0: Hastanenin kapısına bırakıp kaçarız.
1: Hangi hastaneye götürelim?
2: En yakın hastanesi.
3: Olmaz. Orası çok kazıktır. İlk yardıma götürün.
1: Mantar. Televizyondaki adam Ragıp Elibo.
3: Neler oluyor? Neredeyim ben?
0: Şimdilik arabadasın. Acı fren çekmeseydin dört kollu tabutta olacaktın.
3: Tabut mu? Eyvah! Örgütün tuzağına düştüm ben.
1: Örgüt mü?
3: Beni tehdit eden örgüt. Demek sizdiniz ha?
2: Şansım döndü. Doktor hastanın ayağına geldi. Beyefendi, çekeceğim filmin senaryosu.
0: Bir kelime daha söyle, vurayım ulan seni.
3: Eyvah! Örgüt birbirine düştü. Çocuk itirafçı mı ne? Beni niye kaçırıyorsunuz?
0: Kaçırmak mı?
3: Kaçırmayın. Benim tansiyonum, şekerim, romatizmam var. Ne olur kaçırmayın. Kaçırmayın kardeşim.
0: Tut şunu. Siz gelin çocuklar.
2: Fırsat bu fırsat, ben de sana senaryomu okuyayım. Ölümün inanılmaz sıcaklığı.
3: Eyvah! Temelli öldürecekler beni.
1: Bu yaptığımız çılgınlık çocuklar.
4: Ben senin gibi düşünmüyorum. Bu ayağımıza gelen bir kısmettir.
5: Vallahi beni de sardı bu iş ha. Baksanıza, adam kaçırılmaya gönüllü.
4: Dikkat etmediniz mi? Herif örgütten, tehditten söz ediyor.
1: Evet, demek ki bir örgüt tehdit etmiş. Kaçırılacağını söylemiş.
4: O örgütte için biz olmayalım.
1: Ama biz örgüt değiliz ki.
4: Olacağız canım.
2: Genç adam ölümün soğukluğunu değil, sıcaklığını hissediyordu. İlmiği boynuna geçirdi.
3: Yapmayın, beni asarak öldürmeyin. Madem kaçıracaktınız, niye arabayla çarptınız? Ölseydim fidyeyi nasıl alacaktınız?
0: Fidye mi? Gelin çocuklar.
2: Ve ölümle yaşam arasındaki o korkunç anda...
3: Kim olsa korkudan donuna... Yapmayın, ha. Öldürmeyin.
4: Herif resmen çanak tutuyor arkadaş. Kaçırmak istiyor.
1: Saçmalama, niye kaçırılmak istesin, fidye ödesin?
5: Bir hesabı olmalı. Cin gibi adam. Belki de bedava reklam yaptıracak.
4: Olur mu olur? Biz enayilik etmeyelim çocuklar. Kaçırıp fidyeyi çatır çatır alalım. Hı-hı. Hadi arabaya.
2: Jean, ellerini yukarı kaldır, kımıldama.
3: Kımıldamıyorum, ateş etme. Gençliğinize yazık çocuklar. Hapislerde sürünürsünüz. Adam kaçırmanın suçu çok büyüktür. Hadi beni evime bırakın. Benzin parasını veririm.
4: Kes sesini!
3: Tansiyonum yükseldi. Eve uğrayıp ilaçlarımı alayım. Sonra nereye kaçırıyorsanız oraya gideriz.
2: Sonra?
4: Gelin benimle.
2: Jean, söyle alçak, seni kurşunla mı yoksa bıçakla mı öldüreyim?
3: İkisine de gerek yok. Çünkü ben korkudan ölmek üzereyim.
4: Sahi ya. Biz bunu nereye götüreceğiz?

0: Metin bir şey önersene.
1: İstersen Kanlıca'daki yalımıza götürelim. Ulan oğlum başımızı sokacak evimiz olsa evleneceğiz biz.
2: Herhalde Oktay'ın kaldığı otele de götüremezsiniz. En iyisi vazgeçelim.
0: Olmaz. Bu fırsatı kaçıramayız. Tamam. Benim eve götürüyoruz. Bütün iş kimseyi çaktırmadan eve sokmak. Hadi arabaya.
3: Jön, senin hayatını bir şartla bağışlarım. Önümde diz çökeceksin.
4: Diz çökmek neymiş ki? İstersen iki rekat da namaz kılarım. Hadi çocuklar. Pişman olmadan beni evime götürün.
0: Tamam, eve götürüyoruz ama örgüt evine.
4: Örgüt evine mi? Eyvallah.
0: Kolay gelsin.
5: Sağ ol.
0: Haydar ya, unutmuşum. Şuradan iki paket Samsun alsana bana.
5: Bakkal kapadı.
0: Açığını bul sen de. Hadi koştur.

0: 예, 생각을 당길할까봐 얘들아 어쩌고
1: sen Ragıperibo, örgütümüz KKMA tarafından kaçırılmış bulunuyorsun.
2: Ne biçim örgüt ismi bu? Hiç duymamıştım.
1: Yeni örgüt. Kap kaçırmanızı al. KKMA işte. Fidye alınca seni salacağız.
2: Siz salıncaya kadar ben ölürüm. Tansiyonum, şekerim, ille de baş ağrılarım.
1: İlaçların örgütümüz tarafından tedarik edilecektir.
2: Aman, baş ağrılarım için unutmayın.
3: O işi ben üstlenirim. Eriyenden mi olacak? Hani suda eriyenden?
2: Yok canım, midede eriyenden. Hani bildiğim var ya, ondan işte. Hanım kızım, elindeymişken 5-10 kutu alıver. Ha, 2 kutu da eriyen gazoz gibi içerim.
3: Tamam, sabah getiririm. Eve dönmem gerek arkadaşlar.
1: Ben seni bırakırım. Önce iş bölümü yapalım. Kurbanınızın ailesine telefon edilecek.
4: Zeynep'i bıraktıktan sonra ben telefon ederim. Evinin telefonunu söyle.
2: 149-67-85. Ha, hazır telefon etmişken ışıkları söndürmelerini, muslukları kapatmalarını da söyleyiver bir zahmet. Ha, aman bir de ağrı kesicisini aspirinle değiştirmeyi unutmasınlar ha.
1: Ben de çalıntı arabaya bırakayım. Oktay nöbetçi kalacak. Hadi çocuklar, göre başa.
5: Ben nöbetçi kalıyorum. Şimdi sana 11. sahneyi okuyorum. Genç adam anılarından sıyrılıp ilmeği tekrar boynuna geçirdi. Yaşamak mı, ölmek mi? İşte buna karar veremiyordu.
2: Amma da kararsız adammış be. Ben yaşamak istiyorum. Ne olur öldürme beni. Öldürme.
6: Üstüme iyilik sandım. Yemek saatini hiç şaşırmazdım.
7: Bedava yemek bulunursa yumulmuştur.
6: Olsun, evdeki yemek ziyan olmasın diye yine yer.
8: Ay, açlıktan öldüm, bari bir telefon etsin.
7: Ya.
6: Demek ki bedava telefon bulamadın. Biraz daha bekleyelim bakalım.
7: Bekleyelim bakalım.
1: Söndürme. Sağ ol.
9: Bir şey değil. Gece aynı yere takılalım, tamam mı?

0: Alo, aşk olsun Ragıp. Ne? Kimsin? Kim? Örgüt mü? Ne örgütü?
1: KKMA örgütü. Para babası Ragıp Elibol örgütümüz tarafından kaçırılmış bulunmaktadır. Eylemimiz fidye ödeninceye kadar devam edecektir. Polise haber vermeyin. İkinci telefonumuzu bekleyin. Yaşasın KKMA örgütü.
0: Birileri eşek şakası yapıyor ama neyse. Güya babanızı kaçırmışlar. He? Dur ne dedi bakayım. Ha, örgütmüş. KKMA örgütüymüş.
2: Yok ya, kim kaçırıp da başına dert alır?
3: Ay, açlıktan öleceğim ya. O daha bekleyecek miyiz?
0: Yok. Babam ne derdi? Sakın yemeği soğutmayın. Soğutup da tekrar ısıtıp gazı israf etmeyin. Buyurun hastaneli az yağlı
3: ve
0: bulgur pilavına.
3: Hadi bakalım.
4: Koy.
0: Şaka oldu galiba. Sahiden kaçırmış olmasınlar.
5: Benim de içime bir kurt düştü. Bana kalırsa polise haber verelim derim.
0: Ben konuşayım, senin ağzın laf yapmaz. Alo, polis mi? Ben Ragıp Elibol'un karısı Dürdane Elibol'um. Kocam eve gelmedi. Hiç böyle yapmazdı. Şaka sandım ama galiba değilmiş.
6: Hanımefendi, lütfen sadede gelin. Kocanıza ne oldu?
0: Teferruatla anlatıyorum memur bey. KKMA örgütü telefon etti. Kocamı fidye için kaçırdıklarını söylediler.
6: Örgütün adını bir daha tekrarlayın lütfen. KKMA, evet. Evet, yazdım. Bu isimde bir örgüt yoktu. Araştıracağız. Telaşlanmayın hanımefendi. Sizi tekrar arayacaklardır. Biz devamlı irtibat kuralım. Geçmiş olsun. Elimizden geleni yapacağız.
7: Söyle Neriman, hayalci Seyfettin'le yattın mı? Neriman, sana acı gerçeği anlatacağım. Yattım, evet. Ama masumum ben. Çünkü meyveli gazozuma uyku ilacı karıştırmış. Jön, alçak! Seyfettin'i öldüreceğim. Neriman, hayır! Önce altıma çektiği arabanın ruhsatını versin, sonra öldürürsün.
8: Sakın sesini çıkarma. Kim o?
9: Biziz Naci, biziz.
8: Parolayı söyle.
9: Aa, sıktın ama. Aç ulan şu kapıyı.
8: Açmam, örgütün adını söyle.
9: Manyak mısın oğlum?
8: Örgütün adını söylemezsen açmam.
9: Allah belanı versin. KKMA.
8: Tamam. Girin.
10: Yahu ne adamsın?
11: İlaçlarını getirdim.
10: Aman, unutmadın değil mi?
11: Tam 10 kutu aldım. Bunların hepsini bitirecek kadar burada kalacağını sanmıyorum.
10: Bir bardak su verir misiniz?
8: Suyu ben getiririm.
10: Kaçırıldığım için sinirliyim. Stres baş ağrısı yapar. Aldın mı geçer. Suyu dökmeyin, ziyan olmaz.
8: Şimdi fidenin miktarını tespit edelim. Gelin çocuklar.
12: Tövbe estağfurullah.
8: Ne diyorsunuz? Miktarı düşündünüz mü?
13: 20 milyon.
14: Yok deve. Ben filmi 50 milyondan aşağı başlayamam.
8: Saçmalamayın. Bu para hiçbirimizin derdine deva olmaz. Ben 1 milyar diyorum.
14: Ya sen diyorsun da bakalım o ne diyor?
8: Örgütümüz senin için 1 milyar lira fidye takdir etti.
10: Hayırlı uğurlu olsun. Bakın bu parayı sakın çarçur etmeyin. Karlı işlere yatırım yapın. Kimseye borç filan vermeyin.
13: Biz nasihat değil, para istiyoruz.
14: 1 milyara karşılık hayatın.
10: Yok ya, ben o kadar etmem. Tansiyonum, şekerim, baş ağrılarım,
11: Baş ağrılarına karşılık 10 kutu var ne haber? 2 kutu da eriyeninden.
10: Ben galiba bitirmeden hücceten gideceğim. 1 milyar ne demek ya?
8: Ya parayı verirsin ya da ölürsün.
10: Tamam, veriyorum. Zarfta yol parası var. 2 10 binlik. Bir de otobüs abonman bilet. Daha 2 tane kullandım. Alın, aranızda pay edin.
8: Ölürken de böyle şakacı
11: çıldırdın
8: olacak
11: mı
8: mısın
11: Naci,
8: bakalım?
11: Dur. Biz yanlış yapıyoruz. Parayı Ragıp Bey vermeyecek ki, fidye aileden istenir.
13: Zeynep haklı. Fidye miktarını biraz düşürelim.
8: Örgüte karşı gelmediğin için fidyeyi 750 milyona indiriyoruz.
7: En iyisi yuvarlak hesap 500 milyon olsun.
8: Ölmek istemiyorsan bu parayı ailenden isteyeceksin.
10: Sizin öldürmenize fırsat kalmaz. Ben bu parayı verirsem zaten hücceten ölürüm.
13: Peki, 400 milyon.
10: Fena alıyorum. Tansiyonum fırladı.
7: 300 milyon.
10: Kolum uyuşuyor. Felç mi oluyorum ne?
8: 200 milyon, son fiyat.
10: Ah, of. 5 taksit. Ah.
8: Fidyenin taksidi olmaz.
10: Ah.
8: Kes! Hava kararınca buradan çıkıp telefona gideceğiz. Aileni arayacaksın ve 200 milyon isteyeceksin.
7: Aa, geceye daha çok var. Ben de bari senaryomu okuyayım.
4: Talihsiz başım. Bula bula kocamı buldular kaçıracak. Aslanım. Doyamadım sana, doyamadım.
6: Sakin olun hanımefendi. Moralinizi bozmayın. Henüz kesin bir durum yok. Eşinizin düşmanı var mıydı?
2: Benim babam ne kokar ne bulaşırdı komiser bey. Düşmanı olmamalı. Ama son günlerde devamlı tehdit ediliyordu.
4: Ha, ben kimi tehdit ettiğini biliyorum.
6: Kimdi?
4: Eski karısı. Nafaka diye diye kocamın başının etini yedi.
2: Annemin günahını alma. Esas babamı annemden kaçıran sensin.
4: Kaçırında boncuk mu buldum sanki? Cimriydi mibriydi ama koca bitti. Ah Ragıpçığım. Beni üvey evlatla delide bırakıp da derinlere gittin. Kocamın arabası. Dualarım kabul oldu. Kocam evine döndü. Ragıp geldi komiser bey.
7: Babam geldi.
15: Hayrola, bey rahatsız mı?
4: Kocamı kaçırmışlar, polisler içeride.
6: Evet, devam edin.
15: Araba tamirdeydi, gidip alamadım.
6: Belki de arabanın tamirde olduğunu biliyorlardı.
15: Kimler?
6: Örgüt. KKMA. Henüz böyle bir örgütün varlığını tespit edemedik.
15: Ne enayi örgütmüş bu be. Ragıp'ın canını alırlar, parasını alamazlar.
4: Hastalıklı kocam benim. Titiz kocam, tutumlu kocam. Seni geri göndersinler de beni kaçırsınlar.
6: Fedakarlığınıza saygı duyuyorum kızım. Ama sakin olun. Üzgünüm ama belirtmek zorundayım. Fidye ödense de kurbanın kurtulma şansı çok azdır. Onları yakalamamız gerekiyor. En küçük ayrıntıları bile bize bildirin. Sakın bizden gizli fidye ödemeyin.
15: İşin şakası yok galiba. Ben fabrikaya koşturayım bari. Belki ortağı bir şeyler biliyordur.
2: Kaçırılmış ha? Hay Allah! Şaka oldu demek. Bu müjdeli şey, acı haberi keşke birdenbire söylemeseydin Hüsnü. Şok oldum vallahi.
15: Hiç de öyle şok olmuş bir halin yok. Neredeyse göbek atacaksın. Bir de gülüyorsun be.
2: Sinirden gülüyorum.
16: Aksiliğe bakın yahu. Güya bu ay maaşımıza zam yapacaktı.
15: Tövbe tövbe. Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Ragıp Bey'i düşünen yok. Şekeri de yükselmiştir. İlaçlarını almazsa ölür gider garibim sonra.
2: Merak etme Hüsnü Efendi. Büyük insan ortağım Ragıp Elibol için her türlü fedakarlığı yapacağız.
10: Oh! Rahatladım biraz. Kolumun uyuşukluğu geçti.
7: Senaryoma bunu da eklemeyi düşünüyorum. Katil, maktulü öldürmeden önce ona masaj yapmaktadır.
17: Omlet yaptım sana.
10: Ah, bayılırım.

0: Çok yağlı yapmışsın kızım. Ah bu gençler. Tutum nedir bilmezler. Bu kadar yağla bizim evde 10 tane omlet yapılır. Sağ ol. İyi bakıyorsunuz bana. Saatimle yakından ilgileniyorsunuz.
1: Kim takar senin sıhhatini? Ama elimiz mahkum. Parayı almadan gümlersen duman oluruz. Tamam, eylem başlıyor. Kapıcı çöp toplamaya çıktı. 10 dakikamız var, gidiyoruz.
0: Acele etme, şu lokmayı da yiyeyim. Ziyan olmaz. Ben bu parayı istemezdim ama ortağıma dua edin.
2: Ne olmuş ortağına?
0: Ne olacak? Daha birkaç gün fabrikaya gitmezsem 200 milyondan daha fazla çalar.
2: Tıraş kes, gidiyoruz.
0: Telefon parası sizden ha.
3: Alo? Aman Ragıp! Ne? Telefon meşgul müydü? Zira yeni kaynanasıyla konuştu da bugün. Hamamda tanışmışlar. Seni oğluma alacağım demiş yeni kaynanası.
4: Fitneci kadın!
0: Eve dönünce sorarım ben o Zeliha'ya. Ulan ben telefonda 1 dakikadan fazla konuşmayın demedim mi? Dinle şimdi. KKMA örgütü beni kaçırdı. Hemen 200 milyon...

0: Milyon tedarikle. Yoksa beni öldürecekler.
1: Öldürecekler mi? Hay Allah'ım, ben bu genç yaşımda dul mu kalacağım şimdi?
0: Ulan karı, kulağını aç. Esas 200 milyonu vermezsen dul kalacaksın. Mücevherlerini, takılarını sat. Sonra babandan kalan parayı bankadan çek. Ben sana öderim.
2: Sen senetsiz sepetsiz borç verilmez demez miydin? Ben kimin karısıyım?
3: Allah belanı versin. Ulan örgüte karşı rezil etme beni. Ver şu parayı.
2: Vermem. Hem polisler dedi ki, fidyeyi alırlar, yine de öldürürler dediler. Sen boş yere para harcamayın demez miydin?
0: Ulan boş yere olur mu? Hayatımın kıymeti yok mu alçak karı? Oğlumu ver.
4: Geçmiş olsun baba. Tamam da, bende para ne ara? Cebimde abonoman biletim var sadece.
3: Ulan bir şeyler yap, zengin arkadaşlarım var, borç iste.
4: Daha aldığım borçları ödeyemedim baba. Bir dakika, aklıma bir fikir geldi. Sen bana vekaletname çıkar, ben bankadan parayı çekeyim ha!
0: Seni... Vekaletnameyi vereyim de ocağıma incirdik, olur mu? Beni donsuz bırak her gele. Zeliha'yı ver bakayım.
5: Özür dilerim babacığım, bir daha telefonda uzun konuşmam.
2: Ben de 200 milyon olsa başlık paramı kendim verir de kocaya giderdim.
0: Ana gibi yar olmaz. Jeton verin.
6: Alo? Oğlum! Ben de senin kulaklarını çınlatıyordum. Ağzına layık bir mantı yaptım, çimleniyordum.
0: Afiyet olsun anacığım. Dinle şimdi. Sakın üzüntüden ayılıp bayılma. Oğlunu kaçırdılar anacığım. 200 milyon fidye istiyorlar.
1: Ne fitresi oğlum? 200 milyon fitre olur mu? Ben geçen bayram fitreyi de zekatı da verdim.
0: Fitre değil ana, fidye. Kurtarmalık parası yani. 200 milyonu almazlarsa beni öldürecekler. Bağını bahçeni sat, bu parayı bul anacığım.
1: Kedinin domuzuna bak, ölmeden mirasıma göz diktin hayırsız.
2: Rahmetli kocamdan kaldı onlar bana. Gözü doymaz hınzır seni. Tuzak kurup elimden alacaksın öyle mi? Sütüm sana haram olsun.
7: Bir tek jetonumuz kaldı.
0: Eski karımı arayayım. Çocuklarımın anası. Kirli çıkıdır. Evlatlarının babasız kalmasını istemez.
8: Hayırdır inşallah. Alo? Kim? Ah, sen misin Ragıpçığım? Özledin mi hınzır? İlk göz ağrını canın mı çekti yoksa? Ben de seni unutmadım. Ah, karşıma ne kısmetler çıktı da. Ah dedim.
0: Aferin benim eski melek karım. Başım dertte. Beni kaçırdılar. Fidye istiyorlar. 200 milyon lira. Kurtar beni. Mücevherin neyin varsa sat.
9: Seni düzenbaz alçak seni. 3 kuruş nafakayı vermemek için ne tezgah yapıyorsun?
8: Ulan benim adım Melek. Kimse yapamaz bana kelek.
9: Nafakamı çatır çatır alırım. Kafanı gözünde patlatırım.
0: Tansiyonum. Başım dönüyor. Fena alıyorum çocuklar.
2: Hadi götürelim.

0: ağlıyordu kocacığımız. Beni öldürecekler derken ağlıyordu. Ay, imdadına yetişemedim. Derdine çare olamadım.
1: Eşek kafam benim. Gene numara yapıyor zannettim de inanmadım. Meleğim, senden başka kimim var dedi bana. Ah, ben adamın kıymetini bilemedim. Bilemedim.
2: Hanımlar, hanımlar. Ağlayıp dövünmenin bir faydası yok. Sizler de bize yardımcı olun. Telefonlarınızı dinlemeye alacağız. Belki yerlerini tespit edebiliriz.
3: Oh.
4: Sarımsaklı yoğurt yaptım. Tansiyonu düşürürmüş.
3: Tansiyonum biraz düştü ama olsun. Sarımsaklı yoğurt ziyan olmaz.
5: Yeter ya. Burası örgüt evi mi yoksa 5 yıldızlı otel mi?
3: İdare eder. Ben şikayetçi değilim.
5: Biz şikayetçiyiz. Dolaplar çeviriyorsun. Yanlış yerleri arayıp bizi uyutuyorsun.
3: Karılarımın, çocuklarımın, anamın seslerini duymadınız mı?
4: İnanamadık. Bir kadın nasıl kocası için üzülmez? Ya kızı? Babası tehlikedeyken o koca düşünüyordu.
6: O telefon ettiğin annen olsaydı, canını feda etmez miydi oğlu için?
5: Ya oğlum, benim babam tehlikede olacak da duracağım ha. Dünyayı yıkardım ben.
7: Ben babamı hiç tanımadım. Küçükken ölmüş. Yaşasaydı diyordum, canımı vermez miydim babam için?
3: Siz hepiniz pırıl pırıl gençlersiniz. Niye başınızı derde sokmak istiyorsunuz? 200 milyon için hapislerde sürünmeye değer mi?
5: Bırak palavrayı. Parayı küçümsüyorsun. Ama vermemek için 9 takla atıyorsun. Delirtme bizi. Kendini öldürtme.
3: Ne yapayım? Kimden isteyeyim?
5: O senin sorunun. Bu dünyada sevenin yok mu hiç senin? Hiç dostun yok mu?
3: Bir asker arkadaşım var Nuri. Çok iyilik yaptım ona. Bir de %10 ortağım Selim.
5: Bu gece de onları ararsın.
3: Olur.
8: Canım kardeşim benim. Asker arkadaşım. Aradığına çok sevindim. Yardımların sayesinde köşeyi döndüm. Milyarlar kazandım. Emret canım ciğerim.
3: Başım dertte Nuri. 200 milyona ihtiyacım var. Beni kaçıran örgüte bu parayı vereceksin. Yoksa beni öldürecekler.
8: Hay Allah. Milyarları borsaya yatırdım, tepe taklak gittim. Kara kara düşünürken sen aradın.
3: Kıvırma lan. Hani benim için canını verirdin? Bu parayı vermezsen ben canımdan olacağım. 200 milyon ne ki ulan? Ben sana 1 milyar borç vermiştim.
8: Ben de borcumu ödemiştim Rakıpçım. Ne yapayım? Ben de sıkıştım kaldım. Üzgünüm canım kardeşim. Sen başının çaresine bakarsın.

0: Nakitler, sağlam çekler, senetler benim, çürükler Ragıp'ın.
1: Eski tarihli senedi hazırladım. Adınıza tanzim ettim. 1 milyarlık.
0: Aferin sana. Ragıp'ın imzasını taklit ederim ben. Kaç gündür bu imzaya çalıştım. Alo? Kim?
2: Aa, kurtuldunuz mu? Allah korusun.
0: Fidye mi? Ama elde para yok. Para vardı, vergiye yatırdım. Kasa tam takır.
3: Ulan düzenbaz, ne zamandır 6 ay öncesinden vergi ödüyorsun? Tereciye tere mi satıyorsun? Şahsi parandan 200 milyon ver, sonra hesaplaşırız.
4: Ben de o kadar para ne arar sayın ortağım? %10 istemlenecek geçiniyorum.
3: Ulan Teres, hırsızlıklarını bilmiyor muyum? Pendik'te aldığın yazlık köşkü, Bebek'teki Lebi Derya katı, metresini aldığın arabayı he?
4: O saydıkların rahmetli babamdan bana intikal etti.
3: Hangi babandan ulan? Ne olacak? Ulan hayatım tehlikede. Parayı almazlarsa beni öldürecekler. Örgüt ulan bunlar, örgüt.
0: Mantıklı olalım sayın ortağım. Say ki fidyeyi ödedik. Öldürmeyecekleri garanti değil ki. Garanti olmayan bir işe para yatırmak çılgınlık. Siz ticarette kumar oynanmaz derdiniz. Ben de kumar oynamayacağım. Hoşça kal. İşte bu kadar.
3: Vursana lan, ateş etsene. Ne biçim örgütsünüz siz be? Kimse para vermedi, vermeyeceklerdi.
5: Yaklaşma, yaklaşma!
3: Hanginizden başlayayım ulan? He? Senden mi? Senden mi? Senden mi he?
5: Beni vur. Zeynep'in bir suçu yok.

0: denedik, olmadı. Başaramadık. Bir çılgınlıktı yaptığımız. 200 milyon senin için ne ki? Ama bizim yarınlarımızdı, umutlarımızdı.
1: Çok şey istemiyorduk ki. Bir senelik peşin verip küçük bir ev kiralayacaktık.
2: Birkaç parça eşya. Düğünü de aramızda yapacaktık.
0: Hesaplı bir yer bulmuştum. Az masrafla disko açabilecektim. Kendi işimin sahibi olacaktım.
3: Hayatımı koymuştum bu senaryoya. Güveniyordum. Filmi çekebilseydim kendimi kanıtlayabilecektim. Olmadı.
0: Örgüt falan değiliz. Hepsi palavra. Parayı alsak da almasak da sana bir kötülük yapmayacaktık zaten.
4: Yaptınız. En büyük kötülüğü yaptınız. Sizin yüzünüzden başıma neler geldi. Şu dünyada hiçbir sevenim, dostum yokmuş, anladım. İyi yediniz. Ne güzel yaşayıp gidiyorduk. Birbirimizi kandırarak, riyayla, yalanla yaşıyorduk. Dibi çıkmış bu dünyanın gerçek yüzünü gösterdiniz bana. İyi yediniz. Ben karımın koynuna nasıl girerim şimdi? Oğlumla kızıma nasıl evlatlarım derim? Kime güvenip kime dostum diyebilirim artık? Bir insan nasıl böyle yaşayabilir? Bunun cevabını siz de veremezsiniz artık.
2: İlaçların evde. Saati geçti. Umarım ihtiyacım vardır.
4: Hayır, yok. Daha fazla yaşayıp da ne olacak sanki?
1: Sana senaryomun finalini okumak isterdim.
4: Hiç okuma. Hiçbir şey anlamadım zaten.
1: Özelliği de bu işte. Çok anlamayacaksın ki sanat filmi olsun.
4: Bırak şimdi bu sanat ayaklarını. Benim hayatımı yaz oğlum. Paranın kirini yaz. Ölümün inanılmaz sıcaklığı neymiş? Bir adamın inanılmaz yalnızlığını yaz.

0: Kocamı bırakabileceklerini bilsem parayı değil canımı da verirdim.
1: Ona ne olmuş artık? Örgüt babamı yaşatmak.
2: Evet, mantıklı olalım. Felaket insanları birleştirirmiş.
3: Dua edelim de işkence yapmadan öldürsünler.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane...

0: ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Uyandıralım. Çıtır külahten.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Gel. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bana kalırsa tedbirli olmakta fayda var. Bir takım önlemler almalıyız.
11: Ha, ben avukatı aradım. Miras intikal davası için hazır olmasını emretti. Hmm.
12: Nafakamı keserseniz yeniden dava açarım. Hem oğluma hem de kızıma.
13: Halt! Mirası alalım. Sen hiç merak etme anneciğim.
14: Kendi payımdan bir kuruş bile vermem. Zaten bütün eşyalar çeyizimdi.
12: Ayo hiç güleceğim yoktu. Ayo seni bir yamalı bohçayla geldi mi? Cihan alem biliyor.
14: Hayt sana be!
11: Yeter be anne! Şimdi kavganın sırası mı? Fabrika için bazı önerilerim olacak Selim Bey.
10: Aman küçük bey, fabrikayı hiç dert etmeyin. Ben her ay size kârları takdim ederim.
14: Hepsini ona değil, benim payımı sakın unutma.
10: Unutur muyum hanımefendi?
13: Benim payımı müstakbel kocam alacak. Mali işleri kocam halledecek.

0: Ne o, misafirden kurtuldunuz mu?
1: Ne misafir oğlum?
0: Hadi hadi, kaç gündür evinizde birini sakladığınızı bilmiyor muyum sanki?
1: Özel hayatımdan sana ne ulan? Git yöneticiye şikayet et.
0: Ettim zaten.
1: Kedin.

0: yerde balıkçılar tarafından bulunan cesedin KKMA örgütü tarafından kaçırılan ünlü iş adamı Rakıp Elibol'a ait olduğu sanılıyor. Cesedin tanınmayacak ölçüde parçalanmış olması tanımını güçleştiriyor. Vah zavallı beyim, vah. İnşallah bulunan ceset ona ait değildir.
1: Allah çocuklarına, karısına bağışlasın.
0: Ah hanım ah. Ailesi bizim kadar üzülmedi biliyor musun?

0: ümidimizi kesmedik Allah'tan.
1: Buyur geç otur şöyle. Anlatsana nasıl kaçtın?
2: Kaçmadım. Kendileri saldılar. Rezil oldum çocuklara. İstedikleri parayı kimseden alamadım. Ne ailem vermek istedi, ne de dost bildiklerim.
1: Boş ver. Kurtuldun ya. Ha, gazeteler senin öldürüldüğünü yazıyor.
2: Başka bir zavallıdır. Ama intiharı dün gece düşünmedim değil Hüsnü Baba. Sabahlara kadar sokaklarda dolaştım. Evime gidemedim. Çünkü daha şimdiden miras kavgasına başlamışlardır.
0: Üzülme Ragıp Bey oğlum. Hemen bir çay vereyim sana. İçin ısınsın.
2: Sağ ol Elvan Ana. Çok yorgunum.
1: Beyim, sen şöyle güzel bir uyku çek, dinlen. Akşama da şişenin dibine vurup demleniriz. Ben şimdi eve gideyim. Oğlunuz arabayı beklemesin.
2: Yaşadığımı sakın aileme söyleme Hüsnü Baba. Söyleyip de onları üzme. Nasıl olsa cesedin bana ait olmadığını görecekler.
0: Boyu posu tıpkısı. Ama ben kocamı tanımaz mıyım? O değil.
3: Vallahi hem benziyor hem de benzemiyor.
0: Bana sorarsanız babam. Sana soran yok. Yatışı da tıpkı kocama benziyor.
3: Baktıkça benzetiyorum.
0: Zavallı babam, başlık parası da alamadı.
3: Başlık parası ne ki kız? Devede kulak. Babam ölmüşse kalacak mirasa bak sen. Oo.
0: Mirasın çoğu çocuklarına kalır.
3: Sana kalacak az mı be? Milyarları geçer.
0: Ölmeden mirasa konulmaz ki.
3: Kör müsün? İşte iyice bakın. Babam değil mi bu? O ölmemiş mi?

0: Bu kadın burada ne işi var?
1: Benim çocuklarımın babası o. Aslan gibi iki evlat verdim. Senin gibi kısır değilim.
0: Hadi oradan buşbula! Biz aile planlaması yaptık rahmetliyle.
1: Senin her şeyin planlı zaten. Sana aslan gibi koca verdim aslan.
0: Aman ne aslan! Posası çıkmıştı ayol. Dırdırından illetli olmuştu zavallım.
2: Ayıp oluyor anne, otur. Bu acı günümüzde kavga etmeyin bari.
1: Ne acı günü oğlum? Babanız ölmedi ki. Ben 20 yıl koynumda yatan kocamı tanımaz mıyım? Gözünüz aydın. Ceset babanıza ait değil.
2: İşleri karıştırıyorsun anne.
1: Ne iş oğlum?
2: Miras işi.
1: Ay mirastan bana ne? Şu uğursuz karıyla sizin ikinize kalacak.
2: Bizim annemiz kim? Sen. Ayda 5 milyon nafaka.
3: 10 milyon olabilir.
1: Başımı sokacak bir kat.
2: 2 tane.
3: Birinde oturur, diğerini kiraya verirsin.
1: Araba.
2: Son model. Hem de şoförlü.
1: Ay. Ay genç olsun.
3: Kendin seçersin.
4: Hazırsanız gidelim. Şunu söylemek zorundayım. Cesedin durumu iyi değil. Güçlü olmalısınız. Bu teşhis çok önemli. Sizlerden başka yakınını bulamadık. İnşallah tahminimiz doğru çıkmaz. Cesedin Ragıp Elibol'a ait olup olmadığını ancak siz karar verebilirsiniz. Buyurun gidelim.
1: Kocam! Eski kocam! Şarkı yerler kırılsın, o gözler uyulsun. Beni de yanına al, bırakma!
0: Çekil kadın! Sen daha mahrum sayılırsın. O benim kocam.
5: Kocacığım, dayamadım, dayamadım aslanım!
4: Hanımlar, teşhis edeceğiniz ceset o değil, bu.

0: Demek ben şimdi ölüyüm ha?
1: Görmeni isterdim. Şıpadan ak ölünü tanıdılar. Hani sahiden tanısalar, inansalar hiç üzülmezdim. Doğru dürüst bakmadılar bile.
0: Para insanı insanlığından çıkarıyormuş demek. Sen dobra adamsın söyle. Ben çok bir adam mıyım he?
1: Yok beyim. Öyle olsaydın yanında çalışmazdım. Cimri derler ama hesaplısın. Vehbi Koç için de öyle derler. Bu evi sen aldın bize.
2: Hayır dualarımızı üzerinden hiç eksik etmedik Ragıp Bey. Sayende başımızı soktuğumuz bir evimiz oldu.
1: Üniversitede okuttuğum fakir gençlerden de haberimiz var. Üzülme bey. Sen öyle ölsün gitsin denilecek bir adam değilsin.
0: Peki ama ben böyle nasıl yaşayacağım? Sevgisiz, inançsız. Şimdi eve gitsem karım deliler gibi sevinip boynuma sarılacak. Çocuklarım babamız geldi diye bayram yapacaklar. Ama iç yüzleri böyle mi ha? Nasıl olacak? Herkes birbirine oynayacak mı?
1: O kadar incesinden anlamam. Artık çık ortaya. Sen kendin için yaşa. Gerisini de ko gitsin.
0: Daha zamanı değil Hüsnü baba.
1: Ya zamanım kalmış. Yarın cenazeni kaldıracaklar.
0: Ben de orada olacağım. İnsanların iç yüzünü görmek için bundan iyi fırsat mı olur?
3: Şimdi ayvayı yedik işte. Ailesi cesedi teşhis etmiş.
4: Benim senaryomun etkisi altında kalmış garibim. Finalde Jön kendisini Boğaz Köprüsü'nden atıyordu.
3: Ulan kim takar senin finalini Jön'ünü? Polis intihar değil cinayet diyor.
4: Katilleri düşünsün.
5: Gelsek gelsek konuşma Oktay. Ragıp'ı biz kaçırdık. Bizim öldürdüğümüzü sanacaklar.
3: Yarın cenazesi kalkıyor.
5: İyi adamdı. İnan bana çok sevmiştim.
3: Ona yardım edemedik. Yıkılmıştı. İnancını yitirmişti. Keşke yalnız bırakmasaydı.
4: Yeni bir senaryo yazacağım. Bir adamın inanılmaz yalnızlığı.
3: Hadi be.
1: İstediklerini bit pazarında buldum. Sakala çok para verdim ha.
0: Boş ver ziyan olmaz. İşimiz bitince yarı fiyatına iade ederiz. Nasıl oldu?
6: Çok güzel oldu.
1: Vallahi anam bile tanıyamaz seni.
0: Zaten tanımadı ki. Şimdi gideyim de kendi cenazemin provası nasıl oluyormuş görelim bakalım.
1: Hadi gidelim.

0: Buraya yaş kalmadı yol. Keşke birkaç tane ağlamış olsaydım.
1: Baban fuzuli masraf yapmayın derdi.
2: Sağ olun yüzükler.
3: Sağ olun.
2: Siz sağ olun efendim.
3: Çok fena değil.
4: Şu ailesinin yakınlarının riyakarlığına bakın.
5: Dikkat ettiniz mi? Bize alışmıştı rahmetli. Gerçekten parayı alıp yardım etmek istiyorum.
6: Senaryomu büyük bir sabırla sonuna kadar dinlemişti.
7: Hiç unutmam. Bize ne nasihatler çekmişti. Sevimli adamdı. İyi insandı.
8: Üzüldü kardeşim.

0: Ey cemaati Müslümin! Şu fani dünyadan ebediyete intikal etmek üzere bulunan merhum Ragıp Elibolu nasıl bilirsiniz?
1: İyi biliriz, iyi biliriz!
0: Hakkınızı helal ediyor musunuz?
1: Helal ediyoruz, helal olsun!

0: Örgüt evi olduğundan şüphelenmiştim. Yöneticiye de durumu anlattım. Vefat ilanından resmini tanıyınca karakola gideyim dedim. O adamı saklıyorlardı. Son gece çıktılar, sonra yalnız döndüler. Bizim apartmanın zemin katındaki kiracı Naci. Biri kız, dört kişiydi örgüt.
1: Cenaze törenini final olarak düşünüyorum çocuklar. Riyakarlığı ve paranın kirini simgeleyecek.
2: Sen asıl bizim finalimiz yaz oğlum. Çünkü polisler geldi.
3: Kımıldamayın. Karşı koymaya kalkmayın. Yasa dışı örgüt kurmak ve adam kaçırmak suçlarından sizleri alıkoyacağız. Ayağa kalkın ve ellerinizi başınızın üzerine koyun.
4: Dizilin. Yasa dışı KKMA örgütünün üyeleri bir baskın sonucu yakalandı. Bilindiği gibi örgüt ünlü iş adamı Ragıp Elimoğlu fidye amacıyla kaçırmış, daha sonra da Boğaz Köprüsü'nden atarak öldürmüşlerdi. Polis bu yasa dışı örgütün diğer eylemleriyle ilgili bilgi toplamaya çalışıyor.
5: İşler iyice karıştı. Ortada cinayet yok ama dört tane katil var.
6: Asıl katiller benim ailem, dost bildiklerim. Diri diri mezara gömdüler beni. Kağıt kalemin var mı?
5: Var. Vardı, ne yapacaksın?
6: İlan vereceğim Üstü Baba. Paraya kıyıp yarım sayfa ilan vereceğim.
5: Ne ilanı?
6: Vefat ve teşekkür ilanı. Şöyle başlayacak. Kaçırılışım sırasında istenilen fidyeyi vermemek için... Dansöz gibi kıvıran %10 ortağım hırsız Selim'e... İflastan kurtarıp ihya ettiğim sahtekar arkadaşım Nuri'ye, cami avlusunda daha cenazem kalkmadan miras kavgasına girişen sevgili eşim Dürdane'ye, hayırlı evlatlarım Zeliha ile Cengiz'e, şahsi menfaatleri için öldüğümü hemen ispatlayan eski eşim Mele'ye, göstermelik yırtınıp ağlayan anam Fatma'ya, tabutumu taşımamak için tüyen tüm dost ve arkadaşlarıma teşekkür ederim Ragıp Elibol.
7: Ay bıttıracağım vallahi. Bu ilanı öbür dünyadan mı yazdırmış bu adam?
8: Ay, dün gece rüyamda gördüm babamı. İnadı inattı gene. Başlık parası almadan vermem diyordu.
7: Baban haklı. Az mı masraf yaptı sana? Kepçe kulaklarını estetik, ton estetik, şaşı gözün estetik, çarpık bacakların estetik. İyi ki de estetik. Sermayesini kurtarsa razı.
8: Ama Cici abla ben...
9: Saçmalamayın. Bu ilanı babam vermiş olamaz. Paraya kıyar mı hiç? Hıyarın bir eşek şakası yapmış olmalı.
7: Ya ölmemişse... Yaşıyorsa...
8: Ay, ister misiniz şimdi kapı çalırsa da babam gelse?
7: Ağzını ayrı aç, uğursuz.
9: Ne demiş şair? Giden memnun ki yerinden, dönen yok hala seferinden.
7: Ay, aç kapıyı! Kız aç kapıyı dedim.
8: Dizlerim titriyor, kapıyı açamam.
7: Cengiz, sen erkeksin, göster kendini.
9: Uzattınız ama ben. Babamsa babam, ne olacak yani?
8: Babamsa ne olur telefon filan ettiğimi söyleme.
7: Merak etme, ben söylerim.
10: Çeker. Ay. Of. Ay, ilanı okuyunca apışıp kaldım. Bu ilanı siz mi verdiniz kuzum?
7: Ay, ne kadar görgüsü kıt kadısın. İlanı biz verseydik altına ailesi diye yazardık.
10: Aman.
9: Bir tek ihtimal var. Rahmetli ölmeden önce bu ilanı vermiş olabilir.
11: Yok, benim aklıma daha kötü bir ihtimal geliyor. Ragıp yaşıyor olabilir.
7: Biz hep böyle diken üstünde mi oturacağız? Bir çaresi yok mu bunun?
9: Bir çaresi var, evet. Yaşayıp yaşamadığını kesin olarak öğreneceğiz. Ruhunu çağıracağız.
7: Hay aklımla bin yaşa sen!
11: Ruh bilimine ben de inanırım.
9: Çok ünlü bir medyum tanıyorum. Sadece yeni ruhları değil, tarihe mal olmuş ölülerin ruhlarını bile getirebiliyor.
7: Ne zaman çağıralım?
9: Hiç vaktimiz yok, bu gece.
6: Evinizde hiç rutubet yok Elvan Ana. Romatizmalarım hiç azmadı.
12: Aspirin de çok iyi geldi demek. Ben de içiyorum.
6: Neye yanıyorum biliyor musun Elvan Ana? Örgüt evinden ayrılırken ilaçlarımı yanıma almadım. En çok da 10 kutu aspirine yanıyorum.
12: Vallahi ömürsün Ragıp Bey oğlum.
5: Yemeğe yetiştim ha?
6: Seni beklerdik Hüsnü Baba. Ne haber?
5: Vallahi hiç sorma. Seninkiler iyice sapıttı. Bu gece ruh çağıracaklarmış. Arabada oğlun kaçırdı ağzından.
6: İlanı okuyunca fitili aldılar elbet.
12: Tövbe tövbe, sen ölmedin ki oğlum. Ruhun nasıl gelecek?
6: Ruhum gelmeyecek Elvan ana, ben gideceğim.
5: Çok şükür. Artık kendini onlara göstereceksin demek.
6: Göstereceğim ama ruh olarak. Bak şimdi Üstü Baba, geceye çok var daha. Hazırlığımızı yapacağız. Önce bir iki hoparlör yerleştireceğiz eve. Sonra Elvan ana bir elbise dikecek bana.
12: Ne elbisesi oğlum?
6: Ruh elbisesi anacığım, ruh elbisesi.

0: Ey bu dünyadan göç eden talihsiz Ragıp Elimoğlu, sana sesleniyorum. Varlığını hissetmek istiyorum. Bize gelir misin?
1: Gelirim ama yol parasını çatır çatır alırım ha.
0: Hay Allah! Hatlar karıştı galiba. Yanlış ruh mu geldi ne?
2: Oğlum, oğlumun sesi bu.
0: Ey ruh! Kimliğini açıklar mısın?
3: Niyazi'den olma, Fatma'dan doğma, Melek'ten boşanan, Beteri'yle evlenen iki çocuklu Ragıp Elibolu.
0: Ey ruh! Ahiretten mi geldin?
1: Hayır, Gültepe'den. Trafik çok sıkışıktı, ancak yetiştim.
4: Babamın sesi bu. Ey ruh! Sen babamın ruhu musun?
3: Hayır, nane ruhuyum.
0: Amma da şakacı ruh.
5: Ey ruh, ey sevgili ortağım! Kasanın anahtarı nerede? Şifreyi de lütfen.
3: Şifre 3 yumruk 2 tekme. Anahtarı ha? Da çay kaşığıdır keriz. Yıllarca nasıl yedirdim sana ha?
2: Ay fena oluyorum. Ey ruh, kocacığım! Avukata vekaletname verdim. Kazı kazar mı?
1: Sen esas kazığı seni boşadıktan sonra yiyeceksin, nankör karı.
2: Sen öldün ya, ben boşanmış sayılmaz mıyım?
6: Yalvarmasana gurursuz kadın. Seni boşayıp tekrar beni alacak belli.
4: Sevgili ruh babacığım, yakında işlerinin başına geçeceğim. Ne önerirsin, borsaya gireyim mi?
1: Sen önce hamama...

0: Gir. Ayaklarım fare ölüsü gibi kokuyor.
1: Eski kocamın sevgili ruhu. Kırkında senin için camilerde mevlütler okutacağım.
2: Mevlütten önce ben senin canına okuyacağım lanet karı.
3: Hiç böyle kafası bozuk ruh görmedim. Geri göndersek mi acaba?
4: Vallahi iyi olur. Ben korkudan altıma etmek üzereyim. Kalbim duracak derdiyse gönderelim gitsin canım.
1: Ay o kim bu? Ay çok korkuyorum.
0: O kadar yol tek başına çekilmiyor. Hep birlikte bu dünyaya gidelim. Takılın bakalım peşime.
3: Aman Allah'ım. Bu ruh gibi bir ruh değil.
0: Ne sandın ya sahtekar karı? Sen ruhumu çağırdın. Ben kendim geldim.
1: Eski koca.
4: Babacığım.
5: Sevinçten ölebilirim.
6: Sevgili ortağım.
7: Gel arkadaşım.
4: Oğlum.
0: Sizi gidi riyakarlar. Sağlığıma ağladınız, ölümüme kına yaktınız. Hepinizle hesaplaşacağım.

0: Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi uyarınca örgüt üyelerinin idam cezasıyla tezyelerini beyan ve talep ediyorum.
1: İddia makamının iddialarını duydunuz. Cinayetle suçlanıyorsunuz. Bir diyeceğiniz var mı?
2: Biz kimseyi öldürmedik sayın hakimim. Yasa dışı örgüt kurmakta da suçlanıyoruz. Hiçbir eylemimiz olmamıştır. İnandırmak güç ama küçük bir maceraydı. Öldürdüğümüz iddia edilen Sayın Ragıp Elibol'un intihar ettiğine inanıyoruz.
3: Bizi mahkemeye sürükleyen olaylar bir tesadüfle başladı efendim. Bir kaza sonucu rahmetli Ragıp Elibol'u evimizde misafir etmek durumunda kaldık.
4: Tansiyonu, şekeri, romatizması vardı. İlaçlarını hiç ihmal etmedik.
5: Bizden ayrılırken bana kendi hayatının senaryosunu yazmamı önermişti. Adını da kendi koymuştu. Bir adamın inanılmaz yalnızlığı.
1: Bu dediklerinizi kanıtlayacak bir deliliniz, şahidiniz var mı?
0: Var sayın hakim.
6: Sayın başkanım, huzurunuza izinsiz çıktığım için beni bağışlayın. Ben Ragıp Elibol'um. Yaşıyorum ve şahitlik yapmak istiyorum.
1: Sizi dinliyoruz Sayın Ragıp Elibol.
6: KKMA, kap kaçır, mangize al. İşte bu örgüt uydurmaydı Sayın Başkanım. Gerçekten bir oyundu. Beni misafir ettiler. Ekmeğimi yiyen ailemden daha çok itina gösterdiler saatime. Yaşadığıma göre beni öldürmedikleri açıkça ortada. Şimdi soruyorum Sayın Hakim Bey, manevi suçlar için bir ceza var mı? Beni ölmeden toprağa gömen ailem için, sırtımı dönmemi bekleyen dost bildiklerim için bir ceza var mı?
7: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Abi ne yapıyoruz şu an?
13: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper.

0: 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Abi, ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerini tepsiz bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
0: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mı?

0: misiniz? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: Ev kiranız ve düğün için 100 milyon. Tabii beni örnek alıp tutumlu davranacağınızdan eminim.
13: Sağ olun.
14: Bizi mutlu ettiniz.
12: Disko mu ne? Küçükten başla, sonra işi büyütürsün, tamam mı?
15: Tamam Ragıp Bey. Belli olmaz. Diskodan vazgeçip don çorap işine girebilirim.
12: Sen hele filme başla bakalım. Sanat filmi diye çıkma sakın.
16: Siz hiç merak etmeyin. Gerçek bir film yapacağım. Çünkü bu olayı gördüm Ragıp Bey.
14: Size çiçek getirecektik. Ziyankarlar kızdığınızı bildiğiniz için size ilaçlarınızı getirdik.
12: Aferin, adam olacaksınız. Ha, 10 kutu ne unutmadınız mı? Gir.
17: Çayları getirdim efendim.
12: İyi ettin. Oturun çocuklar, çaylarınızı için. Eski ortağım, hırsızın tekidir. Kıymetli eşyalarımı hep saklarım.

0: de Sıla Bilgili Tokgöz.
1: Annem Ufak'ta Pokemon'dan sevgiler.
0: Ela ile sizlere kocaman selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Ela'cığımla bugün sizler için çok güzel iki tane tarif hazırladık. Neydi Ela'cığım bir tanesi?
1: Bir tanesi yulaflı.
0: Evet. Lavneli. Kek. Diğeri neydi? Çikolata.
1: Çikolata.
0: Sürülebilir çikolata yapacağız avokadolu. Yani sabahları kahvaltınızda böyle ekmeğe birazcık çikolata sürmeyi seven çocuklarınız varsa ve sizler bunun böyle olmasından artık sıkıldıysanız Ela ile bugün yapacağımız tarif gerçekten çok ama çok güzel. Ela da bunu çok seviyor. Avokadolu hurmalı bir tarifti. O zaman tariflere başlamadan önce biz hemen Ela'cığımla önlüklerimizi giyelim ve burada buluşalım.
1: Anneciğim hadi tariflerimize başlayalım.
0: Evet, ben de çok heyecanlıyım. Bu tarif için çok güzel bir kek. Hatta buna pasta bile diyebilirsiniz. Görüntüsü adeta bir pasta yandırıyor çünkü. O zaman önce Ela bize tariflerin malzemelerini saysın bakalım.
1: Muz, yaban mersini, yoğurt.
0: O nabne?
1: Nabne, yulaf, portakal suyu, yumurta kapatma tozu ve elma suyu konsantresi.
0: Evet, şahane. Ela'cığım malzemeleri saydı size. Şimdi malzemeleri saydığı gibi artık bana yardım da edecek. Önce muzla başlayacağız. Ela'cığım her zaman olduğu gibi yine çocuk bıçağını kullanacak. Keskin olmayan ve benim denetimimde kullandığı bir bıçakta. Onları yaklaştıralım ve bize muzları doğrasın. Sonra muzları güzelce
1: tamam,
0: ezeceğiz.
1: Ben.
0: Çok iyi yaptın ya. Burada olgun muz kullanıyoruz her zaman olgun olduğu gibi ki daha tatlı olsun diye.
1: Bunları anne bak kabuğu aldım ben.
0: Evet, bir şey olmaz. Almamı istersen alabilirim şöyle. Evet. Al, sen bana onları doğrar mısın?
1: Onu da ben alayım.
0: İyi yaptın, teşekkür ederim. Şimdi onları güzelce bir doğrayalım.
1: Bir sen yumuşak.
0: Evet, en yumuşak tarafı, onu ezmek çok kolay olacak. Çünkü kaba koyacağız, bunları güzelce ezeceğiz. Muz sever misin sen Ela? Ha, sever misin muz yemeği?
1: Evet.
0: Bu aralar sanki en sevdiğim meyveye dönüştü. Her gün muz istiyorsun ya. Muzun potasyumu çok yüksek. Çocuklarda bu anlamda güzel bir besin. Besleyici de bir aslında yeri var ve enerji veriyor. Bu anlamda
1: yaptım,
0: güzel.
1: Yaptım.
0: İçine dolduralım bakalım onu.
1: Tamam, ben doldurdum. Ama kabuğuna dikkat
0: et. Dikkat ederim. Ay ay düşürüyordum. Şimdi
1: kabuğuna dikkat
0: et. Çatalında bunları ezer misin birazcık?
1: Minik çatal.

0: için bıçağını alabilirim. Onu böyle güzelce ezelim. İstersen ben de yardım edebilirim
1: ben
0: sana. Evet, yumuşakla başladın, gördüm. İyi yaptın. Güzelce ezelim.
1: Ama yumuşaklık birazcık sert.
0: İstersen ben başlangıcını yapayım şöyle birazcık. Sana yumuşatayım güzelce.
1: Aynen.
0: Sonra sen ezmeye devam edersin.
1: O
0: ne dersin?
1: O kadar büyük bir tane
0: güzel
1: çatalla.
0: Bu arada eğer muzu, efendim?
1: Ki, o kadar ultra boy çatalla nasıl yapıyorsun?
0: Yaptım,
1: ki?
0: Yapıyorum bak, eziyorum. Burada şöyle eğer muzu tarifte biraz daha arttırmak isterseniz hani belki bir tane daha eklenebilir. O zaman malzemeyi biraz daha çoğaltmanız gerekir. Ama bu yeterli. Dört dilimlik bir kek oluyor.
1: Ama bu öyle çok muz tadı olur.
0: Evet, çok muz tadı olmasını sevenler de vardır belki. Burada kullanacağımız
1: ben
0: diğer malzememiz ne biliyor musun?
1: Ben olmasını sevmiyorum çok.
0: Ez
1: çünkü
0: bakalım.
1: Öbür yemeklerimiz üzülmesin.
0: Öyle mi, üzülmesin, tamam. Diğer kullanacağımız meyvenin suyu hangisiydi?
1: Anne, el bir şey çok üzülüyorum.
0: Ela'cığım.
1: Ben artık onu izleyeceğim.
0: Ela'cığım, diğer kullanacağımız şey neydi?
1: Ne?
0: Malzememiz portakal suyu muydu?
1: Ay çok küçük oldu bu.
0: Tamam. Şimdi...
1: Elma suyu mu?
0: Portakal suyu.
1: Portakal.
0: Kimin portakalları var Ela?
1: Dede.
0: Dedenin neleri var, bir portakal?
1: Portakal bahçesi.
0: Evet, bu onların güzel anne, portakal suyu.
1: Hayır, ben...
0: Şöyle yapalım, yavaş kontrolü
1: anne,
0: dökelim.
1: Anne, ben kontrolü dökeyim.
0: Tamam, yeter, bir bekleyelim. Peki. Biraz karıştıralım onu. Şöyle
1: ben
0: güzelce.
1: Karıştıracağım,
0: sen
1: ben karıştıracağım.
0: Şöyle güzelce bir karıştıralım. Portakalla güzelce aromalanıyor
1: anne,
0: gerçekten.
1: Anne, biliyor musun Aylin portakal suyu çok seviyor galiba.
0: Öyle mi? Yeni
1: portakal suyu değil de elini.
0: Şimdi bilmem içerisine mi birazcık şimdi yumurta ekliyorum.
1: Yumurta.
0: Ben sana yumurtanı da ekliyorum bir yandan. Çırpalım onu da.
1: Çırpalım mı? Karıştıralım.
0: Evet, karıştıralım, karıştıralım. Hadi bakalım. Burada kullanacağımız labne ile elma suyunu aslında...
1: Çırma teliyle karıştırırsak öyle.
0: Tamam, al bakalım. Al, bunu karıştırmak istersen daha iyi olabilir. Ha, ekleyelim.
1: Bence böyle daha iyi olur.
0: Evet.
1: Çünkü birazcık daha muslan ezilsin. Şöyle zaten ben karıştırayım.
0: Karıştır bakalım, güzel oldu.
1: Şöyle yapayım birazcık
0: ben. Evet, biraz yulaf ekleyelim mi artık, ne dersin?
1: Yulafı ben ekleyeyim.
0: Tamam, ben şöyle...
1: Az mı?
0: Bence onun hepsini koyabilirsin.
1: Tamam.
0: 1,5 su bardağı kadar bir oranı var. Dikkat edelim dökülmesi. Evet. Oo, çok güzel oldu.
1: Hepsini ekledim, ben karıştıracağım.
0: Çok iyi yaptın. Kabartma tozunu da ben ekledim. Şunları alalım önünden. Rahat rahat karıştır bakalım.
1: Çok güzel oluyor.
0: Güzel oluyor, evet. Güzel bir pasta
1: yulafı
0: tabanı
1: şu
0: gibi olacak.
1: Anne, birazcık kaşık verir misin? Şimdi kaşık zamanı geldi.
0: Evet, haklısın. Dur şunu
1: çünkü
0: ben
1: birazcık
0: bir saniye.
1: Alta doğru yapmam lazım yulafı. Muz çok güzel görüntüsü olsun diye.
0: Öyle mi? Doğru. İyice harmanlansın istiyorsun sen de bence.
1: Bak şöyle.
0: Çok doğru.
1: Sen yapıyorsun.
0: Evet, evet. Çok güzel oldu. Şimdi sen onu yaparken o zaman ben bir kenarda da labne ile elma suyunu karıştırayım.
1: Ben koyacağım.
0: Bu da sende. Bunu kim karıştıracak o zaman?
1: Sen.
0: Tamam, o zaman yer değişeceğiz. Hadi bakalım. Şöyle yapacağız. Buna elma suyuyla birazcık labneyi tatlandırmak istiyoruz. Pişeceği için burada bal tercih etmeyecek.
1: O zaman üstüne dökeceğiz.
0: Birazcık dökeceğiz. Şöyle çırpma telimizin şöyle yardımıyla birazcık karıştıralım onu da.
1: Ama bu elma suyu sevenlere de uygun bir şey olabilir.
0: Sen de seviyorsun sanki elma suyunu, değil mi?
1: Evet.
0: Ben de severim.
1: Ama elma da çok güzel.
0: Elma da çok güzel. Senin favori meyven üzüm tabii. Onu biliyor artık herkes. Üzümü çok sevdiğini hepimiz çok
1: evet,
0: iyi biliyoruz.
1: Ama bir de elma suyu çok güzel.
0: Bu aralar evet elma... elmayı da seviyoruz. Elma
1: yok,
0: da iyi geliyor.
1: Elmayı sevmiyorum ama elma suyu, elma suyu seviyorum.
0: Seviyorsun
1: ben
0: elma suyunu. Çok güzel o zaman. Şöyle yapacağız. Senin tabanın hazır oldu mu, kek tabanı?
1: Kek tavam birazcık çekeyim şöyle.
0: Sanki çok güzel bir, Ela gerçekten çok güzel bir hamur elde etti bu arada. Tam bir kek tabanı elde etti
1: anne,
0: bizim için.
1: Anne, sen alta şöyle doğru yapmamışsın.
0: Şimdi ne yapacağız biliyor musun?
1: Anne, her tarif yaptığın gibi şöyle yapsana.
0: Yap bakalım, karıştır güzelce.
1: Bak şöyle yapacağım ben şimdi. Yulaf, bazı yulaflar alta gitsin. Çok güzel yumurtanın görüntüsü de olsun.
0: Evet, şimdi alabilir miyim artık?
1: Alabilirsin.
0: Harika, kekimizin tabanına.
1: Kek tavası da geldi.
0: Geldi. Şimdi ben bunu tam şöyle
1: bu
0: güzel bir çekmiş olayım.
1: Bu
0: yer
1: için canı oluyordu.
0: Efendim?
1: Bu yer için canı oluyordu.
0: Oraya için de keki çıkarmamız kolaylaşıyordu. Şimdi bunu böyle tabana güzelce yayacağız. Ela üzerine biraz daha güzel yaban mersinleri dökecek.
1: Nasıl çıkıyormuş öyle?
0: Bak şimdi şöyle yapacağım. Çıkartırken ben sana gösteririm istersen, olur mu?
1: Evet, kolaylaştıralım. Böyle zol zol yapmayalım.
0: Yapmayalım tabii. Şimdi labneyi şöyle yapacağız. Üzerine... Birazcık labne gezdireceğiz.
1: Ben yapacağım anne.
0: Ben yapayım, sen de işte şey yaparsın. Şu güzel yaban mersinlerini koyarsın.
1: Tamam.
0: Böyle.

0: köşeli labneyi üzerine her tarafına sürmüyoruz. Böyle bir dört kenarına sürmemiz yeterli.
1: Dört kenarı mı?
0: Şöyle evet.
1: Dört kenar.
0: Dört dilim çıkıyor zaten kekten.
1: Niye? Niye dört kenarına sürmeliyiz?
0: Böyle çok bol olmaması için böyle bir model
1: yaptım. Aa, çapıya sür. Oo, çok
0: güzel. Evet.
1: Ay şu,

0: istediğin gibi koy bakalım. Yaban mersinde ne işe yarıyor ya? Nasıl bir faydası var bize? Ne vardı? Hangi vitamin vardı içinde?
1: Vitamin vardı.
0: Hangi vitamin vardı? C vitamini vardı. C vitamini bizim bağışıklığımızı destekliyordu. Bak, aynen portakalda olduğu
1: sen
0: gibi.
1: Sen oraya koy. Ben peynir tarafındayım. Tamam. Sen de şu tarafındasın.
0: Şimdi bunu 180 derece ısıttığımız fırında 30 dakika kadar pişireceğiz. Ondan sonra ortaya çok güzel bir kek çıkacak. Evet, hadi biraz daha şuraya koyalım. Diğer tarifimize başlayalım sonra. Onu da koyduk.
1: Şuraya ve bitti.
0: Biraz daha şuna bekleyelim mi? Bak boşluklarımız kalmış.
1: Evet, bir de şuraya.
0: Çok güzel göründü ya.
1: Bir de son iki tarafa daha kalk. Son üç tane tarafa
0: şimdi
1: daha
0: alabiliriz. Ela ile hazırladığımız labneli yulaflı kekimiz fırına gitmeye hazır. O tamam, zaman yaptık. Ben şimdi kekimizi fırına götürüyorum.
1: Bir tane
0: diğer
1: şekilde
0: tarif için bakabilirsin. Diğer çok tarif güzel için de burada buluşuyoruz.
1: Anne hadi sevgili çikolata yapalım.
0: Evet, şimdi bu tarife bence hepiniz çok bayılacaksınız. Çünkü gerçekten çok çikolataya benzer lezzette bir tarif olacak. Önce Ela'cığım size bir malzemeleri saysın bakalım. Bu tarifte biz neleri kullanıyoruz?
1: Avokado, hurma, bir de bal.
0: Evet.
1: Bir de bu ne?
0: O fındık.
1: Fındık. Kakao.
0: Tahin. Evet, aynen malzemelerimiz.
1: Yani tahin pekmez.
0: Evet, tahin pekmez de olabilir gerçekten. Çünkü pişmeyen bir tarif. Ela haklı, bal yerine isteyenler burada pekmez de tercih edebilirler gerçekten. Ela artık nasıl kendi tarif üretmeye başladı. Bu çikolata çünkü. O zaman hadi bakalım sen de izlemiş ol nasıl yaptığımızı. Ben bunu aslında evde yapıyorum. Ela bunu çikolata niyetinde zaten yiyordu. Bakalım bugün nasıl olacak, sevecek miyiz diye. Tarifimiz çok basit. Yarım olgun avokadoyu kullanacağız burada.
1: Biz bir gün kurabiye yapmayacak mıydık?
0: Kurabiye de yaparız bir gün. Ela'cığım şimdi şu malzemeleri koyalım mı birlikte? Önce avokadoyu ekleyelim.
1: Avokadoyu eklesen.
0: Evet, sen hurmaları bana koyar mısın içerisine senden rica etsem?
1: Üç tane
0: hurmaları da ekle. Üçünü de koy bence. Çekirdeklerini çıkarttık. Sıcak suda birazcık bekletip kabuklarını soymanızı
1: sen
0: istiyoruz.
1: Sen de çekirdek deyince ben bak şu kalp gibi olmuş.
0: Evet, kalp gibi olmuş. Koyalım mı onları da şimdi?
1: Kalbi ilk önce koyacağım.
0: Ekle bakalım.
1: Çok yapışkan. Ben hurma ekleyeyim. Bu kadar yani yapışkan mı
0: onu da ekleyelim. Evet, biraz hurmalar öyle bir kıvamı olabiliyor. Onu da içine ekledik.
1: Anne, şimdi elimi silebilir miyim?
0: Tabii ki. Şimdi içerisine al bakalım. Bir güzelce ellerini. İçerisine şuradan balı koyalım birazcık. Bal gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Bir saniye alalım onu da. Ekliyorum.
1: Bal.
0: Ben bilmiyorum, balı daha çok sevdim bu tarifin içerisinde ama Ela'nın da bahsettiği gibi tabii ki pekmez de olur. Bal güzel doğal bir tatlandırıcı
1: babam
0: aslında.
1: Babam pekmez zaten.
0: Sadece bu tarifi bal içine girdiği için 2 yaşından sonraki çocuklarda tercih edin. Evet, avokadoyu biz erken yaşlarda başlıyoruz. Çok zengin çünkü folik asitten çok zengin. Ela'cığım tahini verebilir misin bana?
1: Tahini ben
0: evet alamadık.
1: Anne ben alıyorum.
0: Tamam, ekle yapma bakalım. Tahini de koyduk güzelce. Şimdi içine kakao ekleyelim. Kakao tabii ki bir çikolatalı tarifin olmazsa olmadı.
1: Ben çok güzel severim kakaoyu bir de.
0: Ekleyelim kakaomuzu da.
1: Onu da unutma.
0: Unutmadım, sen seversin. Evet.
1: Kakao çünkü çikolata zaten.
0: İstersen.
1: Ben zaten kakaonun nasıl olduğunu biliyorum. Çikolatayı çok minik minik eziyorlar.
0: Öyle mi?
1: Bir tane makinede.
0: Çekirdeklerini doğru söylüyorsun. Kakaonun çekirdekleri var değil mi?
1: Yok yok. Bak şu nasıl anda oluşuyor ben biliyorum. Yemekleri yapıyorlar ya çikolatalıyı bir makinede parçalıyorlar ve sonra kakao ağacına puf diye atıyorlar.
0: Öyle mi yapıyorlar?
1: Sonra tohumdan oluyor. Ondan toprakların içine giriyor.
0: Öyle mi oluyormuş bakalım. Ela'dan size bakın nasıl güzel kakao yapılır tarifleri geliyor. Ama kakao ağacı olduğunu söyledi orada fark ettiyseniz. Onlara gayet hakim. Şimdi bütün karışımı güzelce rondomuza koyduk. Şimdi onları blenderdan geçireceğiz. Elde ettiğimiz o karışım ise bizim için oluşacak o çikolatamızı elde etmiş olacağız. Çok böyle katı bir kıvam olursa eğer birazcık sütle açabilirsiniz.
1: Pişmeyince nasıl kaba koyacağım?
0: Şimdi bak bakalım nasıl oluyor. Blender yapmaya başlıyorum rondodan, olur mu? Hazır mısın?

0: Evet Ela'cığım, bakalım nasıl olmuş?
1: Anne, bir de şınladığının mı çok ses çıkardı?
0: Evet, o birazcık çok ses çıkarttı ama kıvamımız gayet de güzel olmuş. Birazcık keskin bıçak olduğu için onu ben kendim çıkartayım.
1: Bu kadar ses çıkartacağını bilmiyordum.
0: Öyle mi ya? Düşünemedin o kadarını değil mi?
1: Hemen anne döküldü biliyor musun?
0: Öyle mi oldu? Olsun anneciğim, bir şey olmaz.
1: Olsun şimdi, anneciğim, bir şey olmaz mı?
0: Şimdi bu çikolatamızı şöyle ben bir karıştırayım
1: içinde. Kenarda kreni unutma, yoksa ağlayacaklar.
0: Öyle mi? Hepsini koy diyorsun yani. Hepsini içine şimdi yerleştireceğim. Güzelce bir kaba koyalım. Artık kahvaltılarımızda çocuklarımızın o
1: işte
0: sürmek istediği çikolatamızı.
1: Böyle bir tarif yapmadık mı hiç? Niye sen buna bakmadın?
0: Güzel olmuş değil mi? Çok lezzetli görünüyor.
1: Ay, birazcık güzelse şöyle sürmek gibi.
0: Öyle mi yapayım
1: sürelim
0: ya?
1: Sürelim. Ekmeği
0: bunu ekmeğe sürmeleri evet güzel olur ama kahvaltılarda.
1: O zaman neye süreceğiz?
0: Bıçak alacağız, ekmeğimize sabahları kahvaltımızda bunu güzelce süreceğiz.
1: Evet.
0: O zaman şimdi fırınımızda güzel kokuları duyuyor musun? Fırından mis gibi kokular gelmeye başladı bile. Kekimiz o zaman pişti gibi görünüyor. Ben gidip onu kontrol edeyim ve sonrasında sunumlarda burada buluşalım.
1: Sunumlarımız hazır.
0: Evet, sunumlar gerçekten çok ama çok güzel görünüyor. Özellikle şu sürdüğümüz çikolataya ben bayıldım ya. Kahvaltı için çok güzel bir alternatif oldu. Çikolata biliyorsunuz şeker oranı çok yüksek olan bir besin. Hakikaten de obezitenin çok etkeni var. Diyabet için çok büyük bir tehlike aslında. O yüzden onun yerine böyle çok daha sağlıklı bir alternatifi kullanmak bu anlamda çok güzel olacak değil mi Ela'cığım?
1: Evet.
0: Sen hem labneyi birine labne
1: ama
0: sürersin.
1: Ama baya ikisi de çok güzel gözüküyor.
0: Evet.
1: Ama en çok bu gözüküyor.
0: Evet, sen en çok beğendin. Diğeri ise gerçekten sağlıklı bir kekti. Labneli, yaban mersinli böyle hakikaten güzel de kabarmış böyle bir kek elde ediyorsunuz. Bunları da sofralarınızda işte ikram olarak da kullanabildiğiniz gibi aynı zamanda çocukların böyle ara öğünlerinde okuldan geldikleri zaman atıştırmak bir şey istedikleri zaman da yine bunu rahatlıkla da kullanabilirsiniz. Değil mi Ela'cığım?
1: Evet.
0: O zaman ne diyoruz şimdi? Bugünlük?
1: Bugünlük bizden bu kadar. Ne diyeyim?
0: Bir sonraki programımızda.
1: Görüşünceye kadar.
0: Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Ben Nilgel Delen. 10 yaşındayım ve 5. sınıfa gidiyorum. Lisanslı voleybolcuyum. Hobilerim voleybol oynamak, resim çizmek ve müzik dinlemek. Büyünce olmak istediğim meslek astronot ve oyuncu. Buradan takım arkadaşlarıma başarılar dilerim. Süper Kumbara'da görüşürüz.
2: Merhaba, ben Binar Skaynak ve 5. sınıf öğrencisiyim. 10 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Şimdilik bütün arkadaşlarıma iyi şanslar diliyorum.
3: Merhaba, ben Ömer Gönçözlü. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. İstanbul'a Eyüp'te oturuyorum. Futbol oynamayı ve origami yapmayı seviyorum. Programımızı ailece takip ediyoruz. Yarışmacı arkadaşlara başarılar.
4: Merhaba, benim adım Barat Nasoy Demol. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Sevdiğim aktiviteler futbol oynamak, resim çizmek, kitap okumak. Bu yarışmayı severek izliyorum. Görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün 1. masamızda Mina'yı misafir ediyoruz. 2. masamızda Buğra, 3. masamızda Nil ve 4. masamızda Ömer var. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
0: Harika gözüküyorsunuz. Mina ile başlayalım. Minacığım, seni yüz yüze tekrar tanımış olalım.
6: Merhaba, ben Mina Özkaynak. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim surf yapmak, dans etmek, paten kaymak. Şu an bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Harika bir ekip olacaksınız. İnanıyorum evet. Minacığım. Tekrar hoş geldin. Buğracığım, hoş geldin.
7: Merhaba, benim adım Buğra. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim futbol oynamayı seviyorum. Arkadaşlarımı da destekliyorum.
0: Bütün takım arkadaşlarını evet. destekliyorsun Buğracığım. Sana da teşekkür ediyoruz. Nilcim, hoş geldin.
8: Hoş buldum. Merhaba, ben Nil Yerdelen. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Lisanslı voleybolcuyum. Harika. Hobilerim voleybol oynamak, resim çizmek, müzik dinlemek ve sap yapmak. Büyünce olmak istediğim meslek astronot ve oyuncu.
0: Astronot ve oyuncu, ikisini birden mi olacaksın Nilcim?
8: Evet.
0: Hadi bakalım, başarılar diliyorum. Ömer'cim hoş geldin.
9: Hoş bulduk. Ben Ömer Gençözlü. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Futbol oynamayı, bilimsel programlar izlemeyi ve origami yapmayı seviyorum. Programımızı ailecek takip ediyoruz. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar.
0: Teşekkür ediyoruz sana da Ömer'cim. Arkadaşlar ben size çok inanıyorum. Bugün harika bir ekip olacaksınız. Ailelerimiz de burada. Hoş geldiniz. Bir moral alkışıyla başlayalım o zaman. Ve Mina için geliyor harf tablomuz.
10: Denizli'nin D'si.
0: Denizli'nin D'si 50 puan değerinde ve bulmacalardan geliyor sorumuz. Genellikle 9 eşit kutuya bölünmüş alanda birden 9'a kadar sayılarla oynanan oyundur. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken.
1: Sudoku.
0: Ömer'den gelen bu cevapla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz? Bravo. Buğra için geliyor tablomuz.
1: Enes'in E'si.
0: Enes'in E'si 40 puan değerinde ve yapılardan geliyor sorumuz. Bir binanın giriş kısmı ile aynı seviyedeki alanın tamamına verilen addır. Nokta nokta katı. Süremiz başladı.
1: Zemin. Zemin.
0: Hızlı bir cevap geldi Buğra'dan. Doğruysa eğer kumbaramıza 40 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Nil için geliyor harf tablomuz.
2: Annem Nurdan'ın neyse.
0: Nurdan Hanım'ın neyse 50 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Not almak için kullanılan takvimli defterdir. Süremiz başladı.

0: gelmedi cevap ama ekip var. Son anda aklına gelmiş galiba.
1: Ajanda.
0: Sen de katılıyor musun Nil?
1: Evet.
0: Nil de katılıyor. O zaman Nil ve Mina'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Ve Ömer için geliyor harf tablomuz.
2: Annem Gülçin'in G'si.
0: Gülçin Hanım'ın G'si 50 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Fırında pişirilerek kurutulan parçalar halinde ve genellikle yuvarlak uzun yiyecektir. Süremiz başladı.

0: Cevap gelmedi ama ekip burada değil mi arkadaşlar? Hadi bir ekip çalışması yapalım. Fırında pişirilerek kurutulan parçalar halinde ve genellikle yuvarlak, uzun yiyecektir. Bir kutu açalım.
1: Galeta.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Sever miyiz arkadaşlar?
1: Evet.
0: Evet, Nil çok seviyor. Mine'cim seninle devam edeceğiz ama bir kumbaramıza gidelim. 4 soru.

0: sorumuz geride kaldı. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 180 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 2320. Harikasınız. Mina ile devam ediyoruz.
1: Mina'nın M'si.
0: Mina'nın M'si 70 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Genellikle nehir, göl gibi alanların karayla buluştuğu yerlerde yaşayan kalın bir kürke sahip canlıdır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması derken.
1: Su samuru.
0: Ömer'den gelen bu cevapla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Arkadaşlar çok güzel değil mi görselimizde?
1: Evet.
0: İki tane su samuru yanımda. Hayvanları çok seviyoruz değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Ve şefkatli davranmayı unutmuyoruz. Size hemen bir bilgi paylaşacağım. TÜBİTAK'tan aldık. Akşam karanlığında ya da geceleri aktif olan su samuru su altında 2 dakikaya kadar kalabilir. Perdeli ayaklarıyla oldukça hızlı yüzer. Bıyıklarında bulunan algılama özelliğini su altında avlanırken kullanır. Kürkü 2 katmanlı yapıdadır. Uzun kıllardan oluşan dış katman su geçirmez özelliğe sahiptir. Kısa kıllardan oluşan alt katmansa ısı yalıtımı sağlar. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olduk ve Buğra'yla devam ediyoruz.
2: Kerem'in K'si.
0: Kerem'in K'si 70 puan değerinde ve eğlenceden geliyor sorumuz. Oyun alanlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan eğlence merkezidir. Süremiz başladı.

0: Luna Park.
1: Doğru mu görelim? Arkadaşlar gidiyor muyuz Luna Park'a?
0: Evet.
1: Sever miyiz Luna Park'a gitmeyi?
0: Evet.
1: Peki oradaki favori böyle hangisi sizin favoriniz?
2: Mina? Benim roller coaster.
1: Oo, Bora?
3: Benim dönme dolap.
1: Dönme dolap. Nil?
4: Benim Viking.
5: Ömer? Çarpışan araba.
1: Benim de çarpışan araba. Ömer'le bizim favorimiz aynı arkadaşlar. Nil'le devam ediyoruz.
6: Dedem Rauf'un reisi.
1: Rauf Bey'in reisi 60 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Hem taşıt hem de konut olarak kullanılan araçtır. Süremiz başladı.

0: Turnike.
1: Turnike?
0: Evet.
1: Doğru mu görelim? Olmadı. Burak?
2: Forklift. Forklift.
1: Doğru mu görelim? Olmadı. Arkadaşlar düşünelim. Hem taşıt hem de konut olarak kullanılan bir araç bu. Bir kutu açalım.
0: Karavan.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bu turun 8. sorusu Ömer için geliyor.
0: Dayım Tahsin'in T'si.
1: Tahsin Bey'in T'si 40 puan değerinde ve yüzmeden geliyor sorumuz. Hızlı yüzmek için ayaklara geçirilen araçtır. Süremiz başladı.
0: Palet.
1: Çok hızlı bir cevap geldi Ömer'den. Cevabımız doğruysa kumbaramıza 40 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar nasıl gidiyor? Harika değil mi? Yani. Mina ile devam ediyoruz.
3: Adana'nın ağası.
1: Adana'nın ağası 50 puan değerinde ve eş anlamlardan geliyor sorumuz. Özlem kelimesinin eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
3: Hasret.
1: Cevap doğruysa Mina kumbaramıza 50 puan daha ekler mi görelim? Bravo. Güzel bir ekip oldunuz. Buğra'yla devam ediyoruz.
4: Güleburgaz'ın L'si.
1: Güleburgaz'ın L'si 50 puan değerinde ve başkentlerden geliyor sorumuz. Almanya'nın başkentidir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap Ömer.
1: Berlin.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Nil için geliyor harf tablomuz.
2: Şu anda bu ortam çok böyle karanlık gibi olduğu için aklıma sadece pijama geliyor. Pijamanın P'si.
0: Ortam karanlık ve senin aklına pijama mı geldi? 50 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Uzun uzun yollardan bir acayip kuş gelir. Ne güzel dili var, ne söylese hoş gelir. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Uzun uzun yollardan bir acayip kuş gelir. Ne güzel dili var, ne söylese hoş gelir. Bu ne olabilir acaba? Hadi bir kutu açalım. Son 60 saniyemiz. Nilcim sen az önce çok güzel hayal gücünü çalıştırdın değil mi? Karanlığı evet. Pijamaya bağladın. Acaba bu ne olabilir? Hadi burada da biraz düşünelim, hayal edelim. Bir kutu daha açalım.
1: Mektup.
0: Herkes katılıyor mu arkadaşlar?
2: Evet.
0: Bütün ekip evet. Katılıyor sana Mina. Görelim bakalım doğru mu? Bravo. Harikasınız. Ömer'le devam ediyoruz. Son harf Ömer'cim.
3: Yumuşak G.
0: Yumuşak G 50 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Bursa'daki turizm noktasıdır. Süremiz başladı. Cevap gelmedi.
2: Tekirdağ.
0: Tekirdağ mı doğru cevabımız görelim. Ay. Olmadı. Başka bir şey mi soracaktın Nilcim?
2: Yok, karıştırdım.
0: Arkadaşlar Bursa'daki turizm noktası.
2: Uludağ.
0: Doğru mu görelim? Evet. Tekirdağ, Uludağ yaptın Nilcim. Bravo, hepinizi kutluyorum arkadaşlar. Çok güzel bir turdu değil mi? Ne kadar da hızlı geçti.
2: Evet.
0: Şimdi bir tahminleri alalım bakalım. Minacığım sence kumbaramızda kaç puan var?
1: Bence... 1000 puan var.
0: 1000 puan var Buğra.
2: 850.
0: 850 Nil.
2: 560.
0: 560 Ömer.
3: 700.
0: 700 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 590 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 1912 turumuz daha var. Şahanesiniz. O zaman şimdi hızlıca ikinci tura gidelim mi?
2: Evet.
0: Harikasınız. Biz ikinci tura gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar, ben size çok inanıyorum. Çok hazır gözüküyorsunuz ikinci tur için.
1: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Mina için gelsin harfi ablamız.
2: Neslihan'ın N'si.
0: Neslihan'ın N'si 110 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. 2 saat 15 dakika süren bir film 14.30'da başlarsa biteceği saattir. Süremiz başladı.

0: 16.45.
1: 16.45 mi görelim? Bravo. Harika bir ekip çalışmasının ardından Buğra'yla devam ediyoruz.
0: Deniz isim D'si.
1: D harfi 100 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Sınırsız, uçsuz bucaksız veya gereğinden çok manalarındaki ifadedir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada değil mi arkadaşlar? Hadi bir ekip çalışması yapalım. Ne olabilir? Sınırsız, uçsuz, bucaksız veya gereğinden çok. Manalarındaki ifade. Var mı fikrimiz?
1: Yok.
2: Yok.
0: Daha var süremiz. Düşünelim biraz. ...90 saniye bir kutu açalım. Sınırsız, uçsuz, bucaksız. Nasıl? Bir kutu daha açalım.

0: Haydi bir kutu daha. Bir kutu daha. Son 40 saniyemiz. Bir kutu daha.
1: Olabildiğini.
0: Olabildiğini mi doğru cevabımız görelim? Olmadı Buğra.
1: Alabildiğini.
0: Alabildiğini mi doğru cevabımız görelim? Yaklaştık ama arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Buğra yaklaştı. Hadi bir kutu daha açalım. Yaklaşmıştın Buğra'cığım. Bir düşünelim, ne olabilir? Hadi bir kutu daha.
1: Olabildiğine.
0: Olabildiğine mi doğru cevabımız görelim? Olmadı.
1: Alabildiğine.
0: Doğru mu görelim? Harika bir ekip çalışmasıyla kumbaramıza 30 puan ekledik arkadaşlar ve Nil'le devam ediyoruz.
2: Orhan'ın O'su.
0: Orhan'ın O'su 110 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Gerekmediği halde her işe karışmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
2: Maydanoz olmak.
0: Doğru cevabımız. Maydanoz olmak mı görelim? Ama O'nun yeri sanki
1: burnunu
0: farklı.
1: Sokmak. Burnunu sokmak.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız arkadaşlar. Ömer'le devam ediyoruz.
1: Babam Serdar'ın sesi.
0: Serdar Bey'in sesi 100 puan değerinde ve etkinliklerden geliyor sorumuz. Okul öncesi kurumlarda sık kullanılan hayal gücünü geliştirici bir tür resim etkinliğidir. Süremiz başladı.

Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Okul öncesi kurumlarda sık kullanılan hayal gücünü geliştirici bir tür resim etkinliği. Okul öncesi kurumlar neler arkadaşlar? Ve orada neler olur? Hadi bir düşünün. Bir kutu açalım.

0: bir kutu daha.
1: Parmak boyası.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar bu turda da 4 sorumuz geride kaldı. Hadi bir kumbaraya gidelim. Kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 910 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 1590. Şahanesiniz. Mine için gelsin art tablomuz.
2: Erinesi.
0: 80 puan değerinde ve tarih eserlerden geliyor sorumuz. İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ve şehrin simgelerinden olan tarihi yapıdır. Süremiz başladı.

0: Saat kulesi.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar görselimiz geldi. Size hemen bilgi vermek istiyorum. Saat Kulesi ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Konak Meydanı'nda yer alan ve İzmir'in sembolü olan Saat Kulesi Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü nedeniyle 1901 yılında yaptırılmıştır. Saat Kulesi'nin inşaatını Mimar Raymond Charles Pere yapmıştır. Yaklaşık bir yıl süren yoğun çalışmalardan sonra 1 Eylül 1901 yılında İzmir'in simgesine dönüşen Çeşmeli Saat Kulesi'nin açılışı yapılmıştır. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştık ve Buğra'yla devam ediyoruz.
2: Lüleburgaz'ın L'si.
1: Lüleburgaz'ın L'si 100 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Karga karga gak dedi sözleriyle başlayan tekerlemenin devamıdır. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta dedi. Süremiz başladı.

0: Çık şu yola bak dedi.
1: Doğru mu görelim? Nil için geliyor harf tablomuz.
2: Turuncunun T'si.
1: Turuncunun T'si 110 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Belirli bir bölgeye özgü, damakta iz bırakan gıdaları tanımlayan ifadedir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada değil mi arkadaşlar? Hadi bir ekip çalışması yapalım yine.
1: Yöresel olabilir.
0: Ömer bir şey söylüyor.
2: Yöresel olabilir dedi. Olabilir bence birinci ama ikinci ne?
1: Sen tat.
0: Ekip çok güzel çalışıyor. Arkadaşlar benim en sevdiğim an böyle ekip çalışırken yöresel, sizi izlemek.
1: Yöresel ama tatlı yok.
0: Haydi tamam sizin için bir kutu açacağım. Açalım bir kutu.
2: Yöresel lezzet.
0: Ömer'den yöresel geldi. Nil'den de lezzet. Doğru mu görelim? Bravo. Hadi bir birbiriniz nasıl kutluyordunuz? Bir göreyim birbiriniz nasıl kutluyorsunuz. Şahanesiniz. Harikasınız arkadaşlar. Ömer'le devam ediyoruz. Hangi harf olsun?
2: Meriç'in M'si.
0: Meriç'in M'si 100 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Kültürümüzde bir büyüğün bir ortama girmesi sırasında yapılan saygı gösterisidir. Süremiz başladı. Gelmedi cevap buradan.
1: Ayağa kalkmak.
0: Gelen bu cevapla kumbaramıza 100 puan ekler miyiz görelim. Büyüklerimize mutlaka saygı gösteriyoruz değil mi arkadaşlar?
2: Evet,
0: siz de yapıyorsunuzdur
2: evet,
0: diye evet düşünüyorum. Mina ile devam ediyoruz.
1: Yumuşak ye.
0: Yumuşak ye 130 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz. Milli takımımızda forma giyen, Inter'de oynayan futbolcudur. Süremiz başladı. Beylerin eller hemen butona gitti.
2: Hakan Çalhanoğlu.
0: Doğru mu görelim? Buğracığım, sende de cevap vardı galiba. Ortak cevap kabul ediyorum olur mu arkadaşlar?
2: Evet,
0: İkiniz
2: evet
0: de böyle çünkü ellerinizi butona koydunuz aynı anda. Heyecanla ve soruyu Ömer bildi ama burada da cevap vermiş ve buradan da futbolcumuza sevgilerimizi iletiyoruz. Buğra'yla devam ediyoruz.
1: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 80 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Sıcak ve durgun havayı dalgalandırarak esinti sağlayan alettir. Süremiz başladı.
1: Ventilatör.
0: Cevabımız doğru mu görelim? 80 puan daha kumbaramıza ekledik arkadaşlar. Harika gidiyorsunuz. Nil için geliyor harf tablomuz.
2: Uçağın U'su.
0: Uçağın U'su 110 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Birinin yaşadığı zorlukları aşması veya başarılı olması için yardım etmektir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Yine bir ekip çalışmasıyla bence cevabı buluruz. Ne diyorsunuz? İnanıyor musunuz ekibe?
1: Evet.
2: Evet.
0: Birinin yaşadığı zorlukları aşması veya başarılı olması için yardım etmek. Bir kutu açalım.

0: şimdi bir arkadaşınız bir zorluk yaşıyor. O zorluğu aşması için ne yaparsınız? Hadi bir kutu daha açalım.
1: Elinden tutmak.
0: Katılıyor mu arkadaşlarım? Bir soralım.
2: Evet.
0: Herkes
2: evet.
0: Katılıyor mu? Katılıyorlar. 90 puanı kumbaramıza ekliyor muyuz görelim. Harikasınız. Ve son harfimiz Ömer için geliyor.
2: Remzi'nin R'si.
0: Remzi'nin R'si 110 puan değerinde ve kısaltmalardan geliyor sorumuz. TDK kısaltmasının açılımıdır. Süremiz başladı.
2: Türk Dil Kurumu.
0: Bu cevapla kumbaramıza 110 puanı ekleyip final turuna gider miyiz? Görelim. Bravo. Arkadaşlar şahanesiniz. Nasıldı bu turda bitti?
2: Evet.
1: Çok eğlenceli.
0: Değil mi? Güzel geçti bu turda şimdi. Evet. Önce kumbaraya mı gitsek? Acaba bir yorum mu alsam bu turla ilgili? Mine'cim hadi bakalım sence söyle. Kumbaramıza gitmeyelim daha bence. Nasıldı bu tur senin için?
3: Bence çok güzeldi ve eğlenceliydi.
0: Güzel bir ekip çalışması yaptın.
3: Evet.
0: Harikasın Buğra'cığım.
1: Çok güzeldi ve bu turda çok güzel bir ekip çalışması yaptık.
0: Değil mi? Bu turda evet. Daha çok yaptık sanki. Evet. Nil?
2: Çok güzel, eğlenceliydi. Bayağı bir ekip çalışması yaptık bu tür diğer türlere göre. Bu kadar.
0: Harikasın Ömer.
4: Eğlenceliydi ve önceki tura göre daha kolaydı sorular.
0: Şahanesiniz. Peki şimdi ben kumbaraya gideceğim. Hadi bir tahminleri de alalım. Mine'cim kumbaramızda kaç puan birikti?
1: 1200 puan.
0: 1200 puan dedi Mine. Buğra?
1: 1450.
0: 1450 Nil?
5: 1300.
0: 1300 Ömer?
4: 1300.
0: 1300 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1800 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 700. Harikasınız. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Eğer finalde kaç soru bilirsek ödül bizim?
1: 4.
0: 4 soru bilirsek ödül bizim. Hadi hızlıca finale gidelim mi o zaman?
6: Evet.
0: Şahanesiniz. Biz finale gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza. Ve bu ekip final içinde hazır değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Mine için geliyor kategorilerimiz. Araç gereçler, yiyecekler, zıt anlamlılar, genel kültür. Hangisi olsun?
2: Yiyecekler.
0: Yiyecekler hangi harf?
2: Y.
0: Y harfi. Sorumuzu görelim. Haşlanmış fasulyenin üzerine soğan, maydanoz gibi malzemelerle hazırlanan yiyecektir. Süremiz başladı.

Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Ne olabilir? Var mı bir tahmin? Yok. Hiç aklınıza geliyor mu haşlanmış fasulye ile ilgili bir yiyecek? Hadi bir kutu açalım son 40 saniye.

0: Bir kutu daha açalım. Son 20 saniye arkadaşlar. Son bir kutu kaldı açabileceğimiz. Onu da açalım.
1: Siyaz.
0: Siyaz. Siyaz cevabı geldi Ömer'den. Cevabımız doğru mu görelim? Olmadı.
1: Kiraz. Kiraz.
0: Kiraz.
1: Hayır, kiraz.
0: Kiraz. Kiraz mı doğru cevabımız görelim? Olmadı, çok heyecanlı arkadaşlar. Ne?
1: Biyaz. Biyaz.
0: B harfi mi?
1: Evet.
0: Doğru cevabımız biyaz mı görelim? Bütün harfleri deniyorsunuz arkadaşlar. Ömer.
1: Tiyaz. Tiyaz.
0: Tiyaz. Arkadaşlar böyle biz bütün harfleri deneyeceğiz herhalde. Tiyaz mı dedin? Görelim doğru mu? Olmadı. Ya köfte yer misiniz?
1: Tiyaz mısın?
0: Bakın şimdi köfte yer misiniz köfte? Köftenin evet, yanında hani böyle köfteciler yazar ne olabilir? Söyle.
1: Yok.
0: Olmadı, gelmedi.
1: Fiyaz.
0: Fiyaz. Mina da fiyaz dedi değil mi?
2: Ben kiyaz dedim.
0: Sen kiyaz mı dedin? O da olmadı. Buğra?
1: Fiyaz.
0: Fiyaz diyor Buğra. Doğru mu? Değil arkadaşlar.
1: Miyaz.
0: Miyaz diye bir şey var mı acaba? Bakalım bir düşünelim. Miyaz mı görelim? Ah arkadaşlar şu köfte diyorum bakın
1: Ziyaz.
0: Köfte.
1: Ziyaz.
2: Köfte.
0: Ziyaz dedi Ömer. Biraz daha bence sona doğru gidin alfabede. Doğru mu görelim? Alfabede sona doğru gidin.
1: Siyaz.
3: Söylendi.
0: Söylendi Siyaz. Başka bir şey.
1: Hayır,
0: hadi.
1: Z ile Z.
0: Z'yi de
2: söyledi.
1: Siyaz.
0: Ne?
1: Tiyaz.
0: Tiyaz mı görelim? Olmadı arkadaşlar artık bence.
1: Yaz. Yaz.
0: He mi?
1: Yaz.
0: Yaz. Ama yaz başına bir şey koymamız lazım Ömer'cim. Yiyaz mı? Yok. Doğru mu görelim yiyaz?
2: Liyaz. Liyaz.
0: Arkadaşlar bakın köfteci diyorum. Köfteci de ne derler köftenin yanına? Bir şey gelir. Doğru mu görelim? Artık o...
1: Biyaz. Biyaz.
0: Biyaz.
2: Sos mu?
0: Arkadaşlar Paris'e gittiniz mi hiç? Hmm. Biyaz mı görelim? Bakın Paris'e giden var mı? Paris'e giden. Olmadı.
2: Biyaz.
0: Sonda sonda. Bak bak Paris'e gittin mi?
2: Gitmedim.
0: Paris neyle başlıyor?
1: Piyaz.
0: Ne dediniz?
1: Piyaz.
2: Piyaz.
1: Piyaz.
2: Piyaz.
1: Piyaz.

0: Piyaz mı? Herkes piyaza katılıyor mu?
1: Evet, evet.
0: Piyaz mı doğru cevabımız görelim. Sonunda. Ya hadi artık bir herkes birbirini tebrik etsin arkadaşlar. Ailelerimiz lütfen rica ediyorum bu akşam bir piyaz evde. Olur değil mi? Söz verdiler. Ailelerinize de teşekkür. Arkadaşlar böyle köftecilerde de olur ya hani köfte piyaz derler, ayran derler falan ama bak söz verdi aileler bu akşam piyaz yiyor herkes. Hadi bakalım bir kumbaraya gidelim. Kumbaramızda kaç puan birikmiş?
2: 2100. 2110.
0: Kumbaramızda 2000 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 500. Harikasınız. Burayla devam ediyoruz.
2: Zıt anlamlılardan D.
0: Zıt anlamlılar?
2: D.
0: D harfi. Sorumuzu görelim. İçinde hiçbir şey bulunmayan anlamındaki sözcük ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: boş dolu.
1: Nilde de cevap vardı galiba.
2: Evet.
1: Katılıyor musun Ömer'e?
2: Evet.
1: Doğru mu görelim bu cevap peki? Harikasınız. Kategoriler Nil için geliyor.
2: Zıt anlamlılar L.
1: Zıt anlamlılar L sorumuzu görelim. Suyla temas etmiş anlamındaki kelime ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı. Suyla temas edince ne oldu?
2: Islak, kuru.
1: Doğruysa kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo, harikasınız. Arkadaşlar şimdi ben bir kumbaramıza gitmek istiyorum hemen. Görelim bakalım kumbaramızda bu şahane çocuklar kaç puan biriktirmiş. Kumbaramızda 2400 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 100. Yani bir soru daha bilebilirsek eğer ödül bizim, harikasınız. Ömer'cim senin için geliyor kategorilerimiz.
2: Yiyecekler anneannemin Neriman N'si.
1: Yiyecekler Neriman Hanım'ın N'si sorumuzu görelim. Tatlılara güzel koku vermek için kullanılan bir malzemedir. Süremiz başladı. Acaba ne olabilir? Haydi ekip çalışması. Ekip, bence bunu yaparız. Ne diyorsunuz?
3: Bilmiyorum.
1: Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bence biliriz arkadaşlar.
2: Kolonya diyecektin de.
3: Kolonya. Tatlılar.
1: Kolonya dedi Buğra. Doğru mu görelim? Olmadı. Olsa heyecandan oluyor arkadaşlar öyle değil mi? Hadi bir kutu daha açalım. Herkesin eli gitti. Herkesin eli butona gitti. Ömer cevabın ne?
2: Vanilya.
1: Nil.
2: Vanilya.
1: Bura.
2: Vanilya.
1: Mina. Herkes vanilya diyor. Peki cevabımız doğruysa eğer ödüle gider miyiz görelim?
4: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası

0: kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz Enşker'de yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: seni arayan hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halk Bank. İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
8: Ama ne otel.
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
13: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Volkan, her katı katı, bambaşka tadı, her katı katı, Volkan.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Biziz.
1: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi kalgona geçelim.
1: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
10: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
9: Yuvasına dönecek kim bilir ne kadar çok sevilecek.
11: Yaşasın haydutlar!
12: Hayır, hayır bırakın çocuk.
9: Ölüm vadisine $50,000 getirin. Bir bilet.
13: Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
9: Buna inanıyorum.
14: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
13: Tek başıma. Demir bileğin kampı nerede?
15: Büyük mağaralarda.
13: Keskin geliyor mu?
9: Peki parayı vermezler, seni atacaksın.
13: Tabii çocuğu öldüreceğim.
16: Yumuşak! Yumuşak!
13: Artık kocaman bir adam oldum.
17: Yumurcak Küçük Kovboy bugün 18'de TV4'te.
18: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
19: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
19: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
10: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum altılı mini dondurma 269 lira.
8: Peki cevabımız doğruysa eğer ödüle gider miyiz görelim? Harikasınız!
1: Sen gel ödüm.
12: Süper kumbara!
8: Harikasınız! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Mina. Bravo Mina! Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Buğra. Bravo Buğra. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Nil. Bravo Nil. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ömer. Bravo Ömer. Arkadaşlar şahaneydiniz. Ve gördünüz mü ne kadar güzel bir ekip olduk. Finale de böyle ekipçe...

0: bulduk cevabımızı. Artık geldik değil mi? Ödülü aldık arkadaşlar. Evet, birazdan evet. Alacağız daha doğrusu. Mineciğim nasıldı burada olmak senin için?
1: Çok güzeldi, çok eğlendim. Hem yeni kelimeler öğrendim.
0: Değil mi?
1: Evet, yeni arkadaşlıklar edindim. Ben çok eğlendim, çok mutlu oldum.
0: İyi ki geldin, teşekkür ederiz. Buracığım?
2: Çok güzeldi, çok eğlendim. Hem yeni arkadaşlıklar edindim, kelimeler öğrendim. Benim için güzel geçti.
0: Teşekkür ederiz Buracığım sana da. Nil?
3: Ben de çok eğlendim ve çok güzeldi. Yeni bilgiler öğrenmiş oldum. Bana da bir deneyim oldu.
0: İyi ki geldin Nil'cim, Ömer'cim.
4: Eğlendim ve güzel bir yarışmaydı. Sorular bazıları kolay, bazıları zordu.
0: Bazıları kolay, bazıları zordu ama öğrendik. Ekip çalışması da yaptık değil mi arkadaşlar? Şimdi bir ödül ablamız var. Karanlıkların içinden çıkıyor. Gören var mı onu? Nerede ödül abla?
5: Orada.
0: Bu tarafta mı?
5: Aa evet.
0: Aa evet. Nil abla şimdi mi gördüm? Nerede çıktı? Karanlıkta çünkü değil mi?
5: Evet.
0: Ödül ablamız, Duygu ablamıza çok teşekkür ediyoruz Duygucuğum. Teşekkürler. Tabletler bayağı ağırmış Duygu bugün. Arkadaşlar çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Buyurunuz tabletleriniz. İyi ki geldiniz.
5: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz.
5: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.

Zamanın büyüsüne dokunmak için yola çıktık. Yüzyıldır, bin yıldır, binlerce yaşamdır burada duran, taşın ruhuna, toprağın derinliğine sinen tarih. Aşkı kazıdıkları, tören yaptıkları, bir hayatı binlerce yolculukla bize taşıdıkları yer burası. Keçiler kenti, Paygay'dayız.

0: Hocam atladık arabaya, İzmir'e geldik. İzmir'den Manisa'ya geçtik. Manisa'dan tam bir koordinat verelim isterseniz.
1: Tabelayı da bulduk madem ki artık geldik. Bulduk sayılır burayı.
0: Evet,
1: evet, koordinatları verelim.
0: Bundan sonra bir Köseler köyü var.
1: Evet.
0: Günümüzdeki söylencesi Kösela köyü.
1: Ege.
0: Kösela, evet. Köseler köyünden de 2 kilometre böyle kuzey yolunu takip ettiğimiz zaman Gündağ'ına geleceğiz.
1: Evet, ama o Gündağ'ı galiba bir dağlar grubunun ya da dağ sırasının parçası.
0: Evet, doğru, haklısınız. Tam karşısında Yunt dağları var.
1: Gidip de bir tanıyalım.
0: Gidip tanıyalım. Köseler köyüne bir geçelim. Oradan da Yunt'a atalım kendimizi.

taşın izini sürüp tarihin içinden geçip bazen bir çanaktan, bazen bir kemikten, bazen gizemi kendinden büyük bir anıttan rüyalar, dualar, ağıtlar, savaşlar döküldü üstümüze. Bir an bir kahramanın silahı, başka bir an bir kölenin prangası çıktı karşımıza. Bir göç yolunu, bir bahar şenliğini yaşadık. Hepsi buradaydı. Ya da biz başka bir zamanda.

Kent deniz kıyısında neredeyse 15 kilometre içeride. Dağın tepesinde bir kent. Burası Aeolis bölgesi. Şimdi Aigai kazılan kentler içinde zorluk derecesi oldukça yüksek bir kenttir. Deniz kıyısında değildir. Siz de gördünüz. Ulaşımı o kadar kolay değildir. Bir de antik kente tekerlekli vasıtalar.

0: sırta çıkarmak imkanı yoktu. Biz ilk yıllar Bulefteryon'da meclis binasından çıkan heykelleri sırtımızda taşıdık. Aygai aslında bilinmeyen bir kent değildi. 19. yüzyıldan itibaren Levantenler, yabancılar, Bergama kazıcıları, aşağıda Mürna'yı kazan Fransızlar ve Batı Anadolu'daki o dönemin Rumları, Levantenleri Aygai'yi çok ziyaret ettiler. Biz biliyoruz neredeyse 150 yıldan beri Aygai'yi. O dönemde lokalize edildi Aygai. Ama 2004'e kadar kimse kazmaya cesaret edemedi. İşte Yusuf Sezgin Bey ile birlikte neredeyse 12 yıldan beri kazmaya çalışıyoruz.
1: Hocam ne kadar içerideymiş ya. Biz daha böyle deniz kenarında biliyorduk. Antik kentler kuruluyor mu böyle denizden uzak mesafelere?
2: Ya zaten evet dediğin gibi antik kentlerin çoğu deniz kenarında ama Aygai biraz içeride işte 13 kilometre kadar içeride. Çok uzak sayılmaz ama evet. Şimdi mesela bu bulunduğumuz bölge biliyorsun Aiolis bölgesi. Burada kurulan 12 tane kent var. Sadece bunların 2 tanesi denizden içeride. Bunlardan biri de Aygai. Çünkü biraz da tabii amaç deniz kenarındaki kentleri arka tarafını da korumak.
1: Doğudan gelecek saldırılar.
2: Evet yani içeriden gelecek tehlikeleri savuşturmak için içeride de kentler kuruyorlar.
3: Aygai. Ne demek?
2: Aslında kelime anlamı olarak keçi demek. Aygai.
3: Yunanca mı yoksa Luvice mi? Yani o tam galiba kararlaştırılmış bir şey değil.
2: Tartışmalı ama Yunanca'da Ayga diye bir kelime var. Onda evet. Biz keçi
3: eski
2: olduğunu.
3: Yunanca
2: evet, eski Yunanca tabii. Yani Helence diyelim artık evet. Biz ona. Grekçe'ye de. Grekçe'de Ayga diye bir kelime var. O da keçi demek. Şimdi büyük ihtimalle Aygai işte Ege. Aslında modern Yunanca'da Ege diye okunuyor bu. Evet. Biz Aygai okuyoruz yani bu Erasmus okunuşu Aygai. Şimdi Yunanlı gelse buraya Ege diye okuyacak.
1: Yiyecek. Herkes arkeolog mu?
4: Hayır biz restorasyon yapıyoruz Emre arkadaşımla beraber.
1: Burada mı yapıyorsunuz restorasyon?
4: Yani arka bahçede yapıyoruz. İsterseniz bakabiliriz.
1: Hocam bakalım mı?
3: Tabii.
5: Arkeolojide restorasyon demek onların deyimiyle samanlıkta iğne aramak demek. Yapmaya çalıştıkları şeyi görünce onlara hak vermemek elde değil. Bu işi yapabilmek için gerçekten tarihe tutkuyla bağlı olmak gerekiyor galiba.
1: Böyle bir yer beklemiyordum hiç. Gerçekten enteresan, ilginç.
4: Evet, çok yoğun seramik parçaları geldi.
3: Benzemez şeyleri çuvalla boşaltıyorlar değil mi? Sen buluyorsun yani.
4: Evet, bayağı çok meşakkatli bir iş. Çünkü hepsinin parçaları birbirine karışmış durumda.
3: Nasıl eşleştiriyorsun? Yöntemi ne?
4: Ağızları bir yere, işte dipleri bir yere, gövde parçalarını ayrı yere ya da işte çizgili olanları, renkleri
3: evet,
4: farklı
3: belki,
4: olanları.
3: Evet, renklerine göre, el izlerine göre filan.
4: Evet, her
3: göre.
4: Şekilde yani ayırabileceğim her gerçekten şekilde ayırmaya çalışıyorum. Yani.
3: Peki bir şey soracağım. Şey mi? Bunları yapıştırdıktan sonra tamamlıyor musun? Yani öyle bir görevinde var mı?
4: Evet. Alçıyla tamamlama alçıyla. Yapıyoruz biz.
1: Sonra müzeye mi?
4: Sonra müzeye gidiyor.
1: Envantere işleniyor.
4: Evet, yani bayağı tümlenilecek şekilde olması gerekiyor. Yani çok eksik parçası varsa değil. Bir de formu tam olarak bilmek gerekiyor. Yani samanlıkta iğne arar evet, gibi yani. Oluyor bir nevi bunu aramak. Zor. Aynı zamanda zevkli de tabii. Zevkli bir iş. Bir nevi böyle zihinsel gelişimi etkiliyor diye düşünmüyor değilim. Böyle puzzle
3: öyle
4: birleştirmek gibi.
3: Öyle düşünüyorsan bir mesele yok senin için.
1: Devam edelim mi?
3: Edelim.
6: Bir soluklanalım. Hocam, şimdi doğal yapı olarak iki tane akarsunun arasında konumlandırılmış. Yani doğal olarak kendi konumlanmış aslında. Ama buradan limana uzaklığı var. O dönemde bir antik yolu olmalı bunun.
3: Liman dediğin Elea herhalde.
6: Elea.
3: Biraz önce burada konuşurken işte Yusuf Bey oranın bir 16-17 kilometre falan olduğunu söyledi. Hı hı. Sanırım işte o yol şeyden gelen, Magnezya'dan gelen mezarlığın içinden geçen antik mezarlığın
6: nekropolden
3: ve devam eden bir şey olmalı senin söylediğin herhalde.
6: Hocam yani şuna takılmış durumdayım. Yani bir antik kent niye buraya konumlanır ki?
0: Bu soru her zaman

0: Sorulan bir sorudur bana. Ziyaretçiler ilk dikkatini çeken bu Yunt Dağları dediğimiz volkanik arazide, susuz arazide niye insanlar buraya yerleşir? Yani eğer kıyıda tutunmuşsanız Batı Anadolu kıyısında. Şimdi aşağıda Küme, Mürna, Gürnayon, Pitane, Elaya diye 5-6 tane antik kent var. Bunlar sürekli denizle, deniz ticaretiyle temas halinde. Ama bunların alan derinliklerinin olması lazım. Bu çok önemli. Yani şunu demek istiyorum. Arkanızda çok büyük bir hinterland boş varsa orada deniz kıyısındaki Yunan kentlerine karşı bir düşmanlık belirebilir. Ve gece baskın yersiniz. Dolayısıyla alan derinliğinizin de güvenlik altına alınması gerek. İlk başlangıçta yani 8. yüzyılın sonlarında büyük bir ihtimalle böyle bir ihtiyaçtan doğdu Aigai gibi yerlere iskan.
1: İşte hayvancılık acaba bu dağ başına konumlandığı için mi gelişmiştir yoksa işte mecburen mi yukarıya doğru çekilmişlerdir kentliler? İşte onu gerçekten sormak lazım. Şimdi uzaktan buradan tepeyi görerek hani bir ahkam kesmek de istemem.
0: Araziye baktığınızda gerçekten keçilerden başka yetiştirebileceğiniz bir hayvan varlığınız yoktur. Keçi de o kadar önemlidir ki yanındaki koyunla birlikte düşünün derisinden her şeyi yapabilirsiniz. Örneğin parşömen yapabilirsiniz. Etinden de, sütünden de, derisinden de, kemiklerinden de her türlü eşya yapabilirsiniz. Bütün varlığınız keçi ve koyun üzerindedir. Nitekim bölgedeki yazıtlar da keçinin ve koyunun çok önemli olduğunu gösterir.
2: Vallahi bana kalırsa yani oraya gitmek için can atıyorum ama sizi bilmiyorum.
1: Evet gidelim.
2: Yolcu yolunda gerekiyor.
1: Burada yeteri kadar durduk.
2: Tamam.
3: Kazı evinde arkamızda müthiş bir emeği bırakıp belki daha büyük bir emeğin olduğu kazı alanına, Aigai'ye doğru yola çıkıyoruz.

0: Hocam arabayı bıraktık. Bundan sonrası da tramvay olarak devam edeceğiz.
1: Antik kentlerin kaderi. Göze hocam, alacaksın.
2: Taze bir bilgiyi sizinle paylaşabilirim. Şimdi Kültür Bakanlığı burayı böyle bir açık hava müzesi konumuna getirmiş. Normalde antik kentin yani batısına Tiberius kapısına giden o ana yol, nekropolün içinden geçen ana yol burası değil. Burası daha hani böyle turistler geldiğinde daha kolay ulaşsın diye açılan bir yer. Normalde bu yolu. Yani kente giden ana yol bu. Zaten başlamışlar bu yıl
3: harika
2: açmaya.
3: Harika görünüyor gerçekten.
2: Çok güzel görünüyor evet. Çok bildiğim güzel. Kadarıyla 5 metre eninde.
3: Evet yani bu nekropolün içinden geçip Manisa'ya doğru giden yol.
2: Evet Manisa'ya doğru böyle giden yol.
3: Manisa'ya doğru oradan gelen yol.
2: Evet. Bu kente çıkan yol.

0: Gene de benim aklımda bir şey takıldı ve konuyu gene oraya getireceğim, bu isim meselesini. Mesela Strobo'nu okuduğumuz zaman evet keçiden geliyor buranın ismi diyor. Agai ve Aigai. Fakat diyor arkasından bir cümleyle ikinci heceyi uzatacaksınız. Aigai diyeceksiniz. Aigai. Karadeniz'de söylendiği gibi mesela.
1: Hani başka Aigai'lerde vardı ya, acaba bu bir farklılık yaratmak için
0: çok yapmış mantıklı olabilir mi? Ya, ama tam bilmiyorum yani bunu. Çünkü hiçbir izahını okuyamadım ben bunun, evet. Ama mantıklı bir cevap bu. Yani acaba diğerleri daha kısa heceyle bitiyor, bunu bir ayrıcalıklı kılmak için mi, farkını koymak için mi bilmiyorum onu.
2: Kazı alanında bizleri arı gibi çalışan emekçi arkadaşlarımız karşılıyor. Onlar kazmalarını, küreklerini ve fırçalarını tarihin üzerinde nezaketle kullanıyor.

0: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
2: Merhaba.
3: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Bir çayınızı içeriz artık. Hocam müsaade
1: buyurun.
0: Var mı çay için?
1: Tabii, buyurun.
0: Ara verdik galiba, çalışıyorduk.
1: Evet, şimdi çay molasındayız.
0: Arkeolojik alanda çalışan emekçi arkadaşlarımız köyden mi?
1: Evet, bu köyden ve çevre köylerden birkaç arkadaş var ama neredeyse tamamına yakını Köseler köyünden, hemen yakındaki köyden.
0: Sizin açınızdan mesela hani böyle bir antik kentte çalışmak ekonomik olarak nasıl bir gelir getiriyor?
4: Benim için güzel.
0: Güzel.
4: Güzel.
0: Köy yolundan antik kente giderken böyle küçük küçük göletler gördük hocam.
1: Evet. Hayvan göleti.
4: Onlar hayvan göleti.
0: Onlar
4: hayvan
0: hani için. Sonradan oluşturan yapay göller değil
1: işte
0: mi?
1: Bu, bu arkadaşların işi.
0: Büyükbaş hayvanlar içine girip.
4: Büyükbaş, küçükbaş.
0: Hepsi orada şey yapıyor. Doğal.
3: Onlar birisi ölüyor mesela. Benim hayır işim diyor. Biz şu göl yani o denire. Evet. İşte ben oraya 10 milyar para bıraktım. Çoluğunu çocuğa söylüyor. Tutuyor 3-5 kişiyi kazdırıyor oraya.
1: Yani hani çeşme öğütüyor yaparlar ya birçok yerde. Burada
3: hayrat,
1: göl.
3: Hayrat.
0: Hayrat gibi. Anladım.
1: Yani hayvanlar için sulama göleti yapıyorlar.
0: O zaman çay için çok teşekkür ederiz. Ziyade olsun.
5: Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
0: Yeni kolay gelsin.
4: Eyvallah.
6: Arazi şartları zor. Onlar elbette alışık. Ama biz şehirden gelenler olarak kavurucu sıcak ve dağ kentinin taşlı yollarına pek alışık değiliz. Dinlene dinlene çıkıyoruz.
0: Yusuf hocam, hangi bölgedeyiz, bu ne?
1: Şimdi şu an kentin biz mezarlık alanındayız. Yani nekropol dediğimiz mezarlık alanındayız. Bu tabii çok ilginç bir lahit. Mezar.
0: Bu bir de sembolik bir yapı. Mesela buraya gelirken baktığımız kaynaklarda bayağı hepsinde bu fotoğraf var.
1: Doğru, haklısın. Çünkü bunun şöyle bir özelliği var. Aslında biz bunu geldiğimizde kırık parçalar halinde bulmuştuk ve biz yapıştırdık bulabildiğimiz parçalarını. Şimdi önemli olan bize verdiği bilgi tabii burada. Şimdi bunun üzerindeki motiflere bakarsan aslında bu lahit bir şey anlatıyor bize. Yani içindeki adamı anlatıyor. Bunun içinde kim yatıyor? Buradan çıkarabiliriz. Şimdi bak, dikkat edersen 1, 2, 3 tane çelenk görüyorsun. Bu çelenkler onurlandırma çelenkleri. Yani demek ki bu adam mühim bir adammış ya da kadın diyelim. Evet. Onurlandırılmış kent tarafından. Ve bunun içinde de yazıyor kimler tarafından olduğu. Bakın burada Grekçe yazılar var. Burada mesela Neoi yazıyor. Burada Aiolida yazıyor. Neoi gençler demek. Yani gençler tarafından onurlandırılmış. Aiolida, Aioller yani halk. Halk tarafından onurlandırılmış.
0: Şimdi öğretmen gibi bir şey olabilir mi?
1: Olabilir, çünkü neden olabilir? Bir kere onurlandırılmış. Bak şurada gördüklerimiz şu rulolar var ya. Bunların içine parşömen.
0: Evet. Parşömen rulosu.
1: Evet yani. Parşömen için bu. Buradaki bir yazı takımı. Bak buraya bakacak olursanız burada bir defter görüyorsunuz. Difterya. Bal mumundan defterler var. Eğitimde kullanılan antik yönünde.
0: Evet, evet.
1: Şimdi büyük ihtimalle bu adam bunun bir öğretmen olduğunu düşünüyoruz biz. Cimnazyon var ya, eğitim
0: peki
1: kurumu.
0: Bu,
1: orada büyük ihtimalle neo, hocaydı
5: yani,
1: bu.
5: Yani neo, genç.
1: Gençler,
5: neo yani.
1: Evet, neo'yu. Neo. Gençler.
5: Burada halk, orada ne var?
1: İşte kırılmış mı? Okumuyor
5: ha,
1: maalesef. Okuyamıyoruz,
5: evet,
1: burası evet. Kırık. Yani ama önemli bir şahsiyet olduğu anlaşılıyor. Hem gençler hem halk tarafından onurlandırılmış. Evet. Ve bu yazı takımlarından da anlaşıldığı kadarıyla Cimnazyon Arhon denen öğretmenler var antik dönemde. Büyük ihtimalle bir eğitim adamı falan diye düşünüyoruz biz bunu.
0: O zaman nekropolden çıkalım artık.
1: Buyurun.
5: Evet, sen lahitten çık.
0: Ben lahitten çıkıyorum. Canlanıyorum lahitten çıkıp.

perspective.

0: yoldan kestirmeden gelelim dedik. Nekropoli alanının içerisinden geçerken hoca ile birlikte yeni bir bebek mezarı bulundu. Biz de buna ilk kez şahit oluyoruz. Hemen fotoğraf ekibi, arkeolojik takımın fotoğraf ekibi geliyor böyle. Fotoğrafları. Şunlar nedir hocam? Bunlar
1: kuzey,
0: nedir?
1: Kuzey yönü.
0: Ha, yani kuzey yönü diye.
1: Eserin hangi yönde durduğunu göstermek için kuzey yönü koyuyoruz. Kuzeyi gösteriyor. O da ölçek zaten. Ha. Yani fotoğraftan boyutu anlaşılsın diye.
0: Burası bir bebek mezarıymış değil mi hocam? Evet. Amforanın içine bebekler küçük olduğu için.
1: Tabii dağılmış mezarlıkta dağılmış.
0: Amforanın ön tarafını kırıyorlarmış. Bebeği içine yerleştiriyorlarmış. Yerleştirdikten sonra onu amforayla birlikte gömüp üstüne herhangi bir şey kapatıyorlar mıymış hocam?
1: İşte bazen taşla kapatıyorlar. Mesela şu arkadaki de öyle bir mezar. Orada daha iyi görülebilir belki.
0: Arkada daha iyi görebilir. Gelin. Fotoğraf alayı kuralım mı? Bir de fotoğraf alayı diye bir şey var. Fotoğraf çekilirken bütün arkeolojik ekipte çalışan arkadaşların hepsi baraj kuruyorlar güneşe karşı. Burası gölge oluyor. Gölge olduktan sonra daha net görülüyor.

0: Hocam bunu büyük olduğunu düşün böyle. İki
1: evet kuyruğu. Evet.
0: Ön tarafını kırıyor herhalde ya da ön tarafsız yapıyor bunu. Ölü bebeği buraya koyuyor. Amfora ile birlikte aşağıya iki taşın arasına indiriyor. Üstünü de toprakla örtüyor.
2: Gömüyor.
0: Vay be. Bu taş şimdi 2200 yıllık.
2: 2400.

0: şimdi antik kentte, arazide yeni bir eser bulundu. Yeni eser bulununca arkeolojik ekibin fotoğrafçısı geliyor. Hemen onu belgelemek istiyor. Bu arada güneş var tepede. Güneş yoğun, sert bir ışıkla geliyor. Kazı başkanı bağırıyor. Fotoğraf alayı kurulsun diye. Hocam bir bağırın isterseniz fotoğrafı.
1: Duyalım mı? Arkadaşlar fotoğraf alayı.
0: Gördüğünüz gibi ben de alaya gireyim.
2: Evet bak, bacakları kapatalım.
3: Kapat.
0: Ben halay başı mı oluyorum?
1: Halay başı oluyorum. Sen kapat bacakları.
0: Kapat, kapat bacakları. Bacakları. Elimde bir mendil olursa çok
3: güneş güzel. Var güneş. Şöyle kapat.
1: Bak, evet, tamam, yeterli. Halay da alsın.
3: Ya ötürteli yavrum.

0: Hocam şimdi burada yol farklılaştı. Bu kentin başka bir yönüne doğru mu gidiyor?
1: Evet, şimdi mezarlığın içinden gelip yol aslında dümdüz devam ediyor.
2: Yani kentin... biz şöyle geldik, o devam ediyor, biz saptık yukarı.
1: Biz şimdi bir sapaktan aslında kentin sur kapılarından içeri gireceğiz. Zaten birazdan dış surlardan gireceğiz, sonra Akropol'ün kentin ana surlarından içeri gireceğiz.
3: Konu asıl orada başlıyor.
1: Evet, asıl konu orada başlıyor. Şu an daha kentin dışındayız.
3: Orayı açtınız mı peki?
1: Hayır, henüz açılmadı.
0: Anladım. Açılan yoldan
1: devam edeceğiz. Açılan yoldan şimdi devam edeceğiz buradan.

0: Şu an gördüğünüz gibi yol çok daraldı. Hı hı. Yolun daralmasının nedeni burada yine bir sur girişinden bahsediyoruz. Yani kentin dış surları bakın buradan geliyor ve tepeye doğru devam ediyor. Bu koridordan daralarak insanların buradan kentin dış surlarından içeriye doğru girmesi sağlanıyor.
1: Henüz kente girmedik. Kapıdan
0: evet, kentin şu an dışındayız, dış surlardayız. Buradan sonra kentin içindeki surlardan devam edip geçeceğiz evet. İçeriye doğru.

0: Burada bir kapının olduğu söyleniyor, yazılıyor.
1: Evet.
0: Tiberius Kapısı.
1: Şimdi biz de buna Tiberius Kapısı dedik. Yani şundan dolayı dedik. Aslında gördüğünüz gibi şimdi sur duvarlarının yanından geldik ve yukarı kent dediğimiz, yani kentin bütün kamu yapılarının olduğu alana gireceğiz şimdi.
0: Evet.
1: Burada bir kapı var. Biz burada kapının bütün malzemelerini kazıda bulduk. Yani kemerli bir kapı olduğunu düşünüyoruz burada. Çünkü malzemesi var. Ayırdık biz onları bir kenara. Ve yazıt parçası bulduk burada.
0: Evet,
1: şimdi o evet, burada gördüğünüz yazıt, o yazıt bir kalıp aslında. Şimdi o yazıttan anladığımız kadarıyla milattan sonra 17 yılında Batanoğlu'da çok büyük bir deprem var.
2: Şimdi öyle bir deprem ki üzerinde çok fazla konuşmamız gereken bir deprem. Bakın, deprem aşağıdaki kümeden deniz kıyısında ta Alaşehir'e kadar, Philadelphia'ya kadar etkilemiş. Kaç kilometredir? 150'den fazla. 150 kilometrelik bir fay, ciddi bir faydır. Tek kırıldıysa, yani aynı anda, çünkü biz daha önceki söylenenlerden biliyoruz. 12 tane kent yıkılmış, yok olmuş. Ve İmparator Tiberius bu 12 kente yardım etmiş. Yaklaşık 36 yılına kadar. 12 tane kentten hem küme var, hem Philadelphia var, Alaşehir var. Bu ciddi bir deprem.
3: Şehrin Tiberius kapısından girdiğimiz gibi bizi sanayi bölgesi karşılıyor. Sanayi bölgesinin ana gelir kaynağı kenti ismini veren keçiler. Arazi başka türlüsüne pek olanak vermiyor gibi. Antik kaynaklara ve arkeologların öngörülerine göre şehirdeki en önemli üretim dericilik. Bu öngörüleri doğrulayan kaynaklardan biri de sanayi bölgesiyle yan yana inşa edilmiş umumi tuvalet. Çünkü dericilikte o dönem idrar kullanıldığı biliniyor. İdrar depolama küpleri de bunun en güzel kanıtı. Gördüğümüz gibi arkeoloji doğru ipuçlarını kanıtlar ve öngörülerle birleştirip en gerçek varsayıma ulaşmayı hedefleyen bir bilim.
4: Ya şimdi benim ilgimi çeken bir şey var. Neydi, ne oldu? Bundan 2000 yıl önce Hacet'i görüyorsunuz ve karşılığında para alıyorsunuz. Ama günümüz dünyasında Hacet'i gördükten sonra üstte para veriyorsunuz. Onun büyüğü farklı rakam, küçüğü farklı rakam oluyor.
5: İki katı.
4: İki katı. Ya şimdi hani söylediğiniz bu şey var ya, sanayi alanına giden evet. Bölge. O amforayı böyle belki içinden alıyor.
5: Dolduruyor.
4: Ya da bedelini ödüyor. Oradan götürüyor keçiye. Keçi derisinin üstüne. Derinin üstünden kılı ayıklamak için onu üstüne yayıyor. Güneşe bırakıyor, kurutuyor. Belki de üstüne bir parça kireç yapıyor. Onu bir süre güneş altında tutuyor, kuruyor. Kuruduktan sonra kıl ondan ayıklanıyor.
6: Perşömen yapıyor yani.
5: Deri yapıyor yani, deri aslında.
6: Zaten işte dediğin gibi hep buranın ticareti, evet. Onun üzerine.
4: Devam.

0: Şimdi biz sokaktayız. O sanayi bölgesinden çıktık hocam. Bu sokakta en belirgin olan şey su mühendisliğinde Aygailler'in ne kadar ileri gittiklerini gösteriyor. Sokağın ortasında...
1: Başka çareleri yok değil mi? Su yok çünkü burada. Evet. Su toplamaları lazım. Evet.
0: Şimdi sokağın ortasında büyük bir kanalizasyon var. Bu kanalizasyon böyle bütün sanayi şeyinde, sokağında gidiyor. Burada herhalde kirli suyu akıtıyorlar ve bunu bir kanalizasyona bağlıyor. O kanalizasyon yoluyla da sarnıca akıtılıyor. Burada benim başka ilgimi çeken bir şey daha var. Yapıların hemen köşesinde yağmur suyunun biriktiği su şeyinden...
1: Duvardan sızdırıp çatıdan da gelenler var
0: evet,
1: çünkü.
0: O daracık sokakta mesela künkle onu da herhalde temiz sarnıca bağlıyor.
1: Bir künk yolu var. Evet.
0: Onu görüyoruz. Da. Bir damla suyu bile heba evet, etmemek üzerine evet, kurulmuş. Bir de şey hani o kadar fazla antik kentte sarnıç var ki su sarnıcı. Bunlar hem kamusal su sarnıcı hem özel olarak kullandıkları işletmelerde. Saray bölgesinde mesela her dükkanın içerisinde küçük bir sarnıç vardı mutlaka. Su demek ki gerçekten hem ekonomik olarak hem de günlük hayatın içerisinde vazgeçemedikleri şey. Buradan devam edelim.
1: Evet.

Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı, uçak bileti ve otel rezervasyonu

0: inovasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pops'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
10: İşte Çetmen, işte hayat.
9: Çetmen, eski koltuk takımınızı 25 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
11: Amca, ben Fatma'yım.
12: Nusret Bey'in kızı mı?
11: Evet.
12: Mahkemeye intikal ederse bütün servetimiz elimizden gider.
13: Anne, zaten kızın 2 gündür doğru dürüst yemek yediği yok. Sen benim ilk sevgilimsin.
14: Yakında baba olacaksınız.
11: Şimdi de bize yamanmaya kalkıyor.
13: Ben yarın İstanbul'a gidiyorum, bir emriniz var mı?
14: Yakında her şey düzelir.
15: Sağ ol abi.
11: Arabada çantanızı unutmuşsunuz.
12: Çocuğuna da torunum gözüyle bakacağım. Bu gidiş bizi iflasa sürükleyecek.
13: Fatma'nın ağı tuttu baba.
11: Hemen bir doktor çağıralım.
14: Bütün mirasını da size bırakmış oluyor.
11: Kötü kullanılmasına rağmen biraz tamiratla bir şeye benzer.
13: Fatma nerede Mehmet?
14: Bilmem, gitmiştir herhalde.
13: Nereye gider canım?
16: Güzel şoför. Bugün 16.15'te TV4'te.
17: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
18: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
19: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
20: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
21: Otel harika.
22: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Işıklar söndü.

Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz enşik yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
8: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
7: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
13: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
12: Üzüm.
13: Kızımla birlikte.

0: birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Bakırköy ilçesinde Yeşilköy'deyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. E o zaman ne duruyoruz? Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında Yeşilköy'de başlasın mı? Başlasın.

Şimdi sevgili seyirciler, ben Yeşilköy sahilde yürümeye başladım. Biraz ben de buranın keyfini çıkartacağım. Ama dikkatimi şöyle çöpler çekiyor. Hem izmaritler hem çekirdek kabukları. Sigara sağlığa zararlıdır diye de eklemek istiyorum mutlaka. Şimdi çekirdeği tabii ki yiyebilirsiniz. Zaten çekirdeği yemeye başlayınca devamı geliyor. Gerçekten çok güzel bir şekilde geliyor, hem de kendini alamıyorsun, durduramıyorsun. Doğru cümlem bu oldu galiba. Evet, kendini durduramıyorsun. Bu son desen de tıkıdık tıkıdık tıkıdık çit çit çit çit gidiyor. Şimdi şunu belirteceğim. Çekirdeğin yanında aldığınız zaman poşette koyuyorlar. Ya da yanınızda bir çöp poşeti bulundurun, kabuklarını oraya atın. Evet, sahil genel olarak baktığımız zaman temiz ama çekirdek kabukları olsun, işte su şişesinin kapakları olsun aralara serpiştirilmiş durumda. Ben her zaman programda şunu söylüyorum. Biz bu ülkeyi bizden sonrakilere en güzel şekilde bırakalım. O yüzden sahil çöp kutusu dolu. Çöplerimizi lütfen çöp kutusuna atalım. Bu çok zor bir şey değil. Baktığınız zaman çöp kutusuyla sahilin arasında 20 metre yok. Üşenmeyelim ve bence çöplerimizi burada bırakmayalım. Bakın, muhteşem bir sahil İstanbul'da. Bence bize sunulmuş çok güzel bir hediye. Gerçekten hani buranın Yeşilköy olduğunu hiçbirimiz bilmesek, ekran karşısında siz de şuraya otursak, ben böyle gene anons çeksem, konuşsam, Yeşilköy sahil demezsiniz. Der misin Hüseyin? Demeyiz dedi Hüseyin de. Hüseyin bu arada yeni kameraman arkadaşımız, sevgili seyirciler. Hayırlı olsun Hüseyin'cim. Kimse demez bence. O yüzden böyle temiz tutalım, bulmak istediğimiz gibi bırakalım derim ben. Hafta sonu biraz önce söylediğim gibi burası fazlasıyla kalabalık oluyor. Burada oturulacak yer olmuyor. Güneşlenmek istiyorsanız güneşlenecek yer hiçbir şekilde olmuyor. Denize girilecek yer de

hiçbir şekilde olmuyor. Benim Yeşilköy'de oturan bir arkadaşım vardı. Bana şöyle bir ifade kullanmıştı. Ben senelerdir burada oturuyorum. Önümde bana sunulan nimetin farkında değilmişim. O yüzden yaz ayları ve hava her güzel olduğunda sabahın erken saatleri denize giriyorum, sahilde yürüyüşümü yapıp evime gidiyorum. Aslında gerçekten Allah bize birçok şeyi önümüze sunuyor. Görmek bizim elimizde diyelim ve sizi bu muhteşem sahille baş başa bırakalım. Kumsalda ben de azıcık yürüyeyim. Sonrasında yürüyüş yoluna geçeyim.

0: Burası Yeşilköy sahilde balıkçı barınağı sevgili seyirciler. Hemen Hüseyin'in arka tarafında da sahile geldiğiniz zaman kahvaltıyla güne başlayabilirsiniz. Sol tarafımda canlı balık satış yeri var. Buraya geldiğiniz zaman taze balıklarınızı satın alabilirsiniz. Sabahın erken saatlerinde gelmenizi tavsiye ediyorum, değil mi? Öğleden sonraya kalıyor mu? Tezgahı şimdi yeni açacağız diyor. Bir şey soracağım, öğleden sonraya kalıyor mu?
1: Kalıyor.
0: Öğleden sonraya da kalıyormuş. Mevsim balıklarını burada alabiliyorsunuz. Balık pişirilebiliyormuş aynı zamanda. Ve pişmiş servis de yapılıyormuş.
1: Paket, yemek yok.
0: Ha, yemek yokmuş. Paket olarak pişiriliyormuş. Ama onun dışında ben balığımı taze taze alayım, evimde kendim yapayım diyorsanız buradan taze bir şekilde balığınızı satın alabilirsiniz. Hemen böyle sahilde ilerliyoruz. Şimdi sabahın erken saatleri dediğime de bakmayın, saat 11'e geliyor aslında. Yani 11 tabii bazıları için çok erken. Ama şunu unutmayın, erken kalkan yol alır. Ben eskiden erken kalkmayı hiç sevmezdim sevgili seyirciler. Yani bu insanlar erkenden kalkıp ne yapıyor falan derdim. Erken kalkmak kadar ama baktığınız zaman güzel bir şey yok. Gün size kalıyor ve daha dinç oluyorsunuz. Ben artık yani uzun yıllardır erken kalktığım için güzel bir şeymiş erken kalkmak gerçekten de. Şimdi sahilde yürümeye devam ediyoruz Yeşilköy'de. Burada görmüş olduğunuz gibi fazlasıyla tekne var. Bu teknelerin bazıları saatlik olarak da kiralanabilir. Tabii ki buraya geldiğiniz zaman konuşursunuz. Ona göre bir yol izlersiniz. Kiralanmayanlar da var, kişiye ait olanlar da var. Onu da belirtmek istiyorum. Bu arada sahile motosikletle girmenin yasak olduğunu da belirtmek istiyorum. Bu sahil buradan Yeşil Yurt Spor Kulübü'ne kadar sağ tarafımdan gidiyor. Sol tarafımdan da Florya'ya kadar gidiyor. Uzun bir yürüyüş hattı var. Arabanızı buraya bırakıp Florya'ya ve Yeşilköy, Yeşilyurt tarafına yürüyüş yapabilirsiniz. Yeşilköy'e otobüs, minibüs, sarı dolmuş ile gelmenin yanı sıra Marmara'yla gelebilirsiniz. Sahile geldiğiniz zaman, çocuklarınızla geldiğinizde siz banklarda otururken hemen çocuklarınızın vakit geçirebileceği arka tarafta oyun alanları var. Sizlerin de egzersiz yapabileceği alanlar var. Burada keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hemen ileride de yine oturma yerleri var. Ben şimdi Florya tarafına doğru yürüyorum. Yeşilyurt tarafı sağ tarafımda kaldı. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Şimdi o kadar balıktan konuştuk. Programın içinde tabii ki balık yiyeceğiz. Sizi Yeşilköy'e geldiğiniz zaman yiyebileceğiniz en uygun balık yerine götüreceğim. Bu kadar uygun balık yeniliyor mu diye de gerçekten şaşıracaksınız. Programın içinde gideceğimiz yerde hem balık ekmek yiyebiliyorsunuz hem de balık çorbasıyla güne başlıyorsunuz ve dilediğiniz balığı taze bir şekilde uygun fiyata yiyebiliyorsunuz. Beklemede kalın, benden söylemesi.

sürelerine gerçekten çok uzun yıllar bu attığınız atıklar yok olmuyor sevgili seyirciler. O yüzden denize, karaya hiçbir şekilde çöp atmayın. Biraz önce anons çekerken ben çöp atmayın üyesinde bulunurken gene var. Lütfen çöplerinizi çöp kutusuna atınız. Ben yine bunu programlarda hemen hemen söylüyorum. Ya ben bu yazıyı görünce kendimi bir tuhaf hissediyorum. Ne münasebet diyorum yani bana böyle bir uyarı yapıyorlar. E bunu zaten biliyor olmamız gerekiyor değil mi? Bence kesinlikle. Görüyorsunuz değil mi bak gazete, attığınız gazete 3 ayda yok oluyor. Ciklet 5 yılda. Plastik 1000 yılda. Görüyor musunuz? O yüzden bu güzel ülkemizi koruyalım, sahip çıkalım. Sahilde Yeşilköy'de Florya'ya doğru yürürken hemen karşı tarafımda ne güzel değil mi teknelerin arasından yürüyoruz bu arada. Sanki Bodrum Yalıkavak'tayız. Değil mi Hüseyin? Ben böyle anons çekiyorum gittiğim hani güzel sahil yerlerinde. Böyle Ege Akdeniz benzetmesi yapıyorum. Yıldız abart, abart, abart diyorlar bana. Abartmıyorum. Gerçekten abartmıyorum. İstanbul'un içi olduğunu bilmeseniz şuraya bakar mısınız? Akdeniz ya da Ege sahili gibi burası. O kadar muhteşem. Yaşadığımız her yer çok güzel işte. Sahilde teknelerin sonunda şöyle yürüdüğümüz yerden Florya'ya doğru giderken bir çay bahçesi var oturabileceğiniz. Hemen Hüseyin'in arka tarafında da yine birçok yer var. Bir şeyler yiyip içebileceğiniz, sadece balık değil et de yiyebileceğiniz bütçenize göre birçok restoran var. Dilediğiniz yere, damak zevkinize ve bütçenize göre oturabilirsiniz. Yeşilköy gerçekten İstanbul'un en güzel semtlerinden biri bana göre açıkçası. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı şeyi düşünüyorum diyor Hüseyin. Üniversite yıllarımda fazlasıyla gelirdim Yeşilköy'e. Ara sokakları olsun, sahili olsun, işte yeme içme açısından olsun. Hem oturulabilecek hem de fazlasıyla güzel vakit geçirilebilecek bir yer. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Kışın burada İstanbul'un iç tarafına doğru kar yağdığında buraya kar fazla tutmuyor. Neden? Sahil kesimi olduğu için. Boşuna demiyoruz Akdeniz, Ege sahili diye. Değil mi ama?

Çok güzel, sahilden ara sokağa girdik. Belki birçoğunuz Yeşilköy'de geliyorsunuz, vakit geçiriyorsunuz ve birazdan gezeceğimiz ara sokakları bilmiyorsunuz. Muhteşem bu arada karşımdaki yeşillikler olsun, sokak olsun sahilden gördüğümüz kadarıyla. İrem'i buraya yazacağına kalbine yazar mısın lütfen? Duvarları bence böyle kirletmeye hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Bunu zaman zaman programlarda söylüyorum. Kamu spotu gibi açıklamalar yapmaktan sıkıldım programda. Siz de sıkıldınız mı bilmiyorum ama tarihi yerlere de bunu yapıyorsunuz. Yok İrem, yok seni seviyorum Ayşe, yok seni seviyorum Fatma. Seven sevdiğine, sevdiğinin yüzüne söylesin. Hüseyin de kafa sallayarak beni onaylıyor. Çünkü onaylanması gereken bir durum. Bu binayı çok güzel bir şekilde yapmışlar sarmaşıklarla, böyle bir güzel süslü. Yani İrem'i buraya yazmanın ne anlamı var? Ya da İrem kendi ismini yazdıysan buraya neden yazıyorsun? Lütfen seven sevdiğinin sevdiğini yüzüne söylesin. Böyle duvarları, tarihi yerler de olsun kirletmeyelim.

Kameraman arkadaşımız Hüseyin size çok güzel bir ev gösterdi. Şu anda bulunduğumuz sokağın adı Liman Sokak, Yeşilköy'de. Hemen sahilin üst kısmındaki sokak oluyor. Belki dediğim gibi birçoğunuz Yeşilköy'de.

Yeşilköy'e geldi, Yeşilköy sahile geldi ama bu sokakları ilk kez görmüş olabilirsiniz. Ben de ilk kez geziyorum bu sokaklarda. Sahilde çok yürümüşlüğüm var. Diğer ara sokaklarda da fazlasıyla yürümüşlüğüm var ama ilk kez Liman Sokağı girdim. Burada Yeşilköy sahilde tarihi binalar, evet, fazlasıyla var, aralara serpiştirilmiş bir şekilde, her ne kadar yanlarında yeni yapılmış binalar olsa da ama ara sokaklarda da böyle tarihi binalarla karşılaşmanız mümkün. Ben Liman Sokak'ta yürürken açıkçası yine abartma Yıldız diyebilirsiniz. Kendimi Cunda'daymış gibi hissettim ya da Küçükköy'deymiş gibi hissettim. Burası da zaten bir sahil kasabası değil mi sizce? Bence öyle.

kameraman arkadaşımız Hüseyin size sokağın adını gösterdi. Ama sokağın adı şu an Doktor Kalangoz Sokak değil. Sokağın adı şu anda Havan Sokak sevgili seyirciler. Buradan başlayıp şöyle yukarıya doğru devam ediyormuş. Eskiden bu sokak Doktor Kalangoz Sokak diye anılıyormuş. Yeşilköy'ün ünlü doktoru Kalangoz Serbesti Caddesi üzerindeki muayenehanesinde uzun yıllar hizmet vermiş. Ünü de, doktorun ünü de Yeşilköy sınırlarının dışına taşmış. 2007 yılında da vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Eskiden muayenehanesi buradaymış. Şu anda yok ama. Görmüş olduğunuz gibi yine çok güzel bir bina. Havan Sokak'ta, Yeşilköy'de. Böyle devam ediyor.

Böyle tarihi evleri görmek istiyorsanız sadece Kuzguncuk, Balat değil, Boyacıköy. Çok güzel tarihi evler var. Yeşilköy ara sokakları, görmüş olduğunuz gibi çok güzel tarihi evler var. Beylerbeyi, sahilin hemen üst tarafında muhteşem tarihi evler var. Mutlaka İstanbul'da geziyorsanız ve meraklıysanız böyle tarihi evleri, anlattığım yerler gezi rotanızın içinde olsun. Şimdi herkes belirli yerlerde böyle tarihi evlerin önünde fotoğraf çektiriyor. Benim neden buralarda fotoğrafım olmasın? Benim de olsun. Bakın tekrar söylüyorum, İstanbul'un içinde Yeşilköy'de gezdiğimizi söylemesek ve bu evlerin önünde anons çeksem, siz beni Cunda'da, Küçükköy'de ya da Ayvalık'ta zannedebilirsiniz. Yıldız, tekrar diyorum, abartma demeyin, abartmıyorum. İstanbul'un her bir noktası, her bir köşesi ayrı güzel ve o güzellikleri keşfetmek bence daha da güzel. O zaman veriyorum pozlarımı.

Osmanlı döneminde daha çok Rumların yaşadığı bir balıkçı mahallesiymiş. Yeşilköy o zamanlar Aziz Stefan adıyla anılıyormuş. Bakırköy'ün sınırları en geniş mahallesiymiş Yeşilköy. Yeşilyurt ve Florya arasında bulunuyor. İnci Çiçeği sokağında bir Ermeni kilisesinin, bir Ermeni ilkokulu ve ortaokulunun bulunduğunu da belirtmek isterim. Daha sonra Türkçeleştirilmiş ismi ve Yeşilköy ismini almış.

Çok güzel bir yol burası. Bu sokağın adı Bademli Sokak. İnci Çiçeği Sokağı da muhteşemdi. Yeşilköy'e gelirseniz mutlaka bu isimlerini verdiğim sokaklara uğramanızı tavsiye ediyorum. Havan Sokak, Liman Sokak, hemen sahilin üst taraflarında. Yine burası da fazlasıyla güzel. Tarihi eserlerin olduğu da bir sokakmış aynı zamanda sevgili seyirciler. Osmanlı döneminden.

kalan tarihi eserlerin olduğu da bir sokakmış. Şimdi biz Bademli Sokak'tan yürüyerek nereye gidiyoruz Hüseyin? Şöyle bir kahve içelim değil mi? Bir şeyler içelim artık, bir soluklanalım böyle birazcık. Sonrasında da balık yiyelim. Ha, Yeşilköy'e gelmişken sizi balık yedireceğim en güzel yerde. Dondurma da yedireceğim bu arada. Hüseyin de böyle yapıyor. Biz ekip olarak yemeği severiz. Şimdi Bademli Sokağın sol tarafında köşede tarihi bir çeşme var. Şu anda kullanılıyor. Onu da göstereceğim size. Yaklaşık 150 yıldan fazladır bu çeşmenin de burada olduğu söyleniyor.

Bademli Sokağın başında bulunan biraz önce bahsettiğim tarihi çeşmede bu sevgili seyirciler. Şu anda çeşme görmüş olduğunuz gibi çalışır vaziyette ama sizden rica ediyorum buraya geldiğiniz zaman suyu bu şekilde açık bırakmayın. Kullanımdan sonra aynen bu şekilde kapatın. Su önemli. Özellikle geçmişten günümüze böyle kalmış tarihi eserler daha da önemli. Burası Bademli Sokağın başı. Biz sol tarafa doğru gideceğiz. Osmanlı zamanından kalma. Hemen Köy Çeşmesi Sokağı'nın şöyle şurada ortasında da bir tünel olduğu söyleniyor. Onu da belirtmek istiyorum. Zaten biraz önce söylemiştim Yeşilköy'de birçok tarihi eser bulunuyor diye. Şimdi biz Bademli Sokak'tan devam ediyoruz ve Yeşilköy'ü en güzel şekilde geziyoruz.

Güne tatlıyla başlamak istedim. Bakırköy'de, Yeşilköy semtinde, İstasyon Caddesi'nde fazlasıyla bir şeyler yiyip içebileceğiniz yerler var. Ben burayı tercih ettim. Dışarıdan baktığınızda çok hoşuma gitti. Tarihi bir binanın altında çok güzel bir kafe. Buraya geldiğinizde sıcak soğuk içeceğinizi içebilirsiniz. Ben kahve söyledim, yanına da günlük tatlılarından söyledim. Birbirinden güzel tatlıları var. Ben bu tatlıyı tercih ettim. Haftanın 7 günü sabah 9'dan gece 3'e kadar açık. Yeşilköy'de İstasyon Caddesi'nde bu güzel kafe sevgili seyirciler. Yemek olmadığını belirtmek istiyorum ama aperatif yiyeceklerin olduğunu da belirtmek istiyorum. Kahvemi soğutmadan ve tatlımı da daha fazla bekletmeden ben başlıyorum yüksek müsaadenizle.

Tam kahvemin sonunu yudumlayıp kalkacaktım. Bir içeriye baktım tatlım bittikten sonra. İçerisi de gerçekten muhteşem. Buraya geldiğiniz zaman havalar güzel olduğunda evet dışarıda oturabilirsiniz. Ama içeriği de size göstermeden gitmek istemedim bu güzel kafeden. İçerisi de gerçekten çok keyifli sevgili seyirciler. Arkadaşlarınızla ya da sevdiklerinizle buraya gelip bu köşede de oturabilirsiniz. Sağ tarafımdaki köşede de bu köşede de oturup ister ders çalışırsınız, ister kitabınızı okursunuz, isterseniz kahve eşliğinde keyifli sohbetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tekrar belirtmek gerekirse burası Yeşilköy'de İstasyon Caddesi'nde haftanın 7 günü sabah 9'dan gece 3'e kadar açık güzel bir kafe.

1970 yılından bu yana hizmet veren dondurmacıya getirdim. Burası Yeşilköy'ün en bilinen, en meşhur dondurmacısı İstasyon Caddesi'nde. Şunu belirteyim, bulunduğumuz yerden Marmara'ya da yürüme mesafesi 5-6 dakika. Yani Marmara'yla çok kolay bir şekilde Yeşilköy'e gelebilirsiniz. Tatlı yediğim yer hemen şurasıydı. Karşısında da dondurmacı var. Birazdan dondurmamızı alıp sahile doğru gidip balığımızı da yiyeceğiz. Bence çok keyifli bir gün oluyor. İstanbul'un bir semti, bir ilçesi bizim programımıza sığacak kadar küçük olmadığı için ilerleyen bölümlerde Yeşilköy'e biz tekrar geleceğiz. Çünkü gerçekten Yeşilköy benim programa sığmayacak kadar büyük ve güzelliklerle dolu. Arka sokaklarında da fazlasıyla tarihi ev var. Yiyecek misin tatlının arkasından dondurma diyorsanız tabii ki yiyeceğim. Bu dondurmacının dondurmaları efsane. Hadi gelin. Bu dondurmacı dışarıda da söylediğim gibi Yeşilköy'ün en eski dondurmacısı. Bir şubeleri daha var. O da biraz ileride sahilin hemen üst tarafında oluyor. Biz İstasyon Caddesi'ndeyken bu şubelerine gelmeyi tercih ettik. İster külahta, ister kağıt elvanın arasında, isterseniz kapta tercih edebilirsiniz. Yaz kış açık bir dondurmacı. Mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. 1970 yılından bugüne kadar hizmet veren ve gerçek meyvelerle dondurma yapılan bu dondurmacıya. Dondurmanın topu fiyatı da gerçekten çok uygun sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum. Kiloyla alıp misafirliğe gidiyorsanız ya da evinize gidiyorsanız götürebilirsiniz. Dayanıyor. Onu da belirteyim. Güzelce paket yapıyorlar. Dayanıyor. Şeker hastaları için de burada dondurmanın olduğunu belirtmek istiyorum. Lifle zenginleştirilmiş ve şekeri azaltılmış dondurma da var. Yani şeker hastaları da buraya gelerek afiyetle dondurma yiyebilirler diyelim. Ve 20'den fazla dondurma çeşidinin olduğu dolaptaki dondurmalara şöyle bakalım. Ne yesek ne yesek diye şöyle düşünüyorum. Limonlu olsun. Şöyle. Bence kapta olsun. Kaç top olsun? Bence limonlu olsun. 2 top dedi Hüseyin. 2 top olsun. Şöyle bakıyorum. Limonlu olsun. Karadut, vişne, fıstık, çilek, frambuaz, kestane, tahin. Hangi çeşitten damak zevkinize göre dondurma isterseniz bu dondurmacıda var. Sabah 9'dan gece 1'e kadar yaz aylarında hizmet veriyor. Kışın biraz daha erken kapanabiliyor. Kışın burada boza da var, boza severler için. Salep severler için salep de var. Hem de salebin içinde dondurma da var, benden söylemesi. Yok, sos istemiyorum. Bence dondurma soslu yenmez. Dondurmanın tadını alabilmek için sossuz yenmesi daha güzel olur diye düşünüyorum. Ben değil mi? Bütün dondurmacılar bence de diyor ama genelde gelenler sos tercih ediyor. Hüseyin'e soralım ve siz değerli izleyicilerimize soralım ekran karşısında. Sizler dondurmayı soslu mu sossuz mu tercih edersiniz? Hüseyin sen? Hüseyin de sossuz diyormuş. Beyefendi de buradaki sossuz dedi. Şimdi muz deneyelim. Gerçekten çok lezzetli. İstasyon Caddesi'ni geride bıraktım. Şimdi Yeşil Yalı Sokağı'na girdim. Gölgeden gelmeye çalışıyorum ama böyle yürümeyeceğim. Şu an çok güzel bir mekan gördüm. Hüseyin de göstersin. Ne kadar güzel dekore etmişler değil mi Hüseyin? Evet dedi. Aslında çok bir şey yiyip içtik ama biraz önce biriyle karşılaştım. Burayı tarif etti galiba. San Sebastian'ın çok meşhur olduğunu söyledi. Burası dedi Hüseyin. San Sebastian varsa eğer bence burada bir San Sebastian'ın tadına bakalım. Şöyle ucundan. Anlata anlata bitiremedi biraz önce karşılaştığım hanımefendi. Bu arada mekan gerçekten çok güzel.
İstasyon Caddesi'ne çıkıyor yanılmıyorsam mekanın bir diğer kapısı. Değil mi Hüseyin? Köşedeki mekan burası galiba. Evet dedi Hüseyin. Burada da yine güne sevdiklerinizle başlayıp günü sevdiklerinizle bitirebilirsiniz. Sosyal medya için de güzel bir görsel olur. Şimdi sosyal medyada yediğimizin, içtiğimizin yerlerine güzel fotoğraflarımız eşliğinde yayınlamak moda biliyorsunuz. Fikir oluyor aslında bence. Hani birini gördüğünüz zaman güzel fotoğraf çektirmiş bir mekanda, aa bu mekan neresi diyorsunuz, merak ediyorsunuz ve gitmek istiyorsunuz. Ben şikayetçi değilim açıkçası insanların fotoğraf yayınlamasından. Sen Hüseyin? Ben de şikayetçi değilim dedi. Şöyle mekanın bir de içine bakalım. Bakalım mı Hüseyin? Gelmişken bakalım. Hadi gelin.

Şimdi oradan içeri girdim. Yeşilyalı sokağından buraya geldim. Mekanın içi gerçekten çok güzel sevgili seyirciler. Burada güne kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Öğle akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ya da sevdiklerinizle tatlı, aperatif bir şeyler yiyebilirsiniz. Soğuk sıcak içeceğinizi içebilirsiniz. Yeşilyalı sokağından girdik bu mekana şuradan. Ve İstasyon Caddesi'nden çıktık. Gerçekten burası da çok keyifli bu arada. İster İstasyon Caddesi'ne çıkan kısımda oturun, ister Yeşilyalı Sokağı'nı gören kısımda oturun. Şimdi ben İstasyon Caddesi'ne bakan tarafta oturdum zaten. Bence o taraf daha ferah ve aydınlık. Yeşilyalı Sokağı'na bakan kısımda oturalım biz. Siz de bu arada bu güzel mekana şöyle bir göz atın.

Şimdi ben San Sebastian söyledim. Buranın gerçekten en güzel ve en meşhur tatlısı olduğunu anlattılar bana. Yıldız, bu kadar şeyi arka arka yiyor musun diye sorabilirsiniz. Hüseyin niye güldü? Evet yiyorum. Hüseyin de onaylıyor beni. Evet yiyorum gerçekten de. Neden yemeyeyim ki? O kadar güzel yapmışlar ki neden yemeyeyim? Şimdi çikolata sosunu ister siz döküyorsunuz, isterseniz dökmüyorsunuz. Burada kalıyor. Bazıları sade yemeği tercih ediyor çünkü. Yanına sağ olsun Mithat Bey bugün detay kameramızda. Hüseyin Bey gösterirse Mithat Bey'i. Mithat Bey benim için çay da söylemiş. E tabii ki tatlı, çaysız olmaz diyelim. Ve bana yemeden gitmeyin diye anlatılan San Sebastian'ı sosunu döküp tatlımızı yemeye başlayalım.

o kadar çok da çikolata sosu getirmişler ki çok merak ettim, soracağım. Normalde de böyle mi getiriliyor? Şimdi Saint Sebastian Cheesecake'te benim şöyle bir şikayetim oluyor sevgili seyirciler. Genelde yanında çikolata sosu geliyor ama gerçekten bu kadar fazla gelmiyor. O yüzden sormak istedim. Çikolata sosu severler için bakın muhteşem. Ve gerçek çikolata, eritilmiş gerçek çikolata. Belçika çikolatasıymış, onu da belirteyim. Ve anlata anlata biraz önce Yeşilköylü bir hanımefendinin anlata anlata bitiremediği Saint Sebastian tatlısının tadına hemen bakayım.

Sevgili seyirciler, abartmıyorum. O kadar güzel, o kadar hafif ki gerçekten anlatıldığı kadar varmış bu San Sebastian cheesecake.

Şimdi ben San Sebastian'ımın yemeğe devam edeceğim. Siz de mutlaka buraya gelip, tatlıları da fazlasıyla güzelmiş. Bence burada eğer bir San Sebastian cheesecake severseniz buraya gelip bu tatlının tadına mutlaka bakın. Burada arkadaşlarınızla keyifli bir şekilde sohbet edin derim ben. Çalışanları da fazlasıyla güler yüzlü. Haftanın 7 günü açık. Sabah 9'dan gece 2'ye kadar. Tabii ki müşteri kaçta giderse yaz kış o saatte kapatıyorlar diyelim. Ve sizi son kez bu güzel mekanla baş başa bırakıp sokak aralarından karşılayalım.

0: Bu cadde gerçekten çok güzel. Durmuyor mu? Devamı daha da güzel bu arada sevgili seyirciler gerçekten de. Şöyle buradan bakmaya doyamadım. Yeşilliğine doğa, yani doğasına hayran olmamak elde değil gerçekten de Yeşilköy'ün. Hani bana gittiğimde gerçekten program içinde çok abart abart kelimesi de kullandım ama abartmıyorum. Bazı semtlerin, ilçelerin İstanbul'da İstanbul'la ilgisi yok. Aslında baktığınız zaman Yeşilköy'de, İstanbul'un tam içinde, merkezinde bir yer. Kimine göre dışında olabilir ama tam bir sahil kasabası gibi değil mi? Ve balıkçıya geldik sonunda. Görüyor musunuz? Bak, sahil kasabası gibi dışını masmaviye boyamışlar. Değil mi Hüseyin? Haydi yürü bakalım. Gidelim. Balıkçı abinin adı da Hüseyin bu arada. Onu da söyleyeyim. İki Hüseyin'in yanında bir dilek tutarız artık değil mi Hüseyin? Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Hemen Alişan Yedibaşlar Sokağı'na girdiğiniz zaman birazdan yemek yiyeceğimiz balıkçının karşısından İstanbul Caddesi'nden hafta sonları orada böyle küçük küçük tezgahların açıldığını da belirtmek istiyorum. Bu yine yolda da sahile çıkan bu yolda da burada küçük küçük alışveriş yapabileceğiniz tezgahların açıldığını da belirtmek istiyorum. Ve balık ekmek, midye dolma, balık çorbası ve Hüseyin abimiz. Nasılsın Hüseyin abi? İyiyim, sen nasılsın?
1: Çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi.
0: Ben de vallahi seni gördüm çok iyi oldum. Ben Hüseyin abiyi senelerdir tanırım. Hemen şöyle Hüseyin'cim, burayı bir dışarıdan görür müsün? Yeşilköy Balıkçı Barınağı'nın hemen üst tarafında bu balıkçı. Ben size program içinde anlattım. Ailenizle, sevdiklerinizle gelebilir, balığınızı yiyebilir ve burada Hüseyin abiyle ve eşi Gülcan ablayla keyifli sohbet edebilirsiniz. Yazın dışarıda oturabilirsiniz. Şöyle kameraman arkadaşımız Hüseyin gösteriyor sizlere. Kışın da hemen sağ tarafımda içeride oturabilirsiniz. Tam bir sahil kasabası Yeşilköy'e uygun dekoruyla bizleri bekliyor. Fiyatlarıyla, fazlasıyla makul bu balıkçı diyelim. Ve sizi burayla baş başa bırakıp siparişimizi verelim. Değil mi Hüseyin abi?

Et balık, kelle, bunlar yenir elle. Kibarlık olsun diye tabii ki balıklarımı çatalla bıçakla yemeyeceğim diyecektim. Bunda galiba kılçık yok ama çatalla bıçakla yiyeceğim. Normalde işte somon ya da kılçığı ayıklanmış balık çatalla bıçakla yenir. Ama diğer türlü kılçıklı balıkları böyle kibarlık olsun diye böyle böyle yemeye bence gerek yok. Siz ne düşünüyorsunuz kameraman arkadaşlarım? Aynen öyle. İşte pirzola geliyor. Çatalla bıçakla ayırmaya çalışıyorlar. Neden? Gayet kanat da öyle, tavuk kanat. Yani elle yenebilir. Yani bence hiç gerek yok şov yapmaya. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden şimdi bu balık çatalla bıçakla yenilebilecek bir balık olduğu için şu anda bunu çatalla bıçakla yiyeceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi de tek kişilik salatam var. Tabii ki damak zevkinize göre diğer balık çeşitlerini de söyleyebilirsiniz burada. Önce bir şöyle salatayı limonlayalım, değil mi? Hüseyin, güzel peynirde rendelemişler.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iade ile şimdi dene.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
10: Orijinal Çamlıca gazoz.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
13: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
14: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
13: Üzüm.
14: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
13: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
14: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
13: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
14: Ceviz de buna çok yakışır bence.
13: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
14: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
12: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
15: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: bir eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
7: Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
8: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
7: Yuvasına dönünce kim bilir ne kadar çok sevinecek.
9: Yaşasın haydutlar, geliyor haydutlar. Mahmut amca, göster kendini.
7: Hayır, hayır, bırakın çocuk. Ölüm vadisine 50.000 dolar getirin. Bir bilet.
10: Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
7: Buna inanıyorum.
11: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
10: Tek başıma. Demir bileğin kampı nerede?
12: Büyük mağaralarda.
10: Keskin geliyor mu?
7: Peki parayı vermezler, seni atacaksın.
10: Tabii çocuğu öldüreceğim.
12: Yumuşak, yumuşak.
10: Artık kocaman bir adam oldum.
13: Yumurcak Küçük Kovboy bugün 18'de TV4'te.
14: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
15: Nasıl mı?
14: Çok güzel.
16: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
14: Şipşak işlem tamam.
17: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
18: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
19: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
20: Bu da hala peşimde.
21: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
22: Otel harika.
23: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
24: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
24: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
22: Yüzden fazlasından.
24: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
23: Trivago'ya bakmalıydım.
24: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
26: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Elif Dondurma'nın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Üzümün kilosu 89 lira 50 kuruş.
9: Şunu belirteyim. Yeşilköy'de yiyebileceğiniz en uygun fiyat.

Tatlı balık lokantası burası. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum bu arada. Hüseyin abiye de geldiğiniz zaman mutlaka selamımı iletin kendisine. Salatayla başlayacağım. Çünkü çok güzel görünüyordu açıkçası.

Tabii ki balığımı yemeye, salatamı yemeye devam edeceğim. Ama Hüseyin ve Mithat diyor ki bize ayrılan sürenin sonuna geldik. E o zaman kapatalım programı, ondan sonra devam edeyim değil mi sevgili seyirciler? Bence bugün gerçekten çok keyifli bir gün geçirdik. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ben de sizlerle beraber Yeşilköy'de girmediğim sokaklara girdim ve görmediğim yerleri gördüm. Ki senelerdir, 25 senedir İstanbul'dayım. 25 seneden fazladır. Yeşilköy'e o kadar gelirim ama o sokaklara, İnci Çiçeği Sokağı olsun, Liman Sokağı olsun, gerçekten ilk kez giriyorum. Soralım İstanbul'da benim gibi yaşayanlara. Sizler daha önce Yeşilköy'e gelip girdiniz mi o sokaklara? Hayır dediler. Sizler de benim bugün yaptıklarımı yapabilirsiniz. Benim uğradığım yerlerde sizler de gününüzü geçirebilirsiniz. E o zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi? Efendim unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bilebilirsen başlasın. Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz hoş diyelim bulduk. Efendim. Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Ben Firdevs Altay, Sarıyerliyim. Ama karşıda oturuyorum iş dolayısıyla. Tesbih tasarımcısıyım.
0: Tesbih tasarlıyorsunuz evet, yapım aşamasından itibaren mi?
1: Tasarlıyorum ve bütün Arap ülkelerine gönderiyorum diyebilirim. Çok sevdiğim bir iş, çok seviyorum.
0: Böyle. Aslında evde başladığınız hobiniz.
1: Evet, aynen. Mesleğiniz haline geldi. Evet, aynen. Ne hatta kadar? Ablam tesbihleri ne kadar ilerleyebilirsin diye söylemişti. Ama şu an bir numarayım diyebilirim.
0: Süper, sizleri tebrik ediyoruz efendim. Tevazuyum. Ablanız bu arada.
1: Evet, aynen ablam.
0: Ablanızı da tanıyacağız, yani rakibiniz oluyor.
1: Tabii ki.
0: Bu tesbih olayını bir de ona soracağım. Bir
1: tabii.
0: De oradan dinleyelim efendim.
1: Sorabilirsiniz.
0: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim.
1: Sağ olun.
0: Efendim, tanıyabildik, isminizi alamadık sen.
2: Tabii ki, Nazmiye Beşikçi benim adım. 60 yaşındayım, 1965
0: doğumluyum. Bu arada abartmıyorum, gerçekten mütevazılık olsun diye söylemiyorum. Gerçekten 60 yaşında göstermiş.
2: Sağ olun. Terzi Yamağı'yım, eşim esas Terzi. Yanında ben de hasbelkader bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evlatlarımı büyüttüm. Okudular çok şükür. Kendi işlerindeler, güçlerindeler. Ben de eşimle öyle vakit geçirmeye çalışıyorum. Evde televizyon karşısında yatmayı sevmem ama antiparantez bu programı çok seviyorum, izliyorum, hiç kaçırmıyorum. Kendimin de bu programda bulunacağını rüyamda görsem hayra salardım. Bunu da
0: çok
2: söylemek isterim.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz.
2: Sağ olun, var olun.
0: Getirdiniz diyelim efendim. Şimdi Sarıyerliyim dediniz. Ne evet. Kadar yani hep yani böyle
2: evet.
0: köken
2: Sarıyer. Anneanne, babaanne hep Sarıyer, Rumeli Feneri Köyü'nde doğduk. Benim bizim köyümüz, uzakta köyümüz yok. Bizim köyümüz Sarıyer, Rumeli Feneri Köyü.
0: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Efendim sizler bu iki kardeş şu andan itibaren rakip sevgili izleyenler. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte artık bir üst etaba geçeceğim. Ve maalesef bu etapta bir yarışmacım elenmiş olacak, mağlup olmuş olacak. Bakalım iki kardeşten hangisi efendim bu etapta kazanarak artık büyük ödüle doğru ilerleyecek? Bu arada hanginiz büyüktünüz? Abla kaç yaş var aranızda? Bunu katiyen kabul etmiyoruz çünkü rakipsiniz. Güzel bir rekabet görmek istiyoruz sizlerden. Peki anlaşır mısınız? Abla kardeş ilişkileriniz nasıldı?
1: Çok çok çok maşallah.
0: En yakın arkadaş?
1: En yakın arkadaş, en yakın dost, en yakın her şey, en yakın her şey. Çok iyi anlaşılır.
0: Maşallah.
1: Herkesin örnek.
2: Gerçekten doğru. Her bakımda yeri gelir kız kardeşim benim annem olur, anneannem olur, babaannem olur, çocuğum olur. Yeri gelir ben aynı şekilde keza birbirimize fedakarlık yaparak, emek vererek bu ilişkiyi, kardeş ilişkisini sürdürmeye çabalıyor.
0: Maşallah derim. Ben bu iki kardeşi kocaman bir alkış göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Şimdi efendim rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor.
1: Evet.
0: Firdevs Hanım.
1: Efendim.
0: Sizce kim kazanır?
1: Ablam kazanır.
0: Abi bu hiç rekabet olmadı. Bence siz ya, kendinize ya, güveniyor musunuz?
1: Tabii ki.
0: Ablanıza şans tanıyor musunuz?
1: Tabii ki.
0: Yani şu anda
1: evet.
0: Siz kazanırsınız diye düşünüyorum ben.
1: Yani umarım.
0: Ben istiyorum.
1: teşekkür ederim.
0: Bir dakika efendim, size geleceğim. Efendim,
1: buyurun.
0: Sizce kim kazanır?
1: Ben
0: bence
1: kazanırım.
0: Siz kazanırsınız.
1: Ben kazanırım.
0: Ben sizi tutuyorum zaten aslında. Ben sizi tutuyorum aslında.
1: Tamam, teşekkür ederim.
0: Siz kazanın. Şans diliyor musunuz kardeşinize?
1: Çok diliyorum. Kendime de kız kardeşime de çok bol şans size de.
0: Efendim o zaman kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Hazır olduğunuz zaman ilk sorumla başlayabilirim. Hazır mıyız efendim?
1: Hazır
0: mıyız efendim? O zaman hazırsınız. Bilebilirsenin ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. İlk sorum geliyor. Barış sembolü haline gelmiş kuş türü hangisidir?
1: Güvercin.
0: Tek ses geldi. Tek ses kimdeydi?
1: Güvercin.
0: Güvercin. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım efendim. Maalesef basmadan, butona basmadan konuşmayalım. Çünkü bu
1: pardon,
0: sefer
1: unuttum.
0: Rakip bak çok evet. Hırslı. Her an her şey olabilir.
1: Vallahi. inşallah.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim efendim. Daha sorularımız devam ediyor. İkinci sorumuzdayız efendim. Bir gemi ya da uçağın izleyeceği yola ne ad verilir?
2: Biz normalde denizci olduğumuz için bu konularda bilgimiz fazla. İki, kız kardeşim de bilirdi bunu. Rota tabii ki de.
0: Rota doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Bir gemi ya da uçağın izleyeceği yola ne ad verilir? Şipşak bir cevap geldi. Rota doğru cevaptı. 2-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Şu anda kardeşlerin rekabeti gerçekten çok güzel ve keyifli ilerliyor. Tabii birazdan neler olacak?
1: Ben Allah'tan kaybediyorum.
0: Evet, siz birazcık heyecandan sanırım ama sanırım. Bir sonraki soru sizin için gerçekten çok önemli olacak diyelim. Hadi geçelim hocam. Üçüncü sorumuza. Yine güzel ve kolay bir sorumuz geliyor. Bir kemanın kaç teli vardır? Tek ses geldi. Tek ses?
2: Dört.
0: Dört.
1: Dört mü? Hiç bilmiyordum.
0: Dört. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nazmiye Hanım'a göndermiş olalım. 3-0'lık bir puan tablomuz var. Firdevs Hanım.
1: Efendim.
0: Bizlere maalesef 3-0'lık.
1: Beni eliyor musunuz?
0: Mağlubiyetle. Tamam. Göndermek durumundayız ama çok keyifli bir yarışmaydı.
1: Teşekkür ederim. Biraz başarılar diliyorum bu arada.
0: Heyecanınıza yenik düştünüz. Evet. Sanırım butona basamadınız. Aynen. Ama olsun.
1: Hiç yine de yabancı değil. İkimiz birimiz içiniz. Daima. Hiç sorun yok.
0: Ne kadar güzel. Gerçekten gözlerim şu anda yaşadı sevgili izleyenler. Evet. Bizler Nazmiye Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Nazmiye Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Nazmiye Hanım, kardeşinizi yani rakibinizi 3-0'lık galibiyetle mağlup ettiniz. Neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz?
2: Ya bir tarafım üzgün, bir tarafım tabii sevinçli. Bilgime güveniyordum zaten.

0: mutluyum.
1: Yani kardeşinize sorduğumuz zaman zaten kardeşim de ablam kazanır demişti. Demek ki siz genel kültür programları ya da genel kültürle alakalı çok okuma yapıyorsunuz.
0: Aynen yani. Öyle, evet, doğrudur. Aslında aynı kız kardeşim de tümünü bildi, şimdi ona da haksızlık etmeyelim. Butona geç başlı.
2: Butona geç başlı.
0: Evet, orada aynen öyle. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Gerçekten genel kültürüm iyidir. Buna güveniyorum. Kendime bu konuda güveniyorum.
1: Tekrardan sizleri tebrik ederiz.
0: Teşekkür
1: efendim.
0: Ederim. Sağ olun.
1: İkinci etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Bilmecelerimiz olacak bu etapta ve şarkı sözlerimiz var. Nasıldır şarkılarla aranız? Söyler misiniz, ya, dinler misiniz?
0: İşte ne bileyim, ben sağdan soldan duyarsam aşinayım ama. Aşinayım, yani yapabileceğimi tahmin ediyorum.
1: İnşallah diyelim.
0: Buyurun.
1: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diye hatırlatalım sevgili izleyenler. Hazırsınız efendim.
0: Hazırım, buyurun.
1: İlk soruna başlamak istiyorum.
0: Tabii ki.
1: İlk sorum bir bilmece. İncecik beli, elimin eli. Süremiz başladı.
0: İncecik beli, elimin eli.
1: Yemek yerken kullanırız. Nedir bu?
0: Çatal.
1: Çatal. Doğru cevap. Çok zaman aldı sorumuzu.
0: Teşekkür ederim.
1: Nazmiye Hanım'a göndermiş olalım efendim. İlk sorumuzun ödülünü de Nazmiye Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Sorum geliyor. Görünce aşık oldum o güzel gözlerine. Başkasını istemem, nokta nokta sende. Süremiz
0: benim
1: başladı.
0: Gönlüm sende.
1: Değil.
0: Benim gözüm sende.
1: Benim gözüm sende. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nazmiye Hanım'a tekrardan göndermiş olduk. Ve ödülümüzü de bu soruda yine kazanmış oldu. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Nasıldı?
0: Muazzez Ersoy söylüyordu ama.
1: Görünce aşık oldum.
0: Gibi.
1: Sizden duyabilir miyiz?
0: Yok, onu söylemeyeyim şimdi.
1: Uymayalım mı?
0: Yok yok. Peki. Belki yanlış olur, bir şey olur.
1: Peki efendim, o zaman gelelim artık bu etabımızın son sorusuna. Bu etabımızın son sorusundayız bu sorumuza. Doğru cevap vermenizin takdirinde artık 3. etabın anahtarı sizde olmuş olacak efendim. Sorum geliyor. Evet, 3. sorumuza geçiyoruz. Artık son sorumuzdayız. Bu sorumuza doğru cevap vermenizin takdirinde artık 3. etabın anahtarı sizde olmuş olacak efendim. Sorum geliyor. Kuru nokta nokta çarık eskitir.
0: Kuru gayret olabilir efendim? Mi? Gayret.
1: Kuru gayret, gayret çarık eskitir. Doğru cevap, daha süreme başlatamadan cevap geldi efendim. Kocaman alkışlarımızı Nazmiye Hanım'a göndermiş olalım efendim. 3-3 yaptık bu etabı. Çok başarılı bir şekilde tamamladık derim. Nazmiye Hanım, bu etabın ödülünü ben almak istiyorum
0: sağ
1: hızlıca.
0: Olun.
1: Efendim, güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Efendim, isterseniz bu ödül sizde kalmak şartı ile bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam mı?
0: Ne yapayım? Devam.
1: Devam edelim mi?
0: De edelim.
1: O zaman efendim bizler Nazmiye Hanım'la birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Nazmiye Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız. Efendim, elimde görmüş olduğunuz gibi zarflar var. Nazmiye Hanım.
0: Efendim?
1: Bu etapta size soracağımız soruların konuları bulunmakta bu zarfların içerisinde. Size bu etapta spora mı geçelim, tarihe mi geçelim yoksa genel kültürden devam ederek sorularımızı
0: genel
1: soralım.
0: Genel kültür olsun.
1: Genel kültür evet, olsun. Aynen. O zaman genel kültür zarfımı açıyorum. Bakalım bu etapta Nazmiye Hanım'ı neler bekliyor efendim. Şöyle hemen hızlıca zarflarımı da vermek istiyorum sevgili izleyenler. Kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum bu etabımızla ilgili. Bu etabımızda yine 3 adet sorumuz bulunmakta ve süre sınırlamamız bulunmamaktadır efendim. Ve bizden bu etapta bir joker hakkı kazandınız. Takıldığınız veya cevap veremediğiniz bir soru için burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz. Ya da telefonla yardım alabileceğiniz birinden yardım alabilirsiniz diyelim. Ve tek cevap hakkınız bulunmakta bu etapta.
0: Tamam.
1: Yani cevapları verirken eminim demeniz bizler için yeterli olacaktır. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Evet, 3. etapımızın ilk sorusu geliyor sevgili izleyenler. Türkiye'deki kırık dağlar arasında gösterilen Boz Dağlar ve Menteşe Dağları hangi bölgemizde yer alır?
0: Boz Dağlar. İç Anadolu olabilir mi? Bilemiyoruz.
1: Ne olabilir sizce?
0: Boz Dağlar
1: ve Menteşe Dağları hangi bölgemizde yer alır?
0: İç Anadolu olabilir.
1: İç Anadolu cevabından emin misiniz?
0: Eminim.
1: Evet. Efendim, Türkiye'deki kırık dağlar arasında gösterilen Boz Dağlar ve Menteşe Dağları hangi bölgemizde yer alır diye sorduk. İç Anadolu cevabı geldi. Eğer İç Anadolu doğru cevapsa bir sonraki sorumuza geçeceğiz. Fakat yanlış cevapsa maalesef Nazmiye Hanım ilk sorudan elenmiş olacak. Acaba İç Anadolu doğru cevap mı?
0: Valla Menteşoğulları doğru diye hissediyorum. İnşallah doğrudur.
1: İç Anadolu.

0: sağlık olsun, yarışmak güzeldi.
1: Gayet keyifli oldu. Evet, çok keyif aldık sizi yarıştığımız için efendim. Ben hemen ikinci etaptaki kazandığınız ödülü sizlere tekrardan iade ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Bu benim mi oldu?
1: Bu şimdi? Artık teşekkür sizin efendim. Ederim. Güle güle güzel günlerde kutlanmanız dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Sağ olun, hoşçakalın siz de. Çok teşekkür ederim.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Sağ olun.
0: Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Ben Özlem Türkoğlu, Tuzla'dan geliyorum.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Özlem Hanım. Hemen rakibinize geçmek istiyorum, rakibinizi tanıyalım. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Merhabalar, Şenay Kartal ben. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Başarılar diliyorum.
0: Başarılar.
2: Arkadaşım.
0: Sizler de hoş geldiniz, hoş sefalar bulduk. Getirdiniz. Çok efendim, nice. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçmiş olacağız. Özlem Hanım, sizce kim kazanır?
1: Kader.
0: Kader kazanır. Tabii ki de kader, kendinize
1: güveniyorsunuz. Ben iddialıyım, kendime
0: güveniyorum. İddialısınız, evet. Ve yarışmacı arkadaşınıza bol şans bile dilemiyorsunuz.
1: Başarılar diliyorum.
0: Hadi diliyorsunuz, pardon ben yanlış anlamışım. Kusura bakmayın.
1: İyi olan kazansın.
0: İyi olan kazansın diyerek hemen rakibe geçmek istiyorum efendim.
2: Özlem Hanım'a katılıyorum. Nasip diyelim, iyi olan kazansın.
0: İyi olan kazansın diyelim. Güzel bir rekabet. Göreceğiz gibi duruyor sevgili izleyenler. Sizler de hazırsanız bilebilirsenin ilk etabı başlıyor efendim. İlk sorum geliyor. Bir deyişe göre kapıdan baktırıp kazma kürek yaktıran ay hangisidir? Çift ses geldi.
2: Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
0: Mart doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Şenay Hanım'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Rakibi de alkışıyordu. Evet. Şenay Hanım'ı o zaman siz de o zaman çok da hırslı değilsiniz sanki.
1: Yok, ben hırslıyım.
0: Hırslısınız.
1: Evet.
0: Bunlar hırs alkışları diyorsunuz. Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir yazıyı veya kitabı çok kısa sürede okumak genellikle hangi sözlü ifade dedik, kestik?
1: Bir solukta.
0: Efendim?
1: Bir solukta.
0: Bir solukta doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı bu sefer Özlem Hanım için göndermiş olalım. Fakat Özlem Hanım'a sanki az alkış geliyor sevgili izleyenler. Evet, sorumu tamamlamam gerekiyor. Bir yazıyı veya kitabı çok kısa sürede okumak genellikle hangi sözle ifade edilir diye sormuştuk. Bir solukta doğru cevap olacaktı efendim. Gelelim üçüncü sorumuza. İstanbul'dan Kanlıca'ya geziye gitmişseniz ne yemeden dedim, tek ses geldi. Tek ses Özlem Hanım.
1: Yoğurt.
0: Yoğurt doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor efendim. İstanbul'dan Kanlıca'ya geziye gitmişseniz ne yemeden dönmemeniz önerilir olacaktı sorumuz. Yoğurt. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Özlem Hanım'a göndermiş olduk efendim. Evet, şu anda 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Özlem Hanım 2, Şenay Hanım şu anlık 1 ama 2 sorum daha var. Henüz her şey için geç değil, erken de değil. Bakalım sorum geliyor efendim. Yıl içinde güneş ışınları ekvatora kaç kez dik gelir? Tek ses geldi.
1: 3.
0: Maalesef yanlış cevap.
2: 4'tür.
0: 4 yanlış cevap efendim. İnmemiz gerekiyor sanki. Size geçtik.
1: 2.
0: 2 doğru cevap olacaktı. Kocaman alkışlarımızı Özlem Hanım'a göndermiş olduk sevgili izleyenler. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Şenay Hanım'ı maalesef uğurlamak durumunda kalıyoruz. Çok
2: sizinle
0: keyifli bir yarış oldu.
2: Çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
0: Bizler de teşekkür ederiz. Efendim bizler Özlem Hanım'la birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Özlem Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Şenay Hanım'ı 3-1'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz Özlem Hanım?
1: Ben kendime güveniyordum zaten öncelikle. Ama tabii iyi olan kazansın. Kaderde bu varmış. Ben zaten kendimi geliştirmeyi, yani o kitap okumayı seven bir insanım. Kısacası kendimden bahsedeyim isterseniz. Tuzla'dan geliyorum. Onun dışında ekonomi dış ticaret okudum. Kendimi geliştirmeyi seviyorum dediğim gibi. Hobilerim yüzmek, kitap okumak, ata binicilik.
0: Binicilikle uğraşıyorsunuz aynı anda.
1: Evet, binicilik çok severim. Atları çok severim. Onun dışında şans eseri denk geldik. İyi de oldu yani.
0: Güzel oldu diyelim efendim. Umarım güzel bir yarışmayı da tamamlamış oluruz diyelim. Efendim, bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak, şarkı sözlerimiz olacak tamamlamamız gereken ve bilmeceleri bizden oluşuyor.

0: Efendim bu etap her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk soruyla başlayabilirim Özlem Hanım. Hazır mıyız?
1: Evet, hazırım.
0: Evet, ilk sorum geliyor. İlk sorumuz bir bilmece aslında. Nasıldır bilmecelerle aranız?
1: Yani çok değil aslında.
0: Değil. Evet. Umarım bildiğiniz yerden gelir diyelim. Sorum geliyor efendim. Dalda durur, elde durmaz. Dalda duran nedir efendim?
1: Kuş.
0: Kuş. Doğru cevap, süremi daha yeni başlatmıştım. Kocaman alkışlarımızı Özlem Hanım'a göndermiş olalım. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Özlem Hanım bu şekilde kazanmış oldunuz. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Umarım bildiğiniz yerden gelir. Nasıldır şarkılar aranız?
1: Yani öyle böyle.
0: Öyle böyle. Söylemeyi ve dinlemeyi sever misiniz?
1: Dinlemeyi severim daha çok.
0: Belki söyleriz. Ne diyorsunuz?
1: Bakalım.
0: Haydi bakalım. Sorum geliyor. Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Nokta nokta nokta bizde, her şey bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Süremi başlattım.
1: Evet. Biliyorum.
0: Nasıldı? Para bizde.
1: Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Ha, söyleyeceğim mi?
0: Evet. Neydi devamı?
1: Onun devamını bilmiyorum.
0: Süremiz doldu. Sizde ne var? Haydi söyle. Hayat bizde. Hayat olacaktı. Doğru cevabımız olsun. Sağlık olsun diyelim. Ben yine ilk sorumuzun ödülünü hızlıca sizlere vermek istiyorum. Güle güle. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Güzeldi benim için. Kendimi denemiş oldum. Bu tarz bilgi yarışmalarını seviyorum, katılmayı. Yani her şey için teşekkür ederim.
0: Sizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.
1: Sağ olun.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Ben ismim Murat, İstanbul'da yaşıyorum. Yarışmaya buradan katılıyorum.
0: Hoş geldiniz.
1: Arkadaşa başarılar diliyorum.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Murat abi, biraz heyecanlısın sanırım.
1: Aynen öyle, biraz heyecanlıyım.
0: Heyecanını yeneceğiz abi ama heyecan da güzeldir. Hemen rakibe geçelim, rakibini tanıyalım. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Merhaba, ben Ekrem, İstanbul'da yaşıyorum. Burada tanıştık işte. Herkese
0: karar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz derim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğiz sevgili izleyenler. Murat abi, sence kim kazanır?
1: Vallahi ben iddialıyım. Arkadaşı göreceğiz. İnşallah kolay sorular gelir. Arkadaşa başarılar diliyorum.
0: Peki, Murat Bey'den güzel iddialar geldi. Peki, Ekrem Bey siz?
2: Ben sonuca bakarım. Gelsin.
0: Hadi bakalım. Diyor. Güzel bir yarışma olacağı görülüyor efendim şu anda. Güzel bir rekabet göreceğiz ekranlarımızın başında. Hazırsanız ben de ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Kitap okumak insanın hayal gücünü geliştirir cümlesi kaç heceden oluşur?
1: 8.
0: 8 yanlış cevap.
2: 6.
0: 6 yanlış cevap. Hece kelime değil.
1: 14.
0: 14 yanlış cevap.
2: Yüksek mi alçak mı acaba?
0: Biraz yükselelim.
2: 20.
0: 20 denenelim.
1: 18.
0: 18 değil.
2: 17.
0: 17 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ekrem Bey'e göndermiştim. Biraz tahminle buldunuz sanırım sonucu.
2: Aynen öyle oldu.
0: Kitap okumak hani böyle heceli. Aslında heceleri...
2: Ufak bakıyoruz seyretti. Şimdi o yüzden dedim hani 6, o kelime kısa olduğu için 6 dedim ben o yüz başı.
0: Kelime değil ama o cümleden bahsetmiştim. Olsun, yarışmanın heyecanını verelim. İlk sorunun günahı olmaz efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. 35 hangi ilimizin plaka kodudur?
3: İzmir.
0: Tek ses geldi, tek
2: Erzurum.
0: Ses.
2: İzmir.
0: Erzurum.
2: İzmir.
0: Erzurum cevabı geldi ama.
2: Ya, pardon, kafa gitti ya.
0: Erzurum. Yanlış cevap.
1: İzmir.
0: İzmir. Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı Murat Bey'e göndermiş olduk. 1-1'lik bir puan tablomuz var efendim. Geldik artık üçüncü sorumuza. Deyime göre açken oynamadığı söylenen hangisidir? Çift ses geldi. Ayı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Murat abimiz efendim.
2: Tek geldi.
0: Tek gelmedi, çift geldi.
2: Tamam olsun.
0: İyi dinlemek lazım. Kocaman alkışlarımızı Murat Bey'e göndermiş olduk. Gerçekten güzel bir rekabet dönüyor şu anda. İki yarışmacım arasında üçüncü soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk efendim. Gelelim dördüncü sorumuza. Sorum geliyor. Bitkilere uygulanan dal kesme, dalların açılarını değiştirme...
1: Budama.
0: Dedim. Budama. Budama doğru cevap. Sorumu kestim efendim ama sorumu da tamamlamam gerekiyor. Bitkilere uygulanan dal kesme, dalların parçalarını, dalların açılarını değiştirme işlemlerinin tamamına ne isim verilir? Budama doğru cevap olacaktı. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Kocaman alkışlarımızı Murat abi bize göndermiş olduk sevgili izleyenler.
4: Kaç soru var? 5 sorum var.
0: 5 soru var ama maalesef elenmiş oldunuz. Neler söylemek istersiniz? Olsun, sağlık olsun. Gayet keyifli bir yarışmaydı.
2: Evet, oradan gitti.
1: Ne? Götürürüz bir şekilde.
0: Güzel bir yarışma
2: oldu. 25'ten 35'i yetti.
0: Orada biraz evet. Karıştırdınız. Orada heyecanı verelim.
2: Biraz öyle oldu.
0: Keyifli bir yarışma oldu.
2: Öyle oldu.
0: Kendinize çok dikkat edin efendim.
2: Ne demek?
0: Bizler Murat Bey ile birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Murat abi ile birlikte artık ikinci etaptayız. Murat Bey, yarışmacımız Ekrem'i 3-1'lik galibiyetle mağlup ettiniz.
1: Çok kolay oldu benim isterseniz. İçin. Yani iddialıydım zaten en başından beri. Bayağı benim için kolay geçti. Çok da zorlanmadığımı düşünüyorum.
0: Efendim, bu etabımız toplamda 3 sorudan oluşuyor. Bazı sorularımız boşluk doldurmalı olacak ve sorularımızı tamamlamamız gerekecek. Bilmecelerimiz var, atasözlerimiz var ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var bu etapta. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta.
1: Tamam.
0: Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: O zaman ilk sorum geliyor sevgili izleyenler. İlk sorumuz bir bilmece. Küçük kara kutu, içinde insan dolu. Süremiz başladı.
1: Televizyon.
0: Televizyon doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Murat Bey'e göndermiş olduk. İlk sorumuzun ödülünü de Murat Bey bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Geldik ikinci sorumuza. Tembele iş buyur, sana nokta nokta öğretsin.
1: İşi öğretsin.
0: Değiştir, hayır. Süremiz geçiyor.
1: Kuralları öğretsin. Değiştir. Kolayını öğretsin.
0: Değiştir.
1: Yöntemini öğretsin.
0: Değiştir. Son. Doldu. Tembele iş buyur sana akıl öğretsin.
1: Olsun, sağlık olsun.
0: Olsun, sağlık olsun. Gayet keyifli bir yarış bu oldu. Yine ilk sorumuzun ödülünü ben hemen takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Vallahi yarışma çok heyecanlı ve güzeldi. Katıldığım için çok memnunum. Yeni gelecek arkadaşlara da kendi aralarında başarılar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Sağ olun.

Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli ve keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

Bir hayal, üniversite yıllarında kurulan ve toprağa kök salan bir hayat. Veteriner hekim Merve Bektaş, eşiyle birlikte 2012 yılında Çatalca'da bir keçi çiftliği kurarak yeni bir hayata merhaba dedi. Zorluklar ve kayıplar yaşadı ama hiç vazgeçmedi. Bugün o veteriner ve bir anne olarak organik tarım ve hayvancılık yapan, kadın istihdamını destekleyen, çocuklara ve ailelere doğayı öğreten ve geleneksel ürünler üreten bir girişimci. Hayallerinin peşinden giden kadının ve doğayla yeniden kurulan bir yaşamın hikayesine konuk oluyoruz.

Merhaba, ben veteriner hekim ve çiftçi Merve Bektaş. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden mezun bir veteriner hekimim. 2012 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Çatalca'da keçi çiftliğiyle beraber başladı aslında serüvenimiz. Eşimle beraber, Ahmet'le beraber üniversite 3. sınıftayken biz bir hayal kurduk. Çocuklarımız doğanın içerisinde özgürce, sağlıklı yetişsinler, sağlıklı büyüsünler, sağlıklı gıdayla beslensinler diye bir hayalimiz vardı. Ve mezun olduktan sonra 2012 yılında bu hayalin ilk adımlarını atmaya başladık. İstanbul Çatalca'da 2012 yılında bir keçi çiftliği kurduk.

Merhabalar, ben Ahmet Bektaş. Mesleğim elektronik ve haberleşme mühendisiyim. Yüksek lisans alanım işletme yönetimi. 2009 yılında eşimle tanıştıktan sonra birlikte, eşimin de mezun olduğu veteriner hekimlik fakültesi öğrencisiyken beraber bir hayal kurduk. Bu hayalimiz bizim insana, doğaya, topluma faydalı olabilecek bir üretim yapmak. Aynı zamanda da ileriki dönemde çocuklarımızın sağlıklı, mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortamda yetişmelerini sağlamaktı.

O zaman büyük marketlere ve dondurmacılara keçi sütü üretiyorduk. Hiçbir katkı olmadan, koruyucu olmadan çok güzel bir keçi sütü üretimi sağlıyorduk. Sonra ilk çocuğumuz Mehmet Kuzey 2015 yılında doğdu. Sonrasında Ahmet Arın 2017 yılında doğdu. Çocuklarla beraber sağlıklı gıdanın, sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamaya başladım. Hele bu doğanın, tabiatın döngüsünde gıdanın, canlılığın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu görmeye başladıktan sonra dedim ki işimizi farklı bir boyuta taşıyalım artık. Ve eşim dedi ki hem veteriner hekimsin hem annesin, markamızın adı Veteriner Anne olsun dedi. Ve 2018 yılında Veteriner Anne markasının ilk tohumlarını ektik. Önce kendi çocuklarımız ve tabii ki kendi ailemiz için yetiştirmeye başladığımız ürünleri sonrasında tüm Türkiye'ye göndermeye başladık.

Tabii 2012'de yeni mezun bir veteriner hekim olarak başladığımız bu keçi çiftliği serüveninde maalesef ki birçok sorun yaşadık. Hayvanlarımızdan ölenler oldu. Maalesef çözemediğimiz bir hastalık bize musallat oldu ve 4 sene boyunca bununla uğraşmak zorunda kaldık. Doğan yavrularımızda ölümler yaşadık. Keçilerimizi kaybettik. Yaşayan %80 oranında doğan keçilerimizin yavrularında ölümler oldu. Çözemedik biz bir türlü bu sorunu. Fakültelere gönderdik, laboratuvarlara gönderdik. Bir sürü test yapıldı ama ne yazık ki çözemedik. Bu 4 sene eşim, ailem tabii ki her zaman yanımda oldu ama çözemedik. Ama tabii ki pes etmedik. Mücadeleye devam ettik. O zaman da çocuklarımız doğmuştu. Onlarla beraber pes etmeden yolumuza devam ettik.

0: Aslında bizim bu işi kurgularken iki tane çıkış noktamız vardı. Bunlardan bir tanesi doğaya, doğadaki canlılığa, toprağa, hayvanlara ve finalinde insanlara iyi gelen bir iş yapmak, sağlıklı ürün üretmekti. Bir ikincisi de çocuklarımızla beraber onların çocukluk süreçlerini, büyüdükleri süreci huzurlu ve güzel bir ortamda geçirmelerini sağlamaktı aslında iki tane çıkış noktamız. Bu hayalimiz gerçek oldu.
1: Sağlıklı beslenmenin çocukların ve bizim hayatımıza ne kadar önemli olduğunu biz onların da hayatımıza girmesiyle beraber anladık. Bu sefer çocukların canı çilek istiyor. Ben diyorum ki hemen çilek üretmemiz lazım. Çocukların canı bir şey istiyor. Diyorum ki hemen bunu da üretmemiz lazım derken üretime de başlamış olduk her anlamda. 170 çeşit ürüne ulaştık böylece. Çünkü doğa müthiş bir döngü halinde ve müthiş bir değişim halinde. Biz de ona ayak uyduruyoruz. Bizim aslında yaptığımız iş doğayı taklit ederek üretim yapıyoruz. Doğaya rağmen değil, doğayla birlikte üretim yapıyoruz. Doğa bize neyi sunduysa doğayı da arkamıza alarak üretim ilkelerimize devam ettiriyoruz. Bu yüzden hiç kimyasal kullanmıyoruz, hiç pestisit kullanmıyoruz. Doğada çünkü kimyasal diye bir şey yok. Doğa kendi çözümünü kendisi zaten sağlıyor. Biz sadece ona destek oluyoruz ve burada kendimiz, ailemiz ve bizi takip eden veya ürün alan herkes için en sağlıklı ürünler üretiyoruz.

Benim bir günüm sabah erken saatlerde tabii ki başlıyor. İneklerle beraber. Önce ineklerimizin hepsini tek tek kontrol ediyoruz. Sağımlarını yapıyoruz. Sütlerine bakıyoruz ve sütlerini sağıyoruz. Sonrasında tabii üretimin devam ettiği her noktada var olduğumuz için tarlaya gidiyoruz. Sebzelerimizi kontrol ediyoruz. Hasat edilecek nelerimiz var veya yapraklarda görmemiz gereken bir şey var mı diye bunların kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Sonra hasat ettiğimiz ürünler buraya geliyor mutfağımıza ve burada ürünlere dönüşmeye başlıyor. Turşular yapılıyor, reçeller yapılıyor, soslar yapılıyor, salçalar yapılıyor ve orada üretim aynı hızda devam ediyor. Akşam yine tekrar ineklerimizin yanındayız. Sağım var çünkü günde iki kere sağım yapılıyor. Hem sabah hem akşam. Akşam da ineklerimizin sağımı yapıyor. Ama tabii ki bizdeki mesai sabah 9, akşam 6 gibi olmuyor. Bazen olmayan şeyler başımıza geliyor. Gece ineklerin doğumu olabiliyor veya maalesef bir inek istemesek de ayağını kırmış olabiliyor ya da bir yerden atlarken bir yerini kesmiş, delmiş olabiliyor ve gece de mesaimiz aynı hızda devam edebiliyor.

Burası bizim mutfağımız. Her gün ablalarımızla beraber mantılar, erişteler, turşular, reçeller yapıyoruz. Sezonunda domateslerimizi toplayıp salçalarımızı yaptığımız yer de burası.

Burada kadın istihdamının daha çok olduğu bir işletme anlayışımız var. Çünkü kadının olduğu her yerde bolluk, bereket ve üretimin olduğuna inanıyorum. Ve ne kadar etrafımızda kadınlar varsa çok daha güzel şeyler başarabildiğimizi ve çok daha güzel işler yaptığımızı da bildiğim için kadınların istihdamına da çok önem veriyorum. Burada Çatalca'daki köylerimizdeki ablalarımızla beraber üretim yapıyoruz aslında. Geleneksel. Topladığımız domatesleri beraber toplayıp beraber işliyoruz. Beraber soslar, reçeller haline getiriyoruz. Aslında yaptığımız tamamen onların bilgisini, eskilerin kadim bilgisini şu an günümüze aktarabilmek. Kazanlar kaynıyor, turşular aynı onların yaptığımız gibi geleneksel olarak üretiliyor.

Eşim hep şöyle bir şey söyler. Eğer sevdiğin işi yapıyorsan çalışıyor gibi değilsin. Ben 7 gün çalışıyorum. Bazen dediğim gibi mesai saatlerim gün içerisinde uzun oluyor. Ama ben yaptığım işi hiçbir zaman iş gibi görmediğim için her işi çok seviyorum. Ama özellikle beni en çok çeken tarlada çalışmak oluyor. Toprağa dokunmak, bitkiye dokunmak, bir şeyin üretebildiğini görmek ve oradaki başarma duygusu. Çünkü tohumlarımızı topluyoruz domateslerden. O tohumları bir dahaki seneye fide haline getiriyoruz. Tekrar tarlaya ekiyoruz ve olgunlaşması için gözlerine bakıyoruz. Evet, o ilk kızaran domates bizim için o başarmanın bir duygusu gibi ya. Benim için çok kıymetli. Sonra o domatesler toplanıyor, soslara dönüşüyor, turşulara dönüşüyor. O domateslerin yaprakları sonra bizim açımızdan fermente edilip ineklere yem olarak gidiyor. İneklerin gübresi geliyor, sonra tekrar tarlaya gidiyor. Ve o yüzden işimi gerçekten çok seviyorum. Bu dönüşümün içerisinde olmak, bu doğanın dönüşümüne bir katkı sağlayabilmek benim için gerçekten çok kıymetli.

Tarladan topladığımız ürünleri, kambe biberleri, kornişon turşuları, salatalıkları, domatesleri hepsini toplayıp havuçları oradan sonra burada üretime geçiyoruz ablalarımızla beraber. O gün ne üretileceği bizde tarladan çıkan sebzeyle ilgili. Ne toplanırsa onlar geliyor burada özenle yıkanıyor, temizleniyor sonra turşu olmaya başlıyor.

Benim en büyük motive kaynağım eşim ve çocuklarım, yani ailem. Onlara ne kadar zorluk da yaşamış olsam, onlara bu temiz gıdayı, sağlıklı gıdayı yedirebilmek benim çok büyük motive sebebim. Evet, hayvanlarla beraber çok zorlanıyorum. Bazen fiziksel olarak zorlandığım, duygusal olarak zorlandığım çok zamanlar oluyor. Ama orada şunu biliyorum ki sonunda sağlıklı gıdaya ulaşabileceğiz ve sağlıklı ürünlere kavuşabileceğiz.

Eşim üretimi çok seviyor. Üretimde çok hassas, çok özenli. Toprağın sağlığını nasıl iyileştireceğini, doğayı nasıl iyileştireceğini, ekosisteme nasıl faydalı olabileceğini düşünerek bütün üretim süreçlerini dizayn ediyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü doğada insandan başka hata yapan hiçbir canlı yok. Biz de bunu yaparken yaptığımız işin filozofisinde, yaklaşımı içerisinde her zaman doğaya iyi gelen, doğayı iyileştiren uygulamalar içinde olmaya çalışıyoruz. Çünkü ona borcumuz var. Onunla birlikte hareket etmeliyiz. Onun işini kolaylaştırmalıyız. Ve bunu yaptığımızda da doğaya faydalı bir iş yapmanın huzurunu içimizde taşımamız gerekiyor.

Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
9: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
8: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum Trivago'ya.

0: Bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Abi, ne yapıyorsunuz biz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim küpür küpür.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Metrekare'de bu bölüm Ümraniye'de yüksek mimar Elif Akçakaya'nın tasarımını gerçekleştirdiği eklektik tarzı olan Residence Konut Projesi'ne konuk oluyoruz. Müzik 140 metre büyüklüğünde 4+1 olan bu dairenin detaylarını Elif Hanım'dan dinleyelim.
1: Merhabalar, ben Elif. Mimarım. Bugün sizlerle çok yenice teslim ettiğimiz 140 metrekare 4+1 bir dairenin çekimindeyiz. Bu evde şu anda salondayız. Çekimi gerçekleştirdiğimiz yer salonumuz. Salonumuzda yaptığımız değişiklikler şöyle. Burada tavanda gördüğünüz aydınlatmalar, karton pier detayları yoktu. Böyle bir karton pier detayıyla aslında genel bir aydınlatma sağlamaya çalıştık. Ama karton pierimiz alışık olduğunuz gibi bu çok desenli değil, düz bir model seçildi. Çünkü ev sahipleri de aslında genel anlamda modern bir ev istiyorlardı. Çok aşırı modern olduğunu söyleyemem ama şunu söyleyebilirim. Daha net çizgiler ve yalın bir anlayışla devam etmeye çalıştık burada da. Yine bir sıcaklık var renklerimizde ve ton seçimlerimizde.

Yine arkamda gördüğünüz masa, mermer masamızın arkasındaki konsolumuzun arka duvarını komple bir bronz aynayla kapladık. Bu da aslında çok da büyük olmayan bu salonumuzda bir derinlik etkisi yaratmış oldu. Hem salonumuz daha büyük gözüktü, hem de içeride daha ferah bir alan yaratmış olduk. Yine baktığınızda arkamda gördüğünüz aydınlatmalar, yani masanın üzerindeki aydınlatmaları da cam seçtik özellikle. Hem arkadaki ayna, hem sarkıtlarımızın cam olması ve sehpalarımızdaki ayna parçalarla aslında buraya biraz şıklık katmaya çalıştık diyebilirim. Çünkü koltuklarımızın kumaşlarını da seçtiğimiz daha bir spor, gördüğünüz gibi ketenler var. Çok fazla kadifeler ve ağır şeyler yok, tonlar yok. Model olarak da çok spor bir koltuk seçtik. Dolayısıyla bu şıklığı da daha yansıyan aynayla, camla yaratmaya çalıştık ve tabii ki mermerle. Mermerimiz, masamızın mermeri çok özel bir mermer. Çok beğenerek aldık. Aslında bütün çıkış noktamız, bu salondaki çıkış noktamız bu mermer oldu diyebilirim. Genel olarak burada bütün bu mobilya seçimlerinin ardından da aslında her evde olduğu gibi halı ve perdeyle de son dokunuşlarımızı yaptık salonda. Bunların hepsi halılar ve perdeler özel imalat. Halılarımız da Almanya'dan geldi. Çok özel bir markadan geldi ve buraya göre ebatlanarak kesildi. Etraflarında deri bir biye var.

televizyon ünitesi dediğim gibi baştan beri dediğim gibi aslında seçtiğimiz mermerin etrafında renkleri ve detayları gelişen bir televizyon ünitesi. Lake bir arka yüzeyi var görüyorsunuz. Bu lake arka yüzeyin mermerle uyumu. Yani burada aslında TV ünitesine baktığımızda en önemli şey birbiriyle renk olarak uyumları diyebilirim. İki tane havuza doğru bakan doğramalarımızın önünde teknik koltuğumuz var. Onlar da çok şık oldu. Güzel bir kahve köşesi gibi. Kapının tam karşısında bir konsol yerleştirdik. Bu konsol ve ayna da girer girmez eve bizi karşılıyor. Hem derinlik katıyor hem de bir şıklık katıyor girişe. Bildiğiniz gibi pandemiyle birlikte artık birçok insan evden çalışıyor. Dolayısıyla bu odada bir çalışma mekanı istendi bizden. Hem çalışma mekanı hem yine dediğim gibi kitaplarını sergilemek istedikleri bir kitaplık ünitesi istendi. Yani çalışma odası, çalışma masası, kitaplık. Biz orada da televizyon izleyebilelim. Çünkü çocuklu bir aile olduğu için arada farklı bir odada bir televizyon ihtiyacı doğacağı için tabii ki bu kitaplığımız bir TV ünitesine de dönüştü arkasından. Çok karanlık olduğu için duvar kağıdında çok açık bir renk seçtik. Yine bu odanın da halısını Almanya'dan özel olarak getirdik. Etrafında, halının etrafındaki biyesi de deri olarak özel olarak o renk, bütün bu renk geçişlerine uyacak şekilde seçildi.

Mutfağa geçince tabii mutfak aslında kapılar ve dolaplarıyla bize hazır teslim edilmişti ev projesinde. Fakat dolapların üstlerine ve yanlarına yaptığımız, aynı renkte yaptığımız eklerle biraz depolama alanlarını, kullanma alanlarını aslında arttırdık ve daha kullanışlı hale getirdik. Masa ve sandalye seçimlerimizi yaptık. Çünkü burada bir özellikle kahvaltılar veya çocukların yiyeceği şekilde bir oturma yeme alanı talep edilmişti. Mutfağı da böylece toparlamış olduk.

Şu anda Kerem'in odasındayız. Kerem'in odası aslında bütün bu süreçte tasarımından ve sonucundan en memnun kaldığım oda diyebilirim. Tasarımına başlarken tabii ki Kerem'le birebir belki görüşemedik ama annesinden aldığımız bilgiye göre en sevdiği rengin lacivert olduğu ve o rengi mutlaka odasına görmek istediği bilgisini aldık. Gördüğünüz gibi bu lacivert rengi çok alışık olduğumuz uçuk maviler, baby blue'lar gibi değil, çok baskın bir renk. Bu rengi kullanmak istedik. Bütün bu hem özel imalat mobilyalarımız ve perde seçimlerimizde, bütün o renk seçimlerinde bu maviyi dengelemeye çalıştık diyebilirim. Gördüğünüz gibi çok güzel tavana kadar bir dolabımız var burada. Dolaplarda çıta detayı kullandık. Bu aslında bu son zamanlarda çok moda bir detay. Özellikle çocuk odalarında ben yarattığı hareketi seviyorum. Bu yanımda gördüğünüz Kerem'in yatağı aslında eski yatağı. Bütün mobilyalar burada özel imalat ve yeni, bir tek bu yatak eski. Bu çok güzel bir yataktı ve Kerem de çok seviyordu. O yüzden kullanmak istedik. Yatağın gördüğünüz gibi üstünde bir ev deseni var. Arkasında bulutlar var. Dolaplarımızda çıtalarla birlikte hareketi verdik. Ve karşı tarafta, karşı duvarımızda hem çalışma masasını, hem kitaplarını koyabileceği rafları, hem boy aynasını bir arada kullanabileceğimiz bir ünite tasarladık.

Mercan'ın odası aslında renk olarak çoğunlukla kız odalarında kullanılan pembeden farklı bir şekilde somon tonunu kullandığımız bir oda. Göreceksiniz ki çok beğendiğimiz ve zor seçtiğimiz bir renk oldu. Çünkü aslında genel olarak bütün tasarımlar, karşımıza çıkan görsellerde biraz pembe bizi zorluyor. Ama benim de ısrarım ve ev sahibinin de kabulüyle somonda anlaştık. Burada Mercan'ın odasında bir ev şekli tasarladık. Bu ev şeklinin devamında giyinme dolabı geliyor ve bütün bu dolaplarının yani bütün bu düzenin üstünde depolama alanları var. Bu depolama alanları çocukların işte bütün oyuncaklarını, bir de yaşları ilerledikçe biliyorsunuz oyuncakları değişiyor. Çok fazla oyuncakları oluyor. Oynadıkları, oynamadıkları, onları da kaldırabilecekleri güzel bir depolama alanına dönüşmüş oldu. Hem de şekil itibariyle Mercan'ın çok hoşuna gitti. Bir ev, yani yattığı yatak aslında bir evin çatısının altında gibi bir his veriyor ona.

Şu anda ebeveyn yatak odasındayız. Bu dairede ebeveyn yatak odasının kendine ait bir banyosu bulunmakta. Ve bizim sonradan yarattığımız bir giyinme odası var. Bu odada daha çok gri tonlara hakim. Halılar, perdeler ve yatak başının seçimlerinde duvar rengiyle birlikte yine bu gri tonunu takip etmeye çalıştık. Burada yine karton pierimiz ve duvar çıtalarımız yoktu. Bunlar sonradan eklendi. Seçimlerimizi yaparken makyaj masamız, yatak başımız, halı, perde dediğim gibi bir gri tonaj seçtiğimiz için çok da koyu olmaması adına duvarları ve giyinme odasının kapaklarını, işte zaten duvar giriş kapımız da beyaz olduğu için bir beyaz tonla dengelemiş olduk. En çok uğraştığımız giyinme odası diyebilirim. Çünkü tek tek ev sahiplerinin ihtiyaçlarına göre elbiseleri, ceketleri, gömlekleri, çantalarının yükseklikleri vesaire tamamen onların kıyafetlerine ve kullanımına uygun olarak tasarlandı bu giyinme odası. Sürgü kapıyla giriş yapıyoruz bu odaya. Bu kapının odaya bakan tarafında aynalarımız mevcut. İçeri girdiğimizde bütün rafların altındaki ışık detaylarını göreceksiniz. Burası kapalı bir alan olduğu için ve ışık almadığı için yaptığımız bu aydınlatma çok önemli. Hem ürünleri daha iyi görmemizi sağlıyor, hem içeride tepeden de bir spot aydınlatması

Bu odanın banyosunu da dolaplarıyla birlikte en baştan ele aldık. Banyo dolapları sıfırdan yapıldı. Tezgahları, vitrifiyeleri ve bataryalarını buraya özel olarak seçtik. Diğer ortak banyomuzda da aynı şekilde bütün dolaplar ve seçimler en baştan yapıldı. Ve bu dolapların dizaynında yine en başta hep söylediğim gibi kullanıcı ihtiyaçları ile hep yola çıkıyoruz. İki banyoda farklı bir tarz var. Yatak odasının banyosu daha koyu renklerde, ortak banyomuz ise daha açık vizon tonlarında. Bu mevcut seramiklerimize uyumlu olarak banyo mobilyamızın lake renklerini ve tezgahların seçimini yaptık. Çok ayna kullanımları aynı şekilde normal bir hazır alınmış bir aynadansa özellikle ortak banyoda göreceksiniz. Çok büyük bir ayna kullanımımız var. Bu da hem banyoyu daha şık gösteriyor hem sizin de kendinizi ışıklarıyla birlikte, özel ışık detaylarıyla birlikte daha rahat görmenizi makyaj yaparken, dişinizi fırçalarken veya yüzünüzü yıkarken sağlıyor. İki banyoda da yaptığımız bu dokunuşların bütün evin havasına katkı sağladığını düşünüyorum. Bu odanın aydınlatmalarını da özel olarak seçtik. Gördüğünüz gibi cam kullanımı ve gri tonumuza uygun bir gri ve vizon tonlarımıza uygun bir renk var. Sarkıtların kabloları da özellikle siyah olarak seçildi. Son dönemlerde yatak odasında tavandan sarkıt olarak çok fazla kullanıyoruz aydınlatmayı. Ev sahibimizin de aslında en baştan beri söylüyorum ya hani istekleri ne tarzlardan hoşlandığı, neler beğendiğini konuşurken ilk başta konuştuğumuz noktalardan biri buydu. Yatak odasında böyle bir sarkıt istiyorum olabilir mi diye. Bunu da bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Ben bu aydınlatmanın evin, odanın genel tonlarına ve tarzına çok uyduğunu düşünüyorum. O yüzden çok mutlu oldum böyle bir aydınlatmayı bulabildiğim için. İki tane yatak başında sarkıtımız var. Bir de ayak ucunda sarkıtımız var bu odada. Zaten bunlar bir takım.

Bir de yine makyaj masamızda makyaj yapabilmek için açılıp ayna ve ışık olarak kullanılan bir detayımız var. Genel aydınlatmayı da bu şekilde bu odada tamamlamış olduk.

Tasarımını ve uygulamasını yaptığımız bu 4+1 dairenin detaylarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Genel olarak bütün bu süreçte konut projeleri çok uzun soluklu projeler. Bütün bu süreçte aldığımız kararları, malzeme, mobilya ve renk seçimlerinde dikkat ettiğimiz noktaları ve çözdüğümüz detayları size iletmeye çalıştım. Umarım sizlere faydalı bilgiler verebilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.

2017'den beri bu sektörün içindeyim. Belli firmalarda çalıştıktan sonra daha sonra kendi firmamı kurup bu firma doğrultusunda iç mimari tasarımlar yapmaya başladım. Şu anda Bahçelievler'de 140 metrekare alana sahip 3,5 artı 1 dairenin tasarımını yapmış bulunmaktayız. Tasarımını yaptığımız dairenin tarzı avantgard tarzı ilerlemektedir. Müşterimizin de istediği dahilde olmakta. Şöyle ki klasizmin albenisini modernizmle harmanlayarak gri tonların hakim olduğu bir tasarım yaptık. Duvarlarımızda çıtalar kullanarak modernizmi vurgulamaya çalıştık. Mobilyalarda daha çok özellikle koltuklarımızda her ikisini harmanladık. Perdelerimize gelince avantgard tarzı en yakın ve en çok yakışan rustikleri biz uygun bulduk. Evimizde gri tonlar hakim olduğu için özellikle salonda yemek masasının olduğu bölümde farklı bir renk katmaya çalıştık. Ve şöyle bir şey vardı, müşterimiz fil figürünü çok sevdiği için bir duvarda fil figürü yaptık. Fil de bilirsiniz ki şansı, bereketi ve sağlığı temsil ediyor. Daha sonra o duvarda griyi o kadar yoğun kullanmak istemedik çünkü arasına lacivertlikler, hafif turuncular da katarak devam ettik. Hemen yemek masasının üstünde yine ayakları fil ayaklı olan bir vazoyu tercih ettik birbiriyle bütünleşmesi adına. Daha sonra ayna kullanmak, müşteri aynayı kullanmayı çok istedi ama TV ünitesinin etrafında aynayı çok kullandığımız için başka bir yerde kullanmak istemedik.

Burada özellikle salon bölgesinde aynayı biz TV ünitesinde kullanmayı tercih ettik. Normalde ayna genellikle masanın arka kesimlerinde oluyor. Tercihler de o doğrultuda oluyor. Fakat her yer ayna ayna olmasın diye bazı detayları orta sehpada, bazılarını ise TV ünitesinde tercih ettik. Duvar çıtalarını mümkün olduğunca ortamı daha daraltmamak adına tekli çıtalar tercih ettik. Çıtalarımız da zaten daha modernlik kattı olduğumuz mekana. Perdelerimize rustik seçtik fakat mümkün olduğunca rustiğimizin tonunu da burayla uyumlu sağlamaya çalıştık. Çünkü siyah rustikler ve siyah rustiklerin başlarında mermer tercih ettik. Koltuklarımızdan biri siyah olduğu için bütünlemeye çalıştık. TV ünitemizde evet kenarlarında aynalar tercih ettik fakat ünitemizin hemen alt kısmında bir şöminemiz var, elektrikli şömine var. Bu şömine hem çıtırtı sesi çıkartıyor, kış aylarında özellikle bazen çok ihtiyacımız olduğu bir şey olabiliyor. Çıtırtı sesi bazense hem ışıklı hem çıtırtı sesi çıkartabiliyor. Alanı da daha fazla daraltmamak adına sadece bir tane berjer tercih ettik. İki tane olduğu zaman bu evde üç çocuk olduğu için çocukların dolaşım alanları oldukça daralıyor ve sadece bir tane olması yeterli oldu. Orta sehpamızı biraz büyük tercih ettik fakat daha dolu göstermesi adına ve daha kullanışlı olması adına. Çünkü kenarlarda çok fazla yan sehpa ya da kullanabilecekleri sehpalar bulunduramadık alanımızdan dolayı. O yüzden orta sehpayı da o şekilde daha kullanabiliyor müşterilerimiz. Renk katmak istedik. Renk katmak için de yeşil bir yapay bitkimiz var. Onu kullandık. Ayrıca orta sehpanın üstünde turuncu tonlarında mumlarımız, farklı tonlarda çiçeklerimiz mevcut oldu.

Perdelerimizde rustik tercih ettik. Fonlarımız şöyle oldu. Bir alana iki fon, diğer tarafa tek fon ama ortada bir geçiş alanımız, balkona çıkışımız olduğu için sadece üst bölgesine fonumuzu ilave ettik. Kenarlarda bir fon yok çünkü çıkışlara rahat bir çıkış sağlamayabilirdi oralara koyacağımız fonlar. Onun dışında salonumuzun aydınlatmaları, iki ayrı aydınlatma kullandık. Özellikle masanın tam üstüne masayla uyumlu, yine fümenin, antrasitin yoğunlukta olduğu bir avize kullandık.

aynı avizenin yuvarlak formunda olanı da salonumuzun orta kısmında, orta sehpaya yakın bölümde netleştirdik. Yemek masasının üst tablosu olarak siyah tercih ettik renk olarak. Masa ayaklarımızda metalik ayaklar tercih ettik. Masa üstü olarak da siyah, siyah koltuğumuzla uyumlu bir tablo tercih ettik. Ve böylece salonumuzu birbiriyle bütünledik.

Halımız gri tonlarında ve ipek bir halı tercih ettik buraya. Halının etrafındaki çizgisel formlar orta sehpa ile bütünleşti. Salonumuzda kullandığımız iki ayrı koltuktan biri avantgarda daha yakın, diğeri ise daha modern tarzda bir koltuk. Evimizin ilk girişinde ufacık bir antremiz var öncelikle. Yaklaşık 3 metrekare alanına sahip. Oradan hemen salona bir giriş var. Salona ayrı bir kapı yapmadık. Kapıyı yapmamızın sebebi hem müşterimizin bunu tercih etmemesi hem de alandan daha çok faydalanmamız adına. Salonumuzla bağlantılı olan antremizin devamını modern çıtalarla ve içlerine birbirinin devamlılığını sağlayan duvar posterlerimizle devam ettik. Duvar posterlerimizin içine kullandığımız ya poster renklerimiz genellikle yeşilin alt tonu ve üst tonu olarak yeşilin tonlarında devam etmektedir.

pantriden mutfağa hemen geçişte daha önceden mutfağımızda kapı içeriye doğru açılan bir kapımız vardı. Fakat mutfağın alanından daha çok faydalanmak ve mutfakta masa kullanmak adına, yerimizin açılması adına mutfağa bir sürgülü kapı yaptık. O kısmı tamamen yıkarak bir sürgülü kapı meydana getirdik. Mutfağın dolapları modern tarzda yapılmış. Kahverengi tonların hakim olduğu dolaplarımız mevcut. Perdesini yine jalüzi perdeler tercih ettik. Tercih ettiğimiz perde tonları da krem tonlarında, krem rengi tercih ettik. Masada yine ahşap yuvarlak formda bir masa. 4 kişilik ailenin rahatlıkla günlük yaşamında kullanabileceği, rahat edebileceği konforlu bir alan yarattık. Çocuk odalarına geldiğimizde ise bu evde 3 tane kız çocuğun odasını tasarladık. Biri 5 yaşında, biri 1 yaşında, biri ise 3 yaşında. 1 ile 3 yaşındaki çocuklarımız için Montessori 2 tane yatak tasarladık. Montessori yatağı tasarlamamızın sebebi de şu, çocukların rahatlıkla yataklarından kalkıp kendi işlerini kendileri, 3 yaşındaki çocuğun özellikle kendi gerekli yerlere kendinin gidip düşme olasılığını en aza indirerek kendi işlerini kendi görmesi için yaptık. 5 yaşındaki çocuğa ise birazcık daha kız çocuğuna yani hemen o odayı değiştirmek değildi. 4-5 yıl daha o odayı kullanabilmek istedi. O yüzden birazcık daha genç kız havasını devam ettirerek odayı tasarladık. Odalarda 3 ile 1 yaşındaki çocuğun odasında duvar kağıtları kullandık. Kağıtlarımız oldukça renkli. İki kapaklı bir gardrop giyinme dolabı çocuklara kullandık. Bunlar da yine beyaz odanın bütünlüğü sağlaması için gardrobumuzu, avizemizi hepsini birbiriyle takım hale getirip yaptırdık. Diğer kız çocuğun odasından bahsedecek olursak 5 yaşındaydı. Çocuk. Müşteri bunu daha çok dediğim gibi birkaç yıl daha bu odayı kullanabilmek istedi. Yani hemen bu odayı değiştirmek değil de belki bir 5 yıl daha aynı çocuk o odayı kullanabilsin diye biraz daha genç kız odası hem çocuk hem de genç kız odası yapmaya çalıştık. Orada da şöyle bir şey kullanıldı. Tam ortaya çıta uygulaması yapıldı. Alt tarafında boya, üst tarafta ise duvar kağıdı kullanıldı. Lila'nın tonları hakim orada daha çok. Yatağın hemen başına bir cibinlik, beyaz tül bir cibinlik tercih ettik. Kullandığımız avize ile lambaderi birbiriyle takım hale getirdik. Yine odada birkaç ton var fakat hepsi birbiriyle bütün.

Beige somon, lila ve su yeşilinin tonlarını bir araya getirdik o odada. Odamız bir kız çocuğu için gayet kullanışlı ve tatlı bir oda oldu. Şimdi yatak odasına geçebiliriz.

ebeveyn yatak odasında bulunuyoruz. Ebeveyn yatak odasında daha çok otel konsepti yaratmaya çalıştık. Ve ebeveyn yatak odasının hemen dahilinde bir giyinme odası var. Aslında biz buraya ilk geldiğimiz zaman giyinme bölümü buraya dahil değil, ayrı bir şekilde kapanmamıştı. Sadece açıktı. Fakat müşterimiz giysi alanı ile yatak odasını birbirinden tamamen bağımsız olmasını istedi. Hatta özellikle giysi odasının içinin görünmeyeceği şekilde burayı kamufle etmek istedi. İki ayrı alan yarattık. Öncelikle yatak odasına gelirsek, evin evet diğer bölümlerinde olan çıtalarımızı burada da devam ettik. Fakat yatak başının içinde çıtalarımızın tam ortasında yatak başının denk geleceği şekilde bir poster uyguladık. Daha sonra fon perdelerimiz seçtik. Fakat burada seçtiğimiz fon perdelerimiz iki ayrı renk. Çok koyu gri ve açık gri şeklinde gittik. Ayrıca üstte olan fon perdemizi bir bantla, metal bir bantla kapattık. Yatak odasında biz yine evin özellikle salon bölümünde avantgard mobilyayı tercih etmiştik. Yatak odasında da aslında onu devam ettirdik. Yine çıtalarımıza modernize bir hava kattık. Fakat yatağımızda, özellikle karyolamızda, karyolanın başlığında cam detaylı ayaklar kullandık. Ve o cam detaylarını devam ettirmek adına komodinlerimizin üst kısımlarında da yine siyah cam detayı uyguladık.

peluş krem rengi tonlarında. Müşterimizin zevkine uygun bir şekilde yaptık. Gayet şık oldu. Perdelerimizde tül perdemiz ve iki ayrı fon kullandık. Özellikle üst tarafı kullandığımız fonun üstünde olan metalini özel olarak yaptırdık ve gayet daha otel konseptine uygun bir şekilde daha hoş oldu. Bu böyle bir hava yaratmak istedik. Kullandığımız avizeler oldukça hem ışığı çok güçlü hem de yine devam ettirdiğimiz gri tonlarına yakın bir şekilde yaptık avizelerimizi. Karyolamızın kenarlarında hafif çıkıntılarımız var. Yatağımız daha iç kısımda kalıyor. Aslında bu kullanışlı bir yatak haline de gelmiş durumda. Yine yatak başımızı açık gri tonlarında tercih ettik. Ve daha sonra giyinme odamızı yaptık. Giyinme odası ile yatak odasını reflekte cam kapı ile kapattık. Giyinme odasına girdiğimiz zaman bir tarafta ebeveynlerin erkek ve kadın diye ayırarak iki ayrı dolap haline getirdik. Ortada hemen kullanabileceği güzel bir makyaj masası ve oldukça uzun bir ayna tercih ettik. Giysi dolaplarının içinde led ışıklarımız mevcut ve ayna etrafında led ışıklarımız mevcut. Avize olarak da yine yatak odasının devamı halinde ona uyum sağlayan bir gri tonlarında avize tercih ettik. Yatak odasının ortasında bulunan halının devamını yine giyinme odasına kullandık.

Bahçelilerde yapmış olduğumuz 140 metrekare alana sahip dairemizin ev turunu yaptık. Ben çok keyif aldım. Umarım yaptığım tasarımlarla sizlere de fikir vermiş olurum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.

Efendim merhabalar. Ne yapmalı programından size kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu bu programda her hafta bir psikoloji konusunu derinlemesine analiz edip size gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz pratik önerilerde bulunmaya çalışıyorum. Hayatımız boyunca istikrarlı yaptığımız 2-3 tane şey var. Nefes almak, hep yaptık. Uyku, her gün yapıyoruz. Bir de yemek yemek, günde 2-3 kere yapıyoruz. Bazen 6-7 olabiliyor ama 2-3 kere herhalde daha iyi. Şimdi bugün bu ömür boyunca istikrarla yaptığımız konulardan biri olan yemenin psikolojik tarafı ile ilgili bir takım size önerilerde bulunmak istiyorum. Şimdi yeme bozuklukları diye bir hastalık grubumuz var. Ve bu yeme bozuklukları denen hastalıkların çeşitleri var. Onlardan bahsedeceğim. Ama şunu bilin ki toplumda az rastlanan hastalıklar değil bunlar. Mesela küçük bir çocuk koşuyor, düşüyor, dizi zarar görüyor, ağlamaya başlıyor. Oradan annesi geliyor, ona bir gofret uzatıyor. Çocuk bir dizine bakıyor, bir gofrete bakıyor. Gofretten bir ısırık alıyor. Dizinin acısını unutuyor bir anda. Ya diyor ki, herhalde bu gofretler diz acısını unutmak açısından çok faydalı. İleri bir yaşa geldiğinde bu çocuk ne zaman bir acı duysa, psikolojik ya da duygusal, ekonomik ya da herhangi başka bir alan ne zaman bir sıkıntı yaşasa hemen o çocuklukta öğrendiği sıkıntılarımla tatlı bir şeyler yiyerek baş edebilirim mekanizması devreye girebiliyor. Ya da uzun süre eve gelmeyen bir baba düşünün. Bizde pek olmaz böyle şeyler ama başka ülkelerde olabiliyor. Babalar uzun süre eve gelemeyebiliyor. Eve geldi, çocuk ona kızgın. Aslında duygusu olumsuz. Tam böyle kızgın bir duyguyla ona bakarken babası ona şöyle güzel bir takım çikolataları bir çıkarıyor. Çocuk tabii ki o küçük yaşta kafa gidiyor bir anda, koşuyor çikolataları yerken babası sarılıyor. Ne oldu? Ben duygusal sıkıntımı, çocuğumu ya da çocuğumun bana muhtemel bir olumsuz tepkisini ona hediye vererek engellemiş oldu. Şimdi yeme bozukluklarının etiyolojisine baktığımızda aslında ta küçük yaşlara kadar gidebiliyor. Buyurun size hemen yeme bozukluklarının çeşitlerinden bahsedeyim. Birincisi anoreksiya. Anoreksiya. Harika yazamamış olsam bile kabaca şöyle anlatayım size. Kilonuzun çok çok düşmesi. Artık düşünün böyle bir boyunuz 1.65 ama kilonuz 36'lar, 37'ler, o 40'lara kadar gelmiş ve siz aynaya baktığınızda hala bazı yerlerinizin kilolu olduğunu düşünüyorsunuz. Yani aynada gördüğünüz kişiyi doğru değerlendirme beceriniz kaybolmuş durumda. Aşırı zayıf olmak, fazla fazla kendi kilosu ile ilgili hala dertlere sahip olmak durumuna anoreksiya denir. Çok riskli bir hastalıktır. Birinin zayıf olması anoreksik olduğunu göstermez ama birinin zayıf olmasına rağmen hala kilolu olduğunu düşünmesi ve aynada bedenini hatalı değerlendiriyor olması bu hastalığı düşündürebilir. Tabii buradan tanı koymayacağız ama sadece böyle bir durum görüyorsanız çevrenizde hemen bir psikoloji uzmanına ya da bir psikiyatri uzmanına gidilmesinde fayda var. İkincisi bulimya. Bu sefer daha iyi yazdım ama bakalım nasıl anlatacağım. Bulimya'da şöyle bir sorun var. Kişi sürekli olarak yedikleriyle, içtikleriyle çok ilişkili. Yediğine içtiğine çok dikkat eden biri. Ama bazen öyle bir tıkanırcasına yemek yiyor ki artık böyle patlayacak gibi oluyor. Yani işte cips yememeliyim, gofret yememeliyim, asitli içecek içmemeliyim diye gündelik hayatını yaşayan kişi o akşam bunları avuç avuç yiyor, litre litre içiyor. Sonra da midesindeki o şişkinliği hissedince çok rahatsız oluyor ve çıkarma davranışları gösteriyor. Hatta bazen bu bulimik vakalarda biz aşırı yemek yeme sonrası hap alarak o yediklerini çıkarma davranışlarının rutine bindiğini görürüz. Özellikle yaptığı meslek hep zayıf ve ince olmasını gerektiren kişiler

0: artık bu çıkarma davranışlarını, yani yemek yedikten sonra yaşadıkları o psikolojik pişmanlık halini hap alıp çıkarma davranışına döndürdüklerindeki o rahatlamayla yer değiştiriyorlarsa, ama genel olarak da en sonunda bütün bunlardan tekrar pişman oluyorlarsa, işte o zaman kiloları normal gözükse bile bulimik olabilirler. Bulimya açısından değerlendirmek üzere bir profesyonele gitmelerinde fayda var. Öbür taraftan bulimyanın bir diğer özelliği de şu, bu kişiler aşırı spor yapıyor olabilirler. Aşırı spor yapıp yediğimizi içtiğimizi pişman olup çıkarıyorsak o açıdan bir kendimizi değerlendirmek fayda var. Üçüncü aşama tabii herkesin çok iyi bildiği, hatta zaman zaman miktarından dolayı sıkıntı yaşadığımız bir alan obezite. Obezitenin ne olduğunu tabii ki çoğumuz biliyoruz. Amerika'daki insanların belki yarısı obeziteden dertli, muzdarip. Üçte birinin ciddi olarak kilo sorunları var. Obezitede kilom aşırı. İhtiyacım olandan çok daha fazlasını yiyorum. Sürekli yemekle ilgili bir arzum var. Fast food tüketimim çok fazla. Ve ne yazık ki bu aşırı kilolardan dolayı fiziksel sağlığım rahatsız oluyor. Ve benim kilom olması gerekenden daha fazla, oldukça daha fazla. İşte bu üç aşamalı süreci ele alırsak çok zayıflıktan yediklerimi çıkarmaya, yediklerimi çıkarmaktan fazla kilolu olmaya kadar geniş bir yelpaze yeme bozukluklarını düşünebiliriz. Sokağa çıktık. Acaba siz yediklerinize, içtiklerinize dikkat ediyor musunuz diye bir sorduk. Ve şunu sorduk, şunu da önemseyerek sorduk tabii ki. Siz kendi beslenme düzeninizde nelerden uzak duruyorsunuz? Her zaman cevaplarınız çok değerli. Bakalım bu hafta neler söylenmiş?
1: Yediklerinize dikkat eder misiniz?
2: Ederim. Sporcu olduğum için dikkat ediyorum.
3: Elimden geldiği kadar.
4: Vallahi ederim ama tabii bazen fazla kaçırdığım oluyor.
5: Yediklerimi elimden geldiğine dikkat etmeye çalışıyorum.
6: Ya yok, etmiyorum.
2: Dikkat etmiyorum maalesef. Hazır yemeğe çok alıştım çünkü vakitten tasarruf etmem gerekiyor.
7: Çok dikkat ederim. Eskiden etmezdim ama şimdi ediyorum.
8: Evet ediyorum.
9: Evet dikkat ediyorum.
1: Özellikle uzak durduğunuz şeyler var mı beslenme konusunda? Ya da dikkat ettiğiniz bir beslenme türü var mı?
9: Genelde doymuş yağlardan uzak durmaya çalışıyorum. Aynı zamanda işlenmiş gıdalardan. Atıyorum haftada mutlaka 2 kere balık tüketmeye çalışıyorum. Ve günde 3 litre su içmeye mutlaka dikkat ediyorum.
3: Birkaç tane sebze.
4: Dikkat ettiğim şeyler daha çok asitli içecekleri fazla tüketmemek için ona dikkat ediyorum. Çay kahve fazla içmiyorum. Onlara dikkat ediyorum ama onun yanı sıra tabii bazen kaçıyor.
5: Elimden geldiği yağlı şeylere yememeye çalışıyorum. Onun dışında tatlı yememeye çalışıyorum. Bu şekilde.
6: Sebzeden biraz uzağım. Ona dolayı da pişmanım. Beslenmem o yüzden kötü biraz.
2: Uzak durdu. Benim için yok. Lezzetli olması yeterli benim için.
8: Genelde fast food tüketmemeye çalışıyorum. Yağlı yiyeceklerden uzak duruyorum. Özellikle filite yağında kızarmış yiyeceklerden uzak duruyorum.
9: Yağlı gıdalardan uzak durmaya çalışıyorum. Patates kızartması çok seviyorum ama uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü çok zararlı olduğunu okumuştum geçenlerde. Onun içerisindeki yağın. Bu şekilde.
1: Özellikle uyduğunuz bir beslenme programı, beslenme türü var mıdır? Bildiğiniz, açıklayabilir misiniz mesela anlatabileceğiniz bir şey? Yaptığınız, uyguladığınız.
9: Genelde Akdeniz beslenmesine yönelik beslenmeye çalışıyorum. Yani dediğim gibi balık tüketip ve aynı zamanda sebze, yeşillikler ama karbonhidrat sağlıklı derecede almaya çalışıyorum. Zaten beslenmemizin de %50'si karbonhidrattan alınması gerekiyor normalde. Yani karbonhidrat aslında bu kadar da kötü bir şey değil. Sadece sağlıklı işlenmemişini aldığımız takdirde.
0: Vallahi erkekler kusura bakmasın ama şöyle bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Kadınlar yediğine işte dikkat ederken erkekler de lezzetli olsun yeter diyor. Bir de vaktim az diyenler var ama şöyle bir hızlıca bakacak olursak nelerden kaçıyor insanımız? Birincisi işlenmiş gıdalar, asla haksız sayılmazsınız. İkincisi asitli içecekler, kesinlikle doğru karar. Üçüncüsü aşırı yağlı ve yüksek kalorili besinler, o konuda da %100 hak veriyorum. Ve kızartmalar, özellikle aynı yağın içinde defalarca yapılan kızartmalarda sağlığa zararlı. Şimdi ben bir psikolog olduğum için tabii diyet alanının uzmanlarına, gıda mühendislerinin işlerine hiç karışmadan sizin söyledikleriniz direkt söylüyorum burada. Peki neye yakınız? Mevsim meyve sebzeleri denmiş. Harika, ben de buna çok dikkat ediyorum. Ve bol bol

0: su içmek çıkmış. Yani sokağa geldiğimizde aslında bilgimiz yeterli ama bazen ihmaller olabiliyor. Özellikle erkeklerin ihmali olabiliyor sanırım. Yediğimiz, içtiğimiz, nefes almamız kadar önemli sevgili dostlar. İkinci soru. Yemek sofrasına ailece oturabiliyor musunuz diye sorduk. Benim için çok önemli bir konu. Psikolojik olarak ailenin bir araya geldiği en değerli yer. Bakalım cevaplar ne gelmiş? Soru. Yemek sofrasına ailece oturabiliyor musunuz? Buyurun.
1: Yemek sofrasına ailece oturabiliyor musun?
2: Şu an tek yaşadığım için oturamıyorum ama genelde ailemle olduğumda oturuyorum, evet.
3: Evet.
4: Tabii ki. Evet.
5: Ben yalnız yaşadığım için ancak tanıdıklarla, komşularla falan hani o zaman kalabalıkla oturuyorum. Normalde iş yerinde yiyorum zaten. Akşamları hafif bir şeyler atıştırıyorum evde.
4: Evet, oturabiliyoruz.
6: Yok. İş saatleri farklı olunca sıkıntı oluyor.
7: Oturabiliyoruz ama tabii ki her gün de değil.
8: Çok mümkün olmuyor. Çalıştığım için. Yani ablam çalışıyor, ben çalışıyorum. O yüzden dönüş saatlerimiz aynı olmuyor. O yüzden herkes genelde tek başına yiyor bizim evde.
9: Ben üniversite öğrencisi olduğum için ailem Adana'da. O yüzden öğrenci hayatı tek başıma ya da ev arkadaşımla birlikte yiyoruz. Bu şekilde.
1: Nasıl başarıyorsunuz? Günümüzde aileler bunu başaramıyorlar. Bunun sırrı nedir?
10: Şimdi biz bir karı koca emekli ama bir oğlum da var. Yani o da saatlere, yemek saatinde evde oluyor. O yüzden yani küçüklükten beri yani hiç onları büyütürken bile ona dikkat ediyorduk. Aile sofrasına beraber oturalım.
1: Nasıl
10: bir şeyler paylaşalım. O günün neler geçirdiklerini, ne yaptıklarını paylaşmak için.
1: Daha keyifli hissediyor musunuz ailece oturduğunuz?
3: Daha keyifli oluyor çünkü bir de 6 kişi olduğumuz için her... Yani benim abim var, ablam var, kardeşim var, anne baba. Aile ortamı oluyor, sohbet, muhabbet. Yani iyi oluyor.
4: Bence aileyle beraber oturmak ve hep beraber yemek yemek daha iyi. Yani yalnız yemektense. Çünkü aile her şeydir.
0: Sevgili dostlar, psikolojik problemlerle baş etmemizi en çok kolaylaştıran şey sosyal destek. Ve sosyal desteğin en çok olduğu yer aile. Ve o sosyal desteği aileden almanın en kestirme yolu da yemek sofrası. Lütfen ihmal etmeyin. Yemek sofrasında aile bireyleri birbirine hal hatır sorar. Bir sorun varsa çözmek için gayret eder. Olumlu bir şey olduysa da orada dinleyip mutlu olur. Sofra paylaşım yeridir, konuşma yeridir, hal hatır sorma yeridir. Aynı sofraya beraber oturmak için emekli olmayı lütfen beklemeyin. Tabii ki siz iş hayatımız yeterince izin vermiyor, çok yoğunuz. Deseniz bile, tek yaşıyoruz deseniz bile, tek yaşayanlar da arada ailelerini ziyaret etsin ama iş hayatından dolayı hepimiz ayrı saatlerde yiyoruz gibi şeyler ya da elimize bir tabak alıp işte ekranın karşısına geçip yiyoruz gibi şeylerden lütfen korunalım. Çünkü bu Anadolu coğrafyasının en değerli kültür hazinesi o sofraları bir arada sofraya oturmaktır. Hemen zarf sorumuza geçiyoruz efendim. Her hafta sizden bir soru seçiyoruz sizin gönderdiğiniz sorulardan. Bakalım bu haftaki sorumuz neymiş? Yemeğimi yerken sorun yok diyor. Ama bir süre sonra midemdeki şişkinlik nedeniyle yediklerimi çıkarmak istiyorum diyor sevgili izleyenimiz. Evet işte bu şuraya baktığınızda buradan bir şeyi hatırlatmalı size bu cümle. Yiyorum sonra şişkinlik hissediyorum, pişman oluyorum ve yediklerimi çıkarıyorum. İşte bu ikinci maddeye yakın bir mesaj gelmiş. Bu tür sorunların erken teşhisi, erken müdahalesi, iyileşme süresini de iyileşmek için harcanan zamanı da bu para miktarını da devletin yükünü de azaltıyor. O yüzden bu soruyu soran kişi, yani şişkinlik nedeniyle yediklerini çıkaran kişi aslında gereğinden biraz fazla yiyor olabilir. O şişkinlik algısı hatalı olabilir. Yediklerini çıkarmak ise sağlık olarak tamamen hatalı. O yüzden bir bulimyanın başlangıcı olabilir. Ama tekrar söylüyorum, tanı ya da damgalama yapmıyoruz. Sadece bir profesyonelden yardım almanız için değerlendirme rica etmenizde fayda var. Benim durumum ne diye sormak her zaman erken teşhisi sağlayabiliyor. Efendim, yemekle olan ilişkinizin hep iyi olacağı, ailenizle beraber ortak sofralarda hep olacağınız harika bir hafta diliyorum size. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapabilirsiniz.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
4: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
3: Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla.
4: Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
5: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
9: Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
10: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
9: Yuvasına dönünce kim bilir ne kadar çok sevilecek.
11: Yaşasın haydutlar, geliyor haydutlar. Mahmut amca, göster kendini.
9: Hayır, hayır, bırakın çocuk. Ölüm vadisine 50.000 dolar getirin. Bir bilet.
12: Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
9: Buna inanıyorum.
13: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
12: Tek başıma. Demir bileğin kampı nerede?
14: Büyük mağaralarda.
12: Keskin geliyor mu?
9: Peki parayı vermezlerse ne yapacaksın?
12: Tabii çocuğu öldüreceğim.
15: Yumuşak, yumuşak.
12: Artık kocaman bir adam oldum.
16: Yumurcak Küçük Kovboy bugün 18'de TV4'te.
0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
17: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
18: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
19: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Boş

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
12: Ben bilirim, ben bilirim.
13: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.

0: 4 yaşındayken annem ve babam ayrıldı. O yüzden bu zamana kadar hiç anne yemeği yiyemedim diyebilirim. Aşçı olmak çocukluğumdan beri hayalimdi. 3-4 sene kadar iş yerinin deposunda kalmaya başladım. Çırakken, çalıştığım yerdeki depoda yatarken her akşam kendime şunu söyledim. Ben çok iyi bir aşçı olacağım. Fakat bugün çok iyi bir şef oldum.
1: Usta, kalaban ne durumda?
2: Ne durumda?
1: Kaç şekkası var?
2: 5.
1: Ya alabilir miyim artık şunu?
0: Mutfağa giriş yaptıktan sonra tamamen saat, zaman algısını bırakıp sadece o günkü pişireceğim ürünlere fokuslanıyorum.
1: Salatalara hızlanması lazım arkadaşlar. Çıkartın bakın, ara sıcaklar çıkıyor şimdi.
0: Hikayem belki biraz üzücü olabilir ama sonunu gerçekten çok güzel noktaladım.

0: Merhabalar, ben Şef Yener Şimşek. İki çocuklu bir ailenin en büyük çocuğuyum. Genel olarak İstanbul'da doğdum. Hayatımda bazı kırılma noktalarıyla başladı meslek kariyerim. 4 yaşında annem ve babam ayrıldıktan sonra 7 yaşına kadar babaannemin yanında memlekette kalma gibi bir durumum oldu. O dönemlerde memlekette başladı aslında bu yemek yapma serüvenleri. İşte eskiden taş havanlarda buğday döverdik. Sürekli herkesin kendi ekmeğini pişirdiği bir fırınları vardı. Orada ekmekler yapılırdı. Mutfak maceraları da buradan başladı, devam etti.
1: Bir Çapoğlu, bir Selanik, bir Acılı Ezme.
0: Daha sonra ben 7 yaşına geldikten sonra İstanbul'a dönüş yaptım okula başlamak için. O dönem babam ikinci evliliğini yapmıştı. 4-5 sene kadar da babam ikinci evliliğiyle devam etti. Ben 11 yaşına geldiğimde babam o evliliği de sonlandırdı. Daha sonrasında 11 yaşından 15 yaşına kadar babamla birlikte, yani tabiri caizse bekar hayatı dediğimiz bir hayat artık girmeye başladı kendimize. Tabii bu süre içerisinde mutfağa daha fazla mecburen yönelmeye devam ettim. Yani gerek kendi yemeklerimizi hazırlamak için, gerek karnımızı doyurmak için. Bu esnada bizim evimizin çok yakında halamlar oturuyordu. Mesela ben her gün halamlara giderdim özellikle. O gün halam ne yemek pişiriyorsa onu izlerdim. Daha sonrasında işte beynim onu kaydederdim. Sonrasında hemen gider bakkala veresiye yazdırır, ürünleri alır. Evde tekrar tekrar yapmaya başlardım. Mesela pilav yapmayı 8. seferde falan başarmışım. Bir gün lapa yapmıştım, bir gün yakmıştım, bir gün kıtır bırakmıştım vesaire. Daha sonrasında da 15 yaşına geldiğimde artık 8. sınıf bittikten sonra bazı durumlardan dolayı okula devam edemedim. Bu süre zarfında kendimce işte marketlerde çalışıyordum, inşaatlarda hurda topladım vesaire. O dönemlerde bir eniştem vasıtasıyla bir otelde bulaşıkçı olarak işe girdim.
1: Evet, domates, soğan salatası, saç büyüm salata. Selanik tamam, saç büyüm tamam, domates, soğan tamam. Arkadaşlar ellerinize sağlık.
2: Yes chef.
0: Tabii yani aşçı olmak çocukluğumdan beri hayalimdi. Çünkü yemek yapmayı da çok seviyordum ve gerçekten lezzetli yemekler yapıyordum o küçük yaşlarımda bile. Daha sonrasında mutfakta bu tabii ki bulaşıkçılıkla devam ettikten sonra ustalarım tarafından ortalama bir 6 ay, 1 yıl kadar bulaşık yıkadıktan sonra ustalarım beni mutfağa çektiler. Mutfağa girdiğim zaman da ama gene tabii ki yani çırak pozisyonunda bile değildim o dönem. Getir götürücülük yapıyordum. Şey, çöp atıyordum, tezgah siliyordum. Ustaların mutfak içerisindeki bıçaklarını yıkıyordum. Daha sonrasında yavaş yavaş mutfağa girmeye başladım. Elime bıçak alıyordum, artık yavaş yavaş ürünler pişirmeye başlıyordum. Daha sonrasında da bu çıraklık böyle devam etti otelde. Sonrasında da ustalarımla birlikte tekrardan o otelden ayrılıp Bahçeliler'de farklı bir restoranta giriş yaptık.
1: 4 adet baklava kutu istiyorum sadece. Alabilir miyim arkadaşlar? Bitirme baklavayı, bitirme, kapatma baklavayı. Sık bırak. Arası sen çekin. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar?
0: 16 yaşında asistan olarak işe başladım. O dönemlerde gene ailemle zaten çok fazla görüşmüyordum. Tek yaşıyordum zaten. Daha sonrasında da Eyüp Usta bana iş yerinin deposunu açtı. Ben uzun süre 3-4 sene kadar iş yerinin deposunda kalmaya başladım. Bu süre böyle devam ederken ben sonra askerlik görevim için ayrılmam gerekti. Askerliğimi yaptım. Askerliğimi yaparken de gene subay gazinosunda aşçı olarak, aşçıbaşı olarak devam ettim. Orada da güzel bir süreç geçirdik. 12 aylık askerlik görevimi tamamladıktan sonra geldiğim gibi uluslararası zincir bir restoranda normal aşçı görevinde işe başladım.

0: usta. Kalamar var. Kalamar ezanlar usta. Soğuklar gitti. 5 dakika istiyorum onu senden.
1: 4 sene kadar o işletmede kaldım ben. Daha sonrasında da evlendim. Sonra bu süreçler bu şekilde devam ettikten sonra ben aşçıbaşı olarak işe başladım. 3 aydır da burada mutfak şefliğini yapıyorum. Burası şu anda bizim fine dining, balık servisi yaptığımız bir restoran. Restorantımız Anadolu Hisarı'nın tam göbek kısmında bir yalı restorantı. Biz burada bir balık restorantıyız.

Günlük olarak kendimizin seçtiği ve mevsimine uygun balıklar servis ediyoruz. Buradan Kalkan'dan Denizli Levreği'ne, işte Sardalya'dan Barbun'a kadar. O dönem, o mevsim balıkçıdaki en taze balık, en güzel balık neyse biz bizzat gidip kendimiz seçip o gün misafirlere o balıkları servis ediyoruz. Gene mevsimine uygun ürünlerle hazırlanan mezelerimiz, salatalarımız, işte ara sıcaklarımız, bu ürünleri servis ediyoruz.

Benim burada bir günüm şu şekilde geçiyor. Sabahları sabahleyin restoranta geliyorum. Genel olarak mizanplaslarımız, dolaplarımız ve akşam servis edeceğimiz ürünleri tek tek kontrol edip kalite standartlarını koruyup daha sonrasında da genel olarak meyve, sebze ve balık haline gidip ürünlerimi teslim alıyorum. Veya burada özel olarak kayıkçılarla anlaşmalıyız. Kayıkçılar taze tuttukları balıkları direkt deniz üzerinden bize verip biz de burada pişirip servis ediyoruz.

Daha sonrasında akşam operasyonumuz başlıyor. Akşamları restoranımızın manzarası gündüz ayrı, akşam ayrı bir güzellik katıyor tabii ki. Yani Boğaz'ın tam ortasındasınız. Oturduğunuz her masada farklı bir manzaraya karşı yemek servisi yapıyoruz sizlere. Boğaz'ın tam göbeğinde olduğumuz için burada günlük olarak su sporları yapılmaktadır. Yani günlük olarak kanolar geçiyor, deniz bisikletleri, normal tekneler, vapurlar. Çok güzel, samimi bir ortam içerisinde aslında Boğaz'ın tam göbeğinde olmasına rağmen de.

0: Bu güzel manzaralı restoranın tabii ki de güzel şık servisleri dışında bir de perde arkası var. Biz mutfakta şu anda 3 vardiya olarak çalışmaktayız. Gerçekten çok yoğun bir operasyonumuz devam ediyor. İçeride çok yüksek derecede bir adrenalin salgılıyoruz aslında mutfakta çalışırken. Çünkü dünyanın en zor işi aslında insanla uğraşmaksa daha zoru da aç insanla uğraşmak. Çünkü misafirler her zaman her şeyin en iyisini talep ederler. Şöyle de bir gerçek var. Bir misafire 100 defa servis yapabiliriz. Aynı şekilde, aynı standartlarda, aynı kalitede. 100 defa misafirleri mutlu bir şekilde gönderelim buradan. Ama 101. kez o misafiri mutlu edemezsek o misafiri bir daha kazanamayız. Çünkü çok fazla seçeneği var. Yani bizim özellikle o perde arkasındaki mutfak kısmında bu konuda bize çok fazla iş düşüyor. Ben bugün pişirdiğim balığı bir ay sonra aynı şekilde pişirmezsem veya yan ürün garnitürünü veya sosunu aynı oranda, aynı lezzetle pişirmezsem damak asla aldanmaz. Misafirler bunu fark eder ve bizi artık tercih etmeyi bırakırlar.
1: Oraya bir meze daha ekle. Selami. Usta kalaba ne durumda?
2: Ne durumda?
1: Kaç dakikası var?
2: Beş.
0: Sabah Yalı'ya geldiğimde kapıdan içeriye girdikten sonra çok farklı bir atmosfere giriyorum gerçek anlamda. Çünkü çocukluğumdan beri mutfak içerisinde büyüdüğüm için mutfak ve özel hayatım benim için ikiye ayrıldı. Yani mutfak benim için çok bambaşka bir dünya, özel hayatım zaten başka bir dünya. Mutfağa giriş yaptıktan sonra tamamen saat, zaman algısını bırakıp sadece o günkü pişireceğim ürünlere fokuslanıyorum. Ve bu artık bir huy olarak ilerlemeye devam ediyor. Çünkü şöyle bir durum var. Kesinlikle severek yapılması gereken bir iş. Çünkü para için yapılacak bir iş değil. Yani para için daha az stresli, daha az yorulabileceğiniz, daha farklı işler de yapabilirsiniz. Ama sevdiğiniz sürece gerçekten önünüzde duracak hiçbir engel yok. Ve ben de gerçekten hayatımın sonuna kadar bu işi yapmaya devam edeceğime inanıyorum. Başka bir alternatif de göremiyorum zaten.
1: Karidesler nerede karidesler?
2: Bir meze daha ekle oraya. Hadi servis.
1: Berat usta, kalabalık var. 5 dakika istiyorum onu senden.

Mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün şimdi mutfağa indik ve sizlerle birlikte 2 sene önce rüyamda gördüğüm ve restorantımın menüsüne eklediğim bir güzel bir balık pişireceğiz birlikte. Balığımın en altında sos olarak bir Fransız börbülen sos hazırlayacağım. Yanında Macedoan tekniğiyle doğranmış kış sebzelerim, üzerinde deniz levreği ve yosun salatası ile birlikte servis edeceğim. Şimdi arkadaşlar bıçağımı belirledikten sonra soğanlarımı doğramaya başlıyorum. Bir baş soğan yeterli gelecektir. Yemeklik olarak tabir ettiğimiz, bizim de mutfaklarda burnu ağız dediğimiz şekilde soğanlarımızı doğrayıp hazırlıyoruz. Bu yemeği yaklaşık olarak 2 sene önce rüyamda gördüm. Tasarımını komple rüyamda yaptım. Daha sonrasında da rüyadan gerçekten çok etkilendim ve ertesi gün ilk işim mutfağa girip bu yemeğin aynısını yapmak oldu. Hatta rüyamda gördükten sonra uyanıp yemekler hakkında not aldım. Not aldıktan sonra da ertesi gün dediğim gibi mutfağa girip yemeği denemeye başladım ve üzerine birkaç bir şey daha ekledikten sonra gerçekten çok beğendim. Daha sonrasında restorantımda menüsüne koyup misafirlerden de çok güzel geri dönüş aldım. Daha sonrasında da aktif olarak çalıştığım restoranlarda menüme sabit olarak eklemeye başladım. Şu an sarımsaklara geçtim arkadaşlar. Sarımsaklarımı da bizim file dediğimiz teknikle doğrayıp soğanlarla birleştirebilirsiniz. Şimdi geçtik sırada kış sebzelerimize. Kış sebzelerimize kabak, patates ve havuç kullanıyoruz. Havucumuzun baş ve sap kısmını kestikten sonra soymaya başlıyorum. Burada size arkadaşlar bir doğrama tekniği de göstereceğim aslında. Bizim genel olarak tabir ettiğimiz tavla zarı dediğimiz teknik aslında mutfaklarda, Fransız mutfak tabirlerinde Macedoan diye adlandırılır. Onu da şu şekilde göstereceğim size. Havucu ortadan ikiye kestikten sonra uç kısımlarından küçük dokunuşlar yaparak havucumuzu sabit durabilecek şekle getiriyoruz. Şu şekilde. Havucumu da arkadaşlar şu şekilde batonet yaptıktan sonra uzunlamasına 3 parçaya bölüp bu 3 parçayı da jülyen dediğimiz forma getirdikten sonra tekrardan doğrayıp Macedoan dediğimiz tekniğe dönüştürüyoruz. Aslında bir teknik yaparken 3 tekniği aynı anda yapmaya başladık. Bu şekilde. Yarım havucum yeterli gelecektir. Gene kabak, baş kısmı ve sap kısmını kestikten sonra ortadan ikiye kesiyorum. Tekrar ortadan ikiye, tekrar ortadan ikiye. 4 parça yaptıktan sonra arkadaşlar kabağımın haşlama işlemi yapacağım için sulanmaması ve saydamlaşmaması için şu orta kısmındaki çekirdek kısımları, tohum kısımlarını şu şekilde yatırıp şöyle kabuğa yakın bir kısımdan bir bıçak darbesiyle gördüğünüz gibi sadece iç kısmını aldım sulanmama yaşamaması için. Bunu da gene bahsettiğim gibi Macedoan tekniği kullanacağım. Bu Macedoan yapabilmem için önce bir jülyen hazırlamam lazım. Jülyen hazırladıktan sonra da direkt doğrayarak Macedoan'a yani tavla zarı dediğimiz forma çeviriyorum. Kabaklarımın 4 parçasında

sularında veya yapacaksanız eğer tavuk sularının içerisindeki sebzeler yerine de kullanabilirsiniz. Bu şekilde israfı önlemiş ve geri dönüşüme katkıda bulunmuş olursunuz. Bu şekilde son kabağımı da doğrayıp bir yandan da patatesime geçiş yapacağım. Bu şekilde. Bu şekilde patatesini soyuyorum. Alternatif sebzeler arkadaşlar kullanabilirsiniz. Mevsimdeki tüm kök sebzeler kullanılabilir. Artı olarak kabak kullanabilirsiniz. Sakız kabak değil de batırnat kabak, bal kabağı veya beyaz kabak tarzındaki kabakları da kullanabilirsiniz. Bu sadece bu sabit sebzelerle değil, mevsime uygun tüm kök sebzeleriyle veya brokoli, karnabahar gibi sebzelerle de yemeğinizi taşlandırabilirsiniz. Patatesi de gene biraz önce kabak ve havuca yaptığım gibi köşelerden arkadaşlar bu şekilde alıp bir batonet formu oluşturuyorum. Tabii ki bunlar israf edilmiyor. Bu şekilde patates yapısı ve nişastası gereği direkt soğuk suyun içerisine alıp kararmasını engelliyorum. Şu şekilde şeritlerimi atıp daha sonra da direkt patatesimi çevirip bu şekilde jülyen dediğimiz tekniğe geldikten sonra gördüğünüz gibi formu hiçbir zaman dağılmıyor çünkü her bir tarafı eşit miktarlarda kesildi. Ve şu an Macedoan formuna getiriyorum. Ve biraz önceki patateslere yaptığım işlemin aynısını farklı bir kapta direkt sadece normal soğuk suyun içerisine atıyorum. Kararmasını ve nişastasını atması için. Kararmamasını engellemek ve nişastasını atması için. Doğradığımız kök sebzeler, kabak, havuç ve patatesimi haşlayacağım ve şoklayacağım arkadaşlar. Doğradığım diğer ürünlerle de sosumu yapmaya başlayacağım.

Sebzelerimizi haşladık ve daha sonrasında şokladık. Şu anda balığımı pişirmeye başlıyorum. Kızgın bir çelik tava içerisine bir miktar zeytinyağını ilave ettikten sonra direkt kaya levreği olan minekop balığımı şu şekilde, derili bir şekilde tavama bırakıyorum. Derileri çıtır çıtır olduktan sonra balığımı çevireceğim. Minekop arkadaşlar kaya levreğinin daha büyük halidir. Genelde 4 mevsim bulunabilir. Kışın bulunması tercihimizdir ama. Bunun dışında, minekop dışında bu balığı somonla da yapabilirsiniz. Somonla da gerçekten çok hoş bir lezzet veriyor. Onun dışında... Bir saniye, balığımı çevirme vaktim geldi. Şöyle alacağım. Aynı şekilde mezgit, büyük mezgit balığıyla da pişirebilirsiniz. Bu bahsettiklerim yağlı balıklardır. Daha lezzetli, daha güzel bir şekilde servis edebilirsiniz. Tavamı hafiften özellikle yakıyorum balıkla birlikte. Balığın devamını fırında pişireceğim. Mühür iz verdikten sonra. Yine aynı tavamda balığın aromasını alaraktan sosumu hazırlayacağım. Balığımı şu an tepsime alıp fırına gönderiyorum. Nargile kızarmış.

Balığımız pişti ve fırından geldi. Şimdi balığımın sebzelerine başlıyorum. Hemen yanımda klarifiye edilmiş dediğimiz, yani süt ve ayran oranı, sütü ve ayranı ayrıştırılmış tereyağımı tavama ekliyorum. İçerisine bir miktar taze kekik ekleyip şu şekilde sebzelerimi biraz önce haşlayıp daha sonrasında da şokladığım sebzelerimi sotelemeye başlıyorum. Daha önceden haşladığım ve şoklayarak pişme derecesini durdurduğum sebzelerimi şu an klarifiye edilmiş tereyağı

Tereyağı ve taze kekikle birlikte hafiften soteleyip tuz karabiber takviyesi yapıp ocaktan alıyorum. Ve sebzelerim hazır. Ve şu anda sebzelerim hazır.

Balığım pişmişti arkadaşlar. Son olarak sebzelerimi de pişirdim. Şimdi de sosuma geçeceğim. Börblen sosuma. Özellikle tüm ürünleri aynı tavada yapıyorum. Önce balığımı pişirdim. Daha sonradan sebzelerimi pişirdim. Şu anda da sosumu tekrardan aynı tavada yapacağım ki tüm lezzetleri özdeşleştirebilirim diye deglaze işlemi yapacağız. Çok az bir miktarda zeytinyağı ilave ediyorum çünkü bir önceki sebzeden kalan tereyağı var ocağımda. Çelik tava olduğu için ısısı hemen yükseldi. Şimdi içerisine biraz önce doğramış olduğumuz soğan ve sarımsakları ilave ediyorum. Ve hızlı bir şekilde pişiriyorum. Önemli olan burada soğanın karamelize olmaması, hafif pembeleşmesi gerekiyor. Soğanım hafif renk atınca içerisine taze kekik yaprakları, kaperi meyvesi, defne yaprağı ve tane karabiber ekleyip sotelemeye devam ediyorum. Şimdi beyaz sirkemi ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi bu deglaze işlemi kuru pişirme sırasında sıvı ürün vererek tava altında kalan o lezzet pıhtıcıklarını ayrıştırıp kaynatmak suretiyle tüm lezzetleri bir araya geçiriyoruz. Şimdi burada içerisindeki görmüş olduğunuz sıvının 2 yemek kaşığı kalana kadar çektirme işlemini devam edeceğiz. Ocağımızı kapattık arkadaşlar. Burada benim daha önceden doğradığım, sadece doğrayıp soğuk suyun içerisine attığım küp küp tereyağlarım var. Şimdi tereyağıyla sadece bağlama işlemi yapacağız. Böyle az az birkaç parça birkaç parça şekilde tereyağımı verip sürekli karıştırmam gerekiyor. Sürekli karıştırmazsanız eğer tereyağı erir ve sıvı bir hal alır. Ama bizim istediğimiz tek şey tereyağını içeride bağlayıcı olarak kullanmak. Sürekli karıştıra karıştıra sosun formunu koyu bir hale getireceğiz. Tekrar tereyağı atıyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi sos hafif hafif koyulaşmaya başladı bile. Devam edeceğim. Hafiften sıvı bir yoğurtumsu bir kıvama getirip daha sonrasında ürünleri süzgeçle süzeceğiz. Çok hoş gerçekten. Yani çok hoş kokular geliyor şu an. Çok yüksek derecede asidik bir sos hazırlıyoruz şu anda. Sebzeler ve balıkla birlikte gerçekten şahane bir lezzet oluşacak. Sosumu hazırladım. Son olarak tereyağlarla birlikte bağlama işlemini gerçekleştirdim. Şu an ekranlardan da gördüğünüz üzere yoğunun bir kıvam elde ettim. Şimdi bu işlemi süzgeçten geçirerek pürüzsüz bir hale getireceğim. Bu şekilde ürünlerimi eze eze içerisindeki tüm o asit ve lezzet dengesini bir araya getirmek suretiyle alttaki küvette birleştiriyorum. Ve sosum hazır. Ara vermeden, sosum da kesilmeden bir an önce tabaklamaya geçelim. Sebzelerim pişti, balığım pişti, sosum hazır. Hadi şimdi o zaman sıra tabaklamada. Gerçekten harika kokuyor. Yani tereyağının o güzel lezzetli klarifiye tadı, kekiğin taze baharatlık aroması

İnsanı gerçekten cezbediyor şu anda. Sebzelerimi rengarenk bir şekilde yerleştirdim. Sonrasında balığımı direkt üzerine koyuyorum. Şimdi balığımın üzerine karışım olan yosun salatası ekliyorum. Bu şekilde rengini tamamlıyorum. Ve şimdi de hazırladığımız sosu sebzelerin etrafına vererek bu şekilde bir görsel şölen elde ediyoruz. Sosu daha aktif görebilmek için de bir miktar safran serpiştiriyorum etrafına. Ve kırmızı tane biber. En son üzerine de yemeğimizin taze kekik ayıklayıp etrafına serpiştiriyorum. Tabağımız hazır. Şimdi bunu restorandaki diğer lezzetlerle birlikte buluşturmaya gidiyoruz.

Mutfak hayaliyle yaşanan bir çocukluk, iyi yemek yapmaya çalışarak geçen bir gençlik ve sonunda beyaz önlüğün içinde usta bir şef. Bugün kurduğum sofradaki her lezzet benim başarı hikayemi anlatan bir kitabın sayfaları gibi. Ve mutfağa girdiğim her gün yeniden ve aynı heyecanla kendi hikayemi yazmaya devam edeceğim.

0: herkes, ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Mutfakta programından sevgiler.
1: Ela ile sizlere kocaman sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün sizler için çok güzel, sağlıklı tarifler hazırladık. Aslında bunlar birer sağlıklı kahvaltı opsiyonlarıydı. İlk tarifimizle başlayacağız birazdan. Ama öncesinde biz bir önlüklerimizi giyelim, sonra burada buluşuyoruz.
0: Hadi anneciğim, artık başlayalım.
1: Evet, tariflerimize başlayalım. Bugün iki tane tarifimiz vardı. Bir tanesinde mercimekli bir pankek yapacaktık. Tam bir protein deposu, diğeri ise yulaflı poğaçaydı. İlk önce mercimekli pankek ile başlayacağız. Malzemelerimizde burada bir çay bardağı kadar mercimek kullanıyoruz. Kırmızı mercimek. Bunu da akşamdan suya koyun ki o kısım çok önemli, yumuşamış olmasını sağlıyoruz. Bir çay bardağı kadar sütümüz, bir yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, bir yumurta ve biraz tuz ekleyeceğiz. Burada kıvamı arttırmak isterseniz elbette biraz daha arttırıp azaltabileceksiniz. Şimdi Ela'cığım, bana yardım eder misin sen de?
0: Tamam.
1: Önce mercimeğimizi aldık. İçerisine süt ekleyeceğim. Sütü eklemek ister misin içerisine?
0: Olur.
1: Ekleyelim.
0: Ben yavaşça ekleyelim.
1: Yavaşça ekle bakalım. Ben de sonra yumurtayı isteyeceğim senden. Evet, pankekin olmazsa olmazı süttü. Yumurtamızı alalım Ela'cığım buraya. O bardağı ben alayım. Yumurta ekleyeceğiz. Burada bir yumurta kullanacağız. Taşımamı ister misin? Biraz sanki şey...

0: yoğun gibi. Ne dersin?
1: Anne ben şimdiden tutayım.
0: Tamam, bir yumurtamız. Orada zeytinyağımız. Onu da getirebilir misin zeytinyağımızı da? Onu da ekleyelim. Biraz da tuz. Sonra bunları güzelce blenderdan geçireceğiz. Tuzu da ekleyelim. Şimdi bu pankekin güzelliği spor yapan çocuklarda özellikle süper bir tarif. O yüzden onlar mutlaka bunu denesinler. Çok da seveceklerine eminiz. O da tamam. Şimdi ben blenderı kendim kullanacağım. Çocuklarda biz zaten burada kullandığımız bıçak onların kullanımına uygun olan keskin olmayan bıçaklar. O yüzden bu tip bıçak türlerini sadece ben kullanıyorum. Şimdi ne yapıyoruz Ela'cığım karışımımızı? Blender'dan geçireceğiz. Tamamdır. Şimdi bunu bakalım bir kıvamına bakalım. Evet, bunu şimdi pankek tavasına koyacağız. Şimdi burada tavamızı birazcık yağlayacağız elbette. Çünkü yanmasınlar diye. Şöyle birazcık zeytinyağı gezdirebiliriz. Bu Ela'nın favori tavalarından. Şöyle yağlıyorum. Zeytinyağıyla güzelce biraz yaklaştırayım, dökmeye başladım. Sen bunu sevmiş miydin Ela'nın, hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Evet değil mi? Çok güzel oluyor ya. Tam bir protein deposu aslında. O anlamda çok güzel bir tarif. Hem mercimekten hem yumurta hem sütten gelen gerçekten doğal protein kaynakları tabii ki de. Bunun dışında lif de var. Yani özellikle mercimeğin içerisindeki lif gerçekten çok güzel, çok da zengin. O yüzden bunu şimdi tavamıza yavaşça dökeceğiz. Çok da kalın dökmemeye çalışacağız. Çok kalın olduğunda bu sefer içi tam pişmeyebiliyor. Eğer derseniz kendi ben bunu krep formunda yapayım, içerisine farklı malzeme koyup protein içeriğini daha da arttırayım dersek elbette bunu yapma şansımız var tabii ki. Krep yaptığınız zaman da içerisinde belki birazcık peynir ekleyerek, köfteli repler yaparak da bunu çok rahatlıkla aslında yapabiliyorsunuz. Ela'cığım pankekler pişerken sen bize bugün bir şarkı söyleyecektin. Söylemek ister misin onu şimdi?
1: Tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Mini mini kuş dolmuştu, pencereme konmuştu.

0: boş kaldı.
1: Gerçekten çok ama çok güzel söyledin Ela. Çok beğendim ya. Bu senin en sevdiğin şarkılardan bir tanesiydi. Bugün sanki farklı şarkı da öğrenmişsiniz okulda değil mi? Bu arada gezegenleri mi öğreniyorsunuz bir de?
0: Evet.
1: O da ayrı bir güzel şarkı ya. Sen böyle sağlıklı tarifler yapmayı çok seviyorsun. Geçenlerde ne yaptı? Ela'yla gittiğimiz her yerde çikolata yiyecekleri zaman bile o bizim daha önce yaptığımız bir tarif vardı hatırlarsınız belki. Hep onun çikolatasını yemek istiyor. Devamlı düzenli olarak onu yapmaya başladık kendi evimizde de. Ama bugün
0: hangisiydi?
1: Bu çikolata yapıyorduk ya hani.
0: Nasıl?
1: Kendimiz şeyle ay bunun altına bakayım şöyle güzel pişiyor. Hani içerisinde Hindistan cevizi yağı eklemiştik. Buz kalıpları gibi dondurmuştuk hatırladın mı?
0: Şu meyveli olan
1: evet, evet onu diyorum.
0: Tamam.
1: Çok güzel olmuştu değil mi onlar ya? Ama bugün asıl güzel olan var ya şu pankekler o kadar güzel pişiyorlar ki şu an. Onlara bakıyorum bir yandan. Ay Ela'cığım sen jimnastik yapıyorsun mesela. Senin gibi spor yapan çocuklar için gerçekten çok sağlıklı bir alternatif. Şimdi çevireceğim olanları yavaş yavaş. Bak senin gülen suratların çıkmaya başladı.
0: Nerede?
1: Gördün mü?
0: Görmüyorum.
1: Böyle bir pankek tavanızın olması şart değil bu arada. Herhangi bir tavayı da çok rahatlıkla burada kullanabiliyorsunuz aslında. Mercimekli şeyli kalsiyumu da yüksek. Özellikle çocuklarda senin gibi spor yapanlarda hem kas gelişimi için, kas onarımı için de bu anlamda proteinli ürünlerin çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Biraz daha bekleyelim çevirmek için. Sonra diğer yapacağımız tarif de öyle. Özellikle bu tip tariflerde yumurtayı kullanmak, süt kullanmak da kalsiyum içerik anlamında da bizim elimizi kolaylaştırıyor. Şimdi yavaş yavaş bakalım ne kadar pişmişler, nasıl ilerliyorlar. Bakalım okulda da yapıyorlar mı size Ela böyle tarifler? Nasıl oluyor?
0: Evet.
1: Gördüm ben de geçen. Ay ben bunu çeviremedim dur. Heh, oldu.
0: Çatalla çok
1: bozuluyor. Evet bazen de çok yapışıyor. Biraz yumuşak bir hamur. Güzel olmuş ama.
0: Evet.
1: Sıra bunu da kaldıralım.
0: Yani oluyor.

0: Efendim?
1: Olmayacağım.
0: Bu da oldu oldu. Bak çevireceğim şimdi bak. Pişmeye başladı. Bazıları daha çabuk oluyor, bazıları daha geç oluyor. Burada zeytinyağıyla yaptığımız için tabii ki daha sağlıklı bir yağ kullanmış da olduk. Bunu aslında bir fırına atma şansınız da var. O zaman daha ekmek gibi bir kıvam elde ediyorsunuz. O da bir alternatif. Son olarak da diğer pankekimizi de pişirmeye başlayacağız. Onu da çevirdik. Şimdi o halde bizim pankeklerimizin diğer tarafı da pişerken biz şimdi diğer tarifimizin malzemelerini getirelim. Onun için de burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, yulaflı poğaçamıza başlayalım.
0: Başlayalım Ela'cığım. Gerçekten çocukların en sevdiği tariflerimden bir tanesi de benim bu yulaflı poğaçaydı. Hakikaten poğaça tadında ama onlardan çok daha sağlıklı olanı. O yüzden Ela bunu yapmayı çok seviyor. Bana yardım edecek şimdi. Malzemeyi sayalım mı ilk başta?
1: Tamam.
0: Hadi bakalım, sen bizim malzemesini say bakalım.
1: Peynir, yoğurt, yağ, yumurta, dereotu,
0: sirke vardı.
1: Sirke, yumurta, çörek otu ve kabartma tozu.
0: Evet, gerçekten çok güzel saydı Ela'cığım. Şimdi tarifimizi o halde başlıyoruz. Buradaki önceliğimiz şu aslında. Özellikle yumurtayı, sirkeyi, yoğurdu beraber güzelce burada karıştırmamız gerekiyor. Ela'dan destek isteyeceğim her zaman olduğu gibi. Önce yumurtayı ben ekleyeceğim. Sarısını ayırdık üzerine sürmek istediğimiz için. Yani burada iki yumurta beyazı, bir yumurta sarımız olmuş olacak. Yoğurdu bunun için eklemek ister misin kuzucuğum?
1: Yoğurt burada.
0: Evet, ama hatta şöyle yapayım.
1: Bir kaşık var.
0: Ben sana kaşık şıkkı vereyim mi? Aa, sen bunu da çırp bakalım.
1: Evet,
0: önce bunu bir çırp yoğurdu. Dur, ekliyor musun? Tamam. Çırp bakalım bununla bir. Çırp bakalım güzelce.
1: Çırpıyor.
0: Evet. Evet, güzelce çırpıyoruz. Bunun önemli olan kısmı bu kısmında çok güzel çırpmamız gerekiyor aslında. Çırp çırp çırp şöyle güzel güzel güçlü güçlü çırp biraz. Evet, çok güzel oldu ya. Tut bir yandan bunu istersen böyle.
1: Tamam. Heh.
0: Nasıl oluyor?
1: Güzel.
0: Evet, şimdi yoğurtla yumurtayı güzelce çırpıyoruz. Sana yardımcı olabilirim. İçerisine birazcık zeytinyağı ekleyeceğim. Ekleyebilir miyim orada? Şöyle
1: tamam,
0: ekliyorum.
1: Ekle.
0: Sen çırpmaya devam et o zaman bizim için. Tamamdır. Şimdi de şuradan sirkeyi getireceğim. Sirke bir poğaçanın, bir kurabiyenin olmazsa olmazı. Ona o çıtırlığı veren şey
1: anne,
0: aslında bu sirke.
1: Elim kirlendi.
0: Tamam, bunu çırpalım biraz. Sonra hepsini tek tek sileriz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Evet. Güzel oldu. Şimdi ben yardımcı olayım mı sana çırpmak için biraz
1: yok,
0: daha?
1: Yok, yardımcı olmana
0: tamam,
1: gerek
0: tamam,
1: yok.
0: Tamam, şahane, tamam. Evet, çok güzel oldu ya. Şimdi içerisine koyduklarımız bunlar. İlk sıvı malzeme gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında yavaş yavaş katı olan malzemelere başlıyoruz. Onu da şöyle yapacağız. Yulafı bana verebilir misin Ela'cığım? Hatta içine onları dökebilir misin?
1: İçine
0: dökebilirsin, dökeyim. Evet. Güzelce dök bakalım. Dök dök. Evet, sen bayağı artık bu tarifleri yapmayı çok güzel öğrendin ya. Şimdi bu ince ölçülmüş yulafı.
1: Anne, bence en çok yulaf kokacak çünkü en çok yulaf var.
0: Evet, en çok yulaf ağırlıklı. Çünkü bunun ana un malzemesi bu aslında. Biz bu tarife unsuz diyoruz.
1: Ben de
0: çünkü ana malzemesi bu oluyor. Yulaf olmuş oluyor. Yulaf beta glutenlerden çok zengin. Yani aslında hem bağışıklığımızı çok destekliyor hem de tam bir aslında sindirim sistemi dostu olduğu için de bu anlamda bizim için çok kıymetli. Un kullanacağımız zaman genelde yulafı tercih ediyoruz bu yüzden. Hani bunu ince ölçülmüş de olur. Evinizde o yoksa yulafı çekersiniz rondodan, yine burada kullanabilirsiniz. Artık peynir zamanına geldi sıra. Getirir misin peynirlerimizi ben bunu karıştırırken
1: sen
0: güzelce?
1: Sen karıştırırken.
0: Tamam.
1: Anne, şekere benziyor.
0: Evet, şekere benziyor değil mi?
1: Evet.
0: Ekleyelim. Evet.
1: Ekledim.
0: Evet. Bu da süzme peynir. Birazcık daha yumuşak bir kıvam
1: anne,
0: verdiği için.
1: Ben
0: tamam, karıştır bakalım. Küçük yardımcım ya benim. Hı. Karıştıralım güzelce. O peynirlerle birlikte ki poğaçamızın kıvamı tam olsun. Güzel oldu mu?
1: Güzel oluyor.
0: Oluyor bence de. Peynir de gerçekten güzel bir kalsiyum kaynağı. Kemik gelişimini desteklemesi anlamında süzme peynir de bunlardan bir tanesi. Çocuklar seviyorlar. Yumuşak da bir kıvamı var. Şimdi çok sevmedikleri bir malzemeyi dereotunu aslında burada kullanacağız. Bu sayede dereotunu da yedirmiş oluyoruz aslında. Bu yüzden de çok güzel. Dereotunu bana getirebilir misin oradan? Ben o sırada biraz daha karıştırmış olayım.
1: dereotunu ekliyorum o zaman.
0: Ekle bakalım. Evet, çok güzel oldu. Ben onu güzelce karıştırayım. Sonra bunlardan yuvarlak yuvarlak şekil vereceğiz.
1: Tamam.
0: Ben şekilleri verdikten sonra sen de üzerine yumurtaları sürersin. Şey eklemedik Ela'cığım en son. Tuzumuzu da.
1: Tuzumuzu.
0: Kabartma tuzumuzu da doğrusu. Kabartma. Peynirin biraz tuz içeriği yüksek olduğu için tariflerde çok da tercih etmedik. Karıştır bakalım güzelce.
1: Daha da ağırlaşmaya başladı.
0: Tabii artık hamur kıvamına gelecek işte. Şimdi onu güzelce burada şekillendireceğiz. Gel bakalım bir. Alabilir miyim? Güzelce. Tamamdır. Sana yardımcı olayım diye. Çünkü sen bunu biraz zor şekillendirebilirsin. Ama ben şimdi sana yardımcı olacağım onu. Güzelce böyle yuvarlak şekiller
1: yapışkan
0: vereceğiz.
1: Yapışkan mı çok?
0: Evet birazcık yani yapışkan değil ama biraz daha böyle hani şekil verirken elinde çok yapışırsa seni belki rahatsız edebilir diye sana yumurta sürme şeyini verdim, görevini verdim olur mu?
1: Tamam.
0: Herkesin yine evde olduğu gibi görevi.
1: Bir de çörek otu onu ne söyleyeceğiz?
0: Çörek otunu da en üstüne dökeceğiz.
1: Evet. Yani yumurtanın en üstüne.
0: Evet en üstüne yumurta çünkü çörek otunun tutması gerekiyor. O da yumurta da onu çok güzel tutar. Çörek otu yerine başka ne kullanabilirler sence? Var mı bir fikrin?
1: Yok.
0: Ne oluyor? Biz bazen ne ekliyoruz mesela?
1: Bazen evet susam.
0: Susam. Aferin bak sen de iyice bu işin içine girdin Ela. Gerçekten öyle. Susam ekleyebilirler. Ama Ela'cığımın tercihi bugün çörek otundan yana oldu. Tepsiyi önüne getireyim istersen. Sen onların yumurtalarını güzelce sür bakalım.
1: Tamam, süreyim.
0: Al bakalım.
1: İyice bir süreceğim ben.
0: Evde bütün poğaçaların yumurtalarını Ela sürüyor bizde zaten. O yüzden buna çok alışık. Şöyle biraz daha batırabilirsin. Bak ben sana şöyle yapayım. Birazcık küçük bir kaba koymuşuz. Bak şöyle yayarsak. Heh, şimdi sürebilirsin rahatlıkla.
1: Tamam.
0: Ekle bakalım üzerlerine. Evet, çok güzel oldu ya. Yumurtayı da sürdük. Hem içerisine hem üzerine eklemiş olduk böylece. Çok da güzel bir alternatif olacak. Sabah kahvaltı yapmayı sevmeyen ya da en azından yumurtayı kahvaltıda yediremediğiniz çocuklarınız varsa eğer ki bu çok fazla duyduğumuz bir şey. O zaman işte bu güzel bir alternatif oluyor. Peynirli yumurtası hatta ekmeği diyerek yulafı da içerisinde olduğu için iki tane bundan tükettiğinde aşağı yukarı çok da düşük kalorisi. 180 kalori civarında bir kaloriye sahip oluyor bir tanesi. Olsun 180-200 kalori civarında iki tanesiyle bir kalori de elde etmiş olur. Hani hem diyet yapanlar için çok güzel bir alternatif hem kahvaltı sevmeyenlere güzel bir opsiyon olabiliyor. Ya da ben çayın yanında bunu yapmak istiyorum derseniz de orada da gayet rahatlıkla tüketebilirsiniz. O zaman istersen ben devam edeyim. Sen çörek otlarını eklemek ister misin üzerlerine biraz?
1: Yok ben devam edeyim.
0: O zaman ben ekleyeyim olur mu? Yavaş tamam. Yavaş sürdüklerine devam edebilirsin. Çok güzel oldu ya.
1: Ya da sen söyle.
0: Yoruldun mu? Aa sen bunu ekle.
1: Ben onu ekleyeceğim.
0: Tamam şimdi şöyle önüme alabilir miyim sadece? Heh. Tamamdır. Şöyle de güzelce ben biraz daha süreyim bekle.
1: Tamam.
0: Tam çünkü her tarafına güzelce sürelim ya.
1: Evet. Güzel.
0: Ekledim. Çok güzel şekillenmiş bunlar. Çok aşırı kabarmıyor zaten. Normal boyutlarda oluyor. Güzel bir alternatif olacak bence. Güzel çörek otlarını da ekle. Susam da olur dedin. Şekillendirmiş olduk böylece.
1: Bence çörek otuyla daha güzel oldu.
0: Öyle mi değil mi? Renk olarak da yakıştı güzel üzerine. Çörek otu zaten mide problemlerine karşı da iyi gelen bir özelliği var. Özellikle emziren annelerde de bizim kullandığımız bir tarif. Çünkü çörek otunun süt arttırma etkisi de oluyor. Bu yüzden hani bunu birçok kişi çok sağlıklı, çok güvenilir, diyabetik hastalar rahatlıkla yiyebilir. Bu anlamda da bence güzel bir tarif olacak. Sonra bunu işte 180 derece fırında aşağı yukarı 25 derece işte dakika kadar pişirdiğiniz zaman da güzel bir poğaça elde etmiş olacağız. Sonuncuya da koyalım mı? Eline sağlık Ela'cığım çok güzel yaptın.
1: Sonuncu da oldu.
0: Oldu. Şimdi o zaman ben poğaçaları fırınıma götürüyorum ve sunumlarda tekrardan buluşuyoruz.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: İkisi birlikte çok iyi.

0: Tıpkı bizim gibi.
1: Pepsi ile hepsi güzel.
2: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
3: Ben bilirim, ben bilirim.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Amca ben Fatma'yım.
8: Nusret Bey'in kızı mı?
7: Evet.
8: Mahkemeye intikal ederse bütün servetimiz elimizden gider.
9: Anne, zaten kızın iki gündür doğru dürüst yemek yediği yok.
10: Sen benim ilk sevgilimsin. Yakında baba olacaksınız.
7: Şimdi de bize yamanmaya kalkıyor.
9: Ben yarın İstanbul'a gidiyorum, bir emriniz var mı?
11: Yakında her şey düzelir.
12: Sağ ol abi.
7: Arabada çantanızı unutmuşsunuz.
8: Çocuğuna da torunum gözüyle bakacağım. Bu gidiş bizi iflasa sürükleyecek.
9: Fatma'nın ağı tuttu baba.
7: Hemen bir doktor çağıralım.
11: Bütün mirasını da size bırakmış oluyor.
7: Kötü kullanılmasına rağmen biraz tamiratla bir şeye benzer.
9: Fatma nerede Mehmet?
8: Bilmem, gitmiştir herhalde.
9: Nereye gider canım?
13: Güzel şoför. Bugün 16.15'te TV4'te.
14: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Tokano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
6: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: 25 yıldır ev, yemek sepeti seninle. 25 yıldır
9: Beş yıldır hep seninle.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Tatlı yiyelim,
6: tatlı konuşalım.
5: Nasıl di festi?
7: Enfesti. Bana çekersin videonu, şu kekten ya bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
8: Bakın,

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Hayatının kıymetini bilenler.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum altılı mini dondurma 269 lira.

0: Tavsiyemiz hazır anneciğim. Çok güzel kokuyor.
1: Evet Ela, gerçekten çok ama çok güzel kokuyor. Bugün Ela ile sık sık yaptığımız o kahvaltı tariflerinin iki tanesini sizlerle paylaştık. Önce mercimekli pankek yaptık. Tam bir protein deposu, çok sağlıklı bir tarifti. Ve sonra peynirli yulaflı bir poğaça yaptık. O da hem kalsiyumdan hem proteinden çok yüksek olan bir tariflerimizden bir tanesiydi. Umarım sizler de bizler kadar çok beğenirsiniz. Bunları mutlaka deneyin. O zaman ne diyorduk Ela'cığım?

0: listem bu kadar.
1: Evet, bir sonraki programımızda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbarımızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Zulüne Kaplan. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Ailemi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu yarışmayı çok severek izliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma çok başarılar diliyorum. İnşallah ben de kazanırım diyorum. Yarışmada görüşürüz.
2: Merhaba, ben Amine Zehra Cesur, 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul Başakşehir'de yaşıyorum. Hobilerim resim çizmek, müzik dinlemek, dans etmek, voleybol oynamak ve jimnastik yapmak. İleride hakim olmak istiyorum ve umarım olurum. Şu an çok heyecanlıyım ve yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Ben Meriç Tuna Eren, 9 yaşındayım. 4. sınıf öğrencisiyim. En sevdiğim hobim futbol oynamak. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yeliz abla, seni de çok öpüyorum.
4: Merhaba, benim adım Ali Kıvanç Altın. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Hobilerim futbol oynamak, kitap okumak, resim çizmek ve en büyük hayalim futbolcu olmak ve bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve orada görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birinci masamızdan Meriç'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Zehra var. Üçüncü masamızda Ali ve dördüncü masamızda da Lina. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
0: Harika gözüküyorsunuz. O zaman Meriç'le başlayalım. Meriç'cim, böyle yüz yüze de tanışalım seninle.
6: Merhaba, ben Meriç Tuna Eren. 9 yaşındayım. 4. sınıf öğrencisiyim. En sevdiğim hobim futbol oynamak. Büyüyünce aşçı olmak istiyorum. Ve müsaadenizle buradan okul arkadaşlarıma ve öğretmenime başarılar diliyorum. Ve buradan söz verdiğim enişteme sevgi ve selamımı yolluyorum.
0: Biz de sevgi ve selamlarını iletiyoruz senin. Teşekkür ediyoruz Meriç'cim ve Zehra'cığım, hoş geldin.
7: Merhaba, ben Amine Zehra Cesur, 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul Başakşehir'de yaşıyorum. Hobilerim resim çizmek, müzik dinlemek, dans etmek, voleybol oynamak, jimnastik yapmak. İleride hakim olmak istiyorum.
0: Harikasın. Kesin kararın mı?
7: Evet.
0: Şahanesin. Bütün hayallerin gerçek olsun Zehra'cığım. Ve Ali'ciğim, hoş geldin.
8: Merhaba, benim adım Ali Kıvanç Altın. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Hobilerim futbol oynamak, resim çizmek, kitap okumak. En büyük hayalim futbolcu olmak. Bahçeşehir'de oturuyorum. Bu yarışmayı çok severek izliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz Ali'ciğim. İyi ki geldin. Sen de Lina'cığım, hoş geldin.
9: Merhaba, benim adım Lina, 9 yaşındayım, 4. sınıf öğrencisiyim. En sevdiğim ders İngilizce. Bu yarışmaya da geldiğim için çok mutluyum. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
0: İyi ki geldiniz. Ben de sıfır şeyler diliyorum arkadaşlar. Hazırsak artık başlayalım mı?
5: Başlayalım.
0: Hadi bakalım, Meriç için geliyor harf tablomuz.
6: Ali'nin ağası.
0: Ali'nin ağası 50 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Kitap, gazete, dergi gibi çeşitli baskı işlemlerinin yapıldığı yerdir. Süremiz başladı. Yok. Gelmedi cevap ama ekip burada değil mi Meriç? Hadi bakalım bir ekip çalışması yapalım arkadaşlar. Ne olabilir? Kitap, gazete, dergi gibi çeşitli baskı işlemlerinin yapıldığı yer.
9: Fabrika.
0: Doğru mu cevabımız, görelim? Olmadı. Hadi bir kutu açalım. Son 60 saniyemiz, bir kutu daha açalım. Burası neresi olabilir? Bir kutu daha açalım. Son 33 saniye arkadaşlar. Sadece bir kutu daha açabiliriz. Açalım mı?
8: Açalım.
0: Hadi bakalım açalım.
8: Matba.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Zehra ile devam ediyoruz.
7: Elif'in E'si.
0: Elif'in E'si 50 puan değerinde ve aksesuarlardan geliyor sorumuz. Saat, anahtar gibi eşyaların ucuna takılan zincire verilen addır. Süremiz başladı.

Gelmedi cevap. Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Düşünmeye devam edelim.

0: Bir kutu daha açalım. Saat, anahtar gibi eşyaların ucuna takılan, zincire verilen ad. Ucuna takılan zincir. Ne olabilir? Bir kutu daha, son 40 saniyemiz. Son 30 saniye. Bir kutu daha açabiliyoruz arkadaşlar. Açalım.
1: Köster. Köster.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
1: Kösten. Kösten.
0: Kösten.
1: Evet.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Ne olabilir?
1: Köstek. Köstek.
0: Köstek dedi Lina. Doğru mu görelim? Bravo. Güzel bir ekip çalışmasıyla cevabı bulduk ve Ali ile devam ediyoruz.
1: Selin'in sesi.
0: Selin'in sesi 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Aynı özellikleri taşıyan başkasının bulunmaması anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Bir kutu açalım. Zehra?
1: Yok, var.
0: Geldiyse hakkında söyle, bir şey gelmedi mi?
1: Bir şey gelse. Eş ses.
0: Eş ses mi doğru cevabımız? Olmadı. Hadi bir kutu daha açalım. Son 62 saniyemiz. Aynı özellikleri taşıyan, başkasında bulun.
1: Eşsiz.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Harikasınız. Yine için geliyor Arif ablamız.
1: Narın neyse.
0: Narın neyse 50 puan değerinde ve mutfak eşyalarından geliyor sorumuz. Çeşitli sıcak içeceklerin konulduğu kulplu küçük kaptır. Süremiz başladı. Gelmedi cevap. Haydi ekip.
1: Fincan.
0: Fincan mı doğru cevabımız, görelim. Bravo, 50 puanı kumbaramıza attık. Arkadaşlar, ilk turda 4 sorumuz geride kaldı bile. Hadi bakalım bir kumbaramıza gidelim. Kaç puan birikmiş görelim. Kumbaramızda 90 puanımız var arkadaşlar. Ve hedefimiz için kalan puansa 2410. Daha çok yolumuz var. Harikasınız. Meriç'le devam ediyoruz.
2: Ya ben de mi? Hı hı. Kerem'in K'si.
0: Kerem'in K'si 30 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. İki veya daha fazla şeyi birbirinden ayıran özellik anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? İki veya daha fazla şeyi birbirinden ayıran özellik anlamındaki kelime.
1: Fark.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Zehra'cığım seninle devam ediyoruz.
1: Irmak'ın ısı.
0: Irmak'ın ısı 60 puan değerinde ve benzetmelerden geliyor sorumuz. Çok çalışkan kişileri anlatmak için kullanılan benzetmedir. Nokta nokta gibi. Süremiz başladı.
1: Karınca. Karınca.
0: Doğruysa cevabımız, kumbaramıza 60 puan daha ekler miyiz? Bravo. Karınca gibi çalıştı derler değil mi? Ali ile devam ediyoruz.
1: Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 40 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Erken uyanmaktır işim. Mahallede çınlar sesim. Bilmece senin cevabıdır. Süremiz başladı.
1: Horoz.
0: Biliyor muydun bunu, bilmeceyi?
1: Horoz.
0: Çok emin söyledin. Doğru mu peki? Görelim 40 puanı kumaramıza ekliyor muyuz? Harikasınız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi görselimiz de yanımızda ve Lina ile devam ediyoruz.
1: Pamuğun P'si.
0: Pamuğun P'si 50 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Yağlı güreşte pehlivanların giydiği pantolondur. Süremiz başladı.

Son 50 saniye arkadaşlar. Bir kutu daha. Var mı bir fikriniz?

Son 30 saniyemiz arkadaşlar. Son kutumuzu da açalım. Açabileceğimiz son kutuyu da açtık. Ne olabilir? Hadi bakalım düşünün. Son 17 saniye.

0: mi?
1: Evet.
0: Harikasınız. Meriç'le devam ediyoruz.
2: Tuna'nın teyzesi.
0: Tuna'nın teyzesi 40 puan değerinde ve kişi isimlerinden geliyor sorumuz. Güçlü, kahraman, gözü pek anlamlarına gelen bir isimdir. Süremiz başladı.

0: Haydi bakalım ekip çalışması ne olabilir? Güçlü kahraman, gözü pek anlamlarına gelen bir isim. İsim bu arkadaşlar. İsimleri düşünün. ...70 saniyemiz var. Açalım bir kutu. Y harfiyle başlayan isimler. Güçlü, kahraman, gözü pek.
1: Yakut.
0: Yakut mu doğru cevabımız görelim? Olmadı. Ne olabilir? Son 40 saniyemiz. Bir kutu daha açalım.
1: Yiğit. Yiğit.
0: Yiğit mi doğru cevabımız görelim? Bravo. Arkadaşlar acaba bir kumbaraya gitsek mi? Ne dersiniz?
1: Gidelim.
0: Hadi bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş görelim. Kumbaramızda 250 puanımız var arkadaşlar. Ve hedefimiz için kalan puan ise 2250. Kutluyorum sizi. Zehra ile devam ediyoruz.
1: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 70 puan değerinde ve trafikten geliyor sorumuz. Trafik akışını kesmemek ve güvenlik için oluşturulan köprü şeklindeki yapılara verilen addır. Süremiz başladı.
1: Üst geçit.
0: Hızlı bir cevap geldi Zehra'dan. Doğruysa kumbaramıza 70 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Üst geçiti de gördük arkadaşlar. Trafik kurallarına uyuyoruz değil mi?
1: Evet.
2: Evet.
0: Teşekkür
2: evet.
0: ediyorum uyduğunuz için ve Ali ile devam ediyoruz.
1: Mustafa'nın M'si.
0: Mustafa'nın M'si 50 puan değerinde ve tiyatrodan geliyor sorumuz. Güldürmeyi amaçlayan tiyatro eseri türüdür. Süremiz başladı.

0: Komedi.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Ve son harfimiz Lina için geliyor.
0: Uğur'un U'su.
1: Uğur'un U'su 70 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. İki düzine kırmızı ve bir deste beyaz gülden oluşan buketteki toplam gül sayısıdır. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip.
1: 34.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar ısınma turu bitti. Ne diyorsunuz? Nasılız? Isındık mı?
1: Evet. Evet.
0: Harikasınız. O zaman bir kumbaraya gidelim ama tahminleri alacağım. Meriç'cim sence kaç puanımız var?
2: 340.
0: 340. Zehra?
1: 380.
0: 380. Ali?
3: 370.
0: 370. Lina?
4: 360.
0: 360. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 440 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puan ise 2060. Harikasınız. O zaman şimdi hızlıca ikinci tura gidelim mi?
1: Evet.
0: Duyamadı.
1: Evet.
0: İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbaya'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik artık ikinci turumuza arkadaşlar. Hazır mıyız ikinci tur için?
1: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman...

0: Meriç için geliyor. Harf tablomuz.
1: Arkadaşım Ateşin Ağası.
0: Ateşin Ağası 80 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Adem madene gitmiş tekerlemesinin devamıdır. Madende nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
1: Belki kesin bakıyoruz.
0: Gelmedi cevap ama ekip burada değil mi Meriç'ciğim?
1: Evet.
0: Hadi bir ekip çalışmasıyla bulalım bu cevabı. Adem madene gitmiş. Sonra ne olmuş? Madende nokta nokta nokta nokta. Bir kutu açalım.

0: Madende bakır yemiş.
1: Madende bakır yemiş mi doğru cevabımız? Olmadı. Ama Meriç bir tahminde bulundu değil mi arkadaşlar? Var mı sizde de tahminler?
2: Yok.
1: Biraz da yaklaştı sanki Meriç.
0: Madende bakır yesin.
1: Madende bakır yesin mi doğru cevabımız? Olmadı. Bir kutu daha açalım.
2: Madende badem yemiş.
1: Katılıyor musun Meriç? Herkes evet. Katılıyor mu Zehra'ya?
3: Evet.
1: Herkes katılıyor. Doğru mu görelim? Arkadaşlar biliyor muydunuz bu tekerlemeyi?
2: Bilmiyordum.
3: Yok.
1: Devamı da şöyle. Adem madene gitmiş. Madende badem yemiş. Madem Adem badem yemiş, niye bize getirmemiş? Böyle devam ediyor. Zehra ile devam edelim.
2: Şeyma'nın şeysi.
1: Şeyma'nın şeysi 120 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Bir sorun karşısında hemen çözüm üreten kişinin bu özelliğini takdir eden sözdür. Süremiz başladı.

Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Var süremiz, düşünün arkadaşlar. Bir sorun karşısında hemen çözüm üreten kişinin bu özelliğini takdir eden söz.

0: Bir kutu daha açalım. 75 saniye.
1: Aklınla bin yaşa.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Hay aklınla bin yaşa derler değil mi? Ali ile devam ediyoruz.
2: Beyza'nın B'si.
0: Beyza'nın B'si 100 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Okullarda enerji, madde, canlılar gibi konuların işlendiği bir derstir. Süremiz başladı.
2: Fen bilimleri. Fen bilimleri. Fen bilimleri.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. Ali'cim seviyordun sen fen bilimleri,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, fen bilimleri seviyorum.
0: Çok seviyorum dedi bana kuliste. Lina ile devam ediyoruz.
1: Elif'in E'si.
0: Elif'in E'si 140 puan değerinde ve dil bilgisinden geliyor sorumuz. Cümledeki ünlem, parantez, virgül gibi sembollere verilen isimdir. Süremiz başladı.

0: 2. Doğru mu görelim? Meriç işaretleri, işaret yaptı. Harika bir ortak çalışma yaptınız arkadaşlar. Şimdi bu turda da 4 sorumuz geride kaldı. Hadi bakalım bir kumaraya gidelim. Kumaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 830 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 1670. Şahanesiniz. Meriç'le devam ediyoruz.
1: Umut'un U'su.
0: Umut'un U'su 100 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. İki takım halinde topla kum zeminde yapılan bir spordur. Süremiz başladı.

0: Lina?
1: Ayak futbolu.
0: Ayak futbolu mu doğru cevabımız? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? İki takım halinde topla kum zeminde yapılan
2: ayak
0: bir spor.
2: Ayak basketbolu.
0: Ayak basketbolu mu doğru cevabımız? Olmadı. Bir kutu açalım.
2: Ayak.

0: Son 90 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Kum zeminde yapılan bir spor. Kum zemin neresi olabilir? Bir kutu daha açalım.
1: Plaj handbolu.
0: Doğru mu görelim? Bravo. 70 puan daha kumbaramıza ekledik ve Zehra ile devam ediyoruz.
1: İsmim Zehra'nın Z'si.
0: Zehra'nın Z'si 130 puan değerinde ve özel günlerden geliyor sorumuz. Her yıl İstanbul'un fethinin kutlandığı gündür. Süremiz başladı.

0: gelmedi cevap ama ekip burada. Hadi arkadaşlar bir ekip çalışmasıyla cevabı bulalım. Açalım bir kutu.
1: ...29 Ekim
0: mi doğru cevabımız, görelim. Olmadı.
1: 28 Mayıs.
0: 28 Mayıs mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı.
2: 24... Neydi? 24...
0: Kutulara iyice 24 bakalım Meriç, kutulara iyice bak. Olmadı.
1: 29 Mayıs.
0: 29 Mayıs mı doğru cevabımız, görelim. Bravo. 20'ler, Mayıs'lar derken arkadaşlar ortak bir cevapla bulduk. Ali ile devam ediyoruz.
3: Filin F'si.
0: Filin F'si 80 puan değerinde ve doğru yazımdan geliyor sorumuz. Bir sanat teriminin doğru yazımıdır. Kareografi, karaografi, koreografi, koreografi. Süremiz başladı.
3: Birincisi. Birincisi.
0: Birincisi diyor Ali. Bu cevap eğer doğruysa Ali'cim 80 puanı kumarımıza ekler miyiz, görelim. Olmadı.
2: İkincisi.
0: İki dedi Meriç, doğru mu, görelim.
3: Üçüncüsü.
0: Koreografi, evet, diyorsun. Koreografi mi doğru cevabımız, görelim. Bravo. Lina ile devam ediyoruz.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 110 puan değerinde ve kısaltmalardan geliyor sorumuz. AKM kısaltmasının açılımıdır. Nokta nokta nokta nokta merkezi. Süremiz başladı.

AKM. Açalım bir kutu.

Bir kutu daha. Konsere, tiyatroya gider misiniz arkadaşlar? Nerelerde gidersiniz? Bir kutu daha. Ne merkezi burası? Bir kutu daha.

0: Ototoro kutu. Ototoro kutu. Ototoro kutu.
1: Doğru mu görelim? Olmadı. Arkadaşlar AKM. Bakın oradan düşünelim. AKM kısaltması.
2: Atatürk Kültür Merkezi.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar bu tur içinde kaldı sadece 4 sorumuz. Meriç için gelsin Arp tablomuz.
0: Irmağın ısı.
1: Irmağın ısı 130 puan değerinde ve temizlikten geliyor sorumuz. Hastalık, kirlilik gibi durumların oluşmaması için uygulanan temizlik ilkeleri bütünüdür. Süremiz başladı.

Hadi bakalım ekip çalışması ne olabilir? Hastalık, kirlilik gibi durumların oluşmaması için uygulanan temizlik ilkeleri bütünü. Açalım bir kutu. Temizlik deyince aklınıza ne geliyor? Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha.
1: Hijyen koruması.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
2: Hijyen korumalı.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım. İlkeleri bütünü. Temizlik ilkeleri bütünü. Bir kutu daha açalım. Son 53 saniyemiz. Son 40 saniye. Bir kutu daha açalım. Açalım bir kutu arkadaşlar. Hadi bir kutu daha.
1: Hijyen kuralları.
0: Doğru mu görelim? Zehra'cığım senin için geliyor Arif ablamız.
1: Nihal'in N'si.
0: Nihal'in N'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Hiç ara vermeden anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: yani. Meriç, sanki bir şeyler var gibi.
1: Hı? Yani
0: bir dudağını okudum ama.
1: Durmadan diye düşünüyorum da.
0: Şimdi Meriç başlattı bir ekip çalışması arkadaşlar. Hadi bir ekip, hadi. Yardım Meriç'e. Ne olabilir dedim Meriç?
1: İlk cümlesini durmadan diye düşünüyorum.
0: Açalım bir kutu. Bir kutu daha. Hiç ara vermeden. Bir kutu daha açalım. Son 70 saniyemiz.
2: Durmaksızın.
0: Meriç, katılıyor musun?
1: Evet.
0: Meriç oradan bir durmayı başlattı değil mi? Zehra da tamamladı. Doğru mu görelim? Şahanesiniz. Arkadaşlar, bu tur içinde kaldı sadece iki sorumuz ve iki harfimiz Ali için geliyor harf tablomuz.
2: Ronaldo'nun R'si.
0: Ronaldo'nun R'si 140 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Ani durumlarda hastaya uygulanacak sağlık işlemine dair gerekli malzemelerin bulunduğu gereçtir. Süremiz başladı.

0: İlk yardım çantası.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Lina'cığım, son harfimiz senin için geliyor.
0: Yumuşak Y.
1: Yumuşak Y 90 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Karadeniz mutfağında önemli bir yere sahip olan unla hazırlanan yiyecektir. Süremiz başladı.

0: Merit.
1: Balık tezgahı.
0: Balık tezgahı. Doğru mu görelim? Yiyecek bu.
2: Mısır ekmeği.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar, mısır ekmeğinin görseli de geldi. Zehra'cığım, sen zaten oradan böyle heyecanlı heyecanlı basmak istedin. Sever misin?
2: Ordulu babam her gün yiyordu. Ben de bir tadına bakmıştım. Biliyorum oradan.
0: Bir kere mi tadına baktın? Çok lezzetli değil mi mısır ekmeği?
2: Lezzetli.
0: Ha, bir kere denedim diyorsun. Şimdi arkadaşlar, kumbaraya gidelim. Bir görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş ama tahminleri alalım. Meriç'im.
1: 1545.
0: 1545 Zehra.
2: 1285.
0: 1285 dedi Zehra. Ali?
3: 1400.
0: 1400 Lina?
2: 1284.
0: 1284. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar, kumbaramızda 1520 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 980. Harikasınız. O zaman hazırsak final turuna gidelim mi?
4: Gidelim.
0: Evet. Harikasınız. Biz final turuna gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar, final için hazır mıyız?
4: Evet.
0: Harikasınız. O zaman Meriç için geliyor kategorilerimiz. Sağlık, anlam bilgisi, bilmeceler, renkler. Hangisi?
1: Renklerin R'si.
0: Renklerin R'si. Sorumuzu görelim. Turuncu, sarı ve kırmızı tonlarına verilen genel addır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Bir kutu açalım, öyle düşünelim. Bir kutu daha açalım. Turuncu, sarı ve kırmızı tonlarına verilen genel ad. Bir kutu daha.
1: Sıcak renkler.
0: Zehra sıcak renkler dedi. Eğer cevap doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Hadi bakalım arkadaşlar, 7 sorumuz var. Zehra ile devam ediyoruz.
1: Renklerse.
0: Renklerse sorumuzu görelim. Rengi açılmış veya soluklaştırılmış renklere verilen addır. Süremiz başladı. Soluklaştırılmış. Gelmedi cevap. Haydi ekip. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Paslak. Paslak. Paslak dedi Meriç. Cevap doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Olmadı.
1: Pastel. Pastel.
0: Lina'dan pastel cevabı geldi. Eğer bu cevap doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Ali için geliyor kategorilerimiz.
2: Sağlık Metin'in M'si.
0: Sağlık Metin'in M'si sorumuzu görelim. Kaslarda ve eklemlerde görülen ağrılı rahatsızlıkların genel adıdır. Süremiz başladı.

0: romatizma.
1: Zehra'dan gelen bu cevapla acaba kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo. Arkadaşlar 5 sorumuz kaldı. Eğer 2 soru daha bilirsek ödül bizim Lina ile devam ediyoruz.
0: Sağlık Van'ın V'si.
1: Sağlık Van'ın V'si sorumuzu görelim. Çeşitli yöntemlerle hastalığı iyileştirmektir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Ekip burada ama değil mi? Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım öyle düşünelim.
1: Tedavi.
0: Ali'den tedavi cevabı geldi. Bu cevap da doğruysa eğer 200 puan daha kumbaramıza ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar hadi bir kumbaraya gidelim olur mu? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 2320 puanımız var arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 180, yani bu ne demek oluyor?
2: Bir tur kaldı.
0: Bir soru kaldı. Bir evet. Soru daha bilebilirsek eğer ödül bizim Meriç için geliyor kategorilerimiz.
2: Anlam bilgisinin A'sı.
0: Anlam bilgisi A harfi sorumuzu görelim. Birinden gördüğü iyiliğe karşı kendini borçlu sayan kimse anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Borçlanmak.
1: Borçlanmak dedi Zehra. Bu cevap doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Olmadı. Birinden gördüğü iyiliğe karşı kendini borçlu sayan kimse.
2: Borçlu olmak.
1: Meriç borçlu olmak dedi. Cevabımız doğru mu görelim? Hadi bir kutu açalım arkadaşlar. Açalım bir kutu. Bir kutu daha. Olmak dediniz değil mi? Ne olmak? Bir kutu daha. Bir kutu daha. Son 30 saniye arkadaşlar. Bir kutu daha.
0: Minnettar.
1: Cevabımız doğruysa eğer Lina, Ali, Zehra ve Meriç ödüle gider mi görelim? Bravo! Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Meriç. Bravo Meriç. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Zehra. Bravo Zehra. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ali. Bravo Ali. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Lina. Bravo Lina. Arkadaşlar harikasınız, harika bir ekip oldunuz ama ben bir şey fark ettim. Hiç birbirinizi kutlamadınız. Hadi bir de birbirimize alkışlayalım. Şimdi ödülü gören var mı? Ödül nerede?
3: Orada.
1: Herkes benden önce görüyor. Yine bu tarafa saklanmış değil mi ödül ablamız? Duygu ablacığım ne zaman, Duygu ablacığım diyorum ben. Duygu ablamız ne zaman bu taraftan geleceksin? Bir gün seni buradan bekliyoruz. Belki bir gün de oradan gelir arkadaşlar. Çünkü ben göremiyorum. Hep siz görüyorsunuz. Tabletlerimizle oraya gizleniyor. Linacığım iyi ki geldin. Alicığım iyi ki geldin. Zehracığım iyi ki geldin. Ve Meriççim iyi ki geldin.
4: Teşekkürler.

0: çocuklar, merhaba.
1: Necdet'ciğim, anlatsana, İstanbul'dan ne haber? Ya. Hallettin mi o vaziyeti, anlat Allah aşkına!
0: O işi hallettim. İyi. Hem de umduğumdan çok daha kolay oldu, çok rahat.
1: Canım, anlat, sıkıntıdan çatlayacaksın, patlatacaksın beni, anlat!
0: Anlatıyorsun, anlatıyorsun, bir dakika müsaade et de anlatalım. Allah Allah, amcanın adresini buldum. Ama senin derhal gitmen şart, hiç durma.
1: Evet Fatmacığım, madem ki senin gitmen gerekiyor, oraya git. Ziyan yok, ben bağrıma taş basarım, sensiz yaparım, ne yapayım?
2: Bana bak Mehmet, sen niye böyle konuşuyorsun?
1: Niçin konuşmayayım, ne yapayım?
2: Bak Mehmet,

0: Bugün de gelmeni istiyorum.
1: Ben kimseye yük olmak istemem Fatma. Hayatta bugüne kadar kimseye yük olmadım. Benim için acı bir şey bu.
0: Böyle konuşma. Küçük yaştan beri beraber büyüdük. Anca beraber, kanca beraber.
2: Paramız yetecek mi dersin?
1: Ver bakayım sendeki paraları bana. Ver, ben sayayım da ona göre.
3: Orada da yolun ortasında durmayın beyim. Şöyle kenara çekin.
1: Can anlaşıldı, yolcuyuz be. Al bavulunu, al bavulunu bir tanesini. Al, ordunu da ver, hadi al bavulu, gidelim yarın işte. Herif darlanıp duruyor, her tarafından da para çıkıyor.

0: kadar İstanbul'a gelmiş bulunuyoruz. Hepinize geçmiş olsun deriz.
1: Mehmet! Mehmet kalk be! Bak, bak İstanbul'a geldik, bak! Kalk, kalk işte, kalk!
2: Ay!
1: Bak işte İstanbul'a geldik artık!
2: Canım, ben biletimi gidiş geliş sonra gidiş aldım, inmeyeceğim işte, uykum var!
1: Kalk dedim be! Kalk işte be, uzak
2: yapma. Artık! Aman, yapma, hadi, hadi, yapma hadi. Baba, yapma! Of!
1: Dedim! Kalk hadi! Ay. Yürü, yürü!

0: şey affedersiniz, Fahri Koray'ın evi neresi?
1: Dur canım, elinin hamuruyla erkek işine karışma, ben sorarım. Far far far, kor kor kor, bir dakika.
2: Evet, anlamadım.
1: Bir dakika. Şurada yazılı olan zat-ı muhterem.
2: Evet, şu karşı sokakta.
1: Ah, çok teşekkür ederiz, gördün mü? Nasıl bildiğin işi. Sen bana güven, kafa değil bu, dikiş makinesi.
3: Olmaz!
1: Şunlara
3: olmaz.
1: Bak, müsamereden geliyorlar.
3: Böyle rezalet olmaz! Yani çal, söyle, oyna, para alıp olmaz mısın? Bıktım bu işten artık, illallah canım!
1: Aa, aklıma çok güzel bir şey geldi, dinle! Dinle bak şimdi, kulaklarını aç, beni alta bakalım, dinle bak ne yapacağız?
0: Mutlu bir gün!
4: Sevgili dostlarım, değerli misafirlerim! Oğlum Ali şu anda artık üniversite mezunudur. Bu gece bu mutlu olayı kutlayacak, onun diplomasını ıslatacağız. Kadehimi oğlumun başarılarına, sizin şerefinize kaldırıyorum.
1: Rica ederim, zahmet etmeyin, merasim istemez.
0: Merhaba!
2: Ne işiniz var burada?
1: Ne işiniz var mı canım, siz bizi kiralamadınız mı?
5: Kim kiraladı, neden bahsediyorsun sen?
1: Adeli bunlar! Canım, biz ikimiz şarkı söyleyeceğiz, oyunlar oynayacağız! Nerede bey?
2: Hadi, hemen başlayın!
0: Ben mi? Neye?
2: Niye olacak? Şarkı söylemeye!
0: Peki, madem ki istiyorsunuz, söylerim tabii!
1: Tabii!
0: Ne söyleyeyim?
2: Sayın misafirlerimiz, gecenin sürprizi! Bu cici kız şimdi sizler için bülbül gibi şakıyacak!

0: Joshua'ya söyleyelim de bunları dışarı atsınlar.
1: Aldattı seni, kanmadı nedeni. Olmaz olmaz, bu iş olamaz. Hiç yalvarma, bu iş olamaz.
2: Hadi bakalım, işiniz bitti, gidin artık buradan!
3: Dur ya, çılgın mısın, deli misin nesil? Bırak sen, ben ondan başa çıkarım! Bana bak, o buraya amcasının evine geldi, anlaşıldı mı?
4: Ne oluyor burada, bu gürültü nedir? Verin paralarını da gitsinler!
3: Aman beyefendi, biz buraya para için filan gelmedik!
4: Niçin geldin?
3: Ama tam anlatacaktım, bu uşak mıdır, nedir, ne biçim adamdı, tam mani oldu! Ben buraya Tahran'dan çekil şöyle sen! Tahran'dan yeğeninizi getirdim size, işte yeğeniniz Fatma! Oh. Evet! Uşak müsbetesi!
5: Yeğenim... Fatma!
6: Beni tanımadınız mı amca, ben Fatma'yım!
5: Nusret Bey'in kızı mı?
6: Evet, kardeşiniz Nusret Bey'in kızı Fatma!
5: Nusret! Onlar ölmemişler miydi? Gelin yukarıda konuşalım bu meseleyi!
3: Tabii, tabii, yukarıda konuşalım! Yürü.

0: Gelin, gelin şöyle. Şimdi anlatın bakalım, ne demek istiyorsunuz?
1: Aa, bakın size vaziyeti anlatayım amca bey. Ben yıllardan beri sizin adresinizi arıyordum. Nihayet o adres elime geçer geçmez doğru İstanbul'a geldim. Aradığım zaman hiç müşkülat çekmedim. Yeğenle amcayı birbirine kavuşturdum, Allah mübarek etsin, birbirinizden ayırmasın.
0: Zehra, bak bunlar ne diyorlar?
1: Ay, genç bir cadı. Merhaba.
0: Güya bu kız 15 yıl önce ölen kardeşim, Nusret'in kızıymış.
2: Hiç de benzemiyor, delirmişsiniz siz. Bunlar sahtekar ve dolandırıcı, yalan söylüyorlar.
1: Bana bakın, bana bakın hanımefendi, ağzınızdan çıkanı kulağınız işitsin. Biz ne sahtekarız ne de dolandırıcı, işte! İşte burada Fatma'nın kafa kağıdı, bak, bak, bak da gör! Aman beyefendi, inanmıyor musunuz? O sizin kardeşinizin kızı ve Nusret Bey'in tek mirasçısıdır! Aa, inanmıyorsanız eğer, biz de gider karakola, lazım gelen muameleyi yaptırırız, biz namuslu vatandaşlarız! İkimiz beraber büyüdük aynı zamanda, aa!
2: Aman bey, misafirlere rezil olacağız. Şimdilik onları oyalayalım, sonra bir icabına bakarız.
3: Olur.
0: Pekala! Siz şimdilik istirahat edin, misafirler gidince bu meseleyi etraflıca konuşuruz.
4: Gidelim buradan Mehmet, ben böyle amca istemiyorum.
1: Ne diye gidecekmişin? Gidip de onların ekmeğine yağ mı süreceksin, görmüyor musun işte? Babanın mirasına konmak istiyorlar!
4: İyi ama bunu nasıl ispat edebiliriz?
1: Canım, sen orasına karışma! Ben evelallah senin hakkını kimseye yedirmem! Göreceksin, buraların hepsi senin olacak! Senin kızım, senin, senin bacım! Geç öyle geç, otur, otur! Otur, istirahat et! Otur sen! Otur!
2: Arabam yok, beni eve kadar bırakır mısın?
5: Tabii, tabii bırakırım! Baba, müsaade edersen herkesi evine kadar bırakacağım.
2: Hoşça kalın efendim.
6: Güle güle.
2: Hoşça kalın. Güle güle kızım.
0: Şimdi ne olacak, ne yapacağız onları?
2: Düşündüğün şeye bak, kolundan tuttuğun gibi atıver sokağa.
0: Mahkemeye düşersek rezil oluruz.
2: Haklısın. Kazadan sonra çocuğun cesedi bulunamamıştı. Bu kızın Nusret'in kızı olduğu muhakkak. Gördün mü başımıza geleni?
0: Eğer iş mahkemeye intikal ederse bütün servetimiz elimizden gider.
2: Aman be, ne yap et, bu işi bir hale yola sokuver!
0: Sen merak etme!
1: Şayet şahit istiyorsanız, ben Tahran'a gider istediğiniz kadar getiririm!
0: Siz uzun yoldan geldiniz, burada kalıp birkaç gün istirahat edin.
1: Değil mi ya?
0: Ben de bu arada durumu inceler, size cevabımı bildiririm.
1: Fatma, kafirler imana geldi!
2: Hizmetçimiz de izine gitmişti zaten, o gelene kadar bir müddet çalışın bakalım.
0: Hasan, bunları al garaja götür!
1: Garaj maraş, boş versen biz idare ederiz.

0: Ay rüyamda da köpek suratıma bir şey yapıyordu, iyi ki uyandım. Aman be, ay. Hadi, hadi eyvallah, bana müsaade.
1: Nereye?
0: Nereyesi var mı?
1: Nereye?
0: Burası senin amcanın evi, sen burada kalabilirsin ama buna benim hakkım yok ki. Ben de gideyim de başımın çaresine bakayım, bir iş bulayım. Nasıl olsa yakında işler yoluna girer, beraber oluruz. Sen sakın benim için üzülme, ne yapalım?
1: Beni bırakacak mısın?
0: Canım, ben seni bırakır mıyım hiç, kalbim seninle beraber. Ben gene geleceğim, sana uğrayacağım ama ben şimdi gideyim de onu bir bulayım bakayım, onu.
1: O da kim?
0: Canım, Necdet! İstanbul'a gelirsen bana uğra demişti. Türkiye'nin yanında mıdır nedir? Hiçbir zaman k***dan ayrılmaz. İstanbul'a gel, ben sana iş bulurum demişti. Gidip bulayım bakayım, özledim.
1: Hadi git bakalım ama beni ihmal etme.
0: Seni ihmal eder miyim ben? Sen bekle!
1: Söz verdin.
0: Tamam, tamam, oldu.
2: Ali'nin Kenan Bey'in kızın herkesle evlenmesini canı gönülden dilerken, ister misin bu kız Ali'nin aklını çelsin?
3: Ne yapıp yapıp derhal bunu önleriz. Ali'nin Nergis'le evlenmesi bizi iflastan kurtaracak. Kenan Bey'in ne kadar zengin olduğunu biliyorsun.

0: Bak bak bak, nasıl da gülüyorlar. Ali'nin de bu kızdan hoşlandığı belli. Sen Ali ile bir konuşma yap, ben de kızın icabına bakayım.
1: Oh, merhaba anneciğim!
2: Merhaba, merhaba! Yahu nerelerdesin sen, ne zaman geldin?
1: Bugün geldim, Fatma'yı amcasına getirdim de ondan...
2: Ha, hoş geldin, hoş geldin!
1: daha ne var ne yok?
2: Vallahi bildiğin gibi çalışıp duruyoruz işte, ekmek paramızı çıkarmaya çalışıyoruz. Ha, istersen sen gel bizde kal!
1: Sağ ol kardeşim, bildiğin yerde bana göre bir iş var mı acaba?
2: Üzülme canım, arar buluruz, hadi şimdi sen gel bakalım, hadi!
1: Sağ ol!

0: İşte geldik, buyur bakalım. Gel içeri, gel. Gel de seni karımla, kızımla tanıştırayım. Gel, gel. Çekinme, işte bizim fakirhane, gel bakalım. Hatice, Hatice! Bak, sana defalarca bahsettiğim arkadaşım Mehmet, Mehmet ya.
1: Mehmet!
2: Hoş geldiniz, tanıştığımıza çok memnun oldum.
3: Ben de memnun oldum.
0: Süreyya! Süreyya, gelsene şekerim, gel, gel.
4: Bu kızım, bu da sana bahsetmiş olduğum İran'dan gelen arkadaşım Mehmet. Kızım Süreyya.
3: Memnun oldum, memnun oldum efendim.

0: Git salonun tozuna. Bugün sana yemek yok.
1: Anne, zaten kızın iki gündür doğru dürüst yemek yediği yok. Niçin yapıyorsun bunu? Yakışıyor mu sana böyle hareket etmek?
0: Şimdi de vazoyu kırdın ha? Seni dedi köpek seni! Uğursuz!
2: Allah'ım! Niçin ben de zengin değilim onlar gibi? Nedir bu başıma gelenler?

0: Sağ olma Fatma! Sen ömrün boyunca mesut olmaya layıksın. Annemin sözlerinin ve hareketlerinin seni ne kadar üzdüğünü biliyorum. Ama sen benim için doğru, dürüst ve dünyanın en iyi kalpli kızısın. Benim senin hakkında böyle düşünmem yetmez. Annem babam sana ne kadar kötü davransalar yine seni müdafaa edeceğim. Çünkü sen benim amcamın kızısın.
1: Ne kadar iyisin Ali! Sen hiç Tahran'a gitmeyi düşünmüyor musun?
0: Ben Tahran'a çok gittim Fatma. Babamın orada büyük bir fabrikası var. Bu defa gidişimde senin Mehmet'le beraber büyüdüğün yerlere de uğrayacağım. Şimdi dinle beni Fatma, sana hakikati olduğu gibi anlatayım. Annem babam sana niye eziyet ediyorlar biliyor musun? Arkadaşım Mehmet var ya, seni vasıta olarak kullanıyor zannediyorlar. Ama bunların hepsi geçecek. Önümüzde mutlu ve iyi günler var. Üzülme artık yavrum. Hadi, şimdi gel de biraz gezelim.
1: Şey... Teşekkür ederim. Başka zaman gezeriz anne.
2: Ben bu kızın icabına bakarım.
3: Ya neredesin be kardeşim Mehmet?
4: Ne yapayım kardeşim, yolda artık alınca geldim.
3: Yorgunluktan bittim ben de ya, benden bugünlük bu kadar. Al anahtarları, geçerken beni de eve bırakıver.
4: Tabii sen hiç merak etme, akşama kadar çalışırım, depoyu da full ederim, teslim ederim
3: aman,
4: sana.
3: Aman işler yolunda gitsin.
4: Hiç merak etme sen, merak etme. Hadi geç.

0: seni çok seviyorum. Bu sözü binlerce defa söyleyebilirim.
1: İnanamıyorum.
0: İnan Fatma. Sen benim ilk sevgilimsin. Söyle bana, sen de beni seviyor musun?
1: Evet Ali, ben de seni seviyorum.
0: Bu sözü duymak ne kadar mutlu etti beni. Seni ölünceye kadar seveceğim. Evlenmek isterdim senden ama... inan ki kendi param yok. Eğer annem babam razı olsaydı bu işe... bu iş bir an evvel olurdu. Ama üzülme, her şey geçecek.

0: Fatmacığım benim, canım kardeşim, seni o kadar özledim ki burnum da tüttün. Nasılsın, iyi misin Fatma?
1: İyiyim Mehmet, nerelerdesin?
0: Üstümden başımdan anlamıyor musun? Dolmuşçuluk yapıyorum, bir iki bir iki diye. Yolunu buluyorum. Bana bak, köşkün önünden geçerken sana bir uğrayayım dedim, dayanamadım, ne yapayım?
1: Gel içeri gidelim.
0: Yok yok, onların mendebur suratını görmek istemem. Gel de bak, ben sana arabamı göstereyim, bayılacaksın, gıcır gıcır. Acenteden yeni çıkmış gibi, nasıl, benim değil mi?
1: Tamam, çok cici.
0: Otur otur, Allah aşkına otur.
1: Olur.
0: Otur. Bunlar da ışık veriyor geceliğin, farlar. Ben sana bir şey söylemek istiyorum ama nasıl söyleyeyim diye...
1: Söyle!
0: Söyleyeyim. Geçen gün ben seni Ali ile baş başa gördüm de...
1: Hiç! Şöyle bir hava almaya çıkmıştık da...
0: Dikkat et Fatma! Ali ile öyle tenha yerlerde filan dolaşma, çünkü o da babasının oğlu, başına bir şey gelebilir. Bunlara güven olmaz Fatmacığım. Eğer sen gezmek istiyorsan, ben seni istediğin yere götürebilirim, hiç çekinmeden söyle. Oldu mu Fatmacığım?
1: Hadi. Peki Mehmet, bekleyeceğim.
0: Tamam, bekle beni, hazır ol, yarın gelip seni alıyorum. Al asmanları.
1: Güle güle.
0: Bir iki, bir iki! Nasıl? Hadi, eyvallah, eyvallah, eyvallah.

0: Bunu nişanlanmamızın ve evlenmemizin bir nişanesi olarak kabul et Fatma. Sonra şahitlerimiz de hazır.
1: Hani şahitlerimiz nerede?
0: Gökyüzünde sevgilim. Bulutlar, yağmur ve şimşek.

0: Mahvoldum, bittim.
1: Ne oldu Fahri?
0: Tahran'daki fabrikamda yangın çıkmış, mallarımız cayır cayır yanmış.
1: Eyvah, mahvolduk. Hemen Ali'yi oraya gönderelim, olayı incelesin. Bu arada Fatma işini de hallederiz.
0: Nasıl?
1: Tahran'daki kardeşime telefon ederiz. Biz Fatma'yı evden atıncaya kadar onu orada oyalar.
2: Mühim bir şey mi?
3: Merak edilecek bir şey yok. Yakında baba olacaksınız.
2: Anlamadım.
3: Heyecanlanma dostum. 6 ay sonra nur topu gibi bir yavruya kavuşacaksınız. Şimdiden tebrik ederim.
2: Sağ olun doktor. Teşekkür ederim doktorcuğum.

0: Duydun mu? Doğru mu bu? Ali vicdansızlığının bu çocuk değil mi?
1: Yalvarırım sus! Çocuğumun babası hakkında böyle konuşma! Benden evlenecekti, söz vermişti bana!
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
11: Ve ferah. İçim küpür küpür.
10: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi?

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: kalgonla. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolu toz fulleniyor.

0: son düzlükte muazzam bir mücadele, yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Çetmen eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
1: İşte Çetmen, işte hayat.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
0: Çetmen yatak odanızı 30 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Festiler geldi.
1: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
0: Lezzeti de.
1: Ha?
2: Bravo! Bravo!
0: Italiano.
3: Festi.
2: E festi.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşk.

0: Gașca.
1: Ama ne otel.
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vaziyet nasıl? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu tesisi yeniden kurmaya imkan var mı?
6: Vallahi çok üzücü bir olay. Bütün fabrika baştan başa yandı. Milyonlarca zarar var. Bu işi yeniden kurmak büyük paraya bağlı. Her türlü zararı yerinde tespit ettim. İşte her şey bu dosyada mevcut.
5: Sağ olun. Bu yardımlarınızı hiçbir zaman unutmayacağım.
6: Aman efendim, vazifem.
5: Müsaadenizle ben yarın İstanbul'a gidiyorum. Bir emriniz var mı?
6: Estağfurullah, hayırlı yolculuklar.
7: Defol onu evinden! O fenalığı yapmışsa senin gibi aylak aylak dolaşan biri yapmıştır bu kızı.
8: Hayır Fahri Bey! Belki aylak ve serseri dersiniz ama namus hırsızı diyemezsiniz. Şeref ve namusuyla geçinip giden bizler çok mutluyuz. Bütün uğursuzluk sizden geliyor beyim, sizden!
7: Konuştuğunu kulakların da duysun. Terbiyesizlik etme! Git buradan!
8: Hadi hadi! Benim kulaklarım gayet işitkendir. Şu zavallı kızın haline bakın! Onu bedbaht eden oğlunuz olacak, o bey nerede?
7: Ne? Neler saçmalıyorsun sen? Oğlum Ali'yi mi soruyorsun?
8: Evet, evlenme vaadiyle bu kızcağızı aldatan oğlunuzdan bahsediyorum, oğlunuzdan! O nerede söyleyin bakalım?
9: Vah vah, çok acıklı! Küçük hanım kendi zevkleri için kiminle düşüp kalkmışsa kalkmış, şimdi de bize yamanmaya kalkıyor.
8: Ne dedin anlayamadım.
9: Ne dediysem dedim, deminden beri kulakların neredeydi, açıp da dinleseydin. Hasan, çabuk bu kızın nesi var nesi yoksa toparla eline ver, defolup gitsinler, gözüm görmesin.
7: Defol!
10: Ya ne olursunuz sizden bir şey istirham edeyim, bir şeyler söyleseniz şu Fatma'ya Süreyya'cığım. Kalk be, şunu teselli ediver, üzmesin kendini, kahretmesin!
11: Sen merak etme canım! Fatma, niye böyle üzgün duruyorsun ama bak bizi de üzüyorsun!
12: Sormayın, bu şehre ne ümitlerle gelmiştik! Keşke ölseydim de bunlar olmasaydı! Benim yüzümden Mehmet de kahroluyor, sizleri de üzüyorum!
13: Ayıp ettin kardeş! Biz ne güne duruyoruz! Kapımız size her zaman açık! Ev bizim değil, sizin!
8: Allah senden razı olsun! Allah ne muradın varsa versin! Zaten ben sana güvenmeseydim, Fatma'yı buraya getirir miydim?
11: Çok iyi yaptın! Süreyya'nın da böyle candan bir arkadaşa ihtiyacı vardı! Ya, evde yalnız sıkılıp
13: hadi
11: duruyordu!
13: Tabii ya, tabii!
11: Evimize hoş geldin kardeşim! Burada kalıcığına o kadar sevindim ki!
12: Teşekkür ederim! Allah sizlerden razı olsun!
11: Hadi artık, gül biraz ama, hadi! Hadi gül bakayım! Bak! Gördün mü nasıl neşelendirdim?
5: Fatma nerede? Ne oldu Fatma'ya?
7: Adı batsın o Fatma'nın!
5: Neden? Ne yaptı ki?
11: Meğer ne malmış o Fatma! Her gece odasına bir erkek alırmış!
7: Bir gece onu dostuyla uygunsuz vaziyette yakaladım.
5: Olamaz böyle bir şey! Dünyada inanmam!
7: Ah. O gece burada olsaydın kendi gözlerinle görürdün!
11: Aman ne iğrenç bir manzaraydı! İkisi de çıplaktı!
7: Adamı kapı dışarı edip kıza nasihat ettik. Sabahleyin uyanınca bir de ne görelim, annenin pırlanta yüzüyle inci küpelerini alıp kaçmamış mı?
5: Hayır! Hayır, olamaz! Fatma böyle bir şey yapamaz! Namus sözü vermişti Fatma bana! Nişanlanmıştık onunla, bekleyecekti beni! Evlenecektik sonunda! Sonra mektuplarımın da eline geçmesi lazım! Bu işin içinde bir bit yeniği var, anlıyorum! Anne söyle bana, mektuplarım eline geçmedi mi onun?
11: Mektuptan filan haberimiz yok bizim oğlum!
12: Ha. Dur bakayım, ağır kaldırdın! Tekmeliyor! Ah! Amma da kuvvetli olacak!
11: Bil bakalım, erkek mi kız mı?
12: Bilmem!
11: Ben biliyorum işte, erkek olacak!

0: şey kendi haline bak, şurasını şimşeye
1: alıyorsun. Seninki benden kalan.
0: Yani.
1: Hadi çıkın ben bir yolda.

0: Gördün mü bak, ne güzel elbise! Fatma'nın bebeği için aldım bunu! Nasıl, sen de beğendin mi?
1: Evet, çok güzel! Bakıyorum, Fatma'yı da çok seviyorsun
0: ha! O kadar olacak! Bunu giydikten sonra hep bizi hatırlayacak!
1: Dikkat, dikkat!
0: Ne oldu?
2: Kim yaptı kazayı?
0: Ben yaptım memur bey. Kanun karşısında boynum kıldan ince ama bir dakika. Necdetciğim, senden bir ricam var. Şu vereceğim parayla şu elbiseyi Fatma'ya götür, hastaneden çıkmasına yardım
1: hay
0: et.
1: Hay hay kardeşim, sen üzme kendini.
2: Hadi.
1: Hadi, geçmiş olsun.
3: Sanık şoför Mehmet, ayağa kalk.
4: Buyurun sayın yargıcım.
3: Mahkememiz seni tevkif etmeye karar verdi. Bir diyeceğin var mı oğlum?
4: Merhamet, merhamet sayın yargıcım. Ne olur beni tevkif etmeyin. Eğer tevkif ederseniz dul bacım, öksüz yeğenim var. Onlara sonra kim bakar sayın yargıcım? Sefil olurlar, perişan olurlar, sokaklarda kalırlar. Merhamet edin! Bir kazadır başıma geldi. Affedin beni! Ne olursunuz sayın yargıcım!
3: Sanığın tevkifine 5.000 lira nakdi kefalet yatırdığı takdirde tahliye edilmesine karar verildi.
4: 5.000 lira mı? Ama benim bütün param bu! Sadece 4 lira!
5: Mehmet'i düşündükçe kahroluyorum. Bu ne talihsizlik! Keşke İstanbul'a hiç gelmeseydik.
1: Üzülme Fatma, yakında her şey düzelir.
6: Zavallı Mehmet! Cezaevine düşecek adam mıydı, oldu bir kere.
5: İnşallah yakında kurtulur. Ne yazık ki dua etmekten başka hiçbir şey gelmiyor elimizden.
6: Öyle!
5: En kısa zamanda ziyarete gitmemiz
6: tabii,
5: lazım.
6: Tabii, tabii! Ver bunu!
7: Oh canım benim! Ay yavrum, yavrum!
6: Bakın ne tatlı
1: o benim bir tanem, tatlıdır tabii. Allah canım. Yaradana kurban olayım, yaradana!
4: Yeğenim Sait nasıl Fatma? Konuşmaya başladı mı?
5: İlahi Mehmet, neler söylüyorsun sen? Hiç 3 aylık çocuk konuşur mu?
4: Ya gülmesi, ağlaması?
5: Sorma, mahalleyi ayağa kaldırıyor.
4: Benim yeğenim olduğu nasıl da belli.
5: Ya sen Mehmet, sen buradan ne zaman kurtulacaksın?
4: Belli değil ki. Eğer 5.000 lira kefalet param olursa kurtulacakmışım. Hakim bey amcam öyle söyledi. 5.000 lirayla kurtuluyormuşum, 5.000 lira!
1: Mehmet 5.000 lirayla kurtulacak mıymış?
5: Evet, öyle söyledi.
1: Param olsa bir saniye bile tereddüt etmez, basar 5.000'i kurtarırdım Mehmet'i.
5: Ben onun arabasında çalışıp bu parayı biriktirmeyi düşündüm.
1: Şoförlük mü yapacaksın yani?
5: Neden olmasın?
6: Tabii olur!
5: Ehliyetim var, bu işi iyi bilirim.
6: Tabii, tabii, neden olmasın?
1: Vazgeçsen iyi olur, çünkü kadın işi değil bu.
5: Mehmet'i kurtarmak için başka çaremiz yok. Ne olur, bu işi temin edin bana.
1: Kızım Süreyya, bu işte bize en büyük yardımcı sen olacaksın. Patron Celal Bey'le sen konuşuversene, hadi!
6: Siz hiç merak etmeyin, bana havale edilmiş bir işi olmuş bilin. Ben şimdi gider konuşurum.

0: Duymadık ama halletti galiba.
1: Zannederim.
2: Haydi beklemeden kalkıyor bebek! Bebek, emirgen bebek! Kalkıyor abiler, beklemeden!
3: Helal olsun be, ne hızlı çocuk! Arı gibi durmadan çalışıyor.

0: Buraya kadar abiler, tamam, paraları uçlanalım abi. Sağ ol abi, eyvallah abicim, tamam. Sağ ol abi, gene buyurun. Beklerim ha!
1: Yap bakalım.
2: Teşekkür ederim. Çok üzüntülü görüyorum seni. Fakat anlıyorum, haklısın. Herhalde Fatma'dan bir haber alamadın.
1: Fatma'yı hala unutamadım. Hayatıma giren tek kadın o. Fakat anlamadığım bir nokta, ben Tahran'dayken hiç mektup yazmaması. Sırra kadem basmış, nişanlanmıştık da.
2: Zahmet etme. Her derdin bir çaresi bulunur, üzülme.
1: Fakat bu kadar kalpsiz olamaz. Evden bir zor görmese, kaçmazdı.

0: Canım bak ne getirdim sana, al koku! Yama gibi özgürlüğü ama hoppala!
1: Hoppala! Hoppala!
0: Hoppa! Canım yavrum! Ay canım evladım! Hadi otur bakayım şimdi, anne işe gitsin, değil mi? Sen dikkat et, olmaz mı?
1: Tabii tabii, sen merak etme!
0: Hadi Allah'a ısmarladık! Hadi!

0: babalık. Al.
1: Dur, bir dakika! Ne demek oluyor bu?
0: 2 lira daha vereceksin efendi.
1: 2,5'tan 1 kuruş fazla vermem.
0: Buraya kadar 5 liradır. İstersen trafiğe soralım ama madem canım vermek istemiyor, sağ ol.
1: Hadi canım, bağışta mı bulunuyorsun? Dolmuşa ilk defa bilmiyorum ben, ukalalık istemem.

0: Arabada çantanızı unutmuşsunuz. Allah versin amca, içi de para dolu ha.
1: Aferin sana oğlum. Al bakalım, bir yemek yersin.
0: Eyvallah amca. Sadakaya ihtiyacım yok, ben vazifemi yaptım.
1: Aferin, mert, gönlü zengin bir kızsın. İçeri gel de seninle biraz konuşalım. Söyle bakayım bana, evli misin?
0: Hayır, evli değilim ama bir oğlum var.
1: Sen çok iyi bir insansın yavrum. Fakat bu şoförlük sana göre bir iş değil.
0: Haklısınız, ben de sevdiğim için değil, mecbur olduğum için çalışıyorum.
1: Sana fabrikamda daha rahat, daha paralı bir iş bulsam ne dersin?
0: Ah, buna çok sevinirim. Yalnız şey, benim bir abim var da...
1: Çalışmak istedikten sonra, sen çık dışarı bakayım. Ona da bir iş buluruz elbet.
0: Ah, sahi mi? Sizi Allah çıkardı karşıma.
1: Yalnız senden bir isteğim var benim.
0: Buyurun! Elimden gelen bir şeyse memnuniyetle yaparım.
1: Çocuğunu alıp bu eve yerleşmeni istiyorum. Burada hep birlikte bir aile gibi geçinir gideriz. Ne dersin?
0: Siz ne demek istiyorsunuz?
1: Sakın beni yanlış anlama! Sana kızım, çocuğuna da torunum gözüyle bakacağım.
0: Teşekkür ederim. Fakat bu fedakarlığınızın sebebi nedir?
1: Sebep, çok yalnız ve bedbaht oluşum. Kızım Nazlı'yı kaybettiğimden beri bu kasvetli evde tarifsiz kederler içinde yaşıyorum. Sizler ömrümün son günlerinde benim neşe ve teselli kaynağım olacaksınız. Anlıyorsun değil mi? Senden kızım Nazlı'nın yerine geçmeni istiyorum.
2: Müvekkilimin tahliyesi için şart koşulan nakdi kefaret, Kamil Koray tarafından yatırılmış olup, makbuzu yüksek mahkemenize ibraz edilmiştir. Bir sureti de tarafımızdadır. Müvekkilimin tahliyesini talep ederim.
3: Karar! Sanığın tahliyesine ve duruşmanın gayrimevkuf olarak devamına karar verildi.
4: Allah razı olsun hakim bey!

0: Bugünden itibaren seni evlat edinmiş bulunuyorum. Kızım Nazlı'yı aratmayacağına eminim. Bu evde her şey senindir. İstediğini yapabilirsin.
1: Aa, babacığım!

0: İşler her gün biraz daha kötüye gidiyor. Üzerimize bir uğursuzluk çöktü sanki. Felaketler yağmur gibi üstümüze yağıyor. Korkarım bu gidiş bizi iflasa sürükleyecek.
1: Olacağı buydu. Fatma'nın ağı tuttu baba. Allah hiçbir kötülüğü cezasız bırakmaz. Ne istediniz zavallı kızdan? Suçu, günahı neydi? Neden onu bu evden kaçmak zorunda bıraktınız? Yalnız onun değil, benim de hayatımı mahvettiniz. Tabii ki suç cezasız kalmayacaktı.
2: Mutlu yıllar Sait! Mutlu yıllar Sait!
3: Allah yana! Mutlu yıllar! Ay sen de! Ay tamam! Çok yaşa! Gel bakalım pastayı keselim şimdi.
4: Mehmet, buraya gel. Buyurun benim.
5: Aldığım hediye hazır mı?
4: Hazır efendim.
3: Keselim bakalım, hadi.

0: Sait, koş yavrum, bak sana ne aldım. Gel. Hoppa, gel bakalım dedene.
1: Canım.
2: Doktor çağıralım. Telefon et doktora gelsin.

0: Emniyet Müdürlüğü mü? Ben Doktor Şükrü Alptekin. Fabrikatör Kamil Koray bir kalp krizi neticesinde vefat etti. Adli tabibe de bildireceğim.
1: Peki. Her türlü işlemin yapılması için emir vereceğim.
0: Bundan eminim efendim. Teşekkür ederim.
1: Ahmet Bey.
2: Buyurun.
1: Yanına bir memur al, Kamil Bey'in köşküne git. İçeridekileri dışarı çıkardıktan sonra kapıyı mühürlersiniz.
2: Baş üstüne.

0: Mehmet, Mehmet bak polis!
1: Eyvah tüyelim!
2: Kaç gündür sizi arıyorum, nerelerdesiniz?
1: Merhaba memur beyciğim! Biz buralardayız, nerede olacağız? Ne o, bir şey mi oldu?
2: Ne olduğunu bilmiyorum ama sizi karakola götürmemi söylediler.
1: Hayırdır inşallah!
2: Gidelim, hanımı da, yalnız sizi değil!
1: Hanım da, peki hanım da gelsin, çocuğu da gelsin, hadi hep beraber gidelim! Yürü!
0: Süreyya'cığım, Sait sana emanet! Lütfen biz gelinceye kadar senin yanında kalsın, olmaz mı?
3: Geldiler efendim!
1: Merhaba komiser bey!
0: Merhaba efendim!
4: Nihayet bulabildik sizi!
0: Hayırdır komiser bey, nedir suçumuz?
4: Durumunuz belli oluncaya kadar burada bekleyeceksiniz, oturun biraz!
1: Başa gelen çekilir! Fakirlik, ne yapalım? Eğer biraz zengin olsaydık, bunların hiçbirisi bizim başımıza gelmezdi! Ama üzülmeyelim, böyle yerlerde metin olmak lazım! Aklıma kötü bir şey geldi Fatma! Sakın ihtiyarın ölümü için bizi buraya getirmiş olmasınlar! Komiser beyi hiç beğenmedim, galiba onun için geldik biz buraya!
5: Niçin ayakta duruyorsunuz, otursanıza!
4: Nerelerdesiniz? Bir hayli zamandan beri sizleri arıyorduk.
5: Efendim...
0: Neden aradığınızı anlayamadık?
5: Şaşırmakta haklısınız. Ben de olsam ben de şaşırırdım. Hiç tahmin edeceğiniz gibi bir şey değil bu.
1: Fatma, eyvah eyvah, yandık yandık! Ya ömür boyu hapishanelerde çürüyeceğiz yahut da asacaklar!
5: Size bir sürprizim var Fatma Hanım, ölen merhum Kamil Bey'in mirasının varisisiniz. Merhum sizi öz kızı gibi sevdiğinden bütün mirasını da size bırakmış oluyor. Tebrik ederim!
4: Güle güle harcayın.
1: Tebrik ederim Fatma.
0: Teşekkür ederim.
5: Hanımefendi, bir imza rica edeceğim.
0: Tabii tabii.
5: İmza. Buyurun.
1: İşte dünyanın en yakışıklı delikanlılarından bir tanesi Süreyya sevgilimi, hürmetle selamlarım. Beni çıkaran fabrika topattı, eşantiyon kaldım. Canım benim. Ben evet şoförlerin en güzeli, en yakışıklı Süreyya'm. Süreyya'm tombulum. Tombulum da tombulum da tombulum. Tombulum.
0: Yavrum benim! Biz Mehmet'le vazifeye gidiyoruz. Babam gelince perdelerin değişmesi, duvarların badana işiyle alakadar olsun. Sen hiç merak etme, bütün bunları şimdiden olmuş bil. Güle güle gidin!
6: Hadi Osman!
0: Gel bakalım!

0: sömürücü kıyafetinle arabayı silmek işte yakışmıyor sana.
1: Ne yapayım, arabanın cazibesi beni kendine çekiyor, dayanamıyorum Fatma Hanım. Unutma ki, alışkanlığı bırakmak hastalığa sebep olurmuş. Ben de onun için
0: hadi
1: yapıyorum.
0: Hadi yazıhaneye gidelim.
1: Tabii, biraz daha yalayım, biraz daha seleyim, gidiyoruz. Aha, Bertas'ımız. Merhaba, buyurun.

0: Emirlerime harfiyen riayet edilmesini isterim. En ufak hatayı kabul etmem. Bir dakika efendim. Lütfen vazifenizde daha dikkatli olun. Gidin, gidin. Yarım saat sonra arayın. Hadi bey, lütfen dış temaslar dosyasını gönderir misiniz? Tamam, buyurun. Ayten Hanım, Salih Efendi'nin ailesine yapılan yardım deftere geçsin. Lütfen, anlaşıldı mı?
1: İki kase işkembe çorbası tekmil olsun, sarımsaklı sirkeli. Kokoreç de söyle, yarın da baş ayıklasınlar, beyinli olsun. Söyle, söyle sipariş
0: ver. Lütfen siz devam edin.
2: Hanımefendi, ayıp oldu. Merhum Kamil Bey'in fabrikalarının hissesinden başka 3 ticaret gemisi, ayrıca kendisine ait yatı, 5 apartmanı, fabrikası vardı. Bu müessesenin 3 milyon lirası bankalarda bulunmaktaydı. Ayrıca bazı kimselerden alacakları vardı. Mesela tüccar Rüstem Bey'den 2 milyon, Fahri Bey'den 5 milyon lira alacağı olduğu gibi, evi de ipoteğindeydi.
0: Mehmet, Fahri Bey mi dedi?
2: Evet efendim, piyasamızın büyük tüccarlarından biriydi. Servetini kumar oynayarak eritti. Bir evinden başka mülkü kalmadı.
1: Evi de biz alalım ellerinden, ha Fatma?
0: Bir kere gidip yakından görelim evi.
2: Tamam. Telefonunuzu kullanabilir miyim?
1: Kullanın.
2: Teşekkür ederim.
0: Buyurun.
1: Şşt, Fatma gel.
0: Evet.
1: Kıyafet değiştirip evlerine gidelim, biraz güleriz.
0: Ben bir gözlük takarım.
1: Ben de bıyık sakal takarım. Giyerim. Tamam, sen orasını bana bırak, kıyafetlerimizi değiştiririz.
3: Evet. Evet. Ne zaman gelecekler? 1 saat sonra mı? Peki efendim, bekliyoruz. Kamil Bey'in varisi buraya gelip köşkü görmek istiyorlar.
0: Keşke burada yoklar deseydin.
3: Avukat sesimden tanır, yalan söyleyemezdim.
0: Şimdi buraya gelip borçlarımıza karşılık köşke sahip çıkacaklar.
4: Anne, ben gitmeden önce Fatma'yla nişanlanıp evlenmeye karar vermiştim. Acaba gönderdiğim mektupları almadım? Cevap ver anne.
0: Onu sana hiçbir zaman layık bulmadığım için mektuplarını ben alıp ona vermedim.
4: Niçin ona insan muamelesi etmediniz? Neden onu küçük gördünüz? O da bir insandı. Evden gitmesine siz sebep oldunuz.

0: hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun hanımefendi, hoş geldiniz. Buyurun.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: Pis, kırık dökük, kötü kullanılmasına rağmen biraz tamiratla bir şeye benzer. Bu işlerle lütfen alakadar olunuz, kısa zamanda halledilsin.
1: Evet, evet, çok isabetli bir noktaya temas buyurdunuz. Hepsi düzeltilmeli, tüller, koltuklar, perdeler, hepsi, yazıverin. Evin, evet, bu evin şu hali gösteriyor ki, siz biraz gösteriş düşkünüsünüz. Ben sizin bu halinizi hiç beğenmedim. Son ikazım size, bir daha böyle şey görürsem, kıtiyen affetmeyeceğim. O kadar, affetmem! Evet, bilmem, anlatabiliyor muyum size bu durumu?

0: Fahri Bey. Her şeyi anladınız herhalde. Bir saate kadar burayı boşaltınız.
1: Siz asil insanlara benziyorsunuz. Hemen dışarı atılmamıza gönlünüz razı olmaz sanırım. Rica ederim sizden, oğlum Ali iş buluncaya kadar kalmamıza müsaade ediniz.
0: Ali...

0: E burasını size tahsis ediyorum.
1: Fakat orası bizim için çok ufak, kocamla sığamayız.
0: Kocam mindere koyar, bacaklarını da pencereden uzatın. Yorganınıza göre bacaklarınızı uzatın. Alışın biraz. Kim var orada bakayım? Gelin benden.
1: Köşk çok bakımsız kalmış. Kısa zamanda onarılsın.
2: Hanımefendi, sizden benim de bir ricam var. Şayet mümkünse oğlum Ali'ye bir iş veriniz.
1: Peki. Yarın yazıhaneye gelsin, beni görsün. Biraz dikkat etseniz fena olmaz.
3: Affedersiniz.
1: Giriniz.
4: Hanımefendi, izin verirseniz bir maruzatım var. Lütfedip iş vermekte beni çok zor bir durumdan kurtardınız. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu çiçekleri size karşı olan minnettarlığımın bir ifadesi olarak takdim ediyorum. Hareketimi, samimiyetime bağışlayarak lütfen kabul ediniz.

0: Teşekkür ederim. Yeni vazifenizde başarılar dilerim. Gidebilirsiniz.
1: Sağ ol.

0: Yok, yok, yok. Dünyayı dolaştım. Aramadığım yer kalmadı. Fakat onu bulamadım. Ne kadar ısrar çektiğimi görüyorsunuz. Yalvarırım sizlere. Söyleyin bana. Fatma, Fatma nereye gitti?
1: Fatma'nın Allah cezasını versin. Bize uğursuzluk getirdi. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.
0: Yo, haksızlık ediyorsun anne. Başımıza gelenlerle kızın ne ilgisi olabilir ki? Bulmam için yardım edin.
1: Aman oğlum, benim şimdi onu düşünecek halim mi var? Benim derdim bana yeter. Bir de Fatma lafıyla canımı sıkma rica ederim.

0: İnsaf et Fatmacığım, bir aydır teptili kıyafet dolaşmaktan bıktım usandım. Herkes sokakta Ümit abi merhaba diyor.
1: Ne oldu olacak, hatırım için biraz daha bekle.
0: Fatmacığım sen çok iyi kalplisin. Onları imtihana tabi tutup fırsat veriyorsun ama... amcanın karısı dünyanın en canoluz bir karısı bu.
1: Ne olursa olsun, onları tutup da dışarı atamam ne de olsa Ali, oğlum Said'in babasıdır. Kimsiniz?
2: Benim Ali.
1: Çabuk çabuk! Giriniz.
2: Buyurun efendim, beni emretmişsiniz.
1: Evet. Şu mektubu alınız ve yüksek sesle okuyunuz.
2: Muhterem hanımefendi, yanınızda çalışan Fahri Bey'in oğlu Ali, evlenme vaadiyle beni ihval edip hamile bıraktı. Mühim bir iş bahane ederek ortadan kaybolan Ali'nin ailesi, babamdan kalan mirası da vermeyerek beni evden kovdular. Çocuğumla kimsesiz kaldım. Kıt kanaat geçinip gidiyoruz, yüksek vicdanınızla sığınarak durumu halledeceğinize inanıyorum, saygılarımla efendim.
1: Ali Bey, bu mektupta yazılı olanlar doğru mu? Sizden bunu ümit etmezdim.
2: Yarına kadar müsaade ederseniz bütün olanları anlatacağım size.
1: Şimdi ne yapmak istiyorsunuz?
2: Gidip onu görmek, hala onu temiz bir aşkla sevdiğimi, ondan evlenmek istediğimi söylemek.
1: Bu gece mesaiye kalacaktınız, unuttunuz galiba.
2: Hayır efendim, unutmadım. Sizden müsaade isteyecektim bu iş için. Beni anlayacağınızı ümit ederim, müsaadenizle.
1: Bir dakika! Şu hesapları deftere geçirdikten sonra gidersiniz.
2: Maalesef efendim.
3: Hesapları deftere geçirene kadar bizim eve gitmemiz lazım. Çabuk çabuk çıkarayım şu bıyığı sakalı, aman! Acele edelim, çabuk çabuk! Hadi!

0: baktığım zaman bir kere bunu...
1: Siz ne yapıyorsunuz?
0: Kim o?
2: Lütfen açar mısınız?
0: Ay geldi, ne? Geldi. Çabuk.
1: Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne?
0: Necdet Bey'in evi burası mı?
1: Evet.
0: Fatma isminde birini arıyorum.
1: Burada, buyurun. Evet.

0: Fatma, canım sevgilim benim. Her zaman kalbimde yaşadın, hiçbir zaman unutamadım seni. Unutmama da imkan yoktu. Seni bulduğuma ne kadar memnun olduğumu bir bilsen. Saadetimizi annemle babam yıkmak istediler. Ama bundan sonra daha da mesut olacağız. Çok kısa bir zaman sonra senden evlenerek Said'i de oğlumuzu da bağrımıza basacağız. Çocuğumuzu o kadar özledim
1: baba,
0: ki.
1: Baba!
0: Oğlum!
2: Affedersin, kabahat bende değil mi baklarımda?
0: Bundan sonra birbirimizden hiç ayrılmayacağız. Ölünceye kadar ayrılmayacağız.
1: Şey, Mehmet'le Süreyya çocuğumuza efendim, çok iyi baktılar. Oldum. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır.
0: Fatma'ya yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim size.
3: Aman rica ederim, vazifemiz Fatma'nın çocuğu bizim çocuğumuz sayılır, onun çocuğu bizim çocuğumuz sayılır.
0: Şimdilik alıverin şu çocuğu.
3: Verin bakayım bana, verin.
0: Ben annemle babama haber vereyim. Fatma ile çocuğumu buldum diye. Sen al şu paraları.
1: Aa, yok, hayır,
0: istemem. Bilme canım, belki lazım olur. Al, al, al. Ben şimdi hemen döneceğim ve çocukla seni alacağım. Bana müsaade.
3: Güle güle.

0: Ali'nin altın gibi bir kalbi olduğunu biliyordum.
1: Ha, böyle oldu, çok iyi oldu. Bıktım artık bu saklambaç numarasından. Sakalsız bıyıksız sokağa çıkamaz oldum.
0: Biraz daha sabretmeni rica ediyorum senden. Paranın, malın, mülkün saadet getireceğini zannederdim. Yanılmışım. Ali bütün bu zenginliğe sahip patronun teklifine hayır diyor. Beni olduğum gibi bu halimle fakir Fatma'yı seviyor.
2: Otel harika!
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
12: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
0: Yuvasına dönünce kim bilir ne kadar çok sevilecek.
13: Yaşasın haydutlar, geliyor haydutlar! Mahmut amca göster kendini!
0: Hayır, hayır, bırakın çocuk! Ölüm vadisine 50.000 dolar getirin. Ve bir bilet.
14: Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
0: Buna inanıyorum.
15: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
14: Tek başıma. Demir bileğin kampı nerede?
16: Büyük mağaralarda.
14: Keskin geliyor mu?
0: Peki parayı vermezler, seni atacaksın.
14: Tabii çocuğu öldüreceğim.
16: Yumuşak, yumuşak.
14: Artık kocaman bir adam oldum.
5: Yumurcak Küçük Kovboy birazdan TV4'te.
17: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
19: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25.000, yatak odanızı 30.000, yemek odanızı 15.000 liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
20: İşte Çetmen, işte hayat.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
19: Çetmen, yemek odanızı 10...

0: bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual

0: Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Dünyalar benim oldu sanki. Öyle mesudum ki tahmin edemezsiniz. 4 sene sonra Fatma'ma ve oğluma kavuştum.
11: Yalan bu, inanmam. Kim bilir o çocuk kimdendi?
12: Hem patronun sana aşık olduğunu söyledi, ev buluncaya kadar köşkte oturmamıza izin verdi. Onu evlenmeye razı edip her şeye sahip olabilirsin.
10: Beni rahat bırakın.
11: Baban doğru söylüyor oğlum. Yaşamamız için para lazım, para.
10: Para, para! Para hırsı gözlerinizi bürümüş. Bu yüzden benim ve zavallı kızın bedbaht olmasına sebep oldunuz. Mesaiye geç kaldım, müsaadenizle.
13: Nen var Ali, bir şeye mi canın sıkı?

0: Beni sevmiyor musun yoksa?
1: Hayır, sevmiyorum. Benim kalbim bir başkasına ait.
0: Gayrimeşru çocuğu olan neydi belirsiz o kızda?
1: Sizden rica ediyorum, hakaret etmeyin. Çok iyi kalpli, namuslu bir kızdır. O çocuk da benim çocuğumdur.
0: Bak Ali, sana bir fırsat. O kızı bırakman için ne istersen yapar, her türlü rahatlığını temin ederim.
1: Maalesef hayır.
0: Ne demek maalesef? Biraz para verir, gönlünü yaparsın, olur biter.
1: Fatma'ya mı? Ben Fatma'yı dünyanın en büyük servetine değişmem. O benim her şeyim. Evleneceğim onunla.
0: Çocukluk etme Ali. Senden evlenmek istediğimi hala anlamadın mı?
1: İşte bu imkansız.
0: Düşünmen için sana vakit veriyorum. Delilik etme.
1: Bu dünyada ancak Fatma beni mesut edebilir. Yalnız onu seviyorum ve yalnız onu seveceğim.
2: Mektubu üzerinde bulunan adrese götürün.
3: Baş üstüne.
2: Hadi bakayım. Nedir sizin bu çarşaflı haliniz? Bundan sonra mini şort giyip geleceksiniz. Minim.
1: Ne de olsa bizden Fatma, amcamın kızı.
4: Onun uğursuzluğundan bu hallere düştük.
5: Bizi kendin gibi fakir ve çaresiz bıraktın.
0: Aman Allah'ım, yeter artık bu işkence!
1: Kâfi, bırakın artık bu boş lafları. Birbirimizi kırmayalım. Mütemadiyen münakaşa etmeyelim, hayatımızı yeniden kurarız. Ben çalışıyorum ya, işe sıfırdan başlarım.
5: Hayırdır inşallah? Kimdir acaba?
4: Ha şey, o Mehmet'se içeri alma. Kov gitsin, yerimiz yok de.
5: Mektup sana.

0: Ah, o çılgın kadının bunu yapacağını tahmin etmiştim zaten.
1: Nedir oğlum?
2: Nedir, ne yazıyor? Müessesemizde işinize son verilmiştir. Hesabınızı görüşmek üzere gelmenizi rica ederim.
1: Söylememiş miydim size bu kız uğursuzdur diye?
3: Aferin Mehmet, tam zamanında gönderdim.
2: Hazırlanın, bundan sonra beşimiz birden dilenciliğe çıkıyoruz.
0: Zararı yok, üzülmeyin. İş kıtlığına kıran mı girdi, ben de başka yerde çalışırım.
1: Ne yapacağımı biliyorum ben.
2: Ne yapacaksın?
1: Yarın senden gidip Ali'nin patronunu görüp oğlumuzu bu kızdan kurtarmamız için birkaç gün mühlet vermesini isteriz.
2: Fena fikir değil. Hı?
0: Fatma. Fatma nerede? Fatma. Fatma! Fatma!

0: Hanımefendi, Fahri Bey isimli bir beyle bir hanım geldiler, sizi görmek istiyorlar.
1: Bir dakika beklesinler. Mehmet!
2: Efendim!
1: Geldiler.
2: Kim geldi?
1: Fahri Bey'le karısı. Bekleme salonundalar. Onlara ders vermek için tam fırsat.
2: Yanına çağır, derhal hemen çabucuktan geliyorum.
0: Buyurun efendim.
3: Merhaba, iyi günler efendim.
4: Merhaba hanımefendi.
1: Oturun, sizi dinliyorum.
4: Bize lütfedip oturmamıza izin verdiğiniz ve daima yardımlarınızı esirgemediğiniz için size ne kadar teşekkür etsek, minnettar kalsak azdır efendim.
3: Kocam doğru söylüyor, müteşekkiriz size.
4: Ali'ye iş verdiniz, şımardı efendim, tıpkı annesi gibi.
3: Maalesef tam tersi, saflığı ve aptallığıyla tıpkı babası. Şahsiyetimizi ayaklar altına alarak o aptal kızı eve getirdi. Hiçbir zaman Ali'ye layık olmadı. Oğlumuz sizinle çalışmakla iftihar eder.
1: Fahri Bey'in oğlu Ali'yi lütfen buraya gönderin.
0: Buyurun efendim. Siz, burada ne işiniz var sizin?
1: Şayet o aylak kızı bir daha görmeyeceğine dair şuraya...

0: Azıcık da bir kağıt yazıp imzalarsan tekrar işine dönebilirsin.
1: Hayır hanımefendi, ne Fatma'yı bırakırım, ne de size muhtaç olurum. Müsaadenizle, Allah'a ısmarladık anne, Allah'a ısmarladık
2: o! Ali, oğlum!
0: Ali, nereye gidiyorsun?
2: Müsaadenizle! Ali, gel buraya!
0: Mehmet, hemen onlardan önce eve gitmemiz lazım, çabuk!
2: Tamam, oldu!

0: istedikleri oldu. İnşallah bu nikah kıyılmaz.
1: Rica ederim Zehra Hanım, bu tarz konuşmaların yeri değil burası.
2: Ne yapacağız şimdi? Planladığımız gibi hareket edeceğiz.
3: Tamam oldu.
0: Tabii, tabii. Fatma hemen gidip kıyafetini değiştirsin.
2: Öyleyse ben gidip Ali'ye haber vereyim.
0: Teşekkür ederim.
2: Hanımefendi, buraya geliyorlar beyefendi.
1: Ben onu davet etmedim ki.
2: Madem ki geliyorlar, karşılamamız lazım beyefendiciğim, ayıp olur. Ne de olsa, bu köşkün sahibi kendisine nazik davranmamız lazım. Adab-ı muaşeret bu, ya.
0: Bu kadının bizden ne istediğini anlayamadım. Yoksa aranızda bir şey mi var? Şayet varsa bir daha yüzüne bile bakmam.
1: Neler saçmalıyorsun Fatma? Karşılamazsam ayıp olur değil mi?
0: Beni sevmediğini biliyordum zaten.
1: Müsaade et yavrum, müsaade et de ne istediğini bir anlayayım, sonra ben sepetlerim onu buradan, tamam?
2: Dur sen, ben hallederim. Sen harekete geç.
0: Canım benim, yavrum. Canım, ben kıyafetimi değiştirinceye kadar sayın sana emanet. Hadi gel çabuk, hadi, çabuk, hadi.
2: Ali dikkat et, sakın kıracak bir şey söyleme. Çünkü kalbini kırarsan çok fena olur.
1: Tamam, tamam, anlaşıldı. Bakalım ne istiyor benden, onu anlayalım.
2: Sinirlerine hakim olman lazım, biliyorsun. Eğer sinirlenirsen, sinirlerin çok fena yerlere tesiri var. Mesela midene tesir eder, bağırsaklarına tesir eder, değil mi ya? Onun için sinirlenmemeye
1: bak. Peki, peki, peki, bana müsaade.
2: Bir dakika, bak ne söyleyeceğim. Aklıma bir şey geldi, sinir dedin de aklıma bir şey geldi. Bir darbe mesel vardır hani, dam üstünde saksan vur beline kazmayı.
1: Peki canım, bir dakika.
2: Gel bak şimdi, ikinci bir darbe mesel de nedir biliyor musun? Hani bak, bak aklıma geldi. Hani tokat tokat, üstüne tokatların üstünde bacak vardır. Değil mi ya, değil mi? Gel, gel, gel. Tamam, hadi şimdi defol git.
1: Hoş geldiniz, burada konuşabilir miyiz?
0: Beni içeriye davet etmiyor musun?
1: Hayır, yani demek istiyorum ki burası size göre bir yer değil de.
0: Neden olmasın, niçin?
1: Saadetimin yıkılmaması için içeri girmenizi
0: merak
1: istiyorum.
0: Merak etme, saadetin yıkılmayacak Ali, merak etme.
1: Bakın,
0: rica
1: bir dakika,
0: ederim, bırak.
1: Ben rica ediyorum, neden anlamak istemiyorsunuz
0: rica
1: beni?
0: Rica ederim, ısrar etme.
4: Hoş geldiniz efendim.
5: Hoş bulduk efendim.
4: Sizlere de hassız etmiyorum. Yemin ederim.
5: Teşekkür.
3: Eyvah, festival başlıyor.
4: İhya ettim.
5: Çok naziksiniz.
3: Seyreyle gümbürtüyü.
1: Fatma nerede Mehmet?
3: Bilmem, gitmiştir herhalde.
1: Nereye gider canım?
2: Ne bileyim ben, nereye gider?
6: Anne! Anne! Anne!
4: Dur çocuğum! Çocuk beni annesine benzetti. Ben senin annen
6: anne
4: değilim yavrum.
6: Dişme bu başında.
4: Anne! Ya, işte böyle. Ya, böyle hanımefendi.
2: İşte gördün mü, böyle olur bu işler.
1: Fatma, sen ha?

Kaçın, demir bilek geliyor! Demir bilek geliyor! Kaçın, durmayın!

Yes, no matter.

0: ne güzel koku böyle. Yumurcan en sevdiği pasta. Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
1: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
0: Yuvasına dönünce kim bilir ne kadar çok sevilecek. Onu öyle özledim ki.
1: Küçük beyi hepimiz özledik sayın bayan. O çiftliğin neşesiydi.
0: Evet öyle. Odası hazır mı?
2: Odasını hazırladım efendim. Şimdi oyuncaklarını götürüyorum.
0: Güzel.

0: Bunu çok iyi terbiye ettim efendim. Artık küçük beyin at binme zamanı geldi. Bu günü görmek binbaşının en büyük arzusuydu.
1: Benim yumurcağım artık küçük bir adam olmuştur.
2: Zavallı yavrucak çok sarsıldı. Tucson Silver City yolu epey sürdü. Oradan da annesini görmeye Kalegan çiftliğine gideceğiz.
3: Yoksa bu delikanlı binbaşı Kalegan'ın oğlu mu?
2: Evet efendim, okullar tatil olduğu için evine dönüyor.
3: Hey gidi koca Kalegan! Hayatta tanıdığım en mert, en iyi yürekli adamdı. En büyük emeli oğlunu Phoenix'te okutmak, oradan mezun olduğunu görmekti. Ne yazık ki bunu göremeden genç yaşta göçüp gitti.
2: Duyduğuma göre epey mal mülk bırakmış.
3: Dul karısı şimdi tek başına o koskoca çiftliği nasıl işletecek?
4: Ben varım ya, ben anneme yardım edeceğim. Kovboyluk yapacağım.
5: Ay sen uyumuyor muydun?
4: Ayıp ettin abla, bu kadar uyanık arasında uyumak yakışır mı bize?
3: Cin gibi maşallah.
6: Çantası da pek kıymetli, elinden hiç bırakmıyor.
3: Ne var o çantada, kitap mı?
4: Daha önemli bir şey.
3: Oyuncak mı var?
4: Çok daha önemli bir şey.
6: Anlaşılan küçük yumurcağın çantası babasından kalan paralarla dolu.
4: Paradan daha değerli.
3: Görebilir miyim?
4: Buyurun bakın.
3: Demek bunlar paradan da mücevherattan da daha

0: Değerli, öyle mi?
1: Elbette! Onları bulup toplayıncaya kadar canım çıktı benim!
0: Taştan bol ne var evladım?
1: Taş çok ama her taş baş yarmaz babalık!
2: Bu sıcakta yolculuk çekilmiyor! Sık dişini! Çoğu gitti, azı kaldı! Unutma ki Silver City'de kızlar bizi bekliyor! De! De! De!

0: Haydutta! Haydutta tarafından sarıldık!
1: Hadi çocuklar!
2: Karacığım, hiçbir tehlike yok. Muhafızımız keskin nişancıdır.

0: Buyursunlar, en derin saygılarla. Temiz havaya ihtiyacınız var muhakkak, buyurun. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun, bir dakika bakayım. Ellerinizin güzelliğine bakayım. Buyurun hanımefendi, rica ederim, rica ederim, buyurun. Hey Lop! Buraya gel! Gel, bu iyiliğimi de unutma! Al bakalım, Lop, bu da seni!
1: Ne yapıyorsun, dur bırak beni
0: de! Buraya gel!
2: Yapma! Yapma!

0: şuna cin gibi! Gel bakayım bana, gel!
1: Hayır, hayır!

0: Yumurcak nerede? Neden gelmedi?
1: Posta arabası haydutlar tarafından saldırıya uğramış.
0: Haydutlar mı? Hı-hı. Aman Allah'ım! Ya oğlum, oğlum ne oldu?
1: Ondan henüz bir haber yok.
2: Sen şurada nöbette kal.

0: Yumurcak! Yavrum! Nerede o? Ne yaptılar ona?
1: Metin olun. Cesetler arasında bulunmadığına göre oğlunuzun hayatta olması ihtimali kuvvetleniyor.

0: Lop, çocuk sana teslim, sen bakacaksın.
1: Emredersin reis. Şimdi de çocuk bakıcısı mı?
2: Hadi be!
1: Yürü bakalım başımın belası.

0: Oğlunuzun yaşamasını istiyorsanız, 10 gün içinde ölüm vadisine 50.000 dolar getirin. İmza... Demir Bilek. Batı'nın en müthiş haydudu.
1: Ne olursa olsun, iyi bir haber bu. Fidyeyi öder ödemez oğlunuza kavuşacaksınız.
0: Yok, hayır. Ben sizin kadar iyimser değilim. Bu alçaklar fidyeyi alsalar bile... ...çocuğu gene de öldürebilirler.
2: İçmek istiyorsun değil mi? Ama önce içkiyi hak etmelisin.
3: Abi, hakkın var. Denizler içki olsa sana gene yetmez. Önce içkiyi hak etmeli.
4: Hadi bakalım, keskin göster kendini.
5: Hadi arkadaş, eğlendir bizi.
3: Eğlendir ya, onu söylüyorum. Hadi keskin, eğlendir bizi.
2: Biraz ağırdır, taşıyabilecek misin ha?
6: Bir fıçıda duramadım ben.
3: Yazık sana be! Hak etmedin. Çekil be!
2: Hey, baksanıza kim var orada?
3: Ne o keskin? Artık eski dostlarını tanımıyor musun?
2: Eskiden böyle değildin ama. Bir zamanlar fiyakandan geçilmiyordu.
3: Öyle, doğru dedin. O zamanlar Texas'ın en ünlü haydut avcısı. Hiç kimse de ona karşı çıkacak yürek yoktu.
7: Para için masum insanları öldürürdü.
2: Nasıl, bari yükünü tuttun mu ha?
3: İstesem şimdi kurşunla doldururum işkembeni senin. Namussuz herif, zavallı arkadaşıma yaptıklarını unuttun mu?
2: Bir fikrim var, onu öldürmektense kadehini parçala. İçki onun canıdır.
3: Sakın kıpırdayım deme!
7: Ay ne yapıyorsun?
3: Şimdi çıkacak şimdi. Hadi
8: bakalım.
2: Artık bittin, pis sarhoş!
0: Oğlumdan haber var mı?
1: Maalesef hayır.
0: Peki, bir şeyler yapıyor musunuz?
1: Elimden geleni yapıyorum. Fakat Texas büyük. Demir bilekse ele geçmez bir haydut.
0: Siz böyle konuşursanız kime başvuracağız?
1: Bilmiyorum. Gidelim efendim.

0: Buyurun efendim.
1: İyi silah kullanan cesur adamlar arıyoruz.
0: Teksas'ta bunlardan daha kabadayı adam bulamazsınız.
2: Anlat.
1: Biliğine, yüreğine ve silahına güvenilir adamlar arıyorum. İyi para verin.
2: Bize güvenebilirsiniz.
3: Teksas'ta bizden hızlı silah çeken adam yoktur.
4: Biz gözümüzü budaktan esirgemeyiz.
1: O halde beni iyi dinleyin. Demir Bilek oğlumu kaçırdı. Onu kurtarıp sağ salim bana getirirseniz size mükafat olarak tam 10.000 dolar vereceğim.
5: Git işine.
4: Postu deldirmeye niyetimiz yok.
6: Eğer 2 yıl önce olsaydı aradığınız adam şurada oturandı. Ama şimdi halini görüyorsunuz.
1: Çok zor bir durumdayım. Yardımınıza ihtiyacım var.
7: Benim mi?
1: Evet. Sizin çok ünlü bir silahşor olduğunuzu biliyorum.
7: O eskidendi. Elime silah almayalı yıllar oldu.
1: Bir deneseniz, yeniden başlasanız.
7: Bu ellerle mi? Korkarım, hedefimi şaşırır. Belki sizi, belki de kendimi vururum.
1: Çok mutsuzum, çok çaresiz kaldım. Ne olur yardım edin bana. Kabul ediyorsunuz değil mi?
7: Size yardım etmek isterdim. Gerçekten isterdim. Fakat halimi görüyorsunuz. Artık kendime bile hayırım yok.
8: Şuna bak, lodosa tutulmuş yelkenli kayık gibi sallanıyor ha.
6: Vay ölüsü kandilli vay, amma da içmiş ha. Şöyle buyurun.
8: Eyvallah.
9: Nasıl taktın çelmeyi? Partiye devrildi yere. Bir çelmeyi hadi.
10: Yeah.

arkadaşlar, reisimiz Aydınlar Kralı Demir Bilek ve güzel sevgilisinin şerefine içiyorum. Evet arkadaşlar, kahraman Aydın kardeşlerimin şerefine kaldırıyorum kadehimi.

0: Başımın derdi. Beş paralık keyfim vardı, onu da sen kaçırdın. Ver şunu bana. Yakarım işte, istersen seni de yakarım!
1: Hayır, bir saygın yaktın sopanımı! Sopanımı yaktın!
0: Şimdi başlarım senin sapanından!
2: Cüzdanı bulan gazeteyi okur.
3: Mükafat olaraktan beni İspanya'ya getiriyorsun ha?
2: Evet.
3: Bu İspanyol abim de beni yürüte yürüte ayaklarımın altına su toplattırdı be!
4: Rodriguez geldi İstanbul'dan, ya gelmiş ya!
5: Şarkıcıya kız
2: vermem! Ben sana yolu söylerim, hadi!
6: Bankayı soydular!
7: Yakalayıp söyletirler!
8: Şoförü teşhis etti.
9: El Cordobesler'in ikincisi!
10: Pazara görüşeceğiz El Cordobesler'in ikincisi!
9: Çık araniye, orada Boy ile çalışacak.
10: Boy istemez!
5: Kofla!
10: Bu annem mi?
5: Çeee!
11: Turist Ömer Boğa Güreşçisi, yarın 18'de TV4'te.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
17: Abi motor komple gitmiş.
18: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
19: Hesap.
18: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
19: Hesap kurdu.
20: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
21: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
22: İkisi birlikte çok iyi.
23: Tıpkı bizim gibi.
24: Pepsi ile hepsi güzel.
25: Otel harika.
23: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
26: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
25: Trivago'ya bakmalısın.
26: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
25: Yüzden fazlasından.
26: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
23: Trivago'ya bakmalıydım.
26: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan Volcano. Sosuyla Algida Volcano.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuk mu Lipton mu?
9: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
11: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
12: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
11: Her adımda yeni bir mekan.
12: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
11: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
12: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
11: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
12: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
11: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
13: Bu var ya bu.
14: Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Işıklar söndü.

0: kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adına.
1: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
13: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
12: Üzüm.
13: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
12: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
13: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
12: Havuçlu kek ve şefimiz smoothie.

0: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır Ebru'ydum.
0: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Başıma gelen bu felaket yıktı beni. Ne kadar acı çektiğimi bilemezsiniz. Bütün umudum sizde. Onu ancak siz kurtarabilirsiniz.
4: Kurtarmak.
3: Oğlumu öldürecekler. Görseniz öyle sevimli, öyle iyi yürekli bir çocuk ki.
4: Çocuk mu?
3: Evet, işte resmi bakın. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel değil mi? Bu da kovboy elbisesi. Yeni almıştım onu. Henüz giymek nasip olmadı yavruma. Bu da yeni topu. Daha bir kerecik bile oynayamadım.

0: Yeryüzünde ondan başka hiç kimsem yok.
1: İstemez miyim? Fakat imkansız bu. Yıllar önce bir çocuğun ölümüne sebep oldum. Silahımdan çıkan kurşun boğazına saplanmış, yerde kanlar içinde yatıyor, acıyla kıvranarak can veriyordu. Bu hayal hiç gözümün önünden gitmiyor. Annesinin feryatları hala kulaklarımda çınlıyor. İşte o günden beri elime silah almadım.
0: Evet ama... Bu defa bir çocuğun hayatını kurtaracaksınız. Bir çocuğu öldürmekle yıkılmışsınız. Aradığınız huzura ancak benim çocuğumun hayatını kurtararak kavuşabilirsiniz.
1: Peki, bir defa deneyeceğim.

0: Hey sarhoş, ne arıyorsun burada?
1: Silahımı istiyorum.
0: Senin gibi adamların tabanca taşımasının yasak olduğunu bilmiyor musun?

0: Uzun vadeli bir iş bu yavrucuğum. Keskinin eski haline dönmesini bekleyecek kadar vaktimiz yok. Bana kalırsa hemen fidyeyi ödeyip çocuğu kurtaralım.
1: Çocuğumun fidyeyle kurtulacağına inanmıyorum. İnansam bile haydutların istedikleri para hazır değil. Fidyeyi ödemek için çiftliği satmam gerekiyor. Bu da zaman ister.
0: Çiftliği satmanıza lüzum yok yavrucuğum. Eğer arzu ederseniz ipotek karşılığı size 50.000 dolar verecek birini derhal bulabilirim.

0: Artık üzülmeyin. Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
1: Buna inanıyorum. Ve yalnız size güveniyorum.
0: Söz veriyorum. Yumurcağa bu elbiselerini giydirip onu size geri getireceğim.
2: Bekle Keskin, ben de seninle beraber geliyorum.
0: Yardıma ihtiyacım yok.
2: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
0: Tek başıma.

0: Nasıl? Burada bizimle beraber bulunmaktan memnun musun Yumurcak?
1: Sizden memnunum ama diğerlerini hiç sevmiyorum. Büyüdüğüm zaman elime bir tabanca alıp hepsini öldüreceğim.
0: Bravo! Şimdi arkanı dön bakalım, sakın bu tarafa bakma!

0: Bir kadın yıkanırken haber vermeden içeri girilmez.
1: Asaletine yandığımın karısı. Kendini sarayda mı sanıyorsun? Oo, güzel bir banyo, bana iyi gelir. En son Westbank'ı soyduğum zaman yıkanmıştım.
2: Westbank soygunu mu? Ama sen o bankayı bir yıl önce soyduğunu söylemiştin.
1: Kibar bir adamın yılda bir kere yıkanması şarttır.
2: Yuh be! Bir kere çok olmuyor mu?
1: Oğlum bak bakalım biraz daha sıcak su var mı?
2: Derhal beyim!
1: Hıh!

0: Şahane görürsün.
1: Yandım! Yandım anam!
2: Keskin. Gene mi silahşörlüğe heves ettin? Demir bileği arıyorum. Demir bilekle uğraşma Keskin. Onunla başa çıkmak çok zordur. İyi düşün.
3: Onu nerede bulabilirim?
2: Dağlarda. Ama nerede olduğunu kimse bilmiyor.
3: Peki, ben onu bulurum.
2: Şansın açık olsun Keskin.

0: Fidyeden ne haber?
1: Çocuğun annesi sana para yerine bir adamını gönderiyor.
0: Kimmiş o eceline susuyan köpek? Hı?
1: Keskin isminde eski bir silahşör.
0: Tanırım kurdu ama şimdi... çomarlaşmış diyorlar.
1: Şaşılacak şey. Birdenbire yine kurtlaştı. Çocuğu kurtarmak için buraya geliyor.
2: Nerede o fiş?
3: İşte orada.
2: Yakalarsam geberteceğim. Geberteceğim onu.
3: Vay şeytan
2: vay. Vay lanete bak. Cephaneye girdi.
4: Hı?

0: sen velen!
1: Bırak beni ya, bırak beni!
0: Sana bırak, ben şimdi gösteririm seni!
1: Ne oluyor be? Ne yaptım sana? Güzel güzel oynuyordum işte!
0: Dinamitle oyun olur mu lan? Koskoca dağı havaya mı uçuracaksın? Bir daha buraya girersen duman ederim seni, duman! Büyük bir tehlike atlattık arkadaşlar! Bu yumurcağın yüzünden az daha hepimiz havaya uçacaktık.
2: Neyse, ucuz kurtulduk.
3: Hepimize geçmiş olsun.
2: Demir bilek geldi.
4: Hadi gidelim öyle.
2: Hadi yürü.
0: Hadi yürüyün bakalım.
1: Yumurcak, nedir benim bu dazlaktan çektiğim? Sen üzülme. Hadi gel gidelim.
5: Çocuklar buraya gelin. Beni dinleyin. Hazırlanın bakalım. Mümtaz bir misafirimiz geliyor. Meşhur haydut avcısı Keskin. Siz ikiniz gelin bakayım bana. Gelin. Şimdi size iş çıktı. Gidip şöhretine layık bir şekilde karşılayacaksınız onu. Tamam mı?
6: Merak etme reis. Saygıda kusur etmeyiz. Derhal
7: parlak bir merasim yapacağız ona.

0: Demir bileğin kampı nerede?
1: Bilmiyorum. Büyük mağaralarda.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Parayı düşünüyorum. Keskin geliyormuş.
0: Peki parayı vermezlerse ne yapacaksın?
1: Tabii çocuğu öldüreceğim.

0: Hoş geldin Keskin.
1: Biz de seni bekliyorduk.

0: Nasıl? Dünya küçükmüş değil mi? Kısmete bak! Yıllar sonra gene karşılaştık.
1: Eğer o kaza olmasaydı, cehennemin dibine boylamıştın.
0: Şimdiye kadar beni temizlemek isteyen çok oldu. Ama hiçbiri başaramadı.
1: Bunu ben yapacağım Demir Bilek.
0: Öyleyse, Silver City'de yarım kalan işimizi burada bitireceğiz.
1: Tamam Demir Bilek.
0: Oldu Keskin. Benim istediğim zaman düello edeceğiz.
1: O zaman belli olacak kimin daha iyi silahşör olduğu.
0: Tabii ya, benim de arzu ettiğim bu işte. Dünyanın kaç bıçak olduğunu göstereceğim sana. Çocuklar, misafirimizle meşgul olun. Bütün arzuları yerine getirilmeli. Kendisi hürmet ettiğim bir insandır.
2: Merak etme reis.
3: Seni mahcup etmeyiz.
4: Biz adam ağırlamasını çok iyi biliriz.

0: Ne var, ne oldu? Yeni bir haber var mı?
1: Haberler çok kötü efendim. Keskin'i öldürmüşler.
0: Peki... şimdi ne yapacağız? Söyleyin.
1: Fidyeyi ödemekten başka çare yok. Yoksa bu haydutlar çocuğu da öldürecekler.
0: Ne olur... çiftliği ipotek edecek adamı hemen bulun. Şartları ne olursa olsun kabul ediyorum. Yeter ki çocuğum kurtulsun.

0: Nereye?
1: Biraz hava almaya çıkıyordum.
0: Beni aptal mı sanıyorsun?
1: Ne demek istiyorsun?
0: Biraz hareketlerine dikkat etsen iyi olur.
1: Bugün çok sinirlisin. Sebebini anlayamıyorum.
0: Sen daha iyi bilirsin. Fakat şu anda başka şeyler düşünüyorum.

0: Hey, gel.
1: Tebrik ederim, iyi dövüşüyorsun. Elin bağlı olduğu halde üçüne birden karşı koydun.
0: Çabuk bir bıçak bul ya da bu ipleri kesecek bir şey, hadi.
1: Kimsin sen? Ne arıyorsun burada?
0: Beni annen yolladı. Çantada senin için bir hediye var, bir kovboy elbisesi.
1: Kovboy elbisesi mi? Peki öyleyse.

0: Yumurcak! Yumurcak! Hay Allah'ın cezası, neredesin be? Neredesin Yumurcak?
1: Ne olur?
0: Çocuk kaçtı be, çocuk kaçtı diyoruz, anlamıyor musunuz? Yumurcak kaçtı! Bırak Yumurcak, neredesin?
1: Lan başımıza bela oldu bu çocuk be!
0: Bıktık artık ya!

0: Sapanımı yakarken iyi miydin?
1: Gidip bizden sonraki nöbetçileri uyandırayım.
2: İyi edersin, biraz da onlar beklesinler.

Kaçıyorlar.

0: Emredersiniz efendim? Siz ne emredersiniz küçük bey?
1: Bana... Oo, hayrola arkadaş, bu ne şıklık böyle?
2: Bu koçayı nereden buldun? Mezar mı soydun yoksa mürasa mı kondun ha?
3: İyi ki geldin, canımız sıkılıyordu.
1: Hadi bakalım, eğlendir bizi.
4: Hadi bakalım, çözün kemerlerinizi.

0: Ver silahımı.
1: Buyurun.
0: Hadi beyler, kalkın bakalım. Kalk ayağa. Sen de. Ben de. Çabuk olun, vaktimiz kalmadı. Yatırın fıçıları. Hadi bakalım maestro. Neşeli bir hava çal. Hadi çıkın fıçılara. Oynayın beyler. Hiç şakam yoktur ha. Yumurcak doyur şunları.
2: Afiyet olsun.

0: Merhaba Demir Bilek.
1: İşler yolunda mı?
0: Yolunda Demir Bilek. Nihayet parayı kopardık. Tam 50.000 dolar. İşte bunun içinde.
1: İyi iş becermişsin.
2: Ya çocuğum? Çocuğun nerede?
1: Ne? Neden bahsediyorsun sen? Bize ne senin çocuğundan?
2: Söyle, Yumurcak nerede?

0: Amca ben Fatma'yım.
1: Nusret Bey'in kızı mı?
0: Evet.
1: Mahkemeye intikal ederse bütün servetimiz elimizden gider.
2: Anne, zaten kızın iki gündür doğru dürüst yemek yediği yok. Sen benim ilk sevgilimsin.
3: Yakında baba olacaksınız.
0: Şimdi de bize yamanmaya kalkıyor.
2: Ben yarın İstanbul'a gidiyorum, bir emriniz var mı?
4: Yakında her şey düzelir.
5: Sağ ol abi.
0: Arabada çantanızı unutmuşsunuz.
1: Çocuğuna da torunum gözüyle bakacağım. Bu gidiş bizi iflasa sürükleyecek.
2: Fatma'nın ağı tuttu baba.
0: Hemen bir doktor çağıralım.
4: Bütün mirasını da size bırakmış oluyor.
0: Kötü kullanılmasına rağmen biraz tamiratla bir şeye benzer.
2: Fatma nerede Mehmet?
1: Bilmem, gitmiştir herhalde.
2: Nereye gider canım?
6: Güzel şoför. Birazdan TV4'te.
7: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
9: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep siz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile

Hepsi güzel. Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Gerçekten onlara gülerdim.
7: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
8: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
9: Tutku, cesaret,

0: pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
1: Benim Hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.

Yeah.

0: Merhaba çocuklar, merhaba!
1: Necdet'ciğim, anlatsana, İstanbul'dan ne haber? Ya. Hallettin mi o vaziyeti, anlat Allah aşkına! Tabii.
0: O işi hallettim. İyi. Hem de umduğumdan çok daha kolay oldu, çok rahat.
1: Canım anlat, sıkıntıdan çatlayacağım, patlatacaksın beni, anlat!
0: Anlatacağız, bir dakika müsaade et de anlatalım! Allah Allah! Amcanın adresini buldum. Ama senin derhal gitmen şart, hiç durma!
1: Evet Fatmacığım, madem ki senin gitmen gerekiyor, oraya git! Ziyan yok, ben bağrıma taş basarım, sensiz yaparım, ne yapayım?
2: Bana bak Mehmet, sen niye böyle konuşuyorsun?
1: Niçin konuşmayayım, ne yapayım?
2: Bak Mehmet, senin de gelmeni istiyorum.
1: Ben kimseye yük olmak istemem Fatma! Hayatta bugüne kadar kimseye yük olmadım, benim için acı bir şey bu!
2: Böyle konuşma, küçük yaştan beri beraber büyüdük, anca beraber, kanca beraber! Paramız yetecek mi dersin?
1: Ver bakayım sendeki paraları bana, ver, ben sayayım da ona göre!
3: Orada da yolun ortasında durmayın beyim, şöyle kenara çekin!
1: Canım anlaşıldı, yolcuyuz be! Al bavulunu, al bavulunu bir tanesini! Al ordunu da ver, hadi al bavulu, gidelim yarım işte! Herif darlanıp duruyor, her tarafından da para çıkıyor!

0: İstanbul'a gelmiş bulunuyoruz. Hepinize geçmiş olsun deriz.
1: Mehmet! Mehmet kalk be! Bak, bak İstanbul'a geldik, bak! Kalk, kalk işte, kalk!
2: Ay!
1: Bak işte İstanbul'a geldik artık!
2: Canım, ben biletimi gidiş gelir sonra gidiş aldım, inmeyeceğim işte, uykum var!
1: Kalk dedim be! Kalk işte be, o zaman!
2: Yapma, yapma baba, yapma! Of!
1: Dedim! Kalk hadi! Yürü, yürü!

0: de şey affedersiniz, Fahri Koray'ın evi neresi?
1: Dur canım, Elen'in hamuruyla erkek işine karışma, ben sorarım. Far far far kor kor kor bir dakika. Evet anlamadım. Bir dakika. Şurada yazılı olan zat-ı muhterem.
2: Evet, ha şu karşı sokakta.
1: Ah çok teşekkür ederiz, gördün mü nasıl bildiğini. Sen bana güven, kafa değil bu, dikiş makinesi.
3: Olmaz!
1: Şunlara
3: olmaz.
1: Bak, müsamereden geliyorlar.
3: Böyle rezalet olmaz! Yani çal, söyle, oyna, para alıp olmaz mısın? Bıktım bu işten artık, illallah canım!
1: Aa, aklıma çok güzel bir şey geldi, dinle! Dinle bak şimdi, kulaklarını aç, beni alta bakalım, dinle bak ne yapacağız.
0: Mutlu bir gün.
4: Sevgili dostlarım, değerli misafirlerim. Oğlum Ali şu anda artık üniversite mezunudur. Bu gece bu mutlu olayı kutlayacak, onun diplomasını ıslatacağız. Kadehimi oğlumun başarılarına, sizin şerefinize kaldırıyorum.
1: Rica ederim, zahmet etmeyin, merasim istemez.
5: Merhaba.
2: Ne işiniz var burada?
1: Ne işiniz var mı canım, siz bizi kiralamadınız mı?
6: Kim kiraladı, neden bahsediyorsun sen?
1: Adeli bunlar. Canım, biz ikimiz şarkı söyleyeceğiz, oyunlar oynayacağız. Nerede bey?
7: Hadi, hemen başlayın.
0: Ben mi? Neye?
7: Niye olacak? Şarkı söylemeye.
0: Peki, madem ki istiyorsunuz, söylerim tabii.
1: Tabii.
0: Yalnız, ne söyleyeyim?
7: Sayın misafirlerimiz, gecenin sürprizi! Bu cici kız şimdi sizler için bülbül gibi şakıyacak.

0: Büşra söyleyelim de bunları dışarı atsınlar.
1: Aldattım seni, kanmadım etimi. Olmaz olmaz, bu iş olamaz. Hiç yalvarma, bu iş olamaz.
2: Hadi bakalım, işiniz bitti, gidin artık buradan!
3: Dur ya, o çılgın mısın, deli misin nesil? Bırak sen, ben ondan başa çıkarım! Bana bak, o buraya amcasının evine geldi,
4: ne
3: anlaşıldı mı?
4: Ne oluyor burada, bu gürültü nedir? Verin paralarını da gitsinler!
3: Aman beyefendi, biz buraya para için filan gelmedik!
4: Niçin geldin?
3: Ama tam anlatacaktım, bu uşak mıdır nedir, ne biçim adamdı, tam mani oldu! Ben buraya Tahran'dan çekil şöyle sen! Tahran'dan yeğeninizi getirdim size, işte yeğeniniz Fatma! Oh. Evet! Uşak müsvedesi!
5: Yeğenim... Fatma!
6: Beni tanımadınız mı amca, ben Fatma'yım!
5: Nusret Bey'in kızı mı?
6: Evet, kardeşiniz Nusret Bey'in kızı Fatma!
5: Nusret! Onlar ölmemişler miydi? Gelin yukarıda konuşalım bu meseleyi!
3: Tabii, tabii, yukarıda konuşalım! Yürü.

0: Gelin, gelin şöyle. Şimdi anlatın bakalım, ne demek istiyorsunuz?
1: Aa, bakın size vaziyeti anlatayım amca bey. Ben yıllardan beri sizin adresinizi arıyordum. Nihayet o adres elime geçer geçmez doğru İstanbul'a geldim. Aradığım zaman hiç müşkülat çekmedim. Yeğenle amcayı birbirine kavuşturdum, Allah mübarek etsin, birbirinizden ayırmasın.
0: Zehra, bak bunlar ne diyorlar?
1: Ay, genç bir cadı. Merhaba.
0: Güya bu kız 15 yıl önce ölen kardeşim, Nusret'in kızıymış.
2: Hiç de benzemiyor, delirmişsiniz siz. Bunlar sahtekar ve dolandırıcı, yalan söylüyorlar.
1: Bana bakın, bana bakın hanımefendi, ağzınızdan çıkanı kulağınız işitsin. Biz ne sahtekarız ne de dolandırıcı, işte! İşte burada Fatma'nın kafa kağıdı, bak, bak, bak da gör! Aman beyefendi, inanmıyor musunuz? O sizin kardeşinizin kızı ve Nusret Bey'in tek mirasçısıdır! Aa, inanmıyorsanız eğer, biz de gider karakola, lazım gelen muameleyi yaptırırız, biz namuslu vatandaşlarız! İkimiz beraber büyüdük aynı zamanda, aa!
2: Aman bey, misafirlere rezil olacağız. Şimdilik onları oyalayalım, sonra bir icabına bakarız.
3: Olur.
0: Pekala! Siz şimdilik istirahat edin, misafirler gidince bu meseleyi etraflıca konuşuruz.
4: Gidelim buradan Mehmet, ben böyle amca istemiyorum.
1: Ne diye gidecekmişin? Gidip de onların ekmeğine yağ mı süreceksin, görmüyor musun işte? Babanın mirasına konmak istiyorlar!
4: İyi ama bunu nasıl ispat edebiliriz?
1: Canım, sen orasına karışma! Ben evelallah senin hakkını kimseye yedirmem! Göreceksin, buraların hepsi senin olacak! Senin kızım, senin, senin bacım! Geç şöyle geç, otur, otur! Otur, istirahat et! Otur sen!
5: Otur!
2: Arabam yok, beni eve kadar bırakır mısın?
6: Tabii, tabii bırakırım! Baba, müsaade edersen Nerkiz'i evine kadar bırakacağım.
2: Hoşça kalın efendim.
7: Güle güle.
2: Hoşça kalın. Güle güle kızım.
0: Şimdi ne olacak, ne yapacağız onları?
2: Düşündüğün şeye bak, kolundan tuttuğun gibi atıver sokağa.
0: Mahkemeye düşersek rezil oluruz.
2: Haklısın. Kazadan sonra çocuğun cesedi bulunamamıştı. Bu kızın Nusret'in kızı olduğu muhakkak. Gördün mü başımıza geleni?
0: Eğer iş mahkemeye intikal ederse, bütün servetimiz elimizden gider.
2: Aman be, ne yap et, bu işi bir hale yola sokuver.
0: Sen merak etme.
1: Şayet şahit istiyorsanız, ben Tahran'a gider, istediğiniz kadar getiririm.
0: Siz uzun yoldan geldiniz, burada kalıp birkaç gün istirahat edin.
5: Değil mi ya?
0: Ben de bu arada durumu inceler, size cevabımı bildiririm.
1: Fatma, kafirler imana geldi.
2: Hizmetçimiz de izine gitmişti zaten, o gelene kadar bir müddet çalışın bakalım.
0: Hasan, bunları al garaja götür.
1: Garaj maraj boş versen biz idare ederiz.

0: Ay rüyamda da köpek suratıma bir şey yapıyordu, iyi ki uyandım. Aman be, ay. Hadi, hadi eyvallah, bana müsaade.
1: Nereye?
0: Nereyesi var mı?
1: Nereye?
0: Burası senin amcanın evi, sen burada kalabilirsin ama buna benim hakkım yok ki. Ben de gideyim de başımın çaresine bakayım, bir iş bulayım. Nasıl olsa yakında işler yoluna girer, beraber oluruz. Sen sakın benim için üzülme, ne yapalım?
1: Beni bırakacak mısın?
0: Canım, ben seni bırakır mıyım hiç, kalbim seninle beraber. Ben gene geleceğim, sana uğrayacağım ama ben şimdi gideyim de onu bir bulayım bakayım, onu.
1: O da kim?
0: Canım, Necdet! İstanbul'a gelirsen bana uğra demişti. Türker'in yanında mıdır nedir? Hiçbir zaman k***dan ayrılmaz. İstanbul'a gel, ben sana iş bulurum demişti. Gidip bulayım bakayım, özledim.
1: Hadi git bakalım ama beni ihmal etme.
0: Seni ihmal eder miyim ben? Sen bekle.
1: Söz verdin.
0: Tamam, tamam, oldu.
2: Ali'nin Kenan Bey'in kızın Erkiz'le evlenmesini canı gönülden dilerken, ister misin bu kız Ali'nin aklını çelsin?
3: Ne yapıp yapıp derhal bunu önleriz. Ali'nin Nergis'le evlenmesi bizi iflastan kurtaracak. Kenan Bey'in ne kadar zengin olduğunu biliyorsun.

0: Bak bak bak, nasıl da gülüyorlar. Ali'nin de bu kızdan hoşlandığı belli. Sen Ali ile bir konuşma yap, ben de kızın icabına bakayım.
1: Aa, merhaba anneciğim.
2: Merhaba. Yahu nerelerdesin sen? Ne zaman geldin?
1: Bugün geldim. Fatma'yı amcasına getirdim de ondan.
2: Ha, hoş geldin, hoş geldin.
1: Daha ne var ne yok?
2: Vallahi bildiğin gibi çalışıp duruyoruz işte. Ekmek paramızı çıkarmaya çalışıyoruz. Ha, istersen sen gel bizde kal.
1: Sağ ol kardeşim. Bildiğin yerde bana göre bir iş var mı acaba?
2: Üzülme canım, arar buluruz. Hadi şimdi sen gel bakalım, hadi.
1: Sağ ol.

0: İşte geldik, buyur bakalım. Gel içeri, gel. Gel de seni karımla, kızımla tanıştırayım. Gel, gel. Çekinme, işte bizim fakirhane, gel bakalım. Hatice, Hatice! Bak, sana defalarca bahsettiğim arkadaşım Mehmet, Mehmet ya. Mehmet!
1: Hoş geldiniz, tanıştığımıza çok memnun oldum.
2: Ben de memnun oldum.
0: Süreyya! Geliyorum Süreyya, gelsene şekerim. Geliyorum. Gel, gel. Bu kızım, bu da sana bahsetmiş olduğum İran'dan gelen arkadaşım Mehmet. Kızım Süreyya.
2: Memnun oldum, memnun oldum efendim.

0: Anne, zaten kızın iki gündür doğru dürüst yemek yediği yok. Niçin yapıyorsun bunu? Yakışıyor mu sana böyle hareket etmek?
1: Şimdi de vazoyu kırdın ha? Seni gidi köpek seni! Uğursuz!
2: Allah'ım! Niçin ben de zengin değilim onlar gibi? Nedir bu başıma gelenler?

0: Sağ olma Fatma. Sen ömrün boyunca mesut olmaya layıksın. Annemin sözlerinin ve hareketlerinin seni ne kadar üzdüğünü biliyorum. Ama sen benim için doğru, dürüst ve dünyanın en iyi kalpli kızısın. Benim senin hakkında böyle düşünmem yetmez. Annem babam sana ne kadar kötü davransalar yine seni müdafaa edeceğim. Çünkü sen benim amcamın kızısın.
1: Ne kadar iyisin Ali! Sen hiç Tahran'a gitmeyi düşünmüyor musun?
0: Ben Tahran'a çok gittim Fatma. Babamın orada büyük bir fabrikası var. Bu defa gidişimde senin Mehmet'le beraber büyüdüğün yerlere de uğrayacağım. Şimdi dinle beni Fatma. Sana hakikati olduğu gibi anlatayım. Annem babam sana niye eziyet ediyorlar biliyor musun? Arkadaşın Mehmet var ya... seni vasıta olarak kullanıyor zannediyorlar. Ama bunların hepsi geçecek. Önümüzde mutlu ve iyi günler var. Üzülme artık yavrum. Hadi, şimdi gel de biraz gezelim.
1: Teşekkür ederim. Başka zaman gezeriz Ali.
2: Ben bu kızın icabına bakarım.
3: Yahu neredesin be kardeşim Mehmet?
4: Ne yapayım kardeşim, yolun artık alı anca geldim.
3: Yorgunluktan bittim ben de ya, benden bugünlük bu kadar, al anahtarları, geçerken beni de eve bırakıver.
4: Tabii sen hiç merak etme, akşama kadar çalışırım, depoyu da full ederim, teslim ederim sana.
3: Aman işler yolunda gitsin.
4: Hiç merak etme sen, merak etme, hadi geç.

0: Seni çok seviyorum. Bu sözü binlerce defa söyleyebilir.
1: İnanamıyorum.
0: İnan Fatma. Sen benim ilk sevgilimsin. Söyle bana. Sen de beni seviyor musun?
1: Evet Ali. Ben de seni seviyorum.
0: Bu sözü duymak ne kadar mutlu etti beni. Seni ölünceye kadar seveceğim. Evlenmek isterdim senden ama... inan ki kendi param yok. Eğer annem babam razı olsaydı bu işe... bu iş bir an evvel olurdu. Ama üzülme, her şey geçecek.

0: Fatmacığım benim, canım kardeşim, seni o kadar özledim ki burnumda tüttün. Nasılsın, iyi misin Fatma?
1: İyiyim Mehmet, nerelerdesin?
0: Üstümden başımdan anlamıyor musun? Dolmuşçuluk yapıyorum, bir iki bir iki diye. Yolunu buluyorum. Bana bak, köşkün önünden geçerken sana bir uğrayayım dedim, dayanamadım, ne yapayım?
1: Gel içeri gidelim.
0: Yok yok, onların mendebur suratını görmek istemem. Gel de bak, ben sana arabamı göstereyim, bayılacaksın, gıcır gıcır. Acenteden yeni çıkmış gibi, nasıl, benim değil mi?
1: Çok cici.
0: Otur otur, Allah aşkına otur.
1: Olur.
0: Otur. Bunlar da ışık veriyor geceliğin, farlar. Ben sana bir şey söylemek istiyorum ama nasıl söyleyeyim diye...
1: Söyle!
0: Söyleyeyim. Geçen gün ben seni Ali ile baş başa gördüm de...
1: Hiç! Şöyle bir hava almaya çıkmıştık da...
0: Dikkat et Fatma! Ali ile öyle tenha yerlerde filan dolaşma... Çünkü o da babasının oğlu... Başına bir şey gelebilir. Bunlara güven olmaz Fatmacığım. Eğer sen gezmek istiyorsan... Ben seni istediğin yere götürebilirim, hiç çekinmeden söyle. Oldu mu Fatmacığım?
1: Peki Mehmet, bekleyeceğim.
0: Tamam, bekle beni, hazır ol. Yarın gelip seni alıyorum. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.
0: Bir iki, bir iki! Nasıl? Hadi, eyvallah, eyvallah, eyvallah.

0: bunu nişanlanmamızın ve evlenmemizin bir nişanesi olarak kabul et Fatma. Sonra şahitlerimiz de hazır.
1: Hani şahitlerimiz nerede?
0: Gökyüzünde sevgilim. Bulutlar, yağmur ve şimşek.

0: mahvoldum, bittim.
1: Ne oldu Fahri?
0: Tahran'daki fabrikamda yangın çıkmış, mallarımız cayır cayır yanmış.
1: Eyvah, mahvolduk. Hemen Ali'yi oraya gönderelim, olayı incelesin. Bu arada Fatma işini de hallederiz.
0: Nasıl?
1: Tahran'daki kardeşime telefon ederiz. Biz Fatma'yı evden atıncaya kadar onu orada oyalar.
2: Mühim bir şey mi?
3: Merak edilecek bir şey yok. Yakında baba olacaksınız.
2: Anlamadım.
3: Heyecanlanma dostum. 6 ay sonra nur topu gibi bir yavruya kavuşacaksınız. Şimdiden tebrik ederim.
2: Sağ olun doktor. Teşekkür ederim doktorcuğum.

0: Duydun mu? Doğru mu bu? Ali vicdansızlığının bu çocuk değil mi?
1: Yalvarırım sus! Çocuğumun babası hakkında böyle konuşma! Benden evlenecekti, söz vermişti bana!
2: Vaziyet nasıl? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu tesisi yeniden kurmaya imkan var mı?
3: Vallahi çok üzücü bir olay! Bütün fabrika baştan başa yandı! Milyonlarca zarar var! Bu işi yeniden kurmak büyük paraya bağlı! Her türlü zararı yerinde tespit ettim! İşte her şey bu dosyada mevcut!
2: Sağ olun! Bu yardımlarınızı hiçbir zaman unutmayacağım!
3: Aman efendim, vazifem!
2: Müsaadenizle ben yarın İstanbul'a gidiyorum, bir emriniz var mı?
3: Estağfurullah, hayırlı yolculuklar!
4: Defol lan evinden! O fenalığı yapmışsa senin gibi aylak aylak dolaşan biri yapmıştır bu kızı!
5: Hayır Fahri bey! Belki aylak ve serseri dersiniz ama namus hırsızı diyemezsiniz! Şeref ve namusuyla geçinip giden bizler çok mutluyuz! Bütün uğursuzluk sizden geliyor beyim, sizden!
4: Konuştuğunu kulakların da duysun, terbiyesizlik etme! Git buradan!
5: Hadi hadi, benim kulaklarım gayet işitkendir! Şu zavallı kızın haline bakın! Onu bedbaht eden oğlunuz olacak, o bey nerede?
4: Ne? Neler saçmalıyorsun sen? Oğlum Ali'yi mi soruyorsun?
5: Evet, evlenme vaadiyle bu kızcağızı aldatan oğlunuzdan bahsediyorum, oğlunuzdan! O nerede, söyleyin bakalım!
6: Vah vah, çok acıklı! Küçük hanım kendi zevkleri için kiminle düşüp kalkmışsa kalkmış, şimdi de bize yamanmaya kalkıyor!
5: Ne dedin anlayamadım!
6: Ne dediysem dedim, deminden beri kulakların neredeydi, açıp da dinleseydin! Hasan! Çabuk bu kızın nesi var nesi yoksa toparla eline ver, defolup gitsinler! Gözüm görmesin!
4: Defol!
7: Ya ne olursunuz, sizden bir şey istirham edeyim, bir şeyler söyleseniz şu Fatma'ya Süreyya'cığım! Kalkıver, şunu teselli ediver, üzmesin kendini, kahretmesin!
8: Sen merak etme canım! Fatma, niye böyle üzgün duruyorsun ama bak bizi de üzüyorsun!
1: Sormayın, bu şehre ne ümitlerle gelmiştik! Keşke ölseydim de bunlar olmasaydı! Benim yüzümden Mehmet de kahroluyor, sizleri de üzüyorum!
9: Ayıp ettin kardeş! Biz ne güne duruyoruz! Kapımız size her zaman açık! Ev bizim değil, sizin!
5: Allah senden razı olsun! Allah ne muradın varsa versin! Zaten ben sana güvenmeseydim, Fatma'yı buraya getirir miydim?
8: Çok iyi yaptın! Süreyya'nın da böyle candan bir arkadaşa ihtiyacı vardı! Yani, hadi, evde yalnız sıkılıp
9: tabii,
8: duruyordu!
9: Tabii ya, tabii!
8: Evimize hoş geldin kardeşim! Burada kalıcığına o kadar sevindim ki!
1: Teşekkür ederim! Allah sizlerden razı olsun!
8: Hadi artık, gül biraz ama, hadi! Hadi gül bakayım! Bak! Gördün mü nasıl neşelendirdim?
2: Fatma nerede? Ne oldu Fatma'ya?
4: Adı batsın o Fatma'nın!
2: Neden? Ne yaptı ki?
6: Meğer ne malmış o Fatma! Her gece odasına bir erkek alırmış!
4: Bir gece onu dostuyla uygunsuz vaziyette yakaladım!
2: Olamaz böyle bir şey! Dünyada inanmam!
4: Ah. O gece burada olsaydın kendi gözlerinle görürdün!
6: Aman ne iğrenç bir manzaraydı! İkisi de çıplaktı!
4: Adamı kapı dışarı edip kıza nasihat ettik. Sabahleyin uyanınca bir de ne görelim, annenin pırlanta yüzüyle inci küpelerini alıp kaçmamış mı?
9: Hayır! Hayır, olamaz! Fatma böyle bir şey yapamaz! Namus sözü vermişti Fatma bana! Nişanlanmıştık onunla, bekleyecekti beni! Evlenecektik sonunda! Sonra mektuplarımın da eline geçmesi lazım! Bu işin içinde bir bit yeniği var, anlıyorum! Anne söyle bana, mektuplarım eline geçmedi mi onun?
6: Mektuptan filan haberimiz yok bizim oğlum!
1: Ha. Dur bakayım, ağır kaldırdın! Tekmeliyor! Ah! Amma da kuvvetli olacak!
8: Bil bakalım, erkek mi kız mı?
1: Bilmem!
8: Ben biliyorum işte, erkek olacak!

0: Tarihin bak şurasını şimşeye.
1: Seninki benden kala.
0: Yani.

0: Gördün mü bak, ne güzel elbise. Fatma'nın bebeği için aldım bunu. Nasıl, sen de beğendin mi?
1: Evet, çok güzel. Bakıyorum, Fatma'yı da çok seviyorsun.
0: O kadar olacak. Bunu giydikten sonra hep bizi hatırlayacak.
1: Dikkat, dikkat!
0: Ne oldu?
2: Kim yaptı kazayı?
0: Ben yaptım memur bey. Kanun karşısında boynum kıldan ince ama bir dakika. Necdet'ciğim, senden bir ricam var. Şu vereceğim parayla şu elbiseyi Fatma'ya götür, hastaneden çıkmasına yardım
1: hay
0: et.
1: Hay kardeşim, sen üzme kendini.
2: Hadi.
1: Hadi, geçmiş olsun.
3: Sanık şoför Mehmet Hayat Ak.
4: Buyurun sayın yargıcım.
3: Mahkememiz seni tevkif etmeye karar verdi. Bir diyeceğin var mı oğlum?
4: Merhamet, merhamet sayın yargıcım. Ne olur beni tevkif etmeyin. Eğer tevkif ederseniz dolbacım. Öksüz yeğenim var. Onlara sonra kim bakar sayın yargıcım? Sefil olurlar, perişan olurlar, sokaklarda kalırlar. Merhamet edin. Bir kazadır başıma geldi. Affedin beni. Ne olursunuz sayın yargıcım.
3: Sanığın tevkifine 5.000 lira nakdi kefalet yatırdığı takdirde tahliye edilmesine karar verildi.
4: 5.000 lira mı? Ama benim bütün param bu. Sadece 4 lira.
5: Mehmet'i düşündükçe kahroluyorum. Bu ne talihsizlik. Keşke İstanbul'a hiç gelmeseydik.
1: Üzülme Fatma, yakında her şey düzelir.
6: Zavallı Mehmet. Cezaevine düşecek adam mıydı, oldu bir kere.
5: İnşallah yakında kurtulur. Ne yazık ki dua etmekten başka hiçbir şey gelmiyor elimizden.
6: Öyle.
5: En kısa zamanda ziyarete gitmemiz
6: tabii,
5: lazım.
6: Tabii, tabii. Ver bunu.
7: Oh canım. Ay yavrum.
6: Bakın ne tatlı.
1: O benim bir tanem. Tatlıdır tabii. Allah. Canım. Yaradana kurban olayım, yaradana.
4: Yeğenim Sait nasıl Fatma? Konuşmaya başladı mı?
5: İlahi Mehmet, neler söylüyorsun sen? Hiç 3 aylık çocuk konuşur mu?
4: Ya gülmesi, ağlaması?
5: Sorma, mahalleyi ayağa kaldırıyor.
4: Benim yeğenim olduğu nasıl da belli.
5: Ya sen Mehmet, sen buradan ne zaman kurtulacaksın?
4: Belli değil ki. Eğer 5.000 lira kefalet param olursa kurtulacakmışım. Hakim bey amcam öyle söyledi. 5.000 lirayla kurtuluyormuşum, 5.000 lira!
1: Mehmet, 5.000 lirayla kurtulacak mıyım?
5: Evet, öyle söyledi.
1: Param olsa bir saniye bile tereddüt etmez, basar 5.000'i kurtarırdım Mehmet'i.
5: Ben onun arabasında çalışıp bu parayı biriktirmeyi düşündüm.
1: Şoförlük mü yapacaksın yani?
5: Neden olmasın?
6: Tabii olur.
5: Ehliyetim var, bu işi iyi bilirim.
6: Tabii, neden olmasın?
1: Vazgeçsen iyi olur, çünkü kadın işi değil bu.
5: Mehmet'i kurtarmak için başka çaremiz yok. Ne olur, bu işi temin edin bana.
1: Kızım Süreyya, bu işte bize en büyük yardımcı sen olacaksın. Patron Celal Bey'le sen konuşuversene, hadi.
6: Siz hiç merak etmeyin, bana havale edilmiş bir işi olmuş bilin. Ben şimdi gider konuşurum.

0: duymadık ama halletti galiba.
1: Zannederim.
2: Haydi, beklemeden kalkıyor bebek! Bebek, emirgen bebek! Kalkıyor abiler, beklemeden!
3: Helal olsun be, ne hızlı çocuk! Arı gibi durmadan çalışıyor.
4: Hop hop hop, bir dakika beklerim!
5: Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
6: Kendine geliyor işte.
7: Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum.
8: Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
6: Anlamadım.
7: Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
9: Size kesin dedim! Kalbinizi yoruyorsunuz!
8: Başlatma şimdi kalbinden! Sen de oyna!
6: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
7: Haklısın, bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum.
10: Kezban Paris'te, yarın 16.15'te, TV4'te.
11: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
12: Ama ne otel?
13: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
14: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
12: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
12: Trivago'ya bakmamış.
14: Trivago'ya bakmadım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
17: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
18: İkisi birlikte çok iyi.
19: Tıpkı bizim gibi.
20: Pepsi ile hepsi güzel.
21: Festçiler geldi.
22: Bu cappuccino latte. Cappuccino latte. Cappuccino latte. Latte. Cappuccino.
21: Lezzeti de.
22: Ha?
21: Bravo! Bravo!
23: Italiano.
21: Festi.
22: En festi.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yeni Magnum Sandwich.

0: bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
2: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adına.
3: Işıklar söndü, Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim küpür küpür.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
9: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz eşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
1: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
0: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum.

0: abiler, tamam paraları uçlanalım abi. Sağ ol abi, eyvallah abicim, tamam. Sağ ol abi, gene buyurun. Beklerim ha!
1: Yap bakalım.
2: Teşekkür ederim. Çok üzüntülü görüyorum seni. Fakat anlıyorum, haklısın. Herhalde Fatma'dan bir haber alamadın.
1: Fatma'yı hala unutamadım. Hayatıma giren tek kadın o. Fakat anlamadığım bir nokta, ben Tahran'dayken hiç mektup yazmaması. Sırra kalem basmış, nişanlanmıştık da.
2: Zahmet etme. Her derdin bir çaresi bulunur, üzülme.
1: Fakat bu kadar kalpsiz olamaz. Evden bir zor görmese, kaçmazdı.

0: sana. Al koku.
1: Gel bakayım biraz. Hoppala!
0: Hoppala! Hoppala!
1: Hoppa!
0: Otur bakayım şimdi, anne işe gitsin, değil mi? Sen dikkat et, olmaz.
2: Tabii tabii, sen merak etme.
0: Hadi Allah'a ısmarladık.

0: babalık. Al.
1: Dur, bir dakika! Ne demek oluyor bu?
0: 2 lira daha vereceksin efendi.
1: 2,5'tan 1 kuruş fazla vermem.
0: Buraya kadar 5 liradır. İstersen trafiğe soralım ama madem canım vermek istemiyor, sağ ol.
1: Hadi canım, bağışta mı bulunuyorsun? Dolmuşa ilk defa bilmiyorum ben, ukalalık istemem.

0: Arabada çantanızı unutmuşsunuz. Allah versin amca, içi de para dolu ha.
1: Aferin sana oğlum! Al bakalım, bir yemek yersin!
0: Eyvallah amca! Sadakaya ihtiyacım yok, ben vazifemi yaptım!
1: Aferin, mert, gönlü zengin bir kızsın! İçeri gel de seninle biraz konuşalım! Söyle bakayım bana, evli misin?
0: Hayır, evli değilim ama bir oğlum var!
1: Sen çok iyi bir insansın yavrum! Fakat bu şoförlük sana göre bir iş değil!
0: Haklısınız, ben de sevdiğim için değil, mecbur olduğum için çalışıyorum!
1: Sana fabrikamda daha rahat, daha paralı bir iş bulsam ne dersin?
0: Ah, buna çok sevinirim! Yalnız şey, benim bir abim var da...
1: Çalışmak istedikten sonra... Sen çık dışarı bakayım! Ona da bir iş buluruz elbet!
0: Ah, sahi mi? Sizi Allah çıkardı karşıma!
1: Yalnız senden bir isteğim var benim!
0: Buyurun! Elimden gelen bir şeyse memnuniyetle yaparım!
1: Çocuğunu alıp bu eve yerleşmeni istiyorum! Burada hep birlikte bir aile gibi geçinir gideriz! Ne dersin?
0: Siz ne demek istiyorsunuz?
1: Sakın beni yanlış anlama! Sana kızım, çocuğuna da torunum gözüyle bakacağım!
0: Teşekkür ederim! Fakat bu fedakarlığınızın sebebi nedir?
1: Sebep, çok yalnız ve bedbaht oluşum! Kızım Nazlı'yı kaybettiğimden beri, bu kasvetli evde tarifsiz kederler içinde yaşıyorum! Sizler... Ömrümün son günlerinde benim neşe ve teselli kaynağım olacaksınız! Anlıyorsun değil mi? Senden kızım Nazlı'nın yerine geçmeni istiyorum!
2: Müvekkilimin tahliyesi için şart koşulan nakdi kefaret... Kamil Koray tarafından yatırılmış olup... makbuzu yüksek mahkemenize ibraz edilmiştir. Bir sureti de tarafımızdadır. Müvekkilimin tahliyesini talep ederim.
3: Karar! Sanığın tahliyesine ve duruşmanın gayri mevkuf olarak devamına karar verildi.
4: Allah Allah! Allah razı olsun hakim bey!

0: Bugünden itibaren seni evlat edinmiş bulunuyorum. Kızım Nazlı'yı aratmayacağına eminim. Bu evde her şey senindir. İstediğini yapabilirsin.
1: Aa, babacığım! Ya.

0: İşler her gün biraz daha kötüye gidiyor. Üzerimize bir uğursuzluk çöktü sanki. Felaketler yağmur gibi üstümüze yağıyor. Korkarım bu gidiş bizi iflasa sürükleyecek.
1: Olacağı buydu. Fatma'nın ağı tuttu baba. Allah hiçbir kötülüğü cezasız bırakmaz. Ne istediniz zavallı kızdan? Suçu, günahı neydi? Neden onu bu evden kaçmak zorunda bıraktınız? Yalnız onun değil, benim de hayatımı mahvettiniz. Tabii ki suç cezasız kalmayacak.

0: Yaptı.
1: Mutlu yıllar Sait, mutlu yıllar Sait.
2: Allah canım, mutlu yıllar. Sen de tamam.
3: Çok yaşa.
2: Canım ya, bravo. Gel bakalım pastayı keselim şimdi.
0: Mehmet, buraya gel.
4: Buyurun benim.
0: Aldığım hediye hazır mı?
4: Hazır efendim.
2: Keselim bakalım.

0: Sait, koş yavrum, bak sana ne aldım. Gel. Hoppa. Gel bakalım dedene.
1: Canım.
0: Ay.

0: Emniyet müdürlüğü mü? Ben Doktor Şükrü Alptekin. Fabrikatör Kamil Koray bir kalp krizi neticesinde vefat etti. Adli tabibe de bildireceğim.
1: Peki. Her türlü işlemin yapılması için emir vereceğim.
0: Bundan eminim efendim. Teşekkür ederim.
1: Ahmet Bey.
2: Buyurun.
1: Yanına bir memur al, Kamil Bey'in köşküne git. İçeridekileri dışarı çıkardıktan sonra kapıyı mühürlersiniz.
3: Baş üstüne.

0: Mehmet, Mehmet bak polis!
1: Eyvah tüyelim!
2: Kaç gündür sizi arıyorum, nerelerdesiniz?
1: Merhaba memur beyciğim! Biz buralardayız, nerede olacağız? Ne o, bir şey mi oldu?
2: Ne olduğunu bilmiyorum ama sizi karakola götürmemi söylediler.
1: Hayırdır inşallah!
2: Gidelim. Hanımı da, yalnız sizi değil!
1: Hanım da, peki hanım da gelsin, çocuğu da gelsin! Hadi hep beraber gidelim, yürü!
0: Süreyya'cığım, Sait sana emanet! Lütfen biz gelinceye kadar senin yanında kalsın, olmaz mı?
3: Geldiler efendim!
1: Merhaba komiser bey!
0: Merhaba efendim!
4: Nihayet bulabildik sizi!
0: Hayırdır komiser bey, nedir suçumuz?
4: Durumunuz belli oluncaya kadar burada bekleyeceksiniz, oturun biraz!
1: Başa gelen çekilir! Fakirlik, ne yapalım? Eğer biraz zengin olsaydık, bunların hiçbirisi bizim başımıza gelmezdi! Ama üzülmeyelim, böyle yerlerde metin olmak lazım! Aklıma kötü bir şey geldi Fatma! Sakın ihtiyarın ölümü için bizi buraya getirmiş olmasınlar! Komiser beyi hiç beğenmedim, galiba onun için geldik biz buraya!
5: Niçin ayakta duruyorsunuz, otursanıza!
4: Nerelerdesiniz? Bir hayli zamandan beri sizleri arıyorduk!
5: Efendim...
0: Neden aradığınızı anlayamadık!
5: Şaşırmakta haklısınız! Ben de olsam ben de şaşırırdım! Hiç tahmin edeceğiniz gibi bir şey değil bu!
1: Fatma, eyvah eyvah! Yandık yandık! Ya

0: Ömür boyu hapishanelerde çürüyeceğiz yahut da asacaklar.
1: Size bir sürprizim var Fatma Hanım. Ölen merhum Kamil Bey'in mirasının varisisiniz. Merhum sizi öz kızı gibi sevdiğinden bütün mirasını da size bırakmış oluyor. Tebrik ederim.
2: Güle güle her şeyin.
3: Tebrik ederim Fatma.
4: Teşekkür ederim.
1: Hanımefendi, bir imza rica edeceğim.
4: Aa, tabii tabii.
1: İmza. Buyurun.
5: İşte dünyanın en yakışıklı delikanlılarından bir tanesi Süreyya sevgilimi, hürmetle selamlarım. Beni çıkaran fabrika topattı, eşantiyon kaldım. Canım benim. Ben evet şoförlerin en güzeli, en yakışıklı Süreyya. Süreyya tombulum. Tombulum da tombulum da tombulum. Tombulum.
4: Yavrum benim. Biz Mehmet'le vazifeye gidiyoruz. Babam gelince perdelerin değişmesi, duvarların badana işiyle alakadar olsun. Sen hiç merak etme. Bütün bunları şimdiden olmuş bil. Güle güle gidin.
6: Hala ısmarladık.
4: Gel bakalım.

0: ikinci kıyafetinle arabayı silmek işte yakışmıyor sana.
1: Ne yapayım, arabanın cazibesi beni kendine çekiyor, dayanamıyorum Fatma Hanım. Unutma ki, alışkanlığı bırakmak hastalığa sebep olurmuş. Ben de onun için
0: hadi
1: yapıyorum.
0: Hadi yazıhaneye gidelim.
1: Tabii, biraz daha yalayayım, biraz daha seleyim, gidiyoruz. Aha, Bertas'ımız. Merhaba, buyurun.

0: Emirlerime harfiyen riayet edilmesini isterim. En ufak hatayı kabul etmem. Bir dakika efendim. Lütfen vazifenizde daha dikkatli olun. Gidin, gidin. Yarım saat sonra arayın. Hadi bey, lütfen dış temaslar dosyasını gönderir misiniz? Tamam, buyurun. Ayten Hanım, Salih Efendi'nin ailesine yapılan yardım deftere geçsin. Lütfen, anlaşıldı mı?
1: İki kase işkembe çorbası tekmil olsun, sarımsaklı sirkeli. Kokoreç de söyle, yarın da baş ayıklasınlar, beyinli olsun. Söyle, söyle sipariş
0: ver. Siz devam edin.
2: Hanımefendi, ayıp oldu. Merhum Kamil Bey'in fabrikalarının hissesinden başka 3 ticaret gemisi, ayrıca kendisine ait yatığı, 5 apartmanı, fabrikası vardı. Bu müessesenin 3 milyon lirası bankalarda bulunmaktaydı. Ayrıca bazı kimselerden alacakları vardı. Mesela tüccar Rüstem Bey'den 2 milyon. Fahri Bey'den 5 milyon lira alacağı olduğu gibi, evi de ipoteğindeydi.
0: Mehmet, Fahri Bey mi dedi?
2: Evet efendim, piyasamızın büyük tüccarlarından biriydi. Servetini kumar oynayarak eritti. Bir evinden başka mülkü kalmadı.
1: Evi de biz alalım ellerinden, ha Fatma?
0: Bir kere gidip yakından görelim evi.
2: Tamam. Telefonunuzu kullanabilir miyim?
1: Kullanın.
2: Teşekkür ederim.
0: Buyurun.
1: Şişt, Fatma gel.
0: Evet.
1: Kıyafet değiştirip evlerine gidelim, biraz güleriz.
0: Ben bir gözlük takarım.
1: Ben de bıyık sakal takarım. Giyerim. Tamam, sen orasını bana bırak, kıyafetlerimizi değiştiririz.
3: Evet. Evet. Ne zaman gelecekler? Bir saat sonra mı? Peki efendim, bekliyoruz. Kamil Bey'in varisi buraya gelip köşkü görmek istiyorlar.
0: Keşke burada yoklar deseydin.
3: Avukat sesimden tanır, yalan söyleyemezdim.
0: Şimdi buraya gelip borçlarımıza karşılık köşke sahip çıkacaklar.
4: Anne, ben gitmeden önce Fatma'yla nişanlanıp evlenmeye karar vermiştim. Acaba gönderdiğim mektupları almadım? Cevap ver anne.
0: Onu sana hiçbir zaman layık bulmadığım için mektuplarını ben alıp ona vermedim.
4: Niçin ona insan muamelesi etmediniz? Neden onu küçük gördünüz? O da bir insandı. Evden gitmesine siz sebep oldunuz.

0: hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun hanımefendi, hoş geldiniz. Buyurun.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: Pis, kırık dökük, kötü kullanılmasına rağmen biraz tamiratla bir şeye benzer. Bu işlerle lütfen alakadar olunuz, kısa zamanda halledilsin.
1: Evet, evet, çok isabetli bir noktaya temas buyurdunuz. Hepsi düzeltilmeli, tüller, koltuklar, perdeler, hepsi, yazıverin. Evin, evet, bu evin şu hali gösteriyor ki, siz biraz gösteriş düşkünüsünüz. Ben sizin bu halinizi hiç beğenmedim. Son ikazım size, bir daha böyle şey görürsem, kıtiyen affetmeyeceğim. O kadar, affetmem! Evet, bilmem, anlatabiliyor muyum size bu durumu?

0: Fahri Bey. Her şeyi anladınız herhalde, bir saate kadar burayı boşaltınız.
1: Siz asil insanlara benziyorsunuz, hemen dışarı atılmamıza gönlünüz razı olmaz sanırım. Rica ederim sizden, oğlum Ali iş buluncaya kadar kalmamıza müsaade ediniz.
0: Ali!

0: E burasını size tahsis ediyorum.
1: Fakat orası bizim için çok ufak, kocamla sığamayız.
0: Kocam mindere koyar, bacaklarını da pencereden uzatın. Yorganınıza göre bacaklarınızı uzatın. Alışın biraz. Kim var orada bakayım? Gelin benden.
1: Köşk çok bakımsız kalmış. Kısa zamanda onarılsın.
2: Hanımefendi, sizden benim de bir ricam var. Şayet mümkünse oğlum Ali'ye bir iş veriniz.
1: Peki. Yarın yazıhaneye gelsin, beni görsün. Biraz dikkat etseniz fena olmaz.
3: Affedersiniz.
1: Giriniz.
4: İzin verirseniz bir maruzatım var. Lütfedip iş vermekte beni çok zor bir durumdan kurtardınız. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu çiçekleri size karşı olan minnettarlığımın bir ifadesi olarak takdim ediyorum. Hareketimi, samimiyetime bağışlayarak lütfen kabul ediniz.

0: Teşekkür ederim. Yeni vazifenizde başarılar dilerim. Gidebilirsiniz.
1: Sağ ol.

0: Yok, yok, yok. Dünyayı dolaştım. Aramadığım yer kalmadı. Fakat onu bulamadım. Ne kadar ısrar çektiğimi görüyorsunuz. Yalvarırım sizlere. Söyleyin bana, Fatma, Fatma nereye gitti?
1: Fatma'nın Allah cezasını versin. Bize uğursuzluk getirdi. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.
0: Yo, haksızlık ediyorsun anne. Başımıza gelenlerle kızın ne ilgisi olabilir ki? Bulmam için yardım edin.
1: Aman oğlum, benim şimdi onu düşünecek halim mi var? Benim derdim bana yeter. Bir de Fatma lafıyla canımı sıkma rica ederim.

0: İnsaf et Fatmacığım, bir aydır tepdili kıyafet dolaşmaktan bıktım usandım. Herkes sokakta Ümit abi merhaba diyor.
1: Aa! Oldu olacak, hatırım için biraz daha bekle.
0: Fatmacığım sen çok iyi kalplisin. Onları imtihana tabi tutup fırsat veriyorsun ama... amcanın karısı dünyanın en canoluz bir karısı bu.
1: Ne olursa olsun, onları tutup da dışarı atamam ne de olsa Ali, oğlum Said'in babasıdır. Kimsiniz?
2: Benim Ali.
1: Allah'ım! Çabuk çabuk! Giriniz.
2: Buyurun efendim, beni emretmişsiniz.
1: Evet. Şu mektubu alınız ve yüksek sesle okuyunuz.
2: Muhterem hanımefendi, yanınızda çalışan Fahri Bey'in oğlu Ali, evlenme vaadiyle beni ihval edip hamile bıraktı. Mühim bir iş bahane ederek ortadan kaybolan Ali'nin ailesi, babamdan kalan mirası da vermeyerek beni evden kovdular. Çocuğumla kimsesiz kaldım, kıt kanaat geçinip gidiyoruz. Yüksek vicdanınızda sığınarak durumu halledeceğinize inanıyorum, saygılarımla efendim.
1: Ali Bey, bu mektupta yazılı olanlar doğru mu? Sizden bunu ümit etmezdim.
2: Yarına kadar müsaade ederseniz bütün olanları anlatacağım size.
1: Şimdi ne yapmak istiyorsunuz?
2: Gidip onu görmek, hala onu temiz bir aşkla sevdiğimi, ondan evlenmek istediğimi söylemek.
1: Bu gece mesaiye kalacaktınız, unuttunuz galiba.
2: Hayır efendim, unutmadım. Sizden müsaade isteyecektim bu iş için. Beni anlayacağınızı ümit ederim, müsaadenizle.
1: Bir dakika, bir dakika! Şu hesapları deftere geçirdikten sonra gidersiniz.
2: Maafsın efendim.
3: Hesapları deftere geçirene kadar bizim eve gitmemiz lazım. Çabuk, çabuk! Çıkarayım şu bıyığı, sakalı, aman! Acele edelim, çabuk, çabuk!

0: Tamam tamam, bir kere bunu...
1: Ne yapıyorsunuz?
0: Kim o?
2: Lütfen açar mısınız?
0: Ay geldi, ne? Geldi. Çabuk.
1: Ne? Ne? Ne?
0: Necdet Bey'in evi burası mı?
1: Evet.
0: Fatma isminde birini arıyorum.
1: Burada, buyurun. Evet.

0: Fatma, canım sevgilim benim. Her zaman kalbimde yaşadın, hiçbir zaman unutamadım seni. Unutmama da imkan yoktu. Seni bulduğuma ne kadar memnun olduğumu bir bilsen. Saadetimizi annemle babam yıkmak istediler. Ama bundan sonra daha da mesut olacağız. Çok kısa bir zaman sonra senden evlenerek Said'i de oğlumuzu da bağrımıza basacağız. Çocuğumuzu o kadar özledim ki.
1: Baba! Baba!
0: Oğlum!
2: Affedersin kabahat, ben de değil mi bakmıyorum da?
0: Bundan sonra birbirimizden hiç ayrılmayacağız. Ölünceye kadar ayrılmayacağız.
1: Şey, Mehmet'le Süreyya çocuğumuza
3: efendim,
1: çok iyi baktılar.
3: Oldum.
1: Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır.
0: Fatma'ya yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim size.
3: Ama rica ederim, vazifemiz Fatma'nın çocuğu bizim çocuğumuz sayılır, onun çocuğu bizim çocuğumuz sayılır.
0: Şimdilik alıverin şu çocuğu.
3: Verin bakayım bana, verin.
0: Ben annemle babama haber vereyim. Fatma ile çocuğumu buldum diye. Sen al şu paraları.
1: Aa, yok, hayır,
0: çekinme
1: istemem.
0: Canım, belki
1: istemem.
0: Lazım olur. Al, al, al. Ben şimdi hemen döneceğim ve çocukla seni alacağım. Bana
3: güle
0: müsaade.
3: Güle güle, güle rica ederim. Aa, alın şunu, alın. Aman dikkat edin, bana çekmiştir. Her tarafa allak bulur.

0: Ali'nin altın gibi bir kalbi olduğunu biliyordum.
1: Ha, böyle oldu, çok iyi oldu. Bıktım artık bu saklambaç numarasından. Sakalsız bıyıksız sokağa çıkamaz oldum.
0: Biraz daha sabretmeni rica ediyorum senden. Paranın, malın, mülkün saadet getireceğini zannederdim. Yanılmışım. Ali bütün bu zenginliğe sahip patronun teklifine hayır diyor. Beni olduğum gibi bu halimle fakir Fatma'yı seviyor.
2: Dünyalar benim oldu sanki. Öyle mesudum ki tahmin edemezsiniz. 4 sene sonra Fatma'ma ve oğluma kavuştum.
3: Yalan bu, inanmam! Kim bilir o çocuk kimdendi?
4: Hem patronun sana aşık olduğunu söyledi, ev buluncaya kadar köşkte oturmamıza izin verdi. Onu evlenmeye razı edip her şeye sahip olabilirsin.
2: Beni rahat bırakın!
3: Baban doğru söylüyor oğlum. Yaşamamız için para lazım, para!
2: Para, para! Para hırsı gözlerinizi bürümüş! Bu yüzden benim ve zavallı kızın bedbaht olmasına sebep oldunuz. Mesaiye geç kaldım, müsaadenizle.
0: Nen var Ali, bir şeye mi canın sıkıldı? Beni sevmiyor musun yoksa?
2: Hayır, sevmiyorum. Benim kalbim bir başkasına ait.
0: Gayrimeşru çocuğu olan neydi belirsiz o kızda?
2: Sizden rica ediyorum, hakaret etmeyin. Çok iyi kalpli, namuslu bir kızdır. O çocuk da benim çocuğumdur.
0: Bak Ali, sana bir fırsat. O kızı bırakman için ne istersen yapar, her türlü rahatlığını temin ederim.
2: Maalesef hayır.
0: Ne demek maalesef? Biraz para verir, gönlünü yaparsın, olur biter.
2: Fatma'ya mı? Ben Fatma'yı dünyanın en büyük servetine değişmem. O benim her şeyim, evleneceğim onunla.
0: Çocukluk etme Ali! Senden evlenmek istediğimi hala anlamadın mı?
2: İşte bu imkansız!
0: Düşünmen için sana vakit veriyorum, delilik etme!
2: Bu dünyada ancak Fatma beni mesut edebilir, yalnız onu seviyorum ve yalnız onu seveceğim.
1: Mektubu üzerinde bulunan adrese götürün.
5: Baş üstüne!
1: Hadi bakayım! Nedir sizin bu çarşaflı haliniz? Bundan sonra mini şort giyip geleceksiniz! Minim!
2: Ne de olsa bizden Fatma, amcamın kızı.
4: Onun uğursuzluğundan bu hallere düştük.
3: Bizi kendin gibi fakir ve çaresiz bıraktın.
0: Aman Allah'ım, yeter artık bu işkence!
2: Kâfi, bırakın artık bu boş lafları! Birbirimizi kırmayalım! Mütemadiyen münakaşa etmeyelim, hayatımızı yeniden kurarız! Ben çalışıyorum ya, işe sıfırdan başlarım!
3: Hayırdır inşallah? Kimdir acaba?
4: O Mehmet'se içeri alma! Kov gitsin, yerimiz yok de!
3: Mektup sana!

0: Ah, o çılgın kadının bunu yapacağını tahmin etmiştim zaten.
1: Nedir oğlum?
2: Nedir, ne yazıyor? Müessesemizde işinize son verilmiştir. Hesabınızı görüşmek üzere gelmenizi rica ederim.
1: Söylememiş miydim size bu kız uğursuzdur diye?
3: Aferin Mehmet, tam zamanında gönderdim.
2: Hazırlanın, bundan sonra beşimiz birden dilenciliğe
0: çıkıyoruz. Zararı yok, üzülmeyin. İş kıtlığına kıran mı girdi, ben de başka yerde çalışırım.
1: Ne yapacağımı biliyorum ben.
2: Ne yapacaksın?
1: Yarın seninle gidip Ali'nin patronunu görüp oğlumuzu bu kızdan kurtarmamız için birkaç gün mühlet vermesini isteriz.
2: Fena fikir değil. Hı?
0: Fatma. Fatma nerede? Fatma! Fatma! Fatma!

0: Hanımefendi, Fahri Bey isimli bir beyle bir hanım geldiler, sizi görmek istiyorlar.
1: Bir dakika beklesinler. Mehmet!
2: Efendim!
1: Geldiler.
2: Kim geldi?
1: Fahri Bey'le karısı. Bekleme salonundalar. Onlara der...

0: ders vermek için tam fırsat.
1: Yanına çağır, derhal, hemen çabucucuktan geliyorum.
2: Buyurun efendim.
0: Merhaba, iyi günler efendim.
3: Merhaba hanımefendi.
0: Oturun, sizi dinliyorum.
3: Bize lütfedip oturmamıza izin verdiğiniz ve daima yardımlarınızı esirgemediğiniz için size ne kadar teşekkür etsek, minnettar kalsak azdır efendim.
0: Kocam doğru söylüyor, müteşekkiriz size.
3: Ali'ye iş verdiniz, şımardı efendim, tıpkı annesi gibi.
0: Maalesef tam tersi, saflığı ve aptallığıyla tıpkı babası. Şahsiyetimizi ayaklar altına alarak o aptal kızı eve getirdi. Hiçbir zaman Ali'ye layık olmadı. Oğlumuz sizinle çalışmakla iftihar eder.
4: Fahri Bey'in oğlu Ali'yi lütfen buraya gönderin.
2: Buyurun efendim. Siz, burada ne işiniz var sizin?
4: Şayet o aylak kızı bir daha görmeyeceğine dair şuracıkta bir kağıt yazıp imzalarsan tekrar işine dönebilirsin.
2: Hayır hanımefendi, ne Fatma'yı bırakırım, ne de size muhtaç olurum. Müsaadenizle, Allah'a ısmarladık anne, Allah'a ısmarladık!
5: Ali, Ali, oğlum!
0: Ali, nereye gidiyorsun?
5: Müsaadenizle! Ali, gel buraya!
4: Mehmet, hemen onlardan önce eve gitmemiz lazım, çabuk!
5: Tamam, oldu, gidelim! Tamam!
0: Niye gel?
5: Hayır, dur, bir dakika!
0: Hay Allah!
5: Ay, kendimi unutmuşum!

0: istedikleri oldu. İnşallah bu nikah kıyılmaz.
1: Rica ederim Zehra Hanım, bu tarz konuşmaların yeri değil burası.
2: Ne yapacağız şimdi? Planladığımız gibi hareket edeceğiz.
3: Tamam, oldu.
0: Tabii, tabii! Fatma hemen gidip kıyafetini değiştirsin.
2: Öyleyse ben gidip Ali'ye haber vereyim.
0: Teşekkür ederim.
2: Hanımefendi, buraya geliyorlar beyefendi.
1: Ben onu davet etmedim ki.
2: Madem ki geliyorlar, karşılamamız lazım beyefendiciğim, ayıp olur. Ne de olsa, bu köşkün sahibi kendisine nazik davranmamız lazım. Adab-ı muaşeret bu, ya!
0: Bu kadının bizden ne istediğini anlayamadım. Yoksa aranızda bir şey mi var? Şayet varsa bir daha yüzüne bile bakmam.
1: Neler saçmalıyorsun Fatma? Karşılamazsam ayıp olur değil mi?
0: Beni sevmediğini biliyordum zaten.
1: Müsaade et yavrum, müsaade et de ne istediğini bir anlayayım. Sonra ben sepetlerim onu buradan, tamam?
2: Dur sen, ben hallederim. Sen harekete geç.
0: Canım yavrum. Canım, ben kıyafetimi değiştirinceye kadar sayın sana emanet. Hadi gel çabuk, hadi, çabuk, hadi!
2: Ali dikkat et, sakın kıracak bir şey söyleme! Çünkü kalbini kırarsan çok fena olur.
1: Tamam, tamam, anlaşıldı. Bakalım ne istiyor benden, onu anlayalım.
2: Sinirlerine hakim olman lazım, biliyorsun. Eğer sinirlenirsen, sinirlerin çok fena yerlere tesiri var. Mesela midene tesir eder, bağırsaklarına tesir eder, değil mi ya? Onun için sinirlenmemeye
1: bak! Peki, peki, peki, bana müsaade!
2: Bir dakika, bak ne söyleyeceğim. Aklıma bir şey geldi, sinir dedin de aklıma bir şey geldi. Bir darbe mesel vardır hani, dam üstünde saksan vur beline kazmayı!
1: Peki canım, bir dakika!
2: Gel bak şimdi, ikinci bir darbe mesel de nedir, biliyor musun? Hani bak, aklıma geldi. Hani tokat tokat, üstüne tokatların üstünde bacak vardır. Değil mi ya, değil mi? Gel bir dakika. Tamam, hadi şimdi defol git.
0: Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
4: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
0: Yuvasına dönecek, kim bilir ne kadar çok sevilecek.
5: Yaşasın haydutlar, geliyor haydutlar! Mahmut amca, göster kendini!
0: Hayır, hayır, bırakın çocuk! Ölüm vadisine 50.000 dolar getirin. Bir bilet.
6: Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
0: Buna inanıyorum.
7: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
6: Tek başıma! Demir bileğin kampı nerede?
8: Büyük mağaralarda!
6: Keskin geliyor mu?
0: Peki parayı vermezler, seni atacaksın.
6: Tabii çocuğu öldüreceğim.
8: Yumuşak! Yumuşak!
6: Artık kocaman bir adam oldu.
9: Yumurcak Küçük Kovboy birazdan TV4'te.
10: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
14: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: ederim.
15: Hamda Leslik.
16: Tatlı yiyelim.
17: Tatlı konuşalım.
18: Nesildi festi?
19: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adına.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling, minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim küpür küpür.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz aşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: ışıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
3: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
4: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adına.
3: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Cüzdanı bulan gazeteyi okur.
6: Mükafat olarak tam beni İspanya'ya getiriyorsun ha?
5: Evet.
6: Bu İspanyol abim de beni yürüte yürüte ayaklarımın altına su toplattırdı be.
7: Rodriguez geldi İstanbul'dan. Ya gelmiş ya.
8: Ben şartıcıya kız vermem.
9: Ben sana yolu söylerim hadi.
10: Bankayı soydular.
11: Yakalayıp şöyle tırlar.
12: Şoförü teşhis ettim.
13: El Cordobesler'in ikincisi. Pazara görüşeceğiz El Cordobesler'in ikincisi.
14: Çık arenaya, orada boy ile çalışacak.
13: O istemez.
15: Defla!
13: Bu annem mi?
15: Çabuk!
16: Turist Ömer Boğa Güreşçisi yarın 18'de TV4'te.
17: Hoş geldiniz. Burada konuşabilir miyiz?
18: Beni içeriye davet etmiyor musun?
17: Hayır. Yani demek istiyorum ki burası size göre bir yer değil de.
18: Neden olmasın? Niçin?
17: Saadetimin yıkılmaması için içeri girmenizi istiyorum.
18: Merak etme.

0: Seyreyle gümbürtüyü.
1: Fatma nerede Mehmet?
0: Bilmem, gitmiştir herhalde.
1: Nereye gider canım?
0: Ne bileyim ben, nereye gider?
2: Ay canım! Anne! Anne! Anne!
3: Aa, çocuk beni annesine benzetti. Aa, ben senin annen anne değilim yavrum.
2: Bitme bu başında.
3: Anne! Ya, işte böyle. Ya, böyle hanımefendi.
0: İşte gördün mü, böyle olur bu işler.
1: Fatma?

0: ne güzel koku böyle. Yumurcağın en sevdiği pasta. Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
1: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
0: Yuvasına dönünce kim bilir ne kadar çok sevilecek. Onu öyle özledim ki.
1: Küçük bey, hepimiz özledik sayın bayan. O çiftliğin neşesiydi.
0: Evet öyle. Odası hazır mı?

0: Bunu çok iyi terbiye ettim efendim. Artık küçük beyin at binme zamanı geldi. Bugünü görmek binbaşının en büyük arzusuydu.
1: Benim yumurcağım artık küçük bir adam olmuştur. Zavallı yavrucak çok sarsıldı. Tucson Silver City yolu epey sürdü. Oradan da annesini görmeye Kalegan çiftliğine gideceğiz.
2: Yoksa bu delikanlı binbaşı Kalegan'ın oğlu mu?
1: Evet efendim, okullar tatil olduğu için evine dönüyor.
2: Hey gidi koca Kalegan! Hayatta tanıdığım en mert, en iyi yürekli adamdı. En büyük emeli oğlunu Phoenix'te okutmak, oradan mezun olduğunu görmekti. Ne yazık ki bunu göremeden genç yaşta göçüp gitti.
1: Duyduğuma göre epey mal mülk bırakmış.
2: Dul karısı şimdi tek başına o koskoca çiftliği nasıl işletecek?
3: Ben varım ya, ben anneme yardım edeceğim. Kovboyluk yapacağım.
1: Ay, sen uyumuyor muydun?
3: Ayıp ettin abla! Bu kadar uyanık arasında uyumak yakışır mı bize?
2: Cin gibi maşallah!
4: Çantası da pek kıymetli, elinden hiç bırakmıyor.
2: Ne var o çantada? Kitap mı?
3: Daha önemli bir şey!
2: Oyuncak mı var?
3: Çok daha önemli bir şey!
4: Anlaşılan küçük yumurcağın çantası babasından kalan paralarla dolu.
3: Paradan daha değerli.
2: Görebilir miyim?
3: Buyurun, bakın!
2: Demek bunlar paradan da, mücevherattan da daha değerli, öyle mi?
3: Elbette! Onları bulup toplayıncaya kadar canım çıktı benim!
2: Taştan bol ne var evladım?
3: Taş çok ama, her taş baş yarmaz babalık!
5: Bu sıcakta yolculuk çekilmiyor. Sık dişini, çoğu gitti, azı kaldı. Unutma ki Silver City'de kızlar bizi bekliyor. Değil!

0: Haydut be! Haydut be! Tarzın be! Sarıldık!
1: Hadi çocuklar!
2: Karacığım, hiçbir tehlike yok. Muhafızımız keskin nişancıdır.

0: Buyursunlar, en derin saygılarla. Temiz havaya ihtiyacınız var muhakkak, buyurun. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun, bir dakika bakayım. Ellerinizin güzelliğine bakayım. Buyurun hanımefendi,
1: hayır, dur,
0: rica ederim, rica ederim, buyurun. Hey Lop, buraya gel. Gel, bu iyiliğimi de unutma. Al bakalım, Lop, bu da senin.
1: Ne yapıyorsun, dur, bırak beni!
0: Tamam, buraya gidelim. Bak sen şuna cin gibi. Gel bakayım bana, gel!
1: Hayır, hayır, bırak!

0: Yumurcak nerede? Neden gelmedi?
1: Posta arabası haydutlar tarafından saldırıya uğramış.
0: Haydutlar mı? Hı-hı. Aman Allah'ım! Ya oğlum, oğlum ne oldu?
1: Ondan henüz bir haber yok.
2: Sen şurada nöbette kal.

0: Yumurcak! Yavrum! Nerede o? Ne yaptılar ona?
1: Metin olun. Cesetler arasında bulunmadığına göre oğlunuzun hayatta olması ihtimali kuvvetleniyor.
0: Yumurcak! Yavrum!

0: Yok, çocuk sana teslim, sen bakacaksın.
1: Emredersin reis.
2: Şimdi de çocuk bakıcısı mı?
1: Hadi be! Dur bakalım başımın belası.

0: Oğlunuzun yaşamasını istiyorsanız 10 gün içinde ölüm vadisine 50.000 dolar getirin. İmza. Demir bilek. Batının en müthiş haydudu.
1: Ne olursa olsun iyi bir haber bu. Fidyeyi öder ödemez oğlunuza kavuşacaksınız.
0: Yok, hayır. Ben sizin kadar iyimser değilim. Bu alçaklar fidyeyi alsalar bile çocuğu gene de öldürebilirler.
2: İçmek istiyorsun değil mi? Ama önce içkiyi hak etmelisin.
3: Hakkın var. Denizler içki olsa sana gene yetmez. Önce içkiyi hak etmeli.
4: Hadi bakalım, keskin göster kendini.
5: Hadi arkadaş, eğlendir bizi.
3: Eğlendir ya, eğlendir. Hadi keskin, eğlendir bizi.
2: Biraz ağırdır, taşıyabilecek misin ha?
6: Bir fıçıda duramadım ben.
3: Yazık sana be. Hak etmedin.

0: Hey, baksanıza kim var orada?
1: Ne o keskin? Artık eski dostlarını tanımıyor musun?
0: Eskiden böyle değildin ama. Bir zamanlar fiyakandan geçilmiyordu.
1: Öyle, doğru dedin. O zamanlar Texas'ın en ünlü haydut avcısıydı. Hiç kimse de ona karşı çıkacak yürek yoktu.
2: Para için masum insanları öldürürdü.
0: Nasıl, bari yükünü tuttun mu ha?
1: İstesem şimdi kurşunla doldururum işkembeni senin. Namussuz herif, zavallı arkadaşıma yaptıklarını unuttun mu?
0: Bir fikrim var, onu öldürmektense kadehini parçala. İçki onun canıdır.
1: Takın kıpırdayım deme.
2: Ay ne yapıyorsun? Şundan çıkacak, şundan!
0: Artık bittin, pis sarhoş!
3: Oğlumdan haber var mı?
4: Maalesef hayır.
3: Peki, bir şeyler yapıyor musunuz?
4: Elimden geleni yapıyorum. Fakat Texas büyük. Demir bilekse ele geçmez bir haydut.
3: Siz böyle konuşursanız kime başvuracağız?
4: Bilmiyorum.
1: Gidelim efendim.
2: Buyurun efendim.
3: İyi silah kullanan cesur adamlar arıyoruz.
2: Texas'ta bunlardan daha kabadayı adam bulamazsınız.
5: Anlat.
3: Biliğine, yüreğine ve silahına güvenilir adamlar arıyorum. İyi para veririm.
5: Bize güvenebilirsiniz.
0: Texas'ta bizden hızlı silah çeken adam yoktur.
1: Biz gözümüzü budaktan esirgemeyiz.
3: O halde beni iyi dinleyin. Demir Bilek oğlumu kaçırdı. Onu kurtarıp sağ salim bana getirirseniz size mükafat olarak tam 10.000 dolar vereceğim.
4: Git işine.
1: Postu deldirmeye niyetimiz yok.
2: Eğer 2 yıl önce olsaydı aradığınız adam şurada oturandı. Ama şimdi halini görüyorsunuz.
3: Çok zor bir durumdayım. Yardımınıza ihtiyacım var.
4: Benim mi?
3: Evet. Sizin çok ünlü bir silahşor olduğunuzu biliyorum.
4: O eskidendi. Elime silah almayalı yıllar oldu.
3: Bir deneseniz, yeniden başlasanız.
4: Bu ellerle mi? Korkarım, hedefimi şaşırır. Belki sizi, belki de kendimi vururum.
3: Çok mutsuzum, çok çaresiz kaldım. Ne olur yardım edin bana. Kabul ediyorsunuz, değil mi?
4: Size yardım etmek isterdim. Gerçekten isterdim. Fakat halimi görüyorsunuz. Artık kendime bile hayırım yok.
0: Şuna bak, lodosa tutulmuş yelkenli kayık gibi sallanıyor ha.
2: Vay ölüsü kandilli vay, amma da içmiş ha! Şöyle buyurun!
0: Eyvallah!
6: Nasıl taktın çelmeyi?

Oh!

0: Arkadaşlar, reisimiz Aydıtlar Kralı Demir Bilek ve güzel sevgilisinin şerefine içiyorum. Kardeşlerimin şerefine kaldırıyorum kadehimi. Sizler için kaldırıyorum. Başımın derdi. Beş paralık keyfim vardı, onu da sen kaçırdın. Ver şunu bana. Yakarım işte, istersen seni de yakarım!
1: Hayır, bir kaygıt yaktın sopanımı! Sopanımı yaktın!
0: Şimdi başlarım senin sapanından!
2: Başıma gelen bu felaket yıktı beni. Ne kadar acı çektiğimi bilemezsiniz. Bütün umudum sizde. Onu ancak siz kurtarabilirsiniz.
3: Kurtarmak.
2: Oğlumu öldürecekler. Görseniz öyle sevimli, öyle iyi yürekli bir çocuk ki.
3: Çocuk mu?
2: Evet, işte resmi bakın. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel değil mi? Bu da kovboy elbisesi. Yeni almıştım onu. Henüz giymek nasip olmadı yavruma. Bu da yeni topu. Daha bir kerecik bile oynayamadı.

0: Yeryüzünde ondan başka hiç kimsem yok.
1: İstemez miyim? Fakat imkansız bu. Yıllar önce bir çocuğun ölümüne sebep oldum. Silahımdan çıkan kurşun boğazına saplanmış, yerde kanlar içinde yatıyor, acıyla kıvranarak can veriyordu. Bu hayal hiç gözümün önünden gitmiyor. Annesinin feryatları hala kulaklarımda çınlıyor. İşte o günden beri elime silah almadım.
0: Evet ama... Bu defa bir çocuğun hayatını kurtaracaksınız. Bir çocuğu öldürmekle yıkılmışsınız. Aradığınız huzura ancak benim çocuğumun hayatını kurtararak kavuşabilirsiniz.
1: Peki, bir defa deneyeceğim.

0: Hey sarhoş, ne arıyorsun burada?
1: Silahımı istiyorum.
0: Senin gibi adamların tabanca taşımasının yasak olduğunu bilmiyor musun?

0: Uzun vadeli bir iş bu yavrucuğum. Keskinin eski haline dönmesini bekleyecek kadar vaktimiz yok. Bana kalırsa hemen fidyeyi ödeyip çocuğu kurtaralım.
1: Çocuğumun fidyeyle kurtulacağına inanmıyorum. İnansam bile haydutların istedikleri para hazır değil. Fidyeyi ödemek için çiftliği satmam gerekiyor. Bu da zaman ister.
0: Çiftliği satmanıza lüzum yok yavrucuğum. Eğer arzu ederseniz ipotek karşılığı size 50.000 dolar verecek birini derhal bulabilirim.

0: Artık üzülmeyin. Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
1: Buna inanıyorum. Ve yalnız size güveniyorum.
0: Söz veriyorum. Yumurcağa bu elbiselerini giydirip onu size geri getireceğim.
2: Bekle Keskin. Ben de seninle beraber geliyorum.
0: Yardıma

0: Nasıl? Burada bizimle beraber bulunmaktan memnun musun Yumurcak?
1: Sizden memnunum ama diğerlerini hiç sevmiyorum. Büyüdüğüm zaman elime bir tabanca alıp hepsini öldüreceğim.
0: Bravo! Şimdi arkanı dön bakalım, sakın bu tarafa bakma!

0: Bir kadın yıkanırken haber vermeden içeri girilmez.
1: Asaletine yandığımın karısı. Kendini sarayda mı sanıyorsun? Ooo, güzel bir banyo, bana iyi gelir. En son Westbank'ı soyduğum zaman yıkanmıştım.
2: Westbank soygunu mu? Ama sen o bankayı bir yıl önce soyduğunu söylemiştin.
1: Kibar bir adamın yılda bir kere yıkanması şarttır.
2: Yuh be! Bir kere çok olmuyor mu?
1: Oğlum bak bakalım biraz daha sıcak su var mı?
2: Derhal beyim!
1: Hıh!

0: Ayağımda bana!
1: Keskin. Gene mi silahşörlüğe heves ettin? Demir bileği arıyorum. Demir bilekle uğraşma Keskin. Onunla başa çıkmak çok zordur. İyi düşün.
2: Onu nerede bulabilirim?
1: Dağlarda. Ama nerede olduğunu kimse bilmiyor.
2: Peki, ben onu bulurum.
1: Şansın açık olsun Keskin.

0: Kimmiş o eceline susuyan köpek? Hı?
1: Keskin isminde eski bir silahşör.
0: Tanırım kurdu ama şimdi... çomarlaşmış diyorlar.
1: Şaşılacak şey. Birdenbire yine kurtlaştı. Çocuğu kurtarmak için buraya geliyor.
2: Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
3: Kendime geliyor işte.
4: Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum.
5: Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
3: Anlamadım.
4: Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
6: Size kesin dedim. Kalbinizi görüyorsunuz.
5: Başlatma şimdi kalbinden. Sen de oyna.
3: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
4: Haklısın. Bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum.
7: Kezban Paris'te. Yarın 16.15'te TV4'te.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
14: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü
1: adına. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Servis geldi, çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.

0: SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Festçiler geldi.
6: Bu cappuccino latte. Cappuccino latte. Cappuccino latte. Latte. Cappuccino.
5: Lezzeti de.
6: Ha?
5: Bravo! Bravo!
7: Italiano.
6: Festi.
5: En festi.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıkları geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Herkes ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Baloncuklu Lipton mu?
14: Lezzetli.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
5: Gel.
4: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Nerede o piş?
1: İşte orada.
0: Yakalarsam geberteceğim. Geberteceğim onu.
1: Vay şeytan
0: vay. Vay velete bak.
2: Cephaneye girdi.
0: Hı.

0: sarsan velen!
1: Ay, bırak beni ya, bırak beni!
0: Sana bırakmayı şimdi gösteririm! Seni!
1: Ne oluyor be? Ne yaptım sana? Güzel güzel oynuyordum işte!
0: Dinamitle oyun olur mu lan? Koskoca dağı havaya mı uçuracaksın? Bir daha buraya girersen duman ederim seni, duman! Büyük bir tehlike atlattık arkadaşlar! Bu yumurcağın yüzünden asla hepimiz havaya uçacaktık. Ya,
2: neyse, ucuz kurtulduk.
3: Hepimize geçmiş olsun.
2: Demir bilek geldi.
4: Hadi gidelim öyle.
2: Hadi yürü. Evet,
4: hadi yürüyün bakalım.
1: Yumurca, nedir benim bu dazlaktan çektiğim? Sen üzülme. Hadi gel gidelim.
5: Çocuklar buraya gelin. Beni dinleyin. Hazırlanın bakalım. Mümtaz bir misafirimiz geliyor. Meşhur haydut avcısı Keskin. Siz ikiniz gelin bakayım bana. Gelin. Şimdi size iş çıktı. Gidip şöhretine layık bir şekilde karşılayacaksınız onu. Tamam mı?
6: Merak etme reis, saygıda kusur etmeyiz. Derhal
7: parlak bir merasim yapacağız ona.

0: Demir bileğin kampı nerede?
1: Bilmiyorum. Büyük mağaralarda.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Parayı düşünüyorum. Keskin geliyormuş.
0: Peki parayı vermezlerse ne yapacaksın?
1: Tabii çocuğu öldüreceğim.

0: Nasıl? Dünya küçükmüş değil mi? Kısmete bak! Yıllar sonra gene karşılaştık.
1: Eğer o kaza olmasaydı cehennemin dibine boylamıştın.
0: Şimdiye kadar beni temizlemek isteyen çok oldu. Ama hiçbiri başaramadı.
1: Bunu ben yapacağım Demirbilek.
0: Öyleyse Silver City'de yarım kalan işimizi burada bitireceğiz.
1: Tamam Demirbilek.
0: Oldu Keskin. Benim istediğim zaman düello edeceğiz.
1: O zaman belli olacak kimin daha iyi silahşör olduğu.
0: Tabii ya, benim de arzu ettiğim bu işte. Dünyanın kaç bıçak olduğunu göstereceğim sana. Çocuklar, misafirimizle meşgul olun. Bütün arzuları yerine getirilmeli. Kendisi hürmet ettiğim bir insandır.
2: Merak etme reis.
3: Seni mahcup etmeyiz.
4: Biz adam ağırlamasını çok iyi biliriz.

0: Ne var, ne oldu? Yeni bir haber var mı?
1: Haberler çok kötü efendim. Keskin'i öldürmüşler.
0: Peki... şimdi ne yapacağız? Söyleyin.
1: Fidyeyi ödemekten başka çare yok. Yoksa bu haydutlar çocuğu da öldürecekler.
0: Ne olur... çiftliği ipotek edecek adamı hemen bulun. Şartları ne olursa olsun kabul ediyorum. Yeter ki çocuğum kurtulsun.

0: Nereye?
1: Biraz hava almaya çıkıyordum.
0: Beni aptal mı sanıyorsun?
1: Ne demek istiyorsun?
0: Biraz hareketlerine dikkat etsen iyi olur.
1: Bugün çok sinirlisin. Sebebini anlayamıyorum.
0: Sen daha iyi bilirsin. Fakat şu anda başka şeyler düşünüyorum.

0: Hey, gel.
1: Tebrik ederim, iyi dövüşüyorsun. Elin bağlı olduğu halde üçüne birden karşı koydun.
0: Çabuk bir bıçak bul ya da bu ipleri kesecek bir şey, hadi.
1: Kimsin sen? Ne arıyorsun burada?
0: Beni annen yolladı. Çantada senin için bir hediye var, bir kovboy elbisesi.
1: Kovboy elbisesi mi? Peki öyleyse.

0: Ha? Yumurcak! Yumurcak! Hay Allah'ın cezası, neredesin be? Neredesin Yumurcak? Çocuk kaçtı be, çocuk kaçtı diyoruz, anlamıyor musunuz? Yumurcak kaçtı! Bırak yumurcak, neredesin?
1: Başımıza bela oldu bu çocuk be!
0: Bıktık artık ya!

0: haber? Sapanımı yakarken iyi miydin?
1: Gidip bizden sonraki nöbetçileri uyandırayım.
2: İyi edersin, biraz da onlar beklesinler.

Kaçıyorlar.

0: Siz ne emredersiniz küçük bey?
1: Bana... Oo, hayrola arkadaş, bu ne şıklık böyle?
2: Bu koçayı nereden buldun? Mezar mı soydun yoksa mürasa mı kondun ha?
3: İyi ki geldin, canımız sıkılıyordu.
1: Hadi bakalım, eğlendir bizi.
4: Hadi bakalım, çözün kemerlerinizi.

0: Ver silahımı.
1: Buyurun.
0: Hadi beyler, kalkın bakalım. Kalk ayağa. Sen de. Sen de. Çabuk olun, vaktimiz kalmadı. Yatırın fıçıları. Hadi bakalım maestro. Neşeli bir hava çal. Hadi çıkın fıçılara. Oynayın beyler. Hiç şakam yoktur ha. Yumurcak doyursunları.

0: Merhaba Demir Bilek.
1: İşler yolunda mı?
0: Yolunda Demir Bilek. Nihayet parayı kopardık. Tam 50.000 dolar. İşte bunun içinde.
1: İyi iş becermişsin.
2: Ya çocuğum? Çocuğun nerede?
1: Ne? Neden bahsediyorsun sen? Bize ne senin çocuğundan?
2: Söyle, Yumurcak nerede?

Boşuna çırpınma. Yıllarca bugünü bekledim ben.

At silahını yoksa boğarım kadını.

0: Anne, yumurcak. Yavrum.
1: Anne.

Yeah.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Abi, ne yapıyorsun biz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Abi motor komple bitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
9: Hesap
8: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat hem şokta hem cepte şokta.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
5: Ve pit kararı geldi. Dolu toz fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.

0: Tatlı yiyelim.
1: Tatlı konuşalım.
2: Nesildi festi?
0: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu var ya,
5: yok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalı?
6: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz genç yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
5: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Merhaba, ben Ela Tokyos.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisidir?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Artık kocaman bir adam oldun. Bundan sonra anneni sen koruyacaksın.
1: Güle güle Keskin abi, hiç unutmayacağım seni.

0: Merhaba çocuklar, merhaba!
1: Necdetciğim, anlatsana İstanbul'dan ne haber? Hallettin mi o vaziyeti? Anlat Allah aşkına!
0: O işi hallettim. İyi. Hem de umduğumdan çok daha kolay oldu, çok rahatladım.
1: Canım anlat, sıkıntıdan çatlayacağım, patlatacaksın beni, anlat!
0: Anlatın, anlatacağız! Bir dakika müsaade et, anlatalım! Allah Allah! Şey, amcanın adresini buldum. Ama senin derhal gitmen şart, hiç durma!
1: Evet Fatmacığım, madem ki senin gitmen gerekiyor, oraya git! Ziyan yok, ben bağrıma taş basarım, sensiz yaparım, ne yap?
2: Bana bak Mehmet, sen niye böyle konuşuyorsun?
1: Ne için konuşmayayım, ne yapayım?
2: Bak Mehmet, senin de gelmeni istiyorum.
1: Ben kimseye yük olmak istemem Fatma! Hayatta bugüne kadar kimseye yük olmadım, benim için acı bir şey bu!
2: Böyle konuşma, küçük yaştan beri beraber büyüdük, anca beraber, kanca beraber! Paramız yetecek mi dersin?
3: Ver bakayım sendeki paraları bana, ver, ben sayayım da, ona göre!
4: Orada da yolun ortasında durmayın beyim, şöyle kenara çekin!
3: Canım anlaşıldı, yolcuyuz be! Al bavulunu, al bavulunu bir tanesini! Al, ordunu da ver, hadi al bavulu, gidelim yarım işte! Herif darlanıp duruyor, her tarafından da para çıkıyor!

0: Beyler, İstanbul'a gelmiş bulunuyoruz. Hepinize geçmiş olsun deriz.
1: Mehmet! Mehmet kalk be! Bak, bak İstanbul'a geldik, bak! Kalk, kalk işte, kalk!
2: Ay, ay!
1: Bak işte İstanbul'a geldik artık!
2: Canım, ben biletimi gidiş geliş sonra gidiş aldım, inmeyeceğim işte, uykum var!
1: Kalk dedim be! Kalk işte be, uzun artık!
2: Yapma, ay, yapma, hadi, baba yapma! Of!
1: Dedim! Kalk hadi! Yürü, yürü!

0: affedersiniz. Fahri Koray'ın evi neresi?
1: Dur canım, elinin hamuruyla erkek işine karışma, ben sorarım. Far far far kor kor kor bir dakika.
2: Evet, anlamadım.
1: Şurada yazılı olan zat-ı muhterem.
2: Evet, ha şu karşıki sokakta.
1: Ah çok teşekkür ederiz, gördün mü nasıl bildik işi? Sen bana güven, kafa değil bu, dikiş makinesi.
3: Olmaz!
1: Şunlara
3: olmaz.
1: Bak, müsamereden geliyorlar.
3: Böyle rezalet olmaz! Yani çal, söyle, oyna, afara alıp olmaz mısın? Bıktım bu işten artık, illallah canım!
1: Aa, aklıma çok güzel bir şey geldi, dinle! Dinle bak şimdi, kulaklarını aç, beni alta bakalım, dinle bak ne yapacağız?
0: Mutlu bir gün.
4: Sevgili dostlarım, değerli misafirlerim.

0: Kim kiraladı? Neden bahsediyorsun sen?
1: Adeli bunlar. Canım biz ikimiz şarkı söyleyeceğiz, oyunlar tabii oynayacağız. Nerede bey?
2: Hadi hemen başlayın.
3: Ben mi? Neye?
2: Neye olacak? Şarkı söylemeye.
3: Peki, madem ki istiyorsunuz, söylerim tabii.
1: Tabii.
3: Yalnız, ne söyleyeyim?
2: Sayın misafirlerimiz, gecenin sürprizi! Bu cici kız şimdi sizler için bülbül gibi şakıyacak.

0: Joshua'ya söyleyelim de bunları dışarı atsınlar.
1: Aldattı seni, kanmadı nedeni. Olmaz olmaz, bu iş olamaz. Hiç yalvarma, bu iş olamaz.
2: Hadi bakalım, işiniz bitti, gidin artık buradan!
3: Dur yahu, çılgın mısın, deli misin nesil? Bırak sen, ben ondan başa çıkarım! Bana bak, o buraya amcasının evine geldi, anlaşıldı mı?
4: Ne oluyor burada, bu gürültü nedir? Verin paralarını da gitsinler!
3: Aman beyefendi, biz buraya para için filan gelmedik!
4: Niçin geldin?
3: Ama tam anlatacaktım, bu uşak mıdır nedir, ne biçim adamdı, tam mani oldu! Ben buraya Tahran'dan çekil şöyle sen! Tahran'dan yeğeninizi getirdim size, işte yeğeniniz Fatma! Oh. Evet! Uşak müsvetesi!
5: Yeğenim... Fatma!
6: Beni tanımadınız mı amca, ben Fatma'yım!
5: Nusret Bey'in kızı mı?
6: Evet, kardeşiniz Nusret Bey'in kızı Fatma!
5: Nusret! Onlar ölmemişler miydi? Gelin yukarıda konuşalım bu meseleyi!
3: Tabii, tabii, yukarıda konuşalım! Yürü.

0: gelin, gelin şöyle. Şimdi anlatın bakalım, ne demek istiyorsunuz?
1: Aa, bakın size vaziyeti anlatayım amca bey. Ben yıllardan beri sizin adresinizi arıyordum. Nihayet o adres elime geçer geçmez doğru İstanbul'a geldim. Aradığım zaman hiç müşkülat çekmedim. Yeğenle amcayı birbirine kavuşturdum, Allah mübarek etsin, birbirinizden ayırmasın.
0: Zehra, bak bunlar ne diyorlar?
1: Ay, genç bir cadı. Merhaba.
0: Güya bu kız 15 yıl önce ölen kardeşim, Nusret'in kızıymış.
2: Hiç de benzemiyor, delirmişsiniz siz. Bunlar sahtekar ve dolandırıcı, yalan söylüyorlar.
1: Bana bakın, bana bakın hanımefendi, ağzınızdan çıkanı kulağınız işitsin. Biz ne sahtekarız ne de dolandırıcı, işte! İşte burada Fatma'nın kafa kağıdı! Bak, bak, bak da gör! Aman beyefendi, inanmıyor musunuz? O sizin kardeşinizin kızı ve Nusret Bey'in tek mirasçısıdır! Aa, inanmıyorsanız eğer, biz de gider karakola, lazım gelen muameleyi yaptırırız, biz namuslu vatandaşlarız! İkimiz beraber büyüdük aynı zamanda, aa!
2: Aman bey, misafirlere rezil olacağız. Şimdilik onları oyalayalım, sonra bir icabına bakarız.
3: Olur.
0: Pekala! Siz ben... şimdilik istirahat edin, misafirler gidince bu meseleyi etraflıca konuşuruz.
4: Gidelim buradan Mehmet, ben böyle amca istemiyorum.
1: Ne diye gidecek?

0: Mişin, gidip de onların ekmeğine yağ mı süreceksin, görmüyor musun işte? Babanın mirasına konmak istiyorlar!
1: İyi ama bunu nasıl ispat edebiliriz?
0: Canım, sen orasına karışma! Ben evvelallah senin hakkını kimseye yedirmem! Göreceksin, buraların hepsi senin olacak! Senin kızım, senin, senin bacım! Geç şöyle, geç, otur, otur! Otur, istirahat et! Otur sen! Otur!
1: Arabam yok, beni eve kadar bırakır mısın?
2: Tabii, tabii bırakırım! Baba, müsaade edersen herkesi evine kadar bırakacağım.
1: Hoşça kalın efendim.
3: Güle güle.
1: Hoşça kalın.
4: Güle güle kızım.
5: Şimdi ne olacak, ne yapacağız onları?
1: Düşündüğün şeye bak, kolundan tuttuğun gibi atıver sokağa.
5: Mahkemeye düşersek rezil oluruz.
1: Haklısın. Kazadan sonra çocuğun cesedi bulunamamıştı. Bu kızın Nusret'in kızı olduğu muhakkak. Gördün mü başımıza geleni?
5: Eğer iş mahkemeye intikal ederse, bütün servetimiz elimizden gider.
1: Aman be, ne yap et, bu işi bir hale yola sokuver!
5: Sen merak etme!
0: Şayet şahit istiyorsanız, ben Tahran'a gider, istediğiniz kadar getiririm!
5: Siz uzun yoldan geldiniz, burada kalıp birkaç gün istirahat edin.
0: Değil mi ya?
5: Ben de bu arada durumu inceler, size cevabımı bildiririm.
0: Fatma, kafirler imana geldi!
1: Hizmetçimiz de izine gitmişti zaten, o gelene kadar bir müddet çalışın bakalım.
5: Hasan, bunları al garaja götür.
0: Garaj maraş boş versen biz idare ederiz.

0: Ay rüyamda da köpek suratıma bir şey yapıyordu, iyi ki uyandım. Aman be, ay. Hadi, hadi eyvallah, bana müsaade.
1: Nereye?
0: Nereyesi var mı?
1: Nereye?
0: Burası senin amcanın evi, sen burada kalabilirsin ama buna benim hakkım yok ki. Ben de gideyim de başımın çaresine bakayım, bir iş bulayım. Nasıl olsa yakında işler yoluna girer, beraber oluruz. Sen sakın benim için üzülme, ne yapalım?
1: Beni bırakacak mısın?
0: Canım, ben seni bırakır mıyım hiç, kalbim seninle beraber. Ben gene geleceğim, sana uğrayacağım ama ben şimdi gideyim de onu bir bulayım bakayım onu.
1: O da kim?
0: Canım, Necdet! İstanbul'a gelirsen bana uğra demişti. Türkiye'nin yanında mıdır nedir? Hiçbir zaman k***dan ayrılmaz. İstanbul'a gel, ben sana iş bulurum demişti. Gidip bulayım bakayım, özledim.
1: Hadi git bakalım ama beni ihmal etme.
0: Seni ihmal eder miyim ben? Sen bekle.
1: Söz verdin.
0: Tamam, tamam, oldu.
2: Ali'nin Kenan Bey'in kızın herkesle evlenmesini canı gönülden dilerken, ister misin bu kız Ali'nin aklını çelsin?
3: Ne yapıp yapıp derhal bunu önleriz. Ali'nin Nergis'le evlenmesi bizi iflastan kurtaracak. Kenan Bey'in ne kadar zengin olduğunu biliyorsun.

0: Bak bak bak, nasıl da gülüyorlar. Ali'nin de bu kızdan hoşlandığı belli. Sen Ali ile bir konuşma yap, ben de kızın icabına bakayım.
1: Oh, merhaba Necdetciğim.
2: Merhaba, merhaba. Yahu nerelerdesin sen? Ne zaman geldin?
1: Bugün geldim. Fatma'yı amcasına getirdim de ondan.
2: Hoş geldin, hoş geldin.
1: daha ne var ne yok?
2: Vallahi bildiğin gibi çalışıp duruyoruz işte. Ekmek paramızı çıkarmaya çalışıyoruz. Ha, istersen sen gel bizde kal.
1: Sağ ol kardeşim. Bildiğin yerde bana göre bir iş var mı acaba?
2: Üzülme canım, arar buluruz. Hadi şimdi sen gel bakalım, hadi.
1: Sağ ol.

işe geldik, buyur bakalım. Gel içeri, gel. Gel de seni karımla kızımla tanıştırayım. Gel, gel. Çekinme, işte bizim fakirhane, gel bakalım. Hatice, Hatice! Bak, sana defalarca bahsettiğim arkadaşım...

0: Arkadaşım Mehmet ya.
1: Mehmet.
2: Hoş geldiniz, tanıştığımıza çok memnun oldum.
3: Ben de memnun oldum.
0: Süreyya! Süreyya! Gelsene şekerim. Gel.
4: Bu kızım. Bu da sana bahsetmiş olduğum İran'dan gelen arkadaşım Mehmet. Kızım Süreyya.
3: Memnun oldum efendim.

0: git salonun tozuna. Bugün sana yemek yok.
1: Anne, zaten kızın iki gündür doğru dürüst yemek yediği yok. Niçin yapıyorsun bunu? Yakışıyor mu sana böyle hareket etmek?
0: Şimdi de vazoyu kırdın ha? Seni gidip köpek seni! Uğursuz!
2: Allah'ım! Niçin ben de zengin değilim onlar gibi? Nedir bu başıma gelenler?

0: Ağlama Fatma! Sen ömrün boyunca mesut olmaya layıksın. Annemin sözlerinin ve hareketlerinin seni ne kadar üzdüğünü biliyorum. Ama sen benim için doğru, dürüst ve dünyanın en iyi kalpli kızısın. Benim senin hakkında böyle düşünmem yetmez. Annem babam sana ne kadar kötü davransalar yine seni müdafaa edeceğim. Çünkü sen benim amcamın kızısın.
1: Ne kadar iyisin Ali! Sen hiç Tahran'a gitmeyi düşünmüyor musun?
0: Ben Tahran'a çok gittim Fatma. Babamın orada büyük bir fabrikası var. Bu defa gidişimde senin Mehmet'le beraber büyüdüğün yerlere de uğrayacağım. Şimdi dinle beni Fatma, sana hakikati olduğu gibi anlatayım. Annem babam sana niye eziyet ediyorlar biliyor musun? Arkadaşım Mehmet var ya, seni vasıta olarak kullanıyor zannediyorlar. Ama bunların hepsi geçecek. Önümüzde mutlu ve iyi günler var. Üzülme artık yavrum. Hadi şimdi gel de biraz gezelim.
1: Şey... Teşekkür ederim. Başka zaman gezeriz anne.
2: Ben bu kızın icabına bakarım.
3: Yahu neredesin be kardeşim?

0: Şimdi Mehmet...
1: Ne yapayım kardeşim, yolunu artık al, anca geldim.
0: Yorgunluktan bittim ben de ya, benden bugünlük bu kadar. Al anahtarları, geçerken beni de eve bırakıver.
1: Tabii sen hiç merak etme, akşama kadar çalışırım, depoyu da full ederim, teslim ederim
0: aman,
1: sana.
0: Aman işler yolunda gitsin.
1: Hiç merak etme, sen merak etme, hadi geç. Hadi.

0: seni çok seviyorum. Bu sözü binlerce defa söyleyebilirim.
1: İnanamıyorum.
0: İnan Fatma. Sen benim ilk sevgilimsin. Söyle bana. Sen de beni seviyor musun?
1: Evet Ali. Ben de seni seviyorum.
0: Bu sözü duymak ne kadar mutlu etti beni. Seni ölünceye kadar seveceğim. Evlenmek isterdim senden ama... inan ki kendi param yok. Eğer annem babam razı olsaydı bu işe... bu iş bir an evvel olurdu. Ama üzülme, her şey geçecek.

0: Fatmacığım benim, canım kardeşim, seni o kadar özledim ki burnumda tüttün. Nasılsın, iyi misin Fatma?
1: İyiyim Mehmet, nerelerdesin?
0: Üstümden başımdan anlamıyor musun? Dolmuşçuluk yapıyorum, bir iki bir iki diye. Yolunu buluyorum. Bana bak, köşkün önünden geçerken sana bir uğrayayım dedim, dayanamadım, ne yapayım?
1: Gel içeri gidelim.
0: Yok yok, onların mendebur suratını görmek istemem. Gel de bak, ben sana arabamı göstereyim, bayılacaksın, gıcır gıcır. Acenteden yeni çıkmış gibi, nasıl, benim değil mi?
1: Çok cici.
0: Otur otur, Allah aşkına otur.
1: Olur.
0: Otur. Bunlar da ışık veriyor geceliğin, farlar! Ben sana bir şey söylemek istiyorum ama nasıl söyleyeyim diye...
1: Söyle!
0: Söyleyeyim. Geçen gün ben seni Ali ile baş başa gördüm de...
1: Hiç! Şöyle bir hava almaya çıkmıştık da...
0: Dikkat et Fatma! Ali ile öyle tenha yerlerde filan dolaşma, çünkü o da babasının oğlu, başına bir şey gelebilir. Bunlara güven olmaz Fatmacığım. Eğer sen gezmek istiyorsan, ben seni istediğin yere götürebilirim, hiç çekinmeden söyle. Oldu mu Fatmacığım?
1: Hadi. Peki Mehmet, bekleyeceğim.
0: Tamam, bekle beni, hazır ol, yarın gelip seni alıyorum. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.
0: Bir iki, bir iki! Nasıl? Hadi, eyvallah, eyvallah, eyvallah.

0: Bunu nişanlanmamızın ve evlenmemizin bir nişanesi olarak kabul et Fatma. Sonra şahitlerimiz de hazır.
1: Hani şahitlerimiz nerede?
0: Gökyüzünde sevgilim. Bulutlar, yağmur ve şimşek.

0: Mahvoldum, bittim!
1: Ne oldu Fahri?
0: Tahran'daki fabrikamda yangın çıkmış, mallarımız cayır cayır yanmış!
1: Eyvah, mahvolduk! Hemen Ali'yi oraya gönderelim, olayı incelesin! Bu arada Fatma işini de hallederiz!
0: Nasıl?
1: Tahran'daki kardeşime telefon ederiz! Biz Fatma'yı evden atıncaya kadar onu orada oyalar!
2: Mühim bir şey mi?
3: Merak edilecek bir şey yok, yakında baba olacaksınız!
2: Anlamadım!
3: Heyecanlanma dostum! 6 ay sonra nur topu gibi bir yavruya kavuşacaksınız! Şimdiden tebrik ederim!
2: Sağ olun doktor! Teşekkür ederim doktorcuğum!

0: Duydun mu? Doğru mu bu? Ali vicdansızlığının bu çocuk değil mi?
1: Yalvarırım sus! Çocuğumun babası hakkında böyle konuşma! Benden evlenecekti, söz vermişti bana!
2: Vaziyet nasıl? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu tesisi yeniden kurmaya imkan var mı?
3: Vallahi çok üzücü bir olay! Bütün fabrika baştan başa yandı! Milyonlarca zarar var! Bu işi yeniden kurmak büyük paraya bağlı! Her türlü zararı yerinde tespit ettim! İşte her şey bu dosyada mevcut!
2: Sağ olun! Bu yardımlarınızı hiçbir zaman unutmayacağım!
3: Aman efendim, vazifem!
2: Müsaadenizle ben yarın İstanbul'a gidiyorum, bir emriniz var mı?
3: Estağfurullah, hayırlı yolculuklar!
4: Defol evinden! O fenalığı yapmışsa senin gibi aylak aylak dolaşan biri yapmıştır bu kızı!
5: Hayır Fahri Bey! Belki aylak ve serseri dersiniz ama namus hırsızı diyemezsiniz! Şeref ve namusuyla geçinip giden bizler çok mutluyuz! Bütün uğursuzluk sizden geliyor beyim, sizden!
4: Konuştuğunu kulakların da duysun, terbiyesizlik etme! Git buradan!
5: Hadi, hadi! Benim kulaklarım gayet işitkendir! Şu zavallı kızın haline bakın! Onu bedbaht eden oğlunuz olacak, o bey nerede?
4: Ne? Neler saçmalıyorsun sen? Oğlum Ali'yi mi soruyorsun?
5: Evet, evlenme vaadiyle bu kızcağızı aldatan oğlunuzdan bahsediyorum, oğlunuzdan! O nerede, söyleyin bakalım!
6: Vah vah, çok acıklı! Küçük hanım kendi zevkleri için kiminle düşüp kalkmışsa kalkmış, şimdi de bize yamanmaya kalkıyor!
5: Ne dedin anlayamadım!
6: Ne dediysem dedim, deminden beri kulakların neredeydi, açıp da dinleseydin! Hasan! Çabuk bu kızın nesi var nesi yoksa toparla eline ver, defolup gitsinler! Gözüm görmesin!
4: Defol!
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor! Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Ya ne olursunuz, sizden bir şey istirham edeyim. Bir şeyler söyleseniz şu Fatma'ya Süreyya'cığım. Kalk be, şunu teselli ediver. Üzmesin kendini, kahretmesin.
1: Sen merak etme canım. Fatma, niye böyle üzgün duruyorsun ama bak bizi de üzüyorsun.
2: Sormayın, bu şehre ne ümitlerle gelmiştik. Keşke ölseydim de bunlar olmasaydı. Benim yüzümden Mehmet de kahroluyor, sizleri de üzüyorum.
3: Ayıp ettin kardeş. Biz ne güne duruyoruz. Kapımız size her zaman açık. Ev bizim değil, sizin. Ya.
0: Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Zaten ben sana güvenmeseydim, Fatma'yı buraya getirir miydim?
1: Çok iyi yaptın. Süreyya'nın da böyle candan bir arkadaşa ihtiyacı vardı. Ya, evde yalnız sıkılıp duruyordu.
3: Tabii ya, tabii.
1: Evimize hoş geldin kardeşim. Burada kalıcığına o kadar sevindim ki.
2: Teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun.
1: Hadi artık gül biraz ama, hadi. Hadi gül bakayım. Bak, gördün mü nasıl neşelendirdim?
4: Fatma nerede? Ne oldu Fatma'ya?
5: Adı batsın o Fatma'nın.
4: Neden? Ne yaptı ki?
1: Meğer ne malmış o Fatma! Her gece odasına bir erkek alırmış.
5: Bir gece onu dostuyla uygunsuz vaziyette yakaladım.
4: Olamaz böyle bir şey. Dünyada inanmam.
5: Ah. O gece burada olsaydın kendi gözlerinle görürdün.
1: Aman ne iğrenç bir manzaraydı. İkisi de çıplaktı.
5: Adamı kapı dışarı edip kıza nasihat ettik. Sabahleyin uyanınca bir de ne görelim, annenin pırlanta yüzüyle inci küpelerini alıp kaçmamış mı?
4: Hayır. Hayır, olamaz. Fatma böyle bir şey yapamaz. Namus sözü vermişti Fatma bana. Nişanlanmıştık onunla. Bekleyecekti beni. Evlenecektik sonunda. Sonra mektuplarımın da eline geçmesi lazım. Bu işin içinde bir bit yeniği var, anlıyorum. Anne söyle bana, mektuplarım eline geçmedi mi onun?
1: Mektuptan filan haberimiz yok bizim oğlum. Ha. Dur bakayım, ağır kaldırdın. Tekmeliyor! Ah! Amma da kuvvetli olacak! Ah! Bil bakalım, erkek mi kız mı?
2: Bilmem.
1: Ben biliyorum işte, erkek olacak!

0: şey, kendi halini alıştırasın şimşiyon!
1: Seninki benden kalan!
0: Ne yapamaz yani?
1: Ay, hiç gülmem yok!

0: yapma yavrum, korkma.
1: Hadi git git, ben bu hayabusunu yatağına götürelim.
0: Kardeşim, hadi. Yapma yavrum, yavaş ol.
2: Gördün mü bak, ne güzel elbise. Fatma'nın bebeği için aldım bunu. Nasıl, sen de beğendin mi?
3: Evet, çok güzel. Bakıyorum, Fatma'yı da çok seviyorsun.
2: O kadar olacak. Bunu giydikten sonra hep bizi hatırlayacak.
3: Dikkat, dikkat!
2: Ne oldu?
4: Kim yaptı kazayı?
2: Ben yaptım memur bey. Kanun karşısında boynum kıldan ince ama bir dakika. Necdetciğim, senden bir ricam var. Şu vereceğim parayla şu elbiseyi Fatma'ya götür, hastaneden çıkmasına yardım
3: hay
2: et.
3: Hay kardeşim, kardeşim sen üzme kendini.
4: Yürü karakola.
3: Hadi, geçmiş olsun.
5: Sanık şoför Mehmet, ayağa kalk.
6: Buyurun sayın yargıcım.
5: Mahkememiz seni tevkif etmeye karar verdi. Bir diyeceğin var mı oğlum?
6: Merhamet, merhamet sayın yargıcım. Ne olur beni tevkif etmeyin. Eğer tevkif ederseniz dul bacım. Öksüz yeğenim var. Onlara sonra kim bakar sayın yargıcım? Sefil olurlar, perişan olurlar, sokaklarda kalırlar. Merhamet edin. Bir kazadır başıma geldi. Affedin beni. Ne olursunuz sayın yargıcım.
5: Sanığın tevkifine 5.000 lira nakdi kefalet yatırdığı takdirde tahliye edilmesine karar verildi.
6: 5.000 lira mı? Ama benim bütün param bu. Sadece 4 lira.
1: Mehmet'i düşündükçe kahroluyorum. Bu ne talihsizlik. Keşke İstanbul'a hiç gelmeseydik.
3: Üzülme Fatma, yakında her şey düzelir.
7: Zavallı Mehmet. Cezaevine düşecek adam mıydı, oldu bir kere.
1: İnşallah yakında kurtulur. Ne yazık ki dua etmekten başka hiçbir şey gelmiyor elimizden.
7: Öyle.
1: En kısa zamanda ziyarete gitmemiz
7: tabii,
1: lazım.
7: Tabii, tabii. Ver bunu.
8: O canım. Ay yavrum, yavrum.
7: Bakın ne tatlı.
3: O benim bir tanem, tatlıdır tabii. Allah, yaradana kurban olayım, yaradana.
6: Yeğenim Sait nasıl Fatma? Konuşmaya başladı mı?
1: İlahi Mehmet, neler söylüyorsun sen? Hiç 3 aylık çocuk konuşur mu?
6: Ya gülmesi, ağlaması?
1: Sorma, mahalleyi ayağa kaldırıyor.
6: Benim yeğenim olduğu nasıl da belli.
1: Ya sen Mehmet, sen buradan ne zaman kurtulacaksın?
6: Belli değil ki. Eğer 5.000 lira kefalet param olursa kurtulacakmışım. Hakim bey amcam öyle söyledi. 5.000 lirayla kurtuluyormuşum, 5.000 lira!
3: Mehmet 5.000 lirayla kurtulacak mıymış?
1: Evet, öyle söyledi.
3: Param olsa bir saniye bile tereddüt etmez, basar 5.000'i kurtarırdım Mehmet'i.
1: Ben onun arabasında çalışıp bu parayı biriktirmeyi düşündüm.
3: Şoförlük mü yapacaksın yani?
1: Neden olmasın?
7: Tabii olur!
1: Ehliyetim var, bu işi iyi bilirim.
7: Tabii, tabii, neden olmasın?
3: Vazgeçsen iyi olur, çünkü kadın işi değil bu.
1: Mehmet'i kurtarmak için başka çaremiz yok. Ne olur, bu işi temin edin bana.
3: Kızım Süreyya, bu işte bize en büyük yardımcı sen olacaksın. Patron Celal Bey'le sen konuşuversene, hadi.
7: Siz hiç merak etmeyin, bana havale edilmiş bir işi olmuş bilin. Ben şimdi gider konuşurum.

0: anlaşamadık ama halletti galiba.
1: Zannederim.
2: Haydi beklemeden kalkıyor bebek! Bebek, emirgen bebek! Kalkıyor abiler, beklemeden!
3: Helal olsun be, ne hızlı çocuk! Arı gibi durmadan çalışıyor.

0: Beyler abiler, tamam paraları uçlanalım abi. Sağ ol abi, eyvallah abicim, tamam. Sağ ol abi, gene buyurun. Beklerim ha.
1: Yap bakalım.
2: Teşekkür ederim. Çok üzüntülü görüyorum seni. Fakat anlıyorum, haklısın. Herhalde Fatma'dan bir haber alamadın.
1: Fatma'yı hala unutamadım. Hayatıma giren tek kadın o. Fakat anlamadığım bir nokta, ben Tahran'dayken hiç mektup yazmaması. Sırra kadem basmış, nişanlanmıştık da.
2: Zahmet etme. Her derdin bir çaresi bulunur, üzülme.
1: Fakat bu kadar kalpsiz olamaz. Evden bir zor görmese, kaçmazdı.

0: Ay canım, bak ne getirdim sana, al koku, al. Gel bakayım, biraz kuracağım, hoppala!
1: Hoppala! Hoppala!
0: Hoppa! Ay canım evladım! Hadi otur bakayım şimdi, anne işe gitsin, değil mi? Sen dikkat et, olmaz mı?
1: Tabii tabii, sen merak etme.
0: Hadi Allah'a ısmarladık.

0: babalık. Al.
1: Dur, bir dakika! Ne demek oluyor bu?
0: 2 lira daha vereceksin efendi.
1: 2,5'tan 1 kuruş fazla vermem.
0: Buraya kadar 5 liradır. İstersen trafiğe soralım ama madem canım vermek istemiyor, sağ ol.
1: Hadi canım, bağışta mı bulunuyorsun? Dolmuşa ilk defa bilmiyorum ben, ukalalık istemem.

0: Arabada çantanızı unutmuşsunuz. Allah versin amca, içi de para dolu ha.
1: Aferin sana oğlum! Al bakalım, bir yemek yersin!
0: Eyvallah amca! Sadakaya ihtiyacım yok, ben vazifemi yaptım!
1: Aferin, mert, gönlü zengin bir kızsın! İçeri gel de seninle biraz konuşalım! Söyle bakayım bana, evli misin?
0: Hayır, evli değilim ama bir oğlum var!
1: Sen çok iyi bir insansın yavrum! Fakat bu şoförlük sana göre bir iş değil!
0: Haklısınız, ben de sevdiğim için değil, mecbur olduğum için çalışıyorum!
1: Sana fabrikamda daha rahat, daha paralı bir iş bulsam ne dersin?
0: Ah, buna çok sevinirim! Yalnız şey, benim bir abim var da...
1: Çalışmak istedikten sonra... Sen çık dışarı bakayım! Ona da bir iş buluruz elbet!
0: Ah, sahi mi? Sizi Allah çıkardı karşıma!
1: Yalnız senden bir isteğim var benim!
0: Buyurun! Elimden gelen bir şeyse memnuniyetle yaparım!
1: Çocuğunu alıp bu eve yerleşmeni istiyorum! Burada hep birlikte bir aile gibi geçinir gideriz! Ne dersin?
0: Siz ne demek istiyorsunuz?
1: Sakın beni yanlış anlama! Sana kızım, çocuğuna da torunum gözüyle bakacağım!
0: Teşekkür ederim! Fakat bu fedakarlığınızın sebebi nedir?
1: Sebep, çok yalnız ve bedbaht oluşum! Kızım Nazlı'yı kaybettiğimden beri, bu kasvetli evde tarifsiz kederler içinde yaşıyorum! Sizler... Ömrümün son günlerinde benim neşe ve teselli kaynağım olacaksınız! Anlıyorsun değil mi? Senden kızım Nazlı'nın yerine geçmeni istiyorum!
2: Müvekkilimin tahliyesi için şart koşulan nakdi kefaret... Kamil Koray tarafından yatırılmış olup... Makbuzu Yüksek Mahkeme'nin...

0: Size ibraz edilmiştir. Bir sureti de tarafımızdadır. Müvekkilimin tahliyesini talep ederim.
1: Karar! Sanığın tahliyesine ve duruşmanın gayri mevkuf olarak devamına karar verildi.
2: Allah Allah! Allah razı olsun Hakim Bey! Sağ olun!

0: Bugünden itibaren seni evlat edinmiş bulunuyorum. Kızım Nazlı'yı aratmayacağına eminim. Bu evde her şey senindir. İstediğini yapabilirsin.
1: Aa, babacığım!

0: İşler her gün biraz daha kötüye gidiyor. Üzerimize bir uğursuzluk çöktü sanki. Felaketler yağmur gibi üstümüze yağıyor. Korkarım bu gidiş bizi iflasa sürükleyecek.
1: Olacağı buydu. Fatma'nın ağı tuttu baba. Allah hiçbir kötülüğü cezasız bırakmaz. Ne istediniz zavallı kızdan? Suçu, günahı neydi? Neden onu bu evden kaçmak zorunda bıraktınız? Yalnız onun değil, benim de hayatımı mahvettiniz. Tabii ki suç cezasız kalmayacaktı.
2: Mutlu yıllar Sait! Mutlu yıllar Sait!
3: Allah canım! Mutlu yıllar! Sen de!
4: Tamam!
3: Çok yaşa! Gel bakalım pastayı keselim şimdi.
5: Mehmet, buraya gel!
6: Buyurun Mehmet.
5: Aldığım hediye hazır mı?
6: Hazır efendim.
3: Keselim bakalım, hadi.

0: Sait, koş yavrum, bak sana ne aldım. Gel. Hoppa, gel bakalım dedene.
1: Canım.
0: Ay.

0: Emniyet Müdürlüğü mü? Ben Doktor Şükrü Abdülkin. Fabrikatör Kamil Koray bir kalp krizi neticesinde vefat etti. Adli tabibe de bildireceğim.
1: Peki. Her türlü işlemin yapılması için emir vereceğim.
0: Bundan eminim efendim. Teşekkür ederim.
1: Ahmet Bey.
2: Buyurun.
1: Yanına bir memur al, Kamil Bey'in köşküne git. İçeridekileri dışarı çıkardıktan sonra kapıyı mühürlersiniz.
2: Baş üstüne.

0: Mehmet, Mehmet bak polis!
1: Eyvah tüyelim!
2: Kaç gündür sizi arıyorum, nerelerdesiniz?
1: Merhaba memur beyciğim, biz buralardayız, nerede?

0: yapacağız? Ne o? Bir şey mi oldu?
1: Ne olduğunu bilmiyorum ama sizi karakola götürmemi söylediler.
0: Hayırdır inşallah.
1: Gidelim, hanımı da, yalnız sizi değil.
0: Benim. Hanım da. Peki, hanım da gelsin, çocuğu da gelsin. Hadi hep beraber gidelim. Yürü.
2: Süreyya'cığım, Sait sana emanet. Lütfen biz gelinceye kadar senin yanında kalsın, olmaz mı?
3: Geldiler efendim.
4: Merhaba komiser bey.
2: Merhaba efendim.
5: Nihayet bulabildik sizi.
2: Hayırdır komiser bey, nedir suçumuz?
5: Durumunuz belli oluncaya kadar burada bekleyeceksiniz, oturun biraz.
0: Başa gelen çekilir. Fakirlik, ne yapalım? Eğer biraz zengin olsaydık, bunların hiçbirisi bizim başımıza gelmezdi. Ama üzülmeyelim, böyle yerlerde metin olmak lazım. Aklıma kötü bir şey geldi Fatma. Sakın ihtiyarın ölümü için bizi buraya getirmiş olmasınlar. Komiser beyi hiç beğenmedim, galiba onun için geldik biz buraya.
6: Niçin ayakta duruyorsunuz, otursanıza?
5: Nerelerdesiniz? Bir hayli zamandan beri sizleri arıyorduk.
6: Efendim...
2: Neden aradığınızı anlayamadık.
6: Şaşırmakta haklısınız. Ben de olsam ben de şaşırırdım. Hiç tahmin edeceğiniz gibi bir şey değil bu.
0: Fatma, eyvah eyvah, yandık yandık! Ya ömür boyu hapishanelerde çürüyeceğiz yahut da asacaklar!
6: Size bir sürprizim var Fatma Hanım. Ölen merhum Kamil Bey'in mirasının varisisiniz. Merhum sizi öz kızı gibi sevdiğinden bütün mirasını da size bırakmış oluyor. Tebrik ederim!
5: Güle güle harcayın.
0: Tebrik ederim Fatma.
2: Teşekkür ederim.
6: Hanımefendi, bir imza rica edeceğim.
2: Aa, tabii tabii.
6: İmza. Buyurun.
0: İşte dünyanın en yakışıklı delikanlılarından bir tanesi Süreyya sevgilimi, hürmetle selamlarım. Beni çıkaran fabrika top attı, eşantiyon kaldım. Canım benim. Ben evet şoförlerin en güzeli, en yakışıklı Süreyya. Süreyya tombulum. Tombulum da tombulum da tombulum. Tombulum.
2: Yavrum benim. Biz Mehmet'le vazifeye gidiyoruz. Babam gelince perdelerin değişmesi, duvarların badana işiyle alakadar olsun. Sen hiç merak etme. Bütün bunları şimdiden olmuş bir. Güle güle gidelim. Hadi. Gel bakalım.

0: Bu cici kıyafetinle arabayı silmek işte yakışmıyor sana.
1: Ne yapayım, arabanın cazibesi beni kendine çekiyor, dayanamıyorum Fatma Hanım. Unutma ki, alışkanlığı bırakmak hastalığa sebep olur mu? Ben de onun için
0: hadi
1: yapıyorum.
0: Hadi yazıhaneye gidelim.
1: Tabii, biraz daha yalayayım, biraz daha seleyim, gidiyoruz. Aha, Bertas'ımız. Merhaba, buyurun.

0: Emirlerime harfiyen riayet edilmesini isterim. En ufak hatayı kabul etmem. Bir dakika efendim. Lütfen vazifenizde daha dikkatli olun. Gidin, gidin. Yarım saat sonra arayın. Hadi bey, lütfen dış temaslar dosyasını gönderir misiniz? Tamam, buyurun. Ayten Hanım, Salih Efendi'nin ailesine yapılan yardım deftere geçsin. Lütfen, anlaşıldı mı?
1: İki kase işkembe çorbası tekmil olsun, sarımsaklı sirkeli. Kokoreç de söyle, yarın da baş ayıklasınlar, beyinli olsun. Söylesene sipariş
0: ver. Lütfen siz devam edin.
2: Hanımefendi, ayıp oldu. Merhum Kamil Bey'in fabrikalarının hissesinden başka 3 ticaret gemisi, ayrıca kendisine ait yatı, 5 apartmanı, fabrikası vardı. Bu müessesenin 3 milyon lirası bankalarda bulunmaktaydı. Ayrıca bazı kimselerden alacakları vardı. Mesela tüccar Rüstem Bey'den 2 milyon, Fahri Bey'den 5 milyon lira alacağı olduğu gibi, evi de ipoteğindeydi.
0: Mehmet, Fahri Bey mi dedi?
2: Evet efendim, piyasamızın büyük tüccarlarından biriydi. Servetini kumar oynayarak eritti. Bir evinden başka mülkü kalmadı.

0: Biraz güleriz.
1: Ben bir gözlük takarım.
0: Ben de bıyık sakal
1: takarım. Bir de şapka
0: giyerim. Tamam, sen orasını bana bırak. Kıyafetimizi değiştiririz.
2: Evet. Evet. Ne zaman gelecekler? Bir saat sonra mı? Peki efendim, bekliyoruz. Kamil Bey'in varisi buraya gelip köşkü görmek istiyorlar.
1: Keşke burada yoklar deseydin.
2: Avukat sesimden tanır, yalan söyleyemezdim.
1: Şimdi buraya gelip borçlarımıza karşılık köşke sahip çıkacaklar.
3: Anne, ben gitmeden önce Fatma'yla nişanlanıp evlenmeye karar vermiştim. Acaba gönderdiğim mektupları almadım? Cevap ver anne.
1: Onu sana hiçbir zaman layık bulmadığım için mektuplarını ben alıp ona vermedim.
3: Niçin ona insan muamelesi etmediniz? Neden onu küçük gördünüz? O da bir insandı. Evden gitmesine siz sebep oldunuz.

0: geldiniz. Buyurun. Buyurun hanımefendi, hoş geldiniz. Buyurun.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: Pis, kırık dökük, kötü kullanılmasına rağmen biraz tamiratla bir şeye benzer. Bu işlerle lütfen alakadar olunuz, kısa zamanda halledilsin.
1: Evet, evet, çok isabetli bir noktaya temas buyurdunuz. Hepsi düzeltilmeli, tüller, koltuklar, perdeler, hepsi, yazıverin. Evin, evet, bu evin şu hali gösteriyor ki, siz biraz gösteriş düşkünüsünüz. Ben sizin bu halinizi hiç beğenmedim. Son ikazım size, bir daha böyle şey görürsem, kıtiyen affetmeyeceğim. O kadar, affetmem! Evet, bilmem anlatabiliyor muyum size bu durumu?

0: Fahri Bey. Her şeyi anladınız herhalde. Bir saate kadar burayı boşaltınız.
1: Siz asil insanlara benziyorsunuz. Hemen dışarı atılmamıza gönlünüz razı olmaz sanırım. Rica ederim sizden, oğlum Ali iş buluncaya kadar kalmamıza müsaade ediniz.
0: Ali...

0: Burasını size tahsis ediyorum.
1: Fakat orası bizim için çok ufak, kocam da sığamayız.
0: Kocam mindere koyar, bacaklarını da pencereden uzatın. Yorganınıza göre bacaklarınızı uzatın. Alışın biraz. Kim var orada bakayım? Gelin benden.
2: Köşk çok bakımsız kalmış. Kısa zamanda onarılsın.
3: Hanımefendi, sizden benim de bir ricam var. Şayet mümkünse oğlum Ali'ye bir iş veriniz.
2: Peki. Yarın yazıhaneye gelsin, beni görsün.
4: Biraz dikkat etseniz fena olmaz.
5: Affedersiniz.
2: Giriniz.
6: İzin verirseniz bir maruzatım var. Lütfedip iş vermekte beni çok zor bir durumdan kurtardınız. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu çiçekleri size karşı olan minnettarlığımın bir ifadesi olarak takdim ediyorum. Hareketimi, samimiyetime bağışlayarak lütfen kabul ediniz.

0: Yok, yok, yok! Dünyayı dolaştım. Aramadığım yer kalmadı. Fakat onu bulamadım. Ne kadar ısrar çektiğimi görüyorsunuz. Yalvarırım sizlere. Söyleyin bana, Fatma, Fatma nereye gitti?
1: Fatma'nın Allah cezasını versin. Bize uğursuzluk getirdi. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.
0: Yo, haksızlık ediyorsun anne. Başımıza gelenlerle kızın ne ilgisi olabilir ki? Bulmam için yardım edin.
1: Aman oğlum, benim şimdi onu düşünecek halim mi var? Benim derdim bana yeter. Bir de Fatma lafıyla canımı sıkma rica ederim.
2: İnsaf et Fatmacığım, bir aydır tepdili kıyafet dolaşmaktan bıktım usandım. Herkes sokakta Ümit abi merhaba diyor.
3: Ne oldu olacak, hatırım için biraz daha bekle.
2: Fatmacığım, sen çok iyi kalplisin. Onları imtihana tabi tutup fırsat veriyorsun ama... amcanın karısı dünyanın en canoluz bir karısı bu.
3: Ne olursa olsun, onları tutup da dışarı atamam ne de olsa Ali, oğlum Said'in babasıdır. Kimsiniz?
0: Benim Ali.
3: Çabuk çabuk! Çabuk! Giriniz!
0: Buyurun efendim, beni emretmişsiniz.
3: Evet. Şu mektubu alınız ve yüksek sesle okuyunuz.
0: Muhterem hanımefendi, yanınızda çalışan Fahri Bey'in oğlu Ali, evlenme vaadiyle beni ihval edip hamile bıraktı. Mühim bir iş bahane ederek ortadan kaybolan Ali'nin ailesi, babamdan kalan mirası da vermeyerek beni evden kovdular. Çocuğumla kimsesiz kaldım. Kıt kanaat geçinip gidiyoruz, yüksek vicdanınızla sığınarak durumu halledeceğinize inanıyorum, saygılarımla efendim.
3: Ali Bey, bu mektupta yazılı olanlar doğru mu? Sizden bunu ümit etmezdim.
0: Yarına kadar müsaade ederseniz bütün olanları anlatacağım size.
3: Şimdi ne yapmak istiyorsunuz?
0: Gidip onu görmek, hala onu temiz bir aşkla sevdiğimi, ondan evlenmek istediğimi söylemek.
3: Bu gece mesaiye kalacaktınız, unuttunuz galiba.
0: Hayır efendim, unutmadım. Sizden müsaade isteyecektim bu iş için. Beni anlayacağınızı ümit ederim, müsaadenizle.
3: Bir dakika, bir dakika! Şu hesapları deftere geçirdikten sonra gidersiniz.
0: Maafsın efendim.
4: Hesapları deftere geçirene kadar bizim eve gitmemiz lazım. Çabuk, çabuk! Çıkarayım şu bıyığı, sakalı, aman! Acele edelim, çabuk, çabuk!

Fatma, canım sevgilim benim. Her zaman kalbimde yaşadın, hiçbir zaman unutamadım seni. Unutmama da imkan yoktu. Seni bulduğuma ne kadar memnun olduğumu bir bilsen. Saadetimizi annemle babam yıkmak istediler. Ama bundan sonra daha da mesut olacağız. Çok kısa bir zaman sonra senden evlenerek Saidi de oğlumuzu da bağrımıza basacağız. Çocuğumuz o kadar...

0: Dan is het
1: Mama! Mama!
2: Oh,
0: affedersin kabahat, ben de değil mi bakmıyorum da.
3: Bundan sonra birbirimizden hiç ayrılmayacağız. Ölünceye kadar ayrılmayacağız.
1: Şey, Mehmet'le Süreyya çocuğumuza çok iyi baktılar. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır.
3: Fatma'ya yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim size.
4: Aman rica ederim, vazifemiz Fatma'nın çocuğu bizim çocuğumuz sayılır, onun çocuğu bizim çocuğumuz sayılır.
3: Şimdilik alıverin şu çocuğu.
4: Ha, verin bakayım bana, verin.
3: Ben annemle babama haber vereyim. Fatma ile çocuğumu buldum diye. Sen al şu paraları.
1: Aa, yok, hayır, istemem.
3: Bilme canım, belki lazım olur. Al, al, al. Ben şimdi hemen döneceğim ve çocukla seni alacağım. Bana müsaade.
4: Güle güle.

0: alın şunu, ha, alın. Aman dikkat edin, bana çekmiştir, her tarafa allak bullak eder, canavar gibidir.
1: Ali'nin altın gibi bir kalbi olduğunu biliyordum.
0: Ha, böyle olduğu çok iyi oldu, bıktım artık bu saklanmaç numarasından. Sakalsız bıyıksız sokağa çıkamaz oldum.
1: Biraz daha sabretmeni rica ediyorum senden. Paranın, malın, mülkün saadet getireceğini zannederdim. Yanılmışım, Ali bütün bu zenginliğe sahip patronun teklifine hayır diyor. Beni olduğum gibi bu halimle fakir Fatma'yı seviyor.
2: Dünyalar benim oldu sanki. Öyle mesudum ki tahmin edemezsiniz. 4 sene sonra Fatma'ma ve oğluma kavuştum.
3: Yalan bu, inanmam! Kim bilir o çocuk kimdendi?
4: Hem patronun sana aşık olduğunu söyledi, ev buluncaya kadar köşkte oturmamıza izin verdi. Onu evlenmeye razı edip her şeye sahip olabilirsin.
2: Beni rahat bırakın!
3: Baban doğru söylüyor oğlum. Yaşamamız için para lazım, para!
2: Para, para! Para hırsı gözlerinizi bürümüş! Bu yüzden benim ve zavallı kızın bedbaht olmasına sebep oldunuz. Mesaiye geç kaldım, müsaadenizle.
1: Nen var Ali, bir şeye mi canın sıkıldı? Beni sevmiyor musun yoksa?
2: Hayır, sevmiyorum. Benim kalbim bir başkasına ait.
1: Gayrimeşru çocuğu olan neydi belirsiz o kızda?
2: Sizden rica ediyorum, hakaret etmeyin. Çok iyi kalpli, namuslu bir kızdır. O çocuk da benim çocuğumdur.
1: Bak Ali, sana bir fırsat. O kızı bırakman için ne istersen yapar, her türlü rahatlığını temin ederim.
2: Maalesef hayır.
1: Ne demek maalesef? Biraz para verir, gönlünü yaparsın, olur biter.
2: Fatma'ya mı? Ben Fatma'yı dünyanın en büyük servetine değişmem. O benim her şeyim, evleneceğim onunla.
1: Çocukluk etme Ali! Senden evlenmek istediğimi hala anlamadın mı?
2: İşte bu imkansız!
1: Düşünmen için sana vakit veriyorum, delilik etme!
2: Bu dünyada ancak Fatma beni mesut edebilir, yalnız onu seviyorum ve yalnız onu seveceğim.
0: Mektubu üzerinde bulunan adrese götürün.
5: Baş üstüne!
0: Hadi bakayım! Nedir sizin bu çarşaflı haliniz? Bundan sonra mini şort giyip geleceksiniz! Minim!
2: Ne de olsa bizden Fatma, amcamın kızı.
4: Onun uğursuzluğundan bu hallere düştük.
3: Bizi kendin gibi fakir ve çaresiz bıraktın.
1: Aman Allah'ım, yeter artık bu işkence!
2: Kâfi, bırakın artık bu boş lafları! Birbirimizi kırmayalım! Mütemadiyen münakaşa etmeyelim, hayatımızı yeniden kurarız! Ben çalışıyorum ya, işe sıfırdan başlarım!
3: Hayırdır inşallah? Kimdir acaba?
4: Ha şey, o Mehmet'se içeri alma! Kov gitsin, yerimiz yok de!
3: Mektup sana!

0: Ah, o çılgın kadının bunu yapacağını tahmin etmiştim zaten.
1: Nedir oğlum?
2: Nedir, ne yazıyor? Müessesemizde işinize son verilmiştir. Hesabınızı görüşmek üzere gelmenizi rica ederim.
1: Söylememiş miydim size bu kız uğursuzdur diye?
3: Aferin Mehmet, tam zamanında gönderdim.
2: Hazırlanın, bundan sonra beşimiz birden dilenciliğe
0: çıkıyoruz. Zararı yok, üzülmeyin. İş kıtlığına kıran mı girdi, ben de başka yerde çalışırım.
1: Ne yapacağımı biliyorum ben.
2: Ne yapacaksın?
1: Yarın seninle gidip Ali'nin patronunu görüp oğlumuzu bu kızdan kurtarmamız için birkaç gün mühlet vermesini isteriz.
2: Fena fikir değil.
0: Hı? Fatma? Fatma nerede? Fatma! Fatma! Fatma!

0: Hanımefendi, Fahri Bey isimli bir beyle bir hanım geldiler, sizi görmek istiyorlar.
1: Bir dakika beklesinler. Mehmet!
2: Efendim!
1: Geldiler.
2: Kim geldi?
1: Fahri Bey'le karısı. Bekleme salonundalar. Onlara ders vermek için tam fırsat.
2: Yanına çağır, derhal hemen çabucuktan geliyorum.
0: Buyurun efendim.
3: Merhaba, iyi günler efendim.
4: Merhaba hanımefendi.
1: Oturun, sizi dinliyorum.
4: Bize lütfedip oturmamıza izin verdiğiniz ve daima yardımlarınızı esirgemediğiniz için size ne kadar teşekkür etsek, minnettar kalsak azdır efendim.
3: Kocam doğru söylüyor, müteşekkiriz size.
4: Ali'ye iş verdiniz, şımardı efendim, tıpkı annesi gibi.
3: Maalesef tam tersi, saflığı ve aptallığıyla tıpkı babası. Şahsiyetimizi ayaklar altına alarak o aptal kızı eve getirdi. Hiçbir zaman Ali'ye layık olmadı. Oğlumuz sizinle çalışmakla iftihar eder.
1: Fahri Bey'in oğlu Ali'yi lütfen buraya gönderin.
0: Buyurun efendim. Siz, burada ne işiniz var sizin?
1: Şayet o aylak kızı bir daha görmeyeceğine dair şuracıkta bir kağıt yazıp imzalarsan tekrar işine dönebilirsin.
0: Hayır hanımefendi, ne Fatma'yı bırakırım, ne de size muhtaç olurum. Müsaadenizle, Allah'a ısmarladık anne, Allah'a ısmarladık
5: Ali,
0: o!
5: Ali, oğlum!
3: Ali, nereye gidiyorsun?
5: Müsaadenizle! Ali, gel buraya!
1: Mehmet, hemen onlardan önce eve gitmemiz lazım, çabuk!
5: Tamam, oğlum, gidelim! Tamam!
1: Niye gel?
5: Belki dur, bir dakika! Ay, kendimi unutmuşum!
6: Bu kadar gecikmemesi lazımdı, ben de merak etmeye başladım.
7: Kendime geliyor işte.
8: Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum.
9: Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
7: Anlamadım.
8: Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
3: Size kesin dedim, kalbinizi yoruyorsunuz.
9: Başlatma şimdi kalbinden, sen de oyna!
7: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
8: Haklısın, bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum.
10: Kezban Paris'te, bugün 16.15'te... TV4'te.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
13: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
1: Gel.
0: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: istedikleri oldu. İnşallah bu nikah kıyılmaz.
1: Rica ederim Zehra Hanım, bu tarz konuşmaların yeri değil burası.
2: Ne yapacağız şimdi? Planladığımız gibi hareket edeceğiz.
3: Tamam, oldu.
0: Tabii, tabii! Fatma hemen gidip kıyafetini değiştirsin.
2: Öyleyse ben gidip Ali'ye haber vereyim.
0: Teşekkür ederim.
2: Hanımefendi, buraya geliyorlar beyefendi.
1: Ben onu davet etmedim ki.
2: Madem ki geliyorlar, karşılamamız lazım beyefendiciğim, ayıp olur. Ne de olsa, bu köşkün sahibi, kendisine nazik davranmamız lazım. Adab-ı muaşeret bu, ya!
0: Bu kadının bizden ne istediğini anlayamadım. Yoksa aranızda bir şey mi var? Şayet varsa bir daha yüzüne bile bakmam.
1: Neler saçmalıyorsun Fatma? Karşılamazsam ayıp olur değil mi?
0: Beni sevmediğini biliyordum zaten.
1: Müsaade et yavrum, müsaade et de ne istediğini bir anlayayım, sonra ben sepetlerim onu buradan, tamam?
2: Dur sen, ben hallederim. Sen harekete geç!
0: Canım yavrum! Canım, ben kıyafetimi değiştirinceye kadar sayın sana emanet. Hadi gel çabuk, hadi, çabuk, hadi!
2: Ali dikkat et, sakın kıracak bir şey söyleme! Çünkü kalbini kırarsan çok fena olur.
1: Tamam, tamam, anlaşıldı. Bakalım ne istiyor benden, onu anlayalım.
2: Sinirlerine hakim olman lazım, biliyorsun. Eğer sinirlenirsen, sinirlerin çok fena yerlere tesiri var. Mesela midene tesir eder, bağırsaklarına tesir eder, değil mi ya? Onun için sinirlenmemeye bak.
1: Peki, peki, peki, bana müsaade et.
2: Bir dakika, bak ne söyleyeceğim. Aklıma bir şey geldi, sinir dedin de aklıma bir şey geldi. Bir darbe mesel vardır hani, dam üstünde saksan vur beline kazmayı.
1: Peki canım, bir dakika.
2: Gel bak şimdi, ikinci bir darbe mesel de nedir biliyor musun? Hani bak, aklıma geldi. Hani tokat tokat, üstüne tokatların üstünde bacak vardır. Değil mi ya, değil mi? Gel, gel bir dakika. Tamam, hadi şimdi

0: Defol git.
1: Hoş geldiniz, burada konuşabilir miyiz?
2: Beni içeriye davet etmiyor musun?
1: Hayır, yani demek istiyorum ki burası size göre bir yer değil de.
2: Neden olmasın, niçin?
1: Saadetimin yıkılmaması için içeri girmenizi istiyorum.
2: Merak etme, saadetin yıkılmayacak Ali, merak etme,
1: bakın,
2: rica
1: bir dakika,
2: ederim, bırak.
1: Ben rica ediyorum, neden anlamak istemiyorsunuz beni?
2: Rica ederim,
3: hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk efendim.
3: Sizleri rahatsız etmiyorum ya.
4: Değil mi nasıl? Teşekkür.
5: Eyvah, festival başlıyor.
3: İhya ettim,
4: çok naziksiniz.
5: Seyreyle gümbürtüyü.
1: Fatma nerede Mehmet?
5: Bilmem, gitmiştir herhalde.
1: Nereye gider canım?
5: Ne bileyim ben, nereye gider?
3: Kız canım. Ben senin annen
2: anne
3: değilim yavrum.
2: İçme bu başında.
3: Anne! Ya işte böyle. Ya böyle hanımefendi.
5: İşte gördün mü, böyle olur bu işler.
1: Fatma?

0: Ben Şefra Fetince. Yarışmamızın ikinci gününde yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İşte bu. Müthiş bir eğlenceli bir program bekliyor size. Çok eğleneceğiz.
2: İnşallah.
0: Çok
2: İnşallah.
0: Komedi geçecek. Çünkü İnşallah. Güzel bir yemek. Yapımı zor. Aha. Kendisinin yemesi kolay. Bakalım bugün sizlere ne hazırlamışım. Kaldıralım torşonlarımızı. Orta Doğu mutfağına ait, hatta ve hatta Lübnan mutfağına ait efsane bir lezzet. Emin ne olabilir?
3: Şefim...
0: Geçtik Ayten.
3: Geç şefim, geç.
1: Humus.
3: Humus mu?
0: Yani. Humusa yakın bir yemek.
2: Hiçbir fikrim yok.
4: Olsa şaşardım.
2: Ben Karadeniz kızıyım.
0: Ya Karadeniz kızıyla ne alakası var?
2: Ama ben şimdi
0: baktığın zaman anlaman lazım.
2: Ben hiç yapmadım bunu. Ya nohutla ben ne yaparım? Nohut...
0: Saffet, tiyo vereyim sana, köftemsi bir şey.
5: Köftemsi bir şey.
0: Heh.
5: Ya şefim işte nohut var abi, soğan da var, nane, maydanoz.
0: Soğan.
5: Soğan. Yani bu nedir? Ya nohut yemeği ama güzel bir şey gibi bana.
0: Nohut yemeği mi?
5: Nohut.
2: Buradan nohut yemeği nohut, çıkmaz ki nohut, abi. Nasıl nohut, baktın nohut, buraya?
0: Şimdi bugün yine yemeği söylemeden önce yine ben bir hatırlatmak istiyorum formatımızı. Formatımız Emin nasıldı? Anlat bakayım. Sen anlat.
3: Değerli izleyicilerimiz, ben yeni sunucunuz Emin Çetin olarak şimdi formatı anlatıyorum size. Sevgili Rafet Şef, dünyaca ünlü şefimiz.
0: Oğlum daha önce... kamerayı bulamadık. Hangi kameraya konuşuyorsun?
3: O kamera değil mi?
0: Bak bir numaraya konuşacağım bak.
3: Tamam.
0: Anlat.
3: Sevgili izleyicilerimiz, sevgili seyircilerimiz, Türkiye'de ve yurt dışında olan değerli bizi izleyenler. Şimdi birazdan dünyaca ünlü şefimiz, sevgili Rafet Şef bize bu yemeğin nasıl yapılışını şu ekranda gösterecek. Biz de bakacağız, notlarımızı alacağız. Rafet Şef'in yaptığı gibi kesinlikle yapamayacağız zaten.
0: Emin'ciğim formatı anlat dedim, yemeği anlat demedim.
3: Formattaydı şefim, format gitti.
0: Efendim ilk önce benim vermiş olduğum sepetteki malzemelerden benim vermiş olduğum tarifi yapıyorsunuz.
2: Evet.
0: Sonra tamamen gözlerimizi kapatıyoruz, tadım aşamasına geçiyoruz. Sıfırdan beşe kadar puan veriyoruz. Ne zamana kadardı Saffet abi?
5: Cuma günü finale kadar.

0: efendim.
1: 10 bin liranın sahibini nasıl buluyorduk? Sıfırdan?
0: Sıfırdan 10'a kadar.
1: Puan veriyoruz.
0: Puan veriyoruz.
1: Peki cuma gününe kadar kaç veriyorduk?
0: Cuma gününe kadar 5 veriyoruz efendim.
1: Sıfırdan 5'e kadar.
0: Sıfırdan 5'e kadar.
2: Sıfırdan 5.
1: Sonra benim tadım başlıyor.
0: Tabii ki evet. En önemli.
1: Yapıştırıyoruz sıfırları.
0: İşte asıl hedefin alt kenar orta noktası orayı bulacağız. Benim
1: yemeğim. Süremiz 35 dakika. Ne yapıyorduk?
0: Balaben, balabar, felicita mı? Falafen, falafen, falafel.
1: Ne fobisi var? Aa.
3: Bana fobi bula bula bunu mu buldunuz?
1: Sana az sonra sürprizim var.
3: Hayır, asla giderim.
1: Yeşillikler doğranması lazımdı.
3: Sen çok yanlış gidiyorsun ama ben sana söylemeyeceğim.
1: Bunlar da yağ çekti burada.
4: Şefim buraya gel lan.
3: Ay şefim o tarafa geçin onu. Övün şefim, övün onu.
5: Bulamam diyorum nasıl sen bul diyorsun.
3: Biz nara şarkıya bağladık olayı ya.
6: Habibem, tatlı kuşum. Bu kez sakın ağlama.
4: Aa, Figen Hanım'a ya, teyze dediniz yani, ya.
7: Hanım,
4: bir dakika.
7: Bir saniye,
4: Figen Hanım'a teyze dediniz
7: yok.
4: Ya.
7: Hanım, hayır.
1: Ya ben size zil çalıyorum. Duymuyor musunuz arkadaşlar? Hepiniz göreceğim hazır oldu. Günlerden Lübnan falafel yaptılar. Neydi yemeğimizin ismi?
0: Ferfere.
4: Fatsade.
0: Ferzike.
4: Bir daha yemeğin adını söyleyemiyor şefim.
1: Sen bu yemeğin ismini bugün söyle bana. Sana 5 vereceğim.
2: Sosu sanki bunun biraz katı gibi geldi bana.
4: Yemekten anlıyorsun.
3: Ama bu da çok pişmiş yani direkt yağ.
2: Burada nasıl yanılırım ben ya?
4: Sosunda o kadar uğraşmamış gibi.
3: Olmam bunlar ya.
8: Sanki biraz pişmemiş gibi geldi bana ya.
4: En kötüsü de oydu.
1: Kimin olabilir?
4: Bu benim olamaz.
2: Kusura bakmayın arkadaşlar yine buldum yani.
8: Habib benim olabilir mi ya?
1: Puan gelsin.
4: 0.
3: Yine yangınlar yine ben.
5: Benim yemeğim.
1: Hazır mıyız?
2: Hazırız.
7: Hazırız.
1: O zaman izleyelim Rafo Şef ne yapmış bir görelim.
5: Benim yemeğim.
1: Bugün bir değişiklik yaptım. Lübnan'dan bir tarif geliyor. Tahinli falafel ve yoğurt sos. Muhteşem bir tarif. Gelsin malzemeler. Falafel için 1,5 su bardağı haşlanmış nohut. 1 adet kuru soğan. 2 diş sarımsak, 5 dal maydanoz, 5 dal taze nane, 5 dal dereotu, 1 adet taze soğan, 3 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı toz kişniş, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, tuz ve karabiber. Tahinli yoğurt sosu için 2 yemek kaşığı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı tahin, 1 diş sarımsak, yarım limon suyu. Şimdi falafelin yapılış aşaması. Öncelikle blenderımın orta kısmına nohutlarımı ilave ettim. Sarımsağımı ilave edeceğim. Bir soğanın yarısını koydum. Sarımsak, nohut, soğanla birlikte blenderda güzelce püre haline getireceğim. Püre olan harcımı bir cam kaba boşaltacağım. Taze soğan, dereotu, maydanozu ince ince kıyacağım. Nohut harcımın içerisine unumu ilave edeceğim. Daha önceden doğramış olduğum taze nane, maydanoz, dereotunu, kırmızı toz biberimi ilave ettim. Kimyonumu ilave ettim. Kişnişimi ilave ettim. Tuz, karabiber ilavesi yaptım. Şimdi güzelce lezzetlerin birbirine geçmesi için iyice yoğuracağım. Öncelikle yağlı kağıdımın üzerine zeytinyağı ilavesi yaptım. Fırçayla eşit bir miktarda her yere zeytinyağımı dağıtacağım. Falafeli yağlı kağıdın ortasına güzel bir şekilde dağıtacağım. Üzerine tekrar bir yağlı kağıt daha koyup merdane yardımıyla ince bir şekilde açmaya başlayacağım. Yağlı kağıdımı kaldırdım. Kalıp yardımıyla şekil vermeye başladım. Şimdi şekil verdiğim falafelleri kızdırdığım yağda kızartacağım. Yağ çekmemesi için bir tabağa peçete koyacağım. Yağdan çıkartmış olduğum falafelleri peçeteli tabağıma alacağım. Diğer bir taraftan ise limonumu sıktım. Üzerine yoğurdumu ilave edeceğim. Tahinimi ilave edeceğim. Biraz zeytinyağı, tuz ve karabiber ilavesi yaptım. İyice karıştırmaya başlıyorum. Ve falafelin sosu hazır. Şimdi sunum zamanı. Öncelikle hazırlamış olduğum tahinli yoğurdu sıkma torbasına alacağım. Sıkma torbasıyla tabağın ortasına güzel bir zikzak hazırlayacağım. Falafelleri bu sosun üzerine güzelce yerleştirdim. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyet olsun.
5: Benim yemeğim.
1: Süremiz 35 dakika.

0: Dile bas şey.
1: Ne yapıyorduk?
0: Palapen, palapen yapıyoruz şefim.
1: Palapen değil.
0: Balaben.
1: Balaben de değil.
0: Balaban.
1: Heyle.
0: Heyle.
1: Pa.
0: Felicita mı?
1: Falafel.
0: Palapen.
1: Falafel.
0: Falafel.
1: Beni kızdırma, düzgün söyle şimdi.
0: Bak, bak dilim dönmüyor.
1: Dilim dönüyor, işine gelmiyor.
0: Falafel, bak benim dişler
2: seyrediyor. Ben de öyle zannediyorum şefim, işine gelmiyor.
1: Falafel.
0: Falafel.
1: Bir daha söyle.
0: Falafel.
1: Tüm, hecelerek değil, tüm söyle.
0: Falafel. Falafel.
3: Saffet abi, daha yemeğin adını bilmiyorsun. Nasıl yapacaksın sen bu yemeği? Falafel abi.
1: Ne yapıyorsun abi? Nedir bu?
0: Bu nohut.
1: Tamam, sonra içine ne yapacaktın bunu?
0: İçine bunu bir şey de atacaktı. Ne atacaktı şefim?
1: Bak Habibe'ye, rakiplerine.
3: Hayır hayır, kesinlikle artık bana bakmasın, artık bitti.
0: Habibe sen dur bakalım, sen böyle yap. Peki.
1: İyi tamam. İzlediğinize inanıyor musunuz?
3: Evet. Ben inanıyorum. Günün yemeği gerçekten tam benlik yemek ama Saffet abi ve diğerlerinin bu yemekte pek alakası yok.
2: Habibe bugün yemeğini asla güzel yapamayacak. Bugünün en güzel yemeği bende.
1: Benim bildiğim lider böyle bir şey yapmaz. Bunun kapağı oturmamış.
0: Kapağı oturtacağım mı şefim?
1: Oturttur bir ondan sonra, ondan sonra.
0: Tamam bir dakika, hemen oturtturuyorum şefim.
4: Bu hemen kapağı bu... ben de beceririm.
1: Bak, bu uç, bak burası burada olması lazım.
0: Ha şurada olması lazım. Ya,
2: şefim biraz da beni yardım
1: edin. Günün lideri yaptığın ha, hatalara
0: tamam,
1: bakar
0: şefim,
1: hadi.
0: Tamam şefim. Tamam, tamam,
1: hadi hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı. Evet.
2: Safa oynuyor şefim.
1: Kim
2: o
1: Safa
2: kadar
1: oynuyor?
2: Zeki ki.
1: E sen de oyna.
2: Safa oynuyor. Ben yapamam şefim.
1: Nasıl yapamam?
2: Ben neyse ama ben zaten.
1: Safet saf mı, uyanık mı?
2: Uyanık şefim.
0: Safın safıyım ben. Allah'ım yarabbim.
1: Ya bir şey söyleyeceğim.
2: Korkun şefim.
1: Habibe bak ne diyor, böyle takılandan o diyor saf diyor, saflığıyla diyor götürüyor işi diyor. Günün lideri oldu diyor Ayten. Saf mıdır yoksa cingöz mü diyelim? Saf dediğimiz temiz kalpli yani.
3: Bence Saffet abi temiz kalpli. Evet. Ama cingözlük de yok değil yani. Bir de bu arada bu bunun kafası değil mi acaba?
2: Şefim yeter, karşı grup nasıl öyle?
3: Ya dur,
2: biri unuttu, biri bilmiyor.
0: Bir dakika,
2: biri ağzını kapatamadı.
1: Çocuk kulübüne hoş geldik.
3: Biri kasma, duymuyorum.
1: Emin söyle he.
4: Tamamen dümen yapıyor Saffet Bey. Tamamen dümen. Hepsini biliyor.
2: Katılıyorum.
0: Emin yazıklar olsun sana.
2: Çok da güzel konuşur.
4: Gayet zeki, ne yaptığını bilen, ne yaptığını çok iyi bilen birisi kesinlikle dümen yapıyor. Dümencinin önünde gideni yani.
0: Ben de öyle dümenmiş, bilmem şuymuş, asla öyle bir şey olamaz. Ben kendi halimde normal, doğal bir insanım. İçim dışı bir olan bir adamım ben. Haydi oğlum Saffet ya.
2: Habibe fobilerine baş ettin mi hayatım?
1: Ne fobisi var? Aa.
2: İsmini söylemeyeyim de.
1: Neyi?
3: Artık zaten konuşmayın. Ben size bir şey söyleyeyim Ayten Hanım. Ben ne fark ettim biliyor musunuz? Benden çok korktunuz. Oturdunuz beni izlediniz. O yüzden çok korktunuz. Dediniz ki ben bu kızı işte o X kişiyle vurayım falan filan yaptınız
1: X
3: ama.
1: X kişi kim?
3: Söylemiyorum.
2: Hatırlatmayın şefim, fobisi var.
1: F harfiyle başlıyor. Falafel
2: fobi.
1: Mi?
2: Parafel. Fobisi var. Bak Habibeciğim. Sana o fobilerini aştıracağım. Gidecek tamamen bir haftada hayatına renk gelecek. Ayten, Ayten, Ayten.
3: Benim hayatım kaldığı yerden devam ediyor. Çok renkli bir şekilde. Ayten ablacığım sen hiç kendini dert etme.
2: Fobilerinden, fobilerinden kurtul. Gerisi kolay.
3: Kesinlikle benim figen fobim yok. Ben onu sildim, attım ama kendisi hala atamıyor ki. Beni onunla vurmaya çalışıyor.
2: Var. Habibe'nin fobisi var. Ya bu ilk defa böyle komik bir fobi. Korkulmayacak birinden korkuyor. Fobim var.
3: Bana fobi fobi bula bula bunu mu buldunuz?
2: Ben açtıracağım, açtıracağım.
1: Benim bildiğim fobi başka şeyler olur ya. Ya şimdi Figen de iyi kadındı şimdi canım. Niye öyle diyorsunuz ya?
3: Ya lütfen şefim, ben artık gerçekten adını zikretmek ve zikredilmesini kesinlikle isterim.
1: Sana az sonra sürprizim var.
3: Hayır, asla giderim.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Gidelim korkularından şefim. Üstüne git.
1: Sen şefini bırakıp nasıl gidersin
3: şefim
1: ya?
3: Şefim ama yapmayın bana. Siz beni sevmiyor musunuz? Bana üzülmüyor musunuz?
1: Bak,
3: görmek istiyorum.
1: Sana az sonra bir sürprizim var.
3: Ay çok.
1: Canlı bağlantım olabilir.
3: Aa, asla.
1: Bir gel şuradan girdiğini mi düşün?
3: Asla. İnşallah şefin sürprizi tahmin ettiğim şey değildir. Gerçekten şu anda gerilmeye başladım yani.

0: Yeşillikler doğranması lazımdı.
1: Evet, ben doğradım.
2: Doğradın mı?
1: Ben
0: nerede
1: doğradım.
0: Sen nerede doğradın? Attın onun içerisine.
2: Yani gözünden kaçmıyor zannetme.
0: Abicim yeşillikler doğranacak.
3: Doğradım şefim.
0: Ha, blenderda doğramayacaksın, elle doğrayacaksın.
3: Elle doğradım ama bir de bunun içine ezeceğim böyle.
0: İyi, siz bilirsiniz.
1: Sonra biraz sallayın.
0: Vallahi şu an Emin bitirmek üzere.
4: Abi Emin'e bakmayın ha. Atıyor, ne bulduysa atıyor. Ne yaptığını bilmiyor.
0: Abi bunu...
3: Hemen şey getir.
0: İnsan yiyecek, insan.
3: Bak, tamam.
0: İncelt bunu. Tamam. Getir.
3: Şefim!
1: Şefim lütfen.
0: Ben bir şey yapmıyorum, inceltmedim. Sana da söylüyorum.
1: Gözüm orada şefim.
3: Ay. Ya Allah
0: ama
3: Allah.
0: Ama tatlım sana da söyledim.
5: Bir şey söyleyeceğim size. Kendinize güvenmiyor musunuz? Yemeğinize odaklanın, boş verin.
1: Habibi hala fark etmedi mi benim kendime nasıl güvendiğimi? Habibi gözlerini aç, ablanı iyi izle.
0: Saffet diyor ki dünya starı olmak diyor. Öyle nasıl bir duygu değil. Diyor.
2: Şimdi Saffet abi.
3: Eminim.
2: Saffet abi bak şimdi ben niye dünya starıyım biliyor musun?
3: He?
2: Ben canlı yayın açtığım zaman 1000 kişi 2000 kişi giriyor yayınıma.
3: Ne diyorsun?
2: Sadece sen o ekranda dur abi. He. Biz özlem giderelim diye. Ha, dünya starı böyle bir şey. Biraz benden feyiz al. Bu tarafa
3: adamsın,
2: bak bırak.
3: Adamsın Emin, kim tutar seni
2: ya,
3: be?
2: Etli ya etli doğuruyorsun da aldın eline satırı.
1: Vallahi ikinizi de kimse tutamıyor.
5: Emin Bey kendi çevresinde bir showman. Ben star falan görmüyorum yani. Nerede starlık?
2: Ben showman bir starım sonuçta. Habibe'nin de kıskanması çok normal. Et mi doğuruyorsun Saffet abi?
3: Ben şu anda şeyi duyuyorum yeşillikle.
5: Saffet abi bilmem ama siz kendi böyle canlı yayınlarınızı bilmem nelerinizi anlatırken tamamen şov yapıyorsunuz. Ekranlara oynuyorsunuz, takipçi şefim. Kasmaya çalışıyorsunuz.
0: Ya starıyım
2: tabii,
0: diyor.
2: Tabii.
5: Ya takipçi kasmaya çalışıyor. Benim ondan daha çok takipçim var, ben konuşmuyorum.
0: Ama demiş ki dün röportaj...
1: Satın mı aldın sen Habibi?
5: Ben satın almıyorum tatlım.
2: Evet satın almış.
0: Röportajlarında demiş ki...
1: Ne demiş?
0: Emin Bey, onların demiş dünya vizyonu yok demiş.
2: Yok sizin dünya...
5: Senin vizyonundan olacaksa olmasın bende Emin Bey.
0: Vizyonsuz mu dedin şimdi sen bu adamlara? Bu insanlara?
2: Hiç vizyon yok bunlarda şefim.
5: Kendinin ne vizyonu varmış? Bize bir anlatır mı?
2: Anlatıyorum vizyonumu. Bak
5: anlat
2: mesela
5: hadi.
2: Şuradan şöyle bil. 5 puanı açınız. Star ne yaptı? Kendisi buldu. 5 puan verdi. Siz
5: bu
2: hep normalde
5: kaldı. Sen strateji yaptın.
1: Ne kadar stratejiyle yaptın.
2: Ya strateji mi strateji? Orası burası
5: öyle
2: benim
5: bir
2: yemeğim.
5: Şey yok.
2: Yemeğini bulacaksın burada.
0: Emin. Efendim şefim. Kimin burada vizyonsuz tamam. olduğunu düşünüyorsun?
2: Habibe Hanım'ın.
5: Ya şefim.
2: Vizyon sıfır.
5: Benden prim kasmak için direkt bana oynuyor
2: vizyon
5: yani.
2: Vizyon sıfır.
1: Habibe vizyonsuz biri. Üzülerek söylüyorum. Sıfır vizyon.
5: Ben gayet vizyonlu bir insanım. Ya o daha vizyonun ne olduğunu bilmiyor ki.
0: Vizyondan kastın ne mesela?
1: Vizyonun anlamı ne?
0: Aha.
2: Bunu da sen bilmiyor anlatır mısın kraliçem?
1: Ben sen neresin? Benim öyle bir vizyonum yok. Vizyonun anlamı ne?
5: Ne oldu?
2: Vizyon mesela. Vizyon bir konuşma. Vizyonu düzgündür.
0: Diksiyonudur o. Vizyonu
1: diksiyon,
0: değil.
1: Vizyon. Gel işini atıyorlar şefim. Gel
5: ya
1: işine.
5: Şefim konuşayım ne nasıl olsa konuşayım yani.
2: Şimdi onu sen yapıyorsun işte mesela. Aynısını sen yapıyorsun şu anda.
5: Ya Emin Bey lütfen vizyonun ne olduğunu bize bir açıklayın. Ben bilmiyorum. Ben cahilim. Lütfen bir açıkla ya. Hadi dinliyorum.
2: Yok estağfurullah. Cahil
1: demeyin. Sen cahil değilsin de fobilerim var.
5: Yahu
2: vizyon
5: sen,
2: yani bir dur. Star değilsin. Yani biz sen halka hitap etmiyorsun.
5: Vizyon anlatayım. Bu demek mi?
2: Bir anlatayım.
5: Vizyon bu mu?
2: Dinle ben sana anlatıyorum.
0: Ya.
5: Ya anlat dinliyoruz.
2: Dur ya dinleyelim. Sen anlatsana Allah aşkına ya.
1: Ama
2: bir dakika ben de bir şey soracağım.
1: Bekliyorum.
2: Başına bir yemeğe bir şey demişsin sen. Humus demiştin.
1: Vizyon.
2: Humus nasıl yapılıyordu pardon? Hani Rafet
1: humus
2: Şef sormuş diyor.
1: Humus bir türmezedir. Onunla ne alakası
2: nasıl
1: var?
2: Yapılıyordu?
1: Konuyu değiştirme.
2: Mesela nasıl yapılıyordu?
1: Konuyu değiştirme.
2: Hayır değiştiriyorum konuyu.
1: Değil.
2: Nasıl yapılıyordu?
0: Konuyu değiştirme. Konuya gel.
2: O da onu söylesin bana.
0: Saffet de mi vizyonsuz şimdi? Sana da vizyonsuz diyor ha.
3: Emin.
2: Vallahi hiçbirinin
1: vizyonu yok. Saffet Bey siz açıklayın.
3: Yani böyle soğuk şakalar ne demek?
2: Bir dakika şefim özür diliyorum. Bir şey söyleyeyim. Ben bilmiyorum. Siz açıklar mısınız vizyonu?
1: Ben size soruyorum.
0: Oğlum bilmediğim bir konuda nasıl insanlara vizyonsuz?
1: Bakış açısıyla alakalıdır.
2: Kendisi açıklar. Kendisi de bilmiyor ki.
1: Dünya görüşüyle alakalıdır vizyon sahibi olmak.
2: Ben de dünya görüşüyle starım diyorum ben size. Bak anlatıyorum yok öyle değil diyorsunuz siz bana. Vizyon deyince kaldıra, tıkandı kaldıra. Biliyorum diyen de bilmiyor, bilmiyorum diyen de bilmiyor.
5: Vizyon bir ileri görüşlülüktür, bir bakış açısıdır. Ama bunların hangi biri Emin Bey'de var ki yani? Emin Bey hangi...

0: ülkelere gittiniz acaba? Ankara, vizyonunuzla beraber. Bursa. Onlar şehir oluyor. Vizyonlu Emin Bey, onlar şehir oluyor. Ülke değil.
1: Çok davet geldi. Bir star gitmez öyle. Onlar gelecek. Büyük paralar teklif ettiler bana ama ben daha yüksek paralar istedim.
0: Ya dünya
1: starı. Habibe Hanım, dünya starıyım ben.
2: Ha şefim, ben nereye düştüm?
3: Ben?
4: Ha. Aramıza girmiş dağlar denizler. Gelemem diyorum öf öf. Sen gel diyorsun.
2: Bu daha iyi.
4: Kar yağmış yollara örtülmüş izler. Bulamam diyorum öf öf. Sen bul diyorsun.
0: Biz nara şarkıya bağladık olayı ya.
5: Daha ne koyayım bunun içine ben?
3: Köfte olacak mı?
5: Olacak şefim.
3: Soğanları ne yapacağız?
0: Hala gözü bende, hala gözü bende ya.
5: Soğanları ne yapacağız? Yiyeceğiz işte.
3: Sarımsakları kullanmayı düşünmüyor musun?
0: Şefim, bir tanesi de kullandı.
2: Oo, her şeyi şefim diyor. Şefim,
3: bir tanesini yoğurda mı kullanıyor?
2: Taktiktir şefim, taktiktir.
3: Peki.
0: Şefim, o tarafa doğru gidin. Yapamayanlar orada.
3: Bu boş kapları bir kaldıralım. Bulaşığınızı ben mi temizleyeceğim?
2: Evet, şefim mi temizleyecek?
0: Ya Ayten Hanım ya.
3: Bu ne?
0: Şefin kopyası gibisiniz.
2: Ya onu şey yapmayacağım.
3: Bu zeytinyağda kızartılmayacaktı. Efendim, ayçiçek yağında kızartılacaktı. Evet. Zeytinyağında kızartma olmaz.
0: Güya dikkatliydiniz Ayten Hanım.
3: Tamam, niye oluyor? Bak orada sana buraya yağ koymuşuz.
2: Karıştırdım.
3: Buraya bak, yağ koymuşuz ya.
2: Az kullandım.
3: Efendim,
2: çok
3: zeytinyağında bakın kullandım. Bunu çok önemli bir dipnot. Zeytinyağında hiçbir şey kızartılmaz.
2: Evet.
3: Kızartılır diyen kim varsa da gelsin, ben cevabını vereceğim. Kanserojen 70 derece 60 derecenin üzerine zeytinyağı ısır işlem gördüğü an kanserojendir. Yapmayın bunu.
2: Şefim, bu programın en çok sevdiğim şey sizden aldığımız bu bilgiler.
3: Evet, haklısınız. Beni övme kardeş. Bana yemek yap.
0: Keşke birazcık evet. Ben utansaydım.
3: Derin yağda kızartma tekniği çok olur. Kızartılır. Evet, dök şimdi onu. İsraf. Gitti puanlar.
0: Evet,
3: haydi.
0: Ayten abla bana bundan sonra güçlü rakibin falan havalarına girmesi kesinlikle, daha hangi yağla kızartma yapacağını bilmiyor.
2: Dikkat etmeden zeytinyağı kullanmışım. Onu bilemeyecek ne var? Sadece dikkat dağınıklığı oldu bende bir anlık.
3: Daha kızartma hangi yağda kızartacağını bilmiyor. Bak bir de şimdi onu soğuk yağ
2: atacak. Şefim ne alaka, bilmiyor değil.
0: O, karıştırdı. O şu anda bana odaklandı. Bütün odağı bana verdi.
2: Pardon, siz kimsiniz? Doğru söylemiş galiba. Tamamen çocuk ya, çocuk ruhlu.
0: Bak işte nereden vuracağım, nereden vuracağım? Çocuktan vurayım. Dur Figen'in yaptığını yapayım, kopyala.
3: Röportajda demişsin ki.
0: Evet şefim.
3: Beni ağlak gösteriyor ama bu gidişle beni sinirlendirirse 10 bin liranın sahibi olamaz, onu ağlatırım demiş.
0: Ağlatacağım şefim. Herkes burada beni çok basit
2: ben aldı. Ben ağlatmam, ben güldürürüm.
0: Ayten abla beni çok güçlü bir rakip görüyor. Devamlı bana takmış. Sürekli bir şeyler karıştırmaya çalışıyor, bir şeyler bulmaya çalışıyor. Ayten abla yemeğine odaklan ya.
3: Ne oluyor burada?
1: Şefim şimdi senin dediğin gibi kızartıyorum.
3: Kızartıyorsun.
2: Evet şef, böyle mi dedi?
1: Ama çok bak, şey olduğu için...
3: Bunun bir tarafı ince, bir tarafı kalın.
1: Bu taktikle alakası yok.
3: Un mu olacak? Un. Bu unu...
0: Un kullanmamış mı?
3: Bunun içerisine yedirmen lazım ki...
1: Komplesini mi şefim?
3: Yok, bir kaşığı.
2: Benden kopya çekiyordun, yapmadın mı?
3: Arkadaş, hepsini yedirmen lazım ki köfte olsun. Bunlar olmaz.
1: Tamam şefim.
3: Falafel değil, bu mücver oldu, mücver.
2: Aynen şefim, ben diyecektim.
3: Ay, tamam. Ne yapacaksın şimdi bunu?
1: Şimdi ben tekrar yoracağım şefim.
3: Ne zaman?
1: Şimdi.
3: Bunlar ne olacak?
1: Bunlar olmaz dediniz.
3: Bırak. Yeşillikler ne oldu?
0: Hepsi çöp. Bence Emin abinin yaptığı taktiği şef fark etti zaten. Kesinlikle puan kıracaktır ama yemeğini de etkileyecek. Yani toparlayamayacak o yemeği.
1: Evet, şimdi orada onu unuttum. Daha doğrusu sonra da ekledim. Kullanmadım. Orada etkiledi işte, şefin gözünden kaçmıyor.
3: Yağ ısınmadan onu, olur mu bu?
0: Onu yanlış yaptım, o kalsın orada.
3: Onu yanlış yaptım.
0: Ya sizin gibi zeytinyağıyla en azından kızartmaya çalışmadım.
2: Sonra biz onları yiyeceğiz, bize de yazık. Lütfen. Midemiz ağrıyor.
6: Bak. Konya'nın etlek mi?
3: Şöyle. Bak,
0: etlek mek yapmıyorduk, sen olayı yanlış
3: şöyle,
0: anlamışsın.
3: Düşmez, bak şöyle.
1: Allah Allah, düşmüyor bak.
3: Tut.
1: Allah.
2: Bugün daha lezzetli yemek çıkartacak Saffet Bey düne göre.
6: Bugün yani gayet iyi gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani inşallah bu 10 bin lira benim ya.
3: Burada 5 gün boyunca yemek yaptık. Bir tanesini hatırlıyor musun?
6: Şefim neyi hatırlıyorum? En son yaptığımız o bir tatlıyı hatırlıyorum, muhallebi. Bir de analı kızlı vardı ya.
3: Tamam.
6: Bak, o aklımda kaldı.
3: Bir tane daha vardı.

0: Analı kızlı bir tatlı bir tane daha ne
1: vardı? Çökertme vardı.
0: Ha çökertme.
1: Yağlama vardı.
0: Yağlama vallahi hepsi var.
1: Yengeye hangisini yaptın?
2: Hiçbirini yapmadım.
1: Hani sen romantiktin?
2: Yenge hala yaşıyorsa hiçbirini yapmadım.
1: Hani romantikti?
3: Ben size dedim ya şefim yani o.
4: Romantikliğe bakış açısı. Ki.
0: Ya siz benim romantik... Ya siz nereden biliyorsunuz benim ya? Allah'ını bırakın siz beni. Oo benim... Benim yarım kadar olamazsınız siz. Yemin aşık olsun ya.
4: Saffet Bey romantiklik deyince aklınıza
2: aa,
4: ne
2: Saffet
4: geliyor?
2: Saffet abi ya nerede?
0: Ne ya?
2: Ya nerede kızartacağım bunları? Nerede? Fırında mı yapacaksın bunları? Nerede? Hala birinci oldum diye çok gevşedin
0: hayır,
2: sen ama
0: yani,
2: bugün
0: ya,
2: göreceksin.
0: Hayır ya ne yağ diyorsun? Sen hangi yağ diyorsun? Attım ya.
2: Nerede ya nerede? İşte. Kız bunları nerede yapacağım bunları?
0: Şeyde kızartacağız.
2: E nerede ya?
0: Hemen alıyorum.
3: Saffet şimdi bugün ikinci gün puan olarak yüksekte gereksiz bir özgüven var. Biliyorsunuz finalde hani daha maç bitmemiş. Maçı da boş ver hadi diyelim son düzlük dönülmemiş. Son düzlükte göreceğim onları ben. Kalkacağız sprinte.
0: Hayır onlar hiç kendi işlerine baksın. Benim özgüvenim her şeyim yerinde çok şükür. Gayet iyiyim.
2: Bakabilir miyim? O nasıl bir şey olmuş
4: gel, bak,
2: öyle?
4: Gel bak öğren.
2: Ay şuraya bak.
3: Ya, bak. Suyu alıyor. Niye göstertiriyorsun?
1: Hata. Bak. Hepinizin hatasını söylemem ister misiniz?
0: Öyle şefim.
1: Acayip ciddi hatalar var.
4: Aa. Ne şefim? Şef?
1: Ben
2: de yok.
1: Ben sıcak çıtır çıtır bir falafel yemek isterdim.
4: Evet.
1: Daha falafelin sosu hazır değil. Falafeli pişirdiniz. Bunu yağdan çıkartacaksınız. Sosa geçeceksiniz. Tabaklayacaksınız. Olacak bu lastik gibi.
2: Yani şefin söylediği hatayı ben kendi üzerime alamıyorum. Ben şu anda gayet güzel gidiyorum. Yemeğim gayet güzel oluyor. Diğerleri kendi üstüne alınabilir.
1: Bunlar da yağ çekti burada. Ah!
2: Ama şefim hepsini kullandı mı yağı?
1: Kullandın da yağ ısınmadan attın. Bak üstleri aa, köpük köpük oldu bunların.
2: Sadece bir tanesini attım. Diğerlerini kızarınca attım.
1: Şahane.
4: Ya şef kızarmak. Bir şey diyorsa doğru diyordur. Niye itiraz ediyorsun?
1: Sana da dedim ki ne derin dedin? Yağda pişir dedim. Bak bunların hepsi beyaz kaldı üstü. Derin yağda olsaydı...
4: Çevire çevire pişiriyorum ben de o yüzden.
1: Yağ çekecek o zaman dayatım. Ben yağlı kilo aa, almak istemiyorum. Sizin sayenizde kilo alıyorum ben ya.
4: Aa, haklısınız ben ama geçen geldiğimden bu zamana ya, kilo almış gördüm sizi şefim.
1: Güzel lezzetli yemekler yapıyorsunuz
2: evet,
1: diyorum.
2: Doğru.
1: Bırak bir kızarsın o bırak bir dokunma. Tamam, nerede sarımsaklı yoğurdum tayin?
2: Hemen gelin.
1: Son hatırlatmamı Allah, isterseniz.
0: Hatırlatma şefim dur ya ne olursa hatırlatma.
1: Niye hatırlatmayayım arkadaş? Yağ kızdırmamışsın daha.
0: Boyda ısınıyor, ısınıyor.
2: Ben demesem onu bile bileceği yok ya. Birinci oldum diye havalara girdi ama yani boş.
0: 1, 4, 6, 8 tane.
1: Hepsini istiyorum.
0: Hepsini istiyorum Allah'ım.
1: Evet, hepsini istiyorum
2: evet,
1: ya.
2: Evet, biz hepsini yaptık.
0: Şefim hemen, hemen şu alabilir miyim?
1: Son 10 dakika.
2: Saffet abi kesinlikle kendi tabağını bulamayacak. Dünden böyle birinci olmanın vermiş olduğu bir güven var kendisine ama eli ayağı titremeye başladı. Puanlamada zaten onu batırır yani.
0: Tabağımı da bulurum, çanağımı da bulurum. Ben bulurum evvelallah. Onlar kendi işine baksın.

0: Ayten abla bana ne kelime söylesem diye düşünürken yemekleri hep unuttu.
1: Şefim güzel değil mi?
2: Bilmem.
1: Güzel mi şefim?
2: Bilmem.
1: Kızarması?
2: Yağ çekmiş sadece.
1: Yok çekmedi. Çekmiş. Ama peçeteyle ben alıyorum şefim onu.
0: Ayten abla az önce diyordu ki şef ne derse doğru söylüyor diyordun. Niye şimdi itiraz ediyorsun?
1: Çek gösterince ben görmedim. Çekmedi zannettim. Şefim gösterince evet
2: of,
1: dedim.
2: Of of of of.
1: Şefim ne diyorsa doğru diyor.
2: Ama.
1: Ama. Ama. Ay ben bir şeyini unuttum sanki.
0: Ben hiçbir şeysini unutmadım.
1: Ay şefim hatırladım. Vallahi evet. Unuttum bir şeyini.
2: Kurtarabilirsin.
1: Söylemeyeyim. Aynen kurtarabilirim. Çok haklısınız. Bence. Aklıma geldi. Kurtarabilirim. Yani...
2: Servise sunarken
1: aynen çok
2: ilave edebilirsiniz.
1: Şef hatanız var hatanız var deyince ben bir anlık düşünmeyle aklıma geldi. Hatamı buldum. Tuzum eksikti. Şefim aynı şeyi Habibe'ye deseydiniz hayatta aklına gelmezdi.
0: Ya ne düşünür durdu. Tuz atmamıştırsın en fazla ya ne olacak
1: Saffet yani. Saffet Bey hiç demiyorum onun aklına mümkün değil gelmez.
0: Ben zaten Ayten ablanın eksiğinin olduğunu bilmiştim. Tuzdu, bilemez dedi ama yani ben bunu yemek yapan herkes bilir. Ama puanlama zamanı o fark edilecek.
1: Tuzu sonradan katmam sanki puanlamada etkileyecek gibi. Onu ben de çok merak ediyorum. Bakalım tadı nasıl? İnşallah etkilemez. İnşallah Rafet şefim beğenir.
2: Oo güzel, bu ha. Güzel, güzel. Şefim. Bak isteyince oluyor değil mi?
3: Şükür iyi oluyor, oluyor.
2: Şefim. Soğanları ne yapacağız?
0: Soğanları yiyeceğiz oluyor. Şefim de.
2: Soğanları ne yapacağız?

0: koyacağız soğanları. Yine stratejiye.
1: Evet ya şu soğan ne yapacaktı?
0: Bak yine stratejiye.
2: İnan ki yok bak şefim inan ki ya. İnan ki
0: hızlı.
2: Şöyle, hızlı hemen.
3: Şefim.
1: Tamam söyleme ya. Ondan sonra şefim kim? Şefim. Ya bir ondan sonra söylerim diyorsun. Şefim.
3: Ya lütfen Emin Bey. Ben diyecektim ki Emin Bey çok güzel yapıyor.

0: 0 verdiniz ya daha önceki yarışmada içine dert kalmış.
1: Evet.
0: Devamlı bir sitem.
1: Bak Habibeciğim, diğer arkadaşlarım verdiği 0'da kalmadım. Şefim verdiği 0'da dert oldu. Niye? Çünkü şef.
0: Ayten abla zaten direkt şefim, şef. Aman şef, ya gözler benim üzerimde olsun, şef bana baksın istiyor. Devamlı sözünü kesiyor.
1: Ben asla ilgi çekmeye çalışmıyorum. Onların gözü benim üstümdeyse ben ne yapabilirim?
2: Falafel olalı böyle zulüm görmemiştir.
0: Aa şefim lütfen.
2: Kızgın bakayım. Yağın içerisine atman lazımdı. Pişmedi daha onlar, çiğ.
0: Tamam pişmedi şefim, pişiriyorum, çeviriyorum.
2: Dün demişin ki...
1: Demişimdir.
2: Şefim bana 5 vermesi gerekirken Habibe'ye puan verdi demişin.
1: Evet.
0: Kıskançlığın da bu kadarı ya.
2: Habibe'ye 0, bana 5 vermesi gerekiyordu demişin. Benim adaletsiz olduğumu mu düşündün?
1: Yok, adaletli olduğunuzu biliyorum da.
2: He.
1: Ben sizi dinliyorum.
2: Niye kızardın şimdi?
1: Şimdi şefim...
3: Efendim başından beri size yürüyor.
1: Ben sizi dinliyorum bir. Ondan sonra hijyenime bakıyorum. Her şey bakıyorum. Habibe'de hijyen yok. Sizi dinlemiyor.
0: Pardon.
1: İkide bir yardım ediyorsunuz.
0: Pardon.
1: Hani onlardan
2: ama
1: belki dedim artı verir.
2: Ama sana da yardım etmedim mi az önce?
1: Artı verir
2: sana
1: belki
2: az önce
1: dedim.
2: Çok önemli bir tüyo vermedin mi?
0: Bir şey söylüyor.
1: Verdiniz ya, vallahi
2: ya,
1: verdiniz.
2: Ya,
0: gerçekten
1: verdiniz evet.
2: Son 5 dakika. Bu yoğurdu bence birazcık daha bu çöpe gitmesin. Bak bunun yok içerisinde...
1: Aa şef, bana yedirmeyin de orayı da.
2: Yok, ben sana niye yedireyim ya? Bunlar çöpe mi gidecek? Ondan sonra tabakta yoğurt kalmaz. Sos kalmaz. Sossuz bir tadım yaparsam bu set basarım 0'ı. Çünkü herkese tattırıyorum, yoğurt kalmıyor. Sonra bak herkese yardım ediyorsun, bana etmiyorsun değil mi? Bak.
1: Teşekkür ederim şefim.
2: Ha, ben bunda ben yok, ben
0: götürüyorum. Şefim tam 3-4 kere yardım ettiniz zaten.
1: Bu kadar kıskançlık olmaz.
0: 2 saattir beni kıskanan sensin.
1: Bu kadar kıskançlık olmaz.
0: Ayten ablacığım, ben senin neyini kıskanayım? Bana bir tane bir şeyini söyle, kıskanayım yani. Neyini kıskanayım?
2: Son 4 dakika.
4: Tamam.
2: Nerede sosu? Bunlar... Tamam. Yağ çekti yağ.
3: Şefim tavanda şey
2: bıçık
3: kapattım.
2: Bıçık yağ oldu.
3: Hayır kapattım.
2: Bizim Ereğli'de Konya'da ne diyorlardı buna? Buna benzer bir köfte yapıyorduk hani. Taranaya benzemiş bu. Bunu çevir.
3: Çevirdim. Şimdi çevirdim. Yeni çevirdim.
2: Çiyo.
1: Şefim buraya gelin.
2: Nereye geleyim?
1: Buraya gelin şefe.
0: Ay nerede? Şefim sos, o tarafa nerede? Geçin onu övün şefim. Övün
2: bu
0: onu.
2: Sos oldu mu?
1: Nasıl olmadı mı?
2: Ha, yeter mi bu?
1: Külah almak istemiyorum dediniz ya.
2: Hayır, ben kilo almak istemiyorum da bu yoğurdu herkese tattırırsam bana kalmaz.
1: Şimdi o zaman şurayı da süsleyeyim mi onunla?
2: Bunları ne yapmayı düşünüyorsunuz? Çöp. Yemek istiyor musunuz?
1: Aramızda kaldı. Göstermeseniz.
2: Niye aramızda kalacak efendim?
0: Sonra yemek yetiştiriyorum. Hiçbir şey yapmadıktan sonra yetiştiriyorum.
2: Evde de böyle misiniz? Bunları niye kullanmadın?
0: İsraf, günah, onu bulamayan insanlar var.
1: Ama çöpe attım,
2: çöpe
1: olmaz.
2: Çöpe attıktan sonra.
1: Olmaz.
2: Efendim Habibe, he.
0: Onu bulamayan insanlar var.
2: Habibe.
0: Efendim şefim.
2: Bugün liderliği alacak gibi duruyorsun.
0: Ben kesinlikle
1: Allah
0: liderliği
1: korusun
0: alacağım.
1: Tövbe deyin şefim.
2: Ben şunların bir tadına bakayım da sonra.
0: Yiyin şefim. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş değil mi şefim? Ya elim çok lezzetli. Maşallah bana. Annemin ellerinden öpüyorum. Kendi gibi eli lezzetli bir kız yetiştirmiş.
2: Of of of of.
0: Şefim ya çok güzel. Niye öyle of ofladınız? Çok güzel şefim. En güzel yerinden verdiniz.
1: Şefime özel tabak
2: yaptım.
1: Ben
2: senin yerinde olsam yağını alırım bunun. Çok yağlı.
5: Bakıyorum şöyle rakiplere. Hepsi sönük. Hiç benim ayarım bir rakip göremiyorum yani. Ha bunlar şimdi rakip olsa olur, olmaz. Eğer kazanırlarsa tesadüf olur zaten.
6: Söylediği kişilerin içinde ben de dahilim. Lan Emin, seni alırım bak ayağımın altına. Senin var ya, seni çakar.
1: Aa!
2: Ne oldu?
1: Sizin dediğinizi gene unuttum.
2: Neyi?
0: Ya şef, şefin dediğini bari unutma. Hadi kendin bilmiyorsun, bilmiyorsun.
2: Oğlum maşa var, maşa.
0: Bana dedin ya.
2: Bana burada maşa verdik, maşa.
0: Habibe'ye söylesen bilemezdi diye. Ben dedim tuz.
1: Ay pardon Habibe, sen mi konuşuyordun? Duymamışım.

0: güzelliğe bak ya. Allah'ım ya Rabbim.
1: Şirin vakit var mı, gezebilir miyim?
2: Bana yağ çekmemişi lazım dedim sana.
1: Ay.
2: Evet.
1: Ay. Sırf ya, sırf. Ay. Şefime kilo aldıracaklar.
0: Kaçar mısın? Çekilir misin oradan?
1: Tamam, tamam.
2: 10. 9.
1: Hayır.
2: 8.
1: Allah.
2: 7.
1: Puan kırın şefim.
2: 6.
1: Çabuk, çabuk şefim.
2: 5.
1: Çabuk şefim.
2: 4.
1: Çabuk şefim.
2: 3.
1: Yetiştiremez, -1'le başlasınlar. Şefim -1'le başlasın.
2: 1.
1: Şefim. 0.
3: Hadi.
1: Allah.
2: Kaldır elleri.

0: Yine çok güzel bir yemek yaptım. Kendi yemeğimi de bulacağım. Çok çalışarak geldim zaten. Yemeğim de çok güzel oldu. Şeften de en güzel puanı ben alacağım. Bugünün şampiyonu benim.
1: Öncelikle yemeğimi bulmak istiyorum. Şeften güzel puan almak istiyorum. Ve arkadaşlarım bana puan vermesini istiyorum.
0: Çekememezliğin de bu kadarı ya. Bu kadarı. Ya,
1: sana inanamazlık değil, yarışmadayız.
0: Ya, sana inan şampiyon olacak.
1: Yarışmadayız. Çekememezlik değil.
2: Ya bir susun, iki kadın
1: var. Nafet şefin başını ağrıttın, kilo aldırıyorsun.
3: Ama hiç susmuyorsunuz ki hanımefendi, kulağımı tırmaladınız ya.
1: Şefim ben sizi
3: dinliyorum. Of, kilini susturuyorum.
4: Vallahi beni hiç susmuyorsun ya.
2: Arkadaşlar.
0: Şu yanmasını alabilir miyim?
1: Bak bak bak, şefim ne yapıyor? Eksi bir.
0: Ben... Tabağıma koymadım.
2: Ya bir susun, Allah rızası için bir susun. Tamam. Ben seni susturayım mı?
0: Tamam.
2: İzleyelim, sana bir sürprizim var. Bir izleyelim, bir görelim.
5: Habibem, tatlı kuşum. Hayatım, yarışmaya katıldın. Kutluyorum seni. Yalnız bu kez sakın ağlama. Bak sakın. Çok üzülürüm ağlarsan. Çok üzülürüm. Kahrederim kendimi. Sakın ağlama, olur mu tatlım? Seni çok seviyorum. Öpüyorum bir tanem.
0: Ay kabusum, kabusum.
2: Figen Hanım
0: mı?
2: Evet, Figen Hanım.
1: Sevgi dolu bir kadın.
2: Evet, sevgi dolu bir kadın. Kesinlikle katılıyorum.
1: Sevgi dolu, ne kadar tatlı.
2: Nasıl buldun?
0: Sen nasıl oynamış, nasıl oynamış, nasıl oynamış?
2: Oynamamış. Canım, kibar kibar anlatmış kadın.
0: Figen teyzeciğim, yine oturduğun yerden bana laf kondurmaya çalışmışsın ama... ...böyle sevimli görünmeye çalışmışsın ama... ...ben selamını alıyorum ama seni görmek istemiyorum. Boşuna burada şov yapma, ben sana prim vermeyeceğim.
1: Gel, ben duygulandım.
0: Figen ablacığım, sen melek i̇şte bu. Misin bunun yanında Figen ablacığım?
4: İşte bu. Heh,
1: ben maşallah. Dedim. Figen'i unutturacağım ona dedim.
0: Çıktı gitti benim hayatımdan Ayten ablacığım. Bu ay, hafta da sen varsa senle Figen yarışıyoruz.
1: Hanım,
0: hadi kendine dön.
1: Kamera?
0: Kendine dön. Bırak Figen'i.
1: Figen Hanım sevgiler. Yapma. Çok sevgi doluymuşsunuz. Bize öyle bir anlattı ki ben şok oldum sizi şimdi görünce.
0: Gerçekten ekranı oynuyor. Hangi kamera çekiyor Ayten ablayı?
1: Figen Hanım'dan mesaj gelince Habibe bayağı bozuldu. Halbuki ben Figen Hanım'da yani olumsuz hiçbir şey görmedim.
2: Figen Hanım oradan bize bağlanmış. Bir de demiş ki Habibem.
1: Ayy.
2: Bak ay, Habibem. Şimdi sen de bir Figen ablana isterse anneciğin mi ablan veya...
0: Ben teyzeciğim olarak görüyorum.
2: Tamam, bir sen de bir mesaj.
0: Figen teyzeciğim çok naziksin. Teşekkür ederim. Yine her zamanki gibi ne bu tarafta mıyız? Her zamanki gibi kameraları oynamışsın. Ben de senin gibi kameraları oynuyorum. Seni buradan çok öpüyorum ama beterin beteri de varmış diyorum. Bu hafta da Ayten ablaya şov yapacak, izleyeceğiz. Aha,
4: işte ama Figen Hanım beceremiyor
1: şey
4: oynamayı.
1: Diyecektin. Emin mi bir dakika? Güzelin güzeli de varmış diyecektin.
0: Ne? Pardon güzel.
4: Evet doğru.
1: Beterin beteri olur mu?
4: Beterin
1: tatlının
4: beteri olmaz.
1: Tatlısı diyeceksin. Şekerin şekeri, güzelin güzeli.
2: Vay be. Bitti mi?
0: Evet. Yanlış programı aldık.
1: Artı bir şey diyeceğim.
0: Moda yarışması var, güzellik
1: şey
0: yarışması var.
1: Habibe Hanım, Figen Hanım'ı
4: yani,
1: teyze dedi.
4: Yani Ayten Hanım, Ayten Hanım. Bir saniye, Ayten Hanım. Ben konuşayım yok. Ayten Hanım, hayır, hayır.
1: Siz
4: hayır,
1: kendinizi...
4: Hayır, hayır, hayır, hayır. Kıza hayır. Yüklenip durma.
1: Ne kuşağımı zannediyorsunuz?
2: Ya ben size zil çalıyorum, duymuyor musunuz arkadaşlar?
0: Boş.
2: Emin.
0: Nasıl tamam, konuşayım da boş konuşayım.
2: Ben zil çalıyorum, duymuyor musunuz?
0: Duydum hocam. Şey şefim.
2: Allah aşkına şu tadıma bir geçelim, ne olur. Elimizi bir çeker misiniz tezgahtan? Çek. Hazır oldu. Emin göster hazır oldudur. Hepiniz göreceğim hazır oldu. Efendim tadım zamanı. Tadıma geçiyoruz. Benim yemeğim. Günlerden Lübnan falafel yaptılar. Neydi yemeğimizin ismi?
4: Ferfere.
1: Fatsade.
4: Ferzike.
1: Bir daha yemeğin adını söyleyemiyor şefim.
2: Sen bu yemeğin ismini bugün söyle bana. Sana 5 vereceğim.
4: Sosu sanki bunun biraz katı gibi geldi bana.
1: Yemekten anlıyorsun.
0: Ama bu da çok pişmiş yani direkt yağ.
4: Burada nasıl yanılırım ben ya?
1: Sosunda o kadar uğraşmamış gibi.
0: Olmam bunlar ya.
6: Sanki biraz pişmemiş gibi geldi bana ya.
1: En kötüsü de oydu.
2: Kimin olabilir?
1: Bu benim olamaz.
4: Kusura bakmayın arkadaşlar, yine buldum yani.
6: Habib benim olabilir mi ya?
2: Puan gelsin.
1: 0.
0: Yine yangınlar yine ben.
2: Benim yemeğim. Çocuklar hazırsanız.
1: Hazırız şefim.
2: Falafel tadımı için.
4: Hazırız şefim.
2: Ne yaptık bugün Saffet Bey?
4: Falafel.
2: Çok güzel. Hazır mıyız?
4: Evet. Hazırız şefim.
1: Hazırız şefim.
2: Çocuklar başlayabiliriz. Ayten ablacığım ilk senle başlayacağım.
1: Teşekkür ederim şefim.
2: Evet, hazırsanız. Evet.
1: Hazırım şefim.
2: Vay vay vay vay vay. Bu kalpli tabak kimin? Bana mı yaptınız o kalbi?
1: Ben size yaptım şefim.
2: Öyle mi? Kalpli evet. Bir tane daha var ama.
1: Aa, benden görmüştür. Kim yapmış
2: yok,
1: şefim?
2: Yok, bir erkek.
1: O kime yapmış, size mi yapmış?
2: Bilmem. Kime yaptı ben de bilmiyorum.
1: Aşk adamı Saffet Bey mi yaptı? Vizyon sahibi.
2: Kim?
1: Neydi vizyon sahibi?
2: Emin mi?
1: Emin Bey'e. Emin Bey, kalp yapmakla vizyon olunmaz, vizyon sahibi olunmaz.

0: Nasıl buldun yemeği?
1: Şefim, falafeli çıtır çıtır güzel yapmış arkadaş.
0: Arkadaş, kim o arkadaş?
1: Yarışmacı arkadaşımız güzel yapmış. Kim olabilir derseniz, çok büyük tahminlerim yok ama Habibe Hanım'ın elinden sanki bu daha güzeldir diye düşünüyorum. Sosu, şefim, biraz ekşili. Yani falafeli daha güzel, sosunda o kadar uğraşmamış gibi. Tuzu falan da güzel, aslında fena değil.
0: Senin olabilir mi?
1: Ay, olabilir mi şefim?
0: Bilmem.
1: Böyle sorunca siz bana bir kal geliyor.
0: Yok, Saffet'in de olabilir canım. Senin de olabilir, Emin'in de olabilir, Habibe'nin de olabilir.
1: Tuzu falan da yerinde. Bu benim olamaz.
0: Puan gelsin.
1: Benim de olabilir. Sıfır. Benim miydi acaba? Ben de kıtır kıtır yaptım.
0: Bilmem.
1: Hepsi ya benim kıtır acaba kıtır. Ya? Evet ya, ben de kıtır kıtır yaptım.
0: Başka nasıl yaptınız?
1: Çıtır çıtır yaptım.
0: Eminsiniz yani?
1: Eminim.
0: Saffet de çıtır çıtır yaptı.
1: Yapmıştır. O kadar yardımı siz bana etseniz ben daha güzelini yaparım.
0: Ya seni hatanın dibinden kurtardım. Daha ne yapayım sana? Saffet'e de yardım ettim. Emine de, Habibe de, herkese yardım ettim.
1: Evet, çok yardımseversiniz. Teşekkürler şefim.
0: Rica ederim. Ne demek? Açalım.

0: Şimdi bir şey hatırladım kendi yaptığımdan.
1: Ne hatırladın?
0: Söylemeyeyim şefim, yoksa benim tabağı bulacaklar. Arkadaşlardan ümit kesilmez, bana 5 puan versinler.
1: Evet. Nasıl bulduk?
0: Güzel vallahi, bravo. Kim yaptıysa.
1: Neyi güzel?
0: Tadı, tuzu, kızartması, gerçekten bravo. Sizlerden bunu, üçünüzden de beklemiyordum. Güzel yapmışlar.
1: Yapmışlar. Kim yani, olabilir?
0: Hiçbir fikrim yok. Ama şeyin olabilir, Emin Bey'in olabilir. Siz uyarınca Emin Bey değiştirdi, tekrardan yaptı. İlk kızartında çok yağ çekmişti. İkinciyi değiştirdi, tekrar yaptı. Sırf sil baştan. Güzel gözüküyordu.
1: Puanın gelsin.
0: Of. Benim mi şefim acaba? Yok. 0.
1: 0.
0: Güzel yapmış ama kusura bakma, keşke 1 verseydim, ağzımdan 0 çıktı.

0: Açalım.
1: Şefim bu da güzel. Tadı, tuzu, kıyır kıyır. Allah, son tabak Saffet Bey'indir. Üçü de güzel geldi.
0: Olur mu, daha bir tane daha tabak var.
1: Tamam, bu üçü güzelse bir tane kötü bekliyorum. Üçü güzel çıktı. Hı. Saffet Bey'inkini gördüm de yağ çekmişti.
0: Buna puan gelsin.
1: Puan vereyim şefim. Son tabağı da vermezsem. İki vereyim şefim. Sırf yani sıfırla ayrılmayın buradan diye son tabağı da vermezse. İnanın bulamıyorum kendi yemeğimi. Ya şefim valla üzülüyorum. Ben gerçekten üzülüyorum. Şu
0: Niye?
1: Anda üzgünüm şefim.
0: Neye üzgünsün?
1: Son tabak da benim değil. Gene tabağımı kaçırdım.
0: Nereden biliyorsun?
1: Tahmin ediyorum şefim.

0: Evet, nasıl bulduk Ayten abla?
1: Şefim, çok mutluyum.
0: Ne oldu?
1: Tabağımı buldum. Ya şefim, hadi değilse.
0: Bilmem.
1: Hadi Habibe'ye gider Safuha.
0: Aa, niye Habibe'ye taktınız ya?
1: Bilgin Hanım'ın kıymetini bilmeyen benim kıymetimi bilecek şefim. Ben kendimindir, kendimi sevindireyim şefim.
0: İyi düşün.
1: Biraz kendimi yüksek puan vereyim şefim. Şuradan oynaya oynaya gideyim. Bir modum yükselsin.
0: Ha, modun mu düştü?
1: Modumu düşürdüler şefim. Vizyon sahibi düşürdü. Saffet Bey oradan acıklı acıklı türküler söylüyor. O düşürüyor. Habibe Hanım kimsenin kıymetini bilmiyor.
0: Puan gelsin.
1: Gelsin vallahi. Ayten, sana 5 puan veriyorum.

0: Açalım. Bakalım kime ne vermişim. Bir baş baş bak. Ah, ah Ayten ablam.
1: Aa, yaparım şefim, ne yapayım?
0: Canın sağ olsun.
1: Çok mersi. Size verseydim siz kapıyı açacaktınız.
2: Yok, ben kimseye kapısını açmadım o zamana kadar.
3: Teşekkür ediyoruz Ayten Hanım.
1: Emin Bey. Allah'ım.
2: Sağ olasın. O da kalbede olunca.
4: Mükemmel bir isabet ya, bu kadar olur.
1: Ya bir şey diyeyim mi?
3: Allah Allah.
1: En kötüsü de oydu.
2: Gerçekten
1: ben yaptım herhalde dedim.
0: Ya.
1: Ben yaptım herhalde dedim. Şefim ben öyle kendimi...
0: Hani gurmeydin?
1: Emin Bey gibi yükseklerde görmediğim için.
0: Ya bir dakika, gurme olan bir insan kötü yemek yaptığına inanıp 5 puan mı verir?
2: Bence vermezdim yani. Kötü yemeğe 5 puan verdim diyor. Kendimin olduğunu düşünüyorum diyor. Yemek yapamadığını itiraf ediyor. Gerçekten.
0: Tüyo vermek istemiyorum dedin.
1: Evet, ha benim... kendi yemeğim için.
2: Evet, evet.
1: Dedim ki ben tuzu sonradan attım ya. Hmm. Bu da bana tuzsuz geldi. Herhalde budur dedim.
2: Tüyo vermene gerek yoktu, biz zaten görebiliyoruz.
1: Ay haberin sus. Bak şefim seni kaç defa uyardı sus
2: Hayır,
1: diye.
2: Hayır görebiliyoruz.
1: Kaç defa uyardı? Bir dinle şefi
2: tamam,
1: ya.
2: Tamam sen sinirlisin şu anda. Tamam sakin.
1: Aa ben senin gibi öyle çabuk sinir. Tebrik ederim arkadaşlar, size kısmetmiş. Neyse arkadaş olmadı
4: daha
1: ya
4: bitmedi,
1: onun şeyi. Ben sinirli değilim, sinirli o.
0: Zaffet.
3: Efendim şefim.
0: Nasılsın?
3: Teşekkür ederim şefim.
0: Ne diyorsun? 3 kişi birbirine girdi.
3: Vallahi ben şu an bilmiyorum bakalım işte. İyi, biraz trafik karıştı gibi.
0: Böyle giderse sen şampiyon olacaksın. Lider şu an sensin.
3: Ya inşallah ya. İnşallah şefim.
1: Ay, vallahi şefim ya benim vallahi hakkım.
0: Ah diyemem sana.
1: Daha yemeğin adını söyleyemiyor şefim. Yani...
0: Neydi yemeğimizin ismi?
1: Fatsa'da.
3: Allah'ım yarabbim. Ferik. Ferferi.
0: Sen buraya gelesiye kadar o yemeğin ismini ezberleme. Bak ben sana kaç puan veriyorum.
3: Allah'a mı?
0: Bak

0: Gör bak, bunu da ciddi ciddi söylüyorum. Sen buraya gelesiye kadar o yemeğin ismini ezberle. Biriniz de kopya verirseniz size de basarım puanı. 5 vereceğim yerde 3 verdim. O yemeğin ismini buraya gelesiye kadar kameralar çeksin. Eğer ki biri tüyo verirse yemeğin ismini, onun da puanını kırarım. O yemeği buraya gelesiye kadar ezberleyecek. İsmi ne? Düşün.
1: Vallahi şu an kimseyi duymuyorum. İşte şeften o 5 puanı almak istiyorum. Bilirsem eğer 5 puan verecek bana bakalım şefimiz. Yemeğin adını bulmam lazım.
2: Ay Saffet abi yeter artık, hatırla yani. Gerçekten bize unutturacaksın ya, falafel.
0: Emin Bey, hazır mıyız?
3: Hazırım şefim.
0: Siz biliyor musunuz yemeğin ismini?
3: Ben de unuttum şefim.
0: Sen de unuttun. Gel, gel. İnsan yaptığı yemeğin ismini bilmez mi ya? Bu yemeğin ismini bilmeyen çoluğunun çocuğunun ismini de bilmez. Tamam, anasının babasının ismini de bilmez. Ezberiniz bu kadar mı düşük ya?
1: Benim aklıma geldi.
0: Aa, geldi mi?
1: Geldi.
0: Söyle.
1: Ferzike.
2: Az önce felsefe diyordu.
1: Ferzike.
0: Yani düşün düşün. Yemeğin ismi ne?
4: Şaşkınlıkla izliyorum.
3: Bana mı soruyorsun?
0: He?
3: Bana mı soruyorsunuz?
0: Yok, Saffet'e soruyorum. Evet, sana soruyorum. Tadım sırası sende. Yemeğin ismi ne?
3: Ben unuttum dedim ya şefim. Vallahi unuttum. Ya Saffet o kadar ki bana da unutturdu yani ki bulaştırdı resmen bana.
4: Aman bize bulaşmasın.
3: Harbi bulaştı. Sen de unuttun zaten şu an. Sen de bilmiyorsun.
0: Son tadıma kadar yemeğin ismini soracağım.
3: Tamam.
0: Asistanlar not alıyor. Bilemezsen senle de tadımda görüşeceğiz. Zaten hatalarınız var. O hatadan ben de yola çıkacağım. Tamam. Düşün. Tadımın sonuna kadar bu yemeğin ismini bulursan, hatırlarsan, izledin zaten. Ben sana bir güzellik yapacağım.
3: Falafik şefim.
0: Anlamadım.
3: Doğru mu hatırladım? Falafik yemeğin ismi.
0: Düşündün mü yemeğin ismini?
3: Falafik diye düşündüm ama şefim. Yani siz de buradan sinirlenince
0: iyice... Ye bakayım, ye ye.
3: Tadı şefim yerinde. Biraz da çıtır bu. Sosu da fena değildi. Benimkin herhalde pişmesinde biraz pişmediği gibiydi. Bu iyi pişmiş gibi geldi bana. Böyle yukarıdan baktığıma göre çıtır Saffet abi yapmıştı herhalde. Vardı iyi pişmiş bir tane daha, kim? Ayten Hanım'ınki olması lazım. Çünkü zaten Habibe Hanım'ınkiyle benimki birbirine benziyordu. Lezzet böyle tam böyle ağımşağımda bir lezzet yok. Sosunda sarımsağı mı şey gelmedi böyle, nasıl sarımsağı gelmedi hiç bana. Gelmedi derken parça parça gelmedi.
0: Tahin?
3: Tahini ben alamadım şefim, yalan söylemeyeyim de şimdi burada. Limonla yoğurdun tadı geldi bana.
0: Kimin olabilir?
3: Bu Saffet abinin olma ihtimali yüksek, çıtırlığından yola çıkaraktan. Ben de tabii dünya star olarak şampiyonluğa oynadığım için... Bir verirsem, bir puanla da kaybedersem üzülürüm. O açıdan Saffet abime 0 veriyorum.

0: Düşünüyor musun yemeğin ismini?
1: Ne demiştiniz acaba? Üç sefer söylemiştiniz Saffet abiye. Saffet abi ne demişti, sen ne demiştin mesela? Hani düzgün söyledin ya. F ile başlıyor, fas mı, vasvit mi?

0: Şefim, bunun tuzu biraz eksik. Sos öbürüyle aynı, benziyor zaten. Hepimiz aynı yapmışız demek. Sosu sosta bir şey yok. Öbür sosta bu sosta aynı.
1: Köfteyi nasıl bulduk?
0: Köfte şefim iki tır normal şey yapmış, işte hamuru yoğurmuş. Sizin dediğiniz malzemeleri katmış o şekilde. Öbürünün tadıyla aynı diyebilirim ama biraz tuzu eksik bunun. Benimkinde de tuz eksikti zaten. Benim olabilir mi? Resmen hisler diyor ki bu...
1: Ama çiğ falan demiştim benimki. Bu çıtır. Heh,
0: işte bu çıtır. Biraz benimkinde çiğlik vardı. Yemek kimim olabilir? Yemek kesinlikle ve kesinlikle benim değil. Benim değil. Yemek benim değil şefim.
1: Puanın gelsin.
0: Yanılmış olabilirim. Puan tabii ki sıfır.

0: açalım.
1: Sosu sanki bunun biraz katı gibi geldi bana.
0: Köfteyi nasıl buldun?
1: Köfte de şefim fena değil pişmesi. Şimdi bunu ayıramayacağız. Çıtırla sadece öbür az pişen diyeceğim. İki tanesi çıtır geldi. Bunun köftesi de normal geldi pişmesi bana.
0: Kimin olabilir?
1: Bu dünya starının olabilir şefim. Yani benim.
0: Puanın gelsin.
1: Puan vereyim. Evet şefim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yine buldum yani. Benim bu yemek. Puan 5.

0: Acaba star yanıldıysan var ya rezil olursun hayranlarına karşı.
1: Ağzımıza canım.
0: Hay Allah ya.
2: Ne oldu?
0: Öbürüne çok benziyor şefim bu şimdi. Yanıldın mı?
2: Yanılmaz. Neyi benziyor? Nasıl buldun?
0: Köftesi benziyor şimdi. Köftenin tadı ikisi aynı geldi bana. Ha, sosta bir sıkıntı yok. Sosu aynı yani. Sosu ben ayıramıyorum daha doğrusu.
2: Sosta dediğinde tuz var.
0: Evet.
2: Sarımsak var, tayım evet. Var, yoğurt var.
0: Evet, evet, evet.
2: Bir de limon var.
0: Evet. Şef.
2: Herkes aynısını kullandı.
0: Herkes aynısını kullandı. Onu ayıramıyorum zaten ben.
2: Kimin bu?
0: Yani burada şimdi buraya 5 veremem ben. Şefim benim olsa da 5 veremem artık.
2: Niye?
0: Bir kere 5 verdik. İkinci 5'i verirsek...
2: Daha verebilirsin canım.
0: Vereyim mi şefim?
2: Ben bilmem. Ben elçiyim. Ben tattırıyorum sadece. Siz ağzınızı açıyorsunuz, ben evet. Tadım yaptırıyorum.
0: Ne diyorsun? Habibe inmiş. De Habibe kusura bakma ben şimdi 5 veremem, 0 şefim.

0: Açalım gözü.
1: Açalım şefim, açalım.
2: Şey ben görmüyorum. Dünya starımızı karşılayayım. Ona bir karşılama borcum vardı.
3: Ya bu buyurun kadar olmaz ya, Emin bu Bey. Kadar olmaz ya.
2: Buyurun.
3: Birbirimize mi verdik şimdi?
2: Aynen öyle oldu. Dünya starı yemekten anlıyor.
3: Deminki kendi yemeğim miydi şefim?
0: Abi benim yemeğiydi.
3: Keşke. Allah'ım ya, sana nasıl veririm ben ya?
2: Yemekten anlıyorsun. Baktın çok lezzetli. Bu yemek beşi hak eder diyorsun.
4: Şovmenlik
2: teşekkür ederim Emin Bey. Çok şovmenlik. Teşekkür ederim.
3: Burada nasıl yanılırım ben ya?
0: Abi be, ikidir ne Ayten'den ne Emin'den puan alamıyorsun.
4: Şovmen bunlar ya. Kendine de veremiyor ki zaten, bana versin.
2: Birisi puan vermedi diye hemen şovmen. Ay,
4: kendilerine de veremiyorlar ki bana versinler.
3: Haklısın, haklısın. Ya nasıl bulamadım bu sefer ben? Buradan yemeğimi bulamadığım için bütün hayranlarımdan özür diliyorum. Rezil olduğumu da kabul ediyorum.
2: Üzülme, hayranlarına rezil olmadın. Yani bu kötü bir şey yapmadın ki. Ne olacak? Yarışmacı arkadaşına bir 5 puan vermişsin.
0: Evet Saffet Bey.
5: Evet şefim.
0: Hatırladık mı yemeğin ismini?
5: Hatırladım.
0: Gel gözlüğü tak söyle.
2: Alkışlar sana gelecek Saffet Bey bizden de.
0: Sen bu yemeğin ismini bugün söyle bana.
5: Vallahi mi?
0: Sana 5 vereceğim. Herkesin önünde gözlüğü söz veriyorum.
5: Gözlüğü taktıktan sonra mı?
0: Evet gözlüğü tak.
5: Taktım.
0: 3 kere hakkım var. Hazır mısın?
5: Hazırım.
0: Birinci soru. Kaldır kafayı.
5: Kaldırdım.
0: Yemeğin ismi ne?
5: Ferzefe.
0: Felsefe değil.
5: Ferzefe, ferzike.
0: 2 oldu. Son hakkım var. Düşün istersen.
5: Allah'ım ya Rabbim ya. Dedik ferzike, ferzefe.
0: İyi düşün. Son hakkın. Fal.
5: Fal. Fal. Fal. Zufe. Fal.
0: Geçti.
5: Allah'ım ya Rabbim.
0: 4 oldu zaten.
5: Şimdi vermeyecek misin şefim?
6: Falafel.
5: Falafel.
0: Falafel.
5: Falafel.
0: Şimdi top mu söyle?
5: Falafel.
0: Tamam.
5: Falafel.
0: Şimdi falafel tadımına başlayabilir miyiz?
5: Tabii ki başlayabiliriz şefim.
0: Falafel.
5: Falafel.
0: Evet.
5: Falafel.
0: Şimdi benden alacağım 5 puanı inşallah kendi tadımında, kendi yemeğini bularak 5 puan verirsin.
5: İnşallah şefim. Bunun sonuna söylesem ismini verecek misin be şefim?
0: Geçti artık.
5: Hadi ya.
0: Açalım.

0: Şefim bunun tuzu yok. Ondan sonra cima köftesi, falafel, köfte.
1: Sanki biraz pişmemiş gibi geldi bana ya.
0: Ya ben şimdi falafele taktığım kafa ya, benim ağzımın tadı da gitti ya.
2: Evet, kimin olabilir?
0: Kimin olabilir? Abi benim olabilir mi ya? Bu benim değil şefim ya.
2: Peki, puanın gelsin.
0: Sıfır.

0: Açalım ağzımızı. Dönelim şöyle. Bak şu sandalyeyi çevireceğim.
1: Şefim, az önceki tattığım yemekle hiçbir farkı yok. Yağı sanki bunu biraz daha böyle bir yavan geldi. Ondan bu da aynı tuzsuz. Ben tuz atmadım, attım tuzunu muzunu ya. Bunda biber tadı, bilmem şu tadı, bu tadı, bunda da hiçbir şey yok.
0: Lezzeti nasıl abi?
1: Lezzeti iyi değil şefim.
0: İyi değil.
1: İyi değil. Ben pek sevmedim bunu, beğenmedim.
0: Tamam. Kimin abi olabilir?
1: Kimin olabilir? Olsa olsa bu şeyindir. Var ya dünya starı dediğim Emin. Ama şeyin de olabilir bu ya. Habibe'nin de olabilir ya.
0: Puanın gelsin.
1: Allah şefim, ben puanlarını vereceğim. Ben şimdi... Sıfır. Sıfır.

0: tadı güzel geldi bana. Bu yemek benim ya. Yemek yok, benim değil.
1: Bu benim dedin.
0: Hayır.
1: Vaz mı geçtin?
0: Vazgeçtim. Bu tuz geldi bana, tuz. Allah
1: kim
0: Allah.
1: Kim olabilir?
0: Bu var ya, bu şeyin ya.
1: Yine mi ismini?
0: Üzerine tuz ekmişti ya Ayten Hanım. Hayır, buna da sıfır ya.
1: Sıfır.
0: Buna da sıfır.

0: Söyleyeyim, bunun da pek bir farkı yok ya.
1: Neyden farkı yok? Nohutlar nasıl? İçerisindeki yeşillik falan. Ne kullanmıştık yemeğin içerisine?
0: Nohut kullanmıştık.
1: Evet, bir düşün bakalım. Soğan, başka.
0: Maydanoz, dereotu, ondan sonracıma un.
1: Soğan aldık mı?
0: Hiçbirinde mi soğan alamadım ben ya?
1: Bunda mı soğan yok? Unuttun mu soğan koymayı?
0: Hayır, koydum ben. Hepsini koydum şef. Hepsini koydum.
1: Aldın mı yani? Soğan tadı var mı?
0: Onun da tadı işte. Bu da biraz tuzsuz. Abi hiçbirinde hiçbir fark

0: yok ki ya. Ama bu benim olabilir mi ya? Ben şefim benim olabilir mi?
1: Vallahi bilmiyorum. Puanın gelsin.
0: Vallahi bir bakalım kime giderse gitsin. Buna da bir... 3 diyorum ya. Benimse de, kiminse de...
1: Abi. Niye 5 vermedin de 3 veriyorsun ya?
0: Vallahi biraz tereddüt kaldım şefim.
1: Gitti artık, 0 verdin herkese.
0: Herkese 0 verdim, bu da 3.
1: Açalım gözümüzü.
0: Gözümüzü mü? Bitti değil mi?
1: He, bitti.
0: Hadi ya. Ya ben nasıl, benim kafam karıştı gitti ya.
1: Niye karıştı ya? Bak bana bir şey demeyin, ben bir şey demedim.
0: Yok şefim, seni bir şey demedin, sen bir şey demedin de.
1: Yerine bir geç de bir bak bakalım, geç.
0: Ya Resulallah'ım ya. Sana mı verdin? Ya Allah Allah. Ah oğlum saflı takasın.
2: Ben inanmıyorum. Niye bir ya? Taktik ya yapıyor ya.
1: Ya, niye ya bir dakika taktik ki yapıyor. Taktik yapan adam kendine niye 3 puan versin?
0: Ayten Hanım hak katlan malı enteressin yemin olsun sen de enteressin.
2: Gerçekten
0: ya,
2: mi?
0: Bilsen ben ona 5 vermez miyim ya? Hemen hep bizim tadı aynı.
3: Tereddüte kaldığın için 3.
0: Aynen. Taktik hani en son değil. Bu yemek.
2: Tebrik ederim gerçekten böyle bir.
1: Bir de herkesin tabağını bildi ha.
2: Evet.
1: Tahmin, tahminleri bildin. Kendine niye 3 verdin?
0: Şefim tereddüt içinde kaldım ya. Benim...
1: Sıfır verdin öbürüne de.
0: Ama inanır mısın? Vallahi gerçekten tebrikler ya. Dedim. Hiç olmazsa buna bari 3 vereyim dedim ya. Benimse dedim başkasına dedim 3 vereyim dedim.
2: Mantıklı.
3: İyi verdin.
2: Gayet vallahi mantıklı.
3: Vallahi iyi verdin Safet abi. Tebrik ediyorum seni harbi.
2: Evet, vallahi tebrikler şaşırdım.
0: Al, ya işte Allah.
2: Ya var ya bana neredeyse veriyordun 5'i ya. Ya beni bir sevindirdin başta.
4: Kedinin ciğer beklemesi gibi bekliyordum.
2: Sonra var ya şefim. Aslında Saffet Bey gayet zeki bir adam. 30 oradan nasıl yakaladı?
0: Ha, 30 geldi işte 30 bana.
1: Orada var ya yeni doğmuş çocuğa versen o çocuk bile yemez.
2: Nasıl yakaladı?
1: Ama şimdi tuzlu olduğunu anlar yani. Yani
3: ben nasıl verdim sana 5 madem tuzluydu?
2: Ben de kendimkini anlamadım ki.
3: Ben de bunu anlayamadım.
2: Ben kendimkini yemin. Anlayamadım.
0: Yemin Allah canını almaya.
2: Saffet Bey anladı bak. Kendi yememi ben anlayamadım.
3: Sen tuz üstünde duruyorsun. Sen de anlayamadım.
0: Orada
3: tuz üstünde duruyor.
1: Aa Saffet. Ah.
2: Saffet Bey hepimizden akıllı, zeki bir adam.
3: Ama bilmem 3'ü kendine verdi. Hepimize 0 çaktı. Buyur.
2: Saffet Bey'den evet gözüm korktu. Çatır çatır yemeğini biliyor.
4: Ya Saffet abi zeki değil bence. Yani benim izlenmediğim kadarıyla tamamen şu anda şans ile gidiyor. Kötü yemek yaparak kendi tabağını bulmaya çalışıyor. Bugün bence şans eseri buldu.
1: Habibe.
4: Efendim şefim, geliyorum. Ben kaldım.
1: Gel demedim ki sana.
4: Ama ben kaldım.
1: Öyle mi? Gel hadi gel gel. Ne yaptık bugün, ne yiyeceğiz?
4: Falafel. Hep takalım. Kafamı karıştırıyorlar ama.
1: Kim karıştırıyor? Sen zeki bir kadınkin ki bunu tutmuşsun aklında bak.
4: Evet, evet.
1: Evet, hazırsan.
4: Hazırım şefim.
1: Adım başlasın. Açalım. Evet, nasıl bulduk yemeği?
4: Şefim.
1: He.
4: Bana bol sarımsak geldi. Yoğurduna bayağı sarımsak koyulmuş.
1: Evet.
4: Ve falafel bayağı çıtırdı.
1: Hiç içerisine taze soğan falan, kuru soğan, nane, dereotu, tahin, tuz, karabiber bunlardan hariç bir şey gelmedi. Sadece sarımsak mı geldi?
4: Sarımsak çok geldi ama sarımsak da böyle dövülmüş gibiydi. Ben herhalde sarımsak çok seviyorum ya, direkt sarımsağa odaklanıyorum.
1: Ama kimin olabilir?
4: Çıtırdı ya, çok çıtırdı.
1: Kimin olabilir?
4: Bu Saffet Bey'in diye düşünüyorum.
1: Gelsin puanın.
4: Buna puanım 0.

0: Falafel gayet güzel. Ama bu da çok pişmiş yani direkt yağ. Yani çıtır, kuru. Lezzetsiz diyemeyeceğim çünkü ben böyle çok kızarmış, çok pişmiş şeyleri severim. Yani bana göre lezzetli. Hı. Ama benim değil.
1: Kimin?
0: Bu gene Saffet abinin ismini vereceğim ama ya Saffet abinin... ...ya da Ayten Hanım'ın olduğunu düşünüyorum.
1: Puanın gelsin.
0: Sıfır.

0: Açalım.
1: Bence bu tabak benim. Hislerime güveniyorum. Hı. Güvenmek istiyorum. Bu tabağa puanım 5.
0: Peki.
1: Yanlış bir şey mi yaptım şefim?
0: Yok, hiç yorum falan, tahmin falan etmeden direkt bu tabak benim 5 deyince.
1: Bilmem, benim olduğunu hissettim.

0: Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Bu ne ya?
0: Ne oldu?
1: Bu da benim tabağım olabilir.
0: Az önce eminim, kesin, net falan diyordun.
1: Biri benimkinin aynısını yapmış. Ya of. Emin Bey'e mi gittim acaba, 5 verdim ben ya? Ama ben bir tane 5 kullandım ya.
0: Bir daha kullan canım, sıkıntı yok ki. Bir de yemeği falan bir anlat. Dereotu geldi mi, taze nane falan?
1: Ama hepsi çok güzel yoğrulmuş. Yani blenderdan çok güzel geçirilmiş.
0: Evet, kimin olabilir sence?
1: Çok kararsız kaldım ya, of. Gerçekten bu tabak benimkine çok benziyor. Yani benim olabilir. Gerçekten olabilir. Ben az önce çok emin olduğum halde Emin Bey'e mi verdim? Ne yaptım acaba?
0: Puanın gelsin.
1: Bu tabağa puanım... ya bir kere 5 kullandım ya, vermeyeyim ya. Evet, her zamanki gibi kararsızdım ama...
0: Puanın gelsin.
1: Bu tabağa puanım 3.

0: Açalım gözümüzü.
1: Tamam.
0: Ah, ah.
2: Ah Habibi, ah. Allah iyiliğini versin.
0: Geçelim bari yerimize.
3: Ben artık o kadar daraldım ki sıfır ver de kurtul diyecektim. Ay. Teşekkürler Habibi. Ama o kadar uzattın ki, o kadar lezzetli bir tabağı beş deyip kesmen lazımdı. Çok uzattın artık, yeter Habibi, sıfırı ver de kurtul.
1: Yine yangın var yine ben.
0: Devamı yok mu?
3: Teşekkür ederim.
1: Bu arada ben bu kadarını
0: söyle, söyleyeyim. Söyle.
1: Yok şefim ya, hüsranım şu anda, hüsranım.
0: Niye kendine beş verdin işte?
1: Bu, kendime beşi verdim. Hadi diğerini niye veriyorsun ya?
2: Doğru, niye veriyorsun?
1: Niye veriyorsun ya?
2: Beş verecektin ya. Sıfırı aslında.
1: Yani. Aslında sıfırı diyeceğim. Uzatmalara gittik ya.
3: Siz burada, bana hemen burada, aslında beş diyecek.
0: Burada yani olmak başka bir şey, oradan konuşmak başka bir şey.
1: Şefim bir şey söyleyeceğim. Uzatmalara söyle gittik ya. Bir dahaki de uzatma, ver puanını diyeyim bana kızım.
0: Ben niye diyeceğim canım?
1: Ama ben uzatmalara gidince olmuyor bende.
0: Gitme sen de canım.
3: Aslında uzatmalara gitmese tam aksine beş verecekti.
1: Ne?
2: Evet.
1: Pardon.
2: Doğru.
3: Gerçekten 5 verdi.
1: Hayır, bir kere 5 kullandım hemen.
3: Yani. Yani şef uzatma falan değil. Ama şefim o kadar zorlandı ki ben.
2: Sana da 5 verseydi şimdi uzayacaktım sen de yani.
3: Sıfırı ver kurtul, ne olursun yeter artık diyecektim.
1: Tam geri çekebiliyor
3: muyuz? Teşekkür ederim. Çok teşekkür
0: yine
3: ederim.
0: Yine sıfırı aldın abi beden.
2: Evet şefim, sıfır. Ben anlamadım yani. 2'dir benim yemek kötü oluyor, bunlarınki lezzetli oluyor.
1: Benim yemeğim her zaman çok lezzetli yani. Valla kusuruma kusura bakma.
0: Saffet Bey.
4: Efendim şefim.
0: Sıfırı aldınız. Nasıl evet hissediyorsunuz?
2: Beş almış gibi bağırıyorsun Saffet abi.
4: Gayet mutlu hissediyorum.
5: Ha kızım iyi sen, benim yemem ne güzeldi köftem. Nasıl sen bana...
1: Ya abi dur, en güzeli benimki ya.
3: Sizinkini direkt bildin Saffet benimkine.
5: Bir şey mi yaptın benim diye şey yaptın Habibe?
1: Hangi köftemi benim diye şey yaptın?
5: Hani bu benim dedi.
1: Ya ne yaptığımı biliyorum. Elimin lezzetini biliyorum. Ne yaptığımı, ne kullandığımı biliyorum yani. Bugün kendi tabağımı buldum. Çok mutluyum. Ama Ayten Hanım'a verdiğim 3'ten yana çok pişmanım. Ya ben yarın orayı toparlarım zaten, sıkıntı yok.
3: Habibeciğim, hani bir şarkı var, son pişmanlık neye yarar diye. Onu dinlesene benim için.
0: Hazırsak artık başlayalım.
4: Başlayalım şefim.
0: Bakalım ben kime kaç puan vereceğim. Habibe, ilk seninle başlamak istiyorum. Soğuk bir yağın içerisinde.
6: Soğuk?
0: Soğuk, ısınmamış bir yağın içerisine attım bunları. Pişirmeye çalıştın. Soğuk yağın içerisinde ürün ne oldu? Bıçık bıçık yağ oldu. Pişmemiş bir falafel. Yağ çekmiş bir falafel. Sen yemeğini nasıl buldun? Yumuşak, yağlı, pişmemiş olanı buldun.

0: Sana puanım 1.
1: Ben dün şeften en yüksek puanı aldım. Bugün 1 aldım ama ben 1 aldıysam diğerleri hiçbir şey alamaz.
0: Gelelim Emin Bey'e. Bu falafel olmamış, bu İnegöl köfte olmuş. İlk önce beceremedin. Habibe gibi soğuk yağ attın. Sonra yumuşak oldu. Tekrar bozdun. Tekrar un attın. Bir daha açtın. Açınca ne oldu falafel? Şişti. Tahin yok. Sosta sarımsak 0. Tuz 0. Muhteşem ötesi 1. Dereotlu naneli börek. Sizden falafel yapmanızı istedim. Sana puanım 1.
2: Sağ ol şef.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ya vallahi ne tesadüftür Sayın Rafet şefimden ya. Geçen yarışmada da böyle sıfırla bir arası gitti geldi. Yine bir puan alıyoruz. Bir türlü yemeğimi mi beğenmiyor ki? Yaranamıyor muyum? Anlamadım.
2: Gerilim. Ayten Hanım.
3: Buyurun şefim.
2: Tadım yaptırırken özellikle ben bunları aldım. Üzerinde o kadar tuz var ki. Böyle tabağa vurdum. Doğru mu arkadaşlar? Şöyle vurdum ki insanların ağzına bol tuzlu gelip bunun senin yemeğin olduğunu anlamasınlar diye ki yine gurmemiz Saffet Bey tuzlu olduğunu anladı. Ben tuzlu bir falafelden ziyade lezzetli bir falafel istedim. Kızgın yağ attınız. Ortasında ve arkasında bir püre. Tuz. Tamamlayıcı olarak.
3: Evet.
2: Hemen yoğurt. Bu marketlerde satılan tuzlu bisküvitler vardır. Böyle pastanelerde falan tuz atarlar üstüne.
3: Evet.
2: O. Böyle evinizde beş çay falan yapıyor musunuz komşularla?
3: Komşularla değil de işte.
2: Gelininiz, kızınız, aile.
3: Aile evet.
2: Eş, dost. Yapın bunu. Üzerine hafif tuz atın ama hafif ama. Çok değil. Bunu bisküvit olarak dağıtabilirsiniz. Size puanım 0.
3: Ay affedersiniz şefim, teşekkür ederim.
2: Yağ çekmiş. Kıtır kıtır.
4: Evet şefim.
2: Yağ görüyorsun değil mi? Bak cam gibi parlıyor. Sen yaparken sana uyardım. Dedim ki bu taze soğanları böyle uzun uzun doğrama. Küçült.
3: Beş mi geliyor yok?
4: Şefim sen bu sivriden başka bir şey bilmiyorsun bana ya.
2: Bak ne dedim? Ben yerim abi.
4: Ye şefim.
2: Benim önüme ne koyarsan koy ben yiyeceğim.
3: Afiyet olsun şefim.
2: Muhteşem bir şey. Yağlı, bol yeşillikli. Ama ne dedik? Falafel istedik. Bir yemeğin reçetesi, orijinalitesi, teknik, yapım, her şey yemeğin bütündür. O bütünlüğü burada hiçbir tabakta göremedim. İki günün sonunda toplamda almış olduğunuz puanlar. Hazır mıyız?
3: Hazırız şefim.
2: Habibe. Toplamda almış olduğun puan 11. Emin. Toplamda almış olduğun puan 12. Ayten ablacığım toplamda almış olduğun puan 13. Ve Saffet abi.
4: Evet şefim.
2: Günün yine ikinci günün lideri olarak iki günün sonunda toplam almış olduğum puan 18.
4: Fazla bir fark yok. Teşekkür ederim.
2: Yemek yapmayı öğrendin ya burada. Başka bir şey demiyorum yani.
4: Daha ne istiyorsun?
3: Daha ne olsun?
2: Yarın günlerden çarşamba. Yarın artık tam tünelin tam ortasındayız. Yarın üçüncü gün yavaş yavaş şu şekilde muhteşemler şu şekilde muhteşem yemek yapıp diz boyu hatalar yapmanızı istemem. Herkes kendi yemeğini bu şekilde tuz koyarak, ikinci kez yoğurarak, yağlı bırakarak, bol yağlı bırakarak, içine bol büyük doğranmış yeşillik falan koyarak yemeğinizi kendi kendinize bulursunuz. Kendi kendinize 5 verirsiniz. Benden de 0 arası 1 alırsınız.
5: Bugün de liderim, kendime de güveniyorum. Yürü oğlum Saffet, kim tutar lan seni? Yarın artık herkes gerçek Habibe'yi görecek. En yüksek puanı şeften de alacağım. Kendi tabağımı da bulacağım. Şampiyon ben olacağım.

0: Metrekare'de bu bölüm Ümraniye'de yüksek mimar Elif Akçakaya'nın tasarımını gerçekleştirdiği eklektik tarzı olan Residence Konut Projesi'ne konuk oluyoruz. Müzik 140 metre büyüklüğünde 4+1 olan bu dairenin detaylarını Elif Hanım'dan dinleyelim.
1: Merhabalar, ben Elif, mimarım. Bugün sizlerle çok yenice teslim ettiğimiz 140 metrekare 4+1 bir dairenin çekimindeyiz. Bu evde şu anda salondayız. Çekimi gerçekleştirdiğimiz yer salonumuz. Salonumuzda yaptığımız değişiklikler şöyle. Burada tavanda gördüğünüz aydınlatmalar, karton pier detayları yoktu. Böyle bir karton pier detayıyla aslında genel bir aydınlatma sağlamaya çalıştık. Ama karton pierimiz alışık olduğunuz gibi çok desenli değil, düz bir model seçildi. Çünkü ev sahipleri de aslında genel anlamda modern bir ev istiyorlardı. Çok aşırı modern olduğunu söyleyemem ama şunu söyleyebilirim. Daha net çizgiler ve yalın bir anlayışta devam etmeye çalıştık burada da. Yine bir sıcaklık var renklerimizde ve ton seçimlerimizde.

Yine arkamda gördüğünüz masa, mermer masamızın arkasındaki konsolumuzun arka duvarını komple bir bronz aynayla kapladık. Bu da aslında çok da büyük olmayan bu salonumuzda bir derinlik etkisi yaratmış oldu. Hem salonumuz daha büyük gözüktü, hem de içeride daha ferah bir alan yaratmış olduk. Yine baktığımızda arkamda gördüğünüz aydınlatmalar, yani masanın üzerindeki aydınlatmaları da cam seçtik özellikle. Hem arkadaki ayna, hem sarkıtlarımızın cam olması ve sehpalarımızdaki ayna parçalarla aslında buraya biraz şıklık katmaya çalıştık diyebilirim. Çünkü koltuklarımızın kumaşlarında seçtiğimiz daha bir spor, gördüğünüz gibi ketenler var. Çok fazla kadifeler ve ağır şeyler yok, tonlar yok. Model olarak da çok spor bir koltuk seçtik. Dolayısıyla bu şıklığı da daha yansıyan aynayla, camla yaratmaya çalıştık ve tabii ki mermerle. Mermerimiz, masamızın mermeri çok özel bir mermer. Çok beğenerek aldık. Aslında bütün çıkış noktamız, bu salondaki çıkış noktamız bu mermer oldu diyebilirim. Genel olarak burada bütün bu mobilya seçimlerinin ardından da aslında her evde olduğu gibi halı ve perdeyle de son dokunuşlarımızı yaptık.

televizyon ünitesi dediğim gibi baştan beri dediğim gibi aslında seçtiğimiz mermerin etrafında renkleri ve detayları gelişen bir televizyon ünitesi. Lake bir arka yüzeyi var görüyorsunuz. Bu lake arka yüzeyin mermerle uyumu. Yani burada aslında TV ünitesine baktığımızda en önemli şey birbiriyle renk olarak uyumları diyebilirim. İki tane yine havuza doğru bakan doğramalarımızın önünde teknik koltuğumuz var. Onlar da çok şık oldu. Güzel bir kahve köşesi gibi. Kapının tam karşısında bir konsol yerleştirdik. Bu konsol ve ayna da girer girmez eve bizi karşılıyor. Hem derinlik katıyor hem de bir şıklık katıyor girişe. Bildiğiniz gibi pandemiyle birlikte artık birçok insan evden çalışıyor. Dolayısıyla bu odada bir çalışma mekanı istendi bizden. Hem çalışma mekanı hem yine dediğim gibi kitaplarını sergilemek istedikleri bir kitaplık ünitesi istendi. Yani çalışma odası, çalışma masası, kitaplık. Biz orada da televizyon izleyebilelim. Çünkü çocuklu bir aile olduğu için arada farklı bir odada bir televizyon ihtiyacı doğacağı için tabii ki bu kitaplığımız bir TV ünitesine de dönüştü arkasından. Çok karanlık olduğu için duvar kağıdında çok açık bir renk seçtik. Yine bu odanın da halısını Almanya'dan özel olarak getirdik. Etrafında, halının etrafındaki biyesi de deri olarak özel olarak o renk, bütün bu renk geçişlerine uyacak şekilde seçildi.

Mutfağa geçince tabii mutfak aslında kapılar ve dolaplarıyla bize hazır teslim edilmişti ev projesinde. Fakat dolapların üstlerine ve yanlarına yaptığımız, aynı renkte yaptığımız eklerle biraz depolama alanlarını, kullanma alanlarını aslında arttırdık ve daha kullanışlı hale getirdik. Masa ve sandalye seçimlerimizi yaptık. Çünkü burada bir özellikle kahvaltılar veya çocukların yiyeceği şekilde bir oturma yeme alanı talep edilmişti. Mutfağı da böylece toparlamış olduk.

anda Kerem'in odasındayız. Kerem'in odası aslında bütün bu süreçte tasarımından ve sonucundan en memnun kaldığım oda diyebilirim. Tasarımına başlarken tabii ki Kerem'le birebir belki görüşemedik ama annesinden aldığımız bilgiye göre en sevdiği rengin lacivert olduğu ve o rengi mutlaka odasında görmek istediği bilgisini aldık. Gördüğünüz gibi bu lacivert rengi çok alışık olduğumuz uçuk maviler, baby blue'lar gibi değil, çok baskın bir renk. Bu rengi kullanmak istedik. Bütün bu hem özel imalat mobilyalarımız ve perde seçimlerimizde, bütün o renk seçimlerinde bu maviyi dengelemeye çalıştık diyebilirim. Gördüğünüz gibi çok güzel tavana kadar bir dolabımız var burada. Dolaplarda çıta detayı kullandık. Bu aslında bu zamanlar, son zamanlarda çok moda bir detay. Özellikle çocuk odalarında ben yarattığı hareketi seviyorum. Bu yanımda gördüğünüz Kerem'in yatağı aslında eski yatağı. Bütün mobilyalar burada özel imalat ve yeni, bir tek bu yatak eski. Bu çok güzel bir yataktı ve Kerem de çok seviyordu. O yüzden kullanmak istedik. Yatağın gördüğünüz gibi üstünde bir ev deseni var. Arkasında bulutlar var. Dolaplarımızda çıtalarla birlikte hareketi verdik. Ve karşı tarafta, karşı duvarımızda hem çalışma masasını hem kitaplarını koyabileceği rafları, hem boy aynasını bir arada kullanabileceğimiz bir ünite tasarladık.

Mercan'ın odası aslında renk olarak çoğunlukla kız odalarında kullanılan pembeden farklı bir şekilde somon tonunu kullandığımız bir oda. Göreceksiniz ki çok beğendiğimiz ve zor seçtiğimiz bir renk oldu. Çünkü aslında genel olarak bütün tasarımlar, karşımıza çıkan görsellerde biraz pembe bizi zorluyor. Ama benim de ısrarım ve ev sahibinin de kabulüyle somonda anlaştık. Burada Mercan'ın odasında bir ev şekli tasarladık. Bu ev şeklinin devamında giyinme dolabı geliyor ve bütün bu dolaplarının yani bütün bu düzenin üstünde depolama alanları var. Bu depolama alanları çocukların işte bütün oyuncaklarını, bir de yaşları ilerledikçe biliyorsunuz oyuncakları değişiyor. Çok fazla oyuncakları oluyor. Oynadıkları, oynamadıkları, onları da kaldırabilecekleri güzel bir depolama alanına dönüşmüş oldu. Hem de şekil itibariyle Mercan'ın çok hoşuna gitti. Bir evi, yani yattığı yatak aslında bir evin çatısının altında gibi bir his veriyor ona.

Şu anda ebeveyn yatak odasındayız. Bu dairede ebeveyn yatak odasının kendine ait bir banyosu bulunmakta. Ve bizim sonradan yarattığımız bir giyinme odası var. Bu odada daha çok gri tonlara hakim. Halılar, perdeler ve yatak başının seçimlerinde duvar rengiyle birlikte yine bu gri tonunu takip etmeye çalıştık. Burada yine karton pierimiz ve duvar çıtalarımız yoktu. Bunlar sonradan eklendi. Seçimlerimizi yaparken makyaj masamız, yatak başımız, halı, perde dediğim gibi bir gri tonaj seçtiğimiz için çok da koyu olmaması adına duvarları ve giyinme odasının kapaklarını, işte zaten duvar giriş kapımız da beyaz olduğu için bir beyaz tonla dengelemiş olduk. En çok uğraştığımız giyinme odası diyebilirim. Çünkü tek tek ev sahiplerinin ihtiyaçlarına göre elbiseleri, ceketleri, gömlekleri, çantalarının yükseklikleri vesaire tamamen onların kıyafetlerine ve kullanımına uygun olarak tasarlandı bu giyinme odası. Sürgü kapıyla giriş yapıyoruz bu odaya. Bu kapının odaya bakan tarafında aynalarımız mevcut. İçeri girdiğimizde bütün rafların altındaki ışık detaylarını göreceksiniz. Burası kapalı bir alan olduğu için ve ışık almadığı için yaptığımız bu aydınlatma çok önemli. Hem ürünleri daha iyi görmemizi sağlıyor, hem içeride tepeden de bir spot aydınlatması yaptık. Zeminde de çıplak ayakta özellikle kıyafet vesaire seçerken rahat etmemiz için bir parçalı kullanımı yaptık.

Bu odanın banyosunu da dolaplarıyla birlikte en baştan ele aldık. Banyo dolapları sıfırdan yapıldı. Tezgahları, vitrifiyeleri ve bataryalarını buraya özel olarak seçtik. Diğer ortak banyomuzda da aynı şekilde bütün dolaplar ve seçimler en baştan yapıldı. Ve bu dolapların dizaynında yine en başta hep söylediğim gibi kullanıcı ihtiyaçları ile hep yola çıkıyoruz. İki banyoda farklı bir tarz var. Yatak odasının banyosu daha koyu renklerde, ortak banyomuz ise daha açık vizon tonlarında. Bu mevcut seramiklerimize uyumlu olarak banyo mobilyamızın lake renklerini ve tezgahların seçimini yaptık. Çok ayna kullanımları aynı şekilde normal bir hazır alınmış bir aynadansa özellikle ortak banyoda göreceksiniz. Çok büyük bir ayna kullanımımız var. Bu da hem banyoyu daha şık gösteriyor, hem sizin de kendinizi ışıklarıyla birlikte, özel ışık detaylarıyla birlikte daha rahat görmenizi, makyaj yaparken, dişinizi fırçalarken veya yüzünüzü yıkarken sağlıyor. İki banyoda da yaptığımız bu dokunuşların bütün evin havasına katkı sağladığını düşünüyorum. Bu odanın aydınlatmalarını da özel olarak seçtik. Gördüğünüz gibi cam kullanımı ve gri tonumuz

uygun bir gri ve vizon tonlarımıza uygun bir renk var. Tarkıtların kabloları da özellikle siyah olarak seçildi. Son dönemlerde yatak odasında tavandan sarkıt olarak çok fazla kullanıyoruz aydınlatmayı. Ev sahibimizin de aslında en baştan beri söylüyorum ya hani istekleri ne tarzlardan hoşlandığı, neler beğendiğini konuşurken ilk başta konuştuğumuz noktalardan biri buydu. Yatak odasında böyle bir sarkıt istiyorum, olabilir mi diye. Bunu da bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Ben bu aydınlatmanın evin, odanın genel tonlarına ve tarzına çok uyduğunu düşünüyorum. O yüzden çok mutlu oldum böyle bir aydınlatmayı bulabildiğim için. İki tane yatak başında sarkıtımız var, bir de ayak ucunda sarkıtımız var bu odada. Zaten bunlar bir takım.

Bir de yine makyaj masamızda makyaj yapabilmek için açılıp ayna ve ışık olarak kullanılan bir detayımız var. Genel aydınlatmayı da bu şekilde bu odada tamamlamış olduk.

Tasarımını ve uygulamasını yaptığımız bu 4+1 dairenin detaylarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Genel olarak bütün bu süreçte konut projeleri çok uzun soluklu projeler. Bütün bu süreçte aldığımız kararları, malzeme, mobilya ve renk seçimlerinde dikkat ettiğimiz noktaları ve çözdüğümüz detayları size iletmeye çalıştım. Umarım sizlere faydalı bilgiler verebilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.

Şimdi ise Bahçeli Evler'de iç mimar Ayşegül Aras imzalı 140 metre büyüklüğündeki daireye konuk oluyoruz. Avantgard tarzda siyah ve gri tonlarının ağırlıkta olduğu dairenin detaylarını iç mimarımızdan dinleyelim.

Merhabalar, ben iç mimar Ayşe Güleraz. 2017'den beri bu sektörün içindeyim. Belli firmalarda çalıştıktan sonra daha sonra kendi firmamı kurup bu firma doğrultusunda iç mimari tasarımlar yapmaya başladım. Şu anda Bahçelievler'de 140 metrekare alana sahip 3,5+1 dairenin tasarımını yapmış bulunmaktayız. Tasarımını yaptığımız dairenin tarzı avantgard tarzda ilerlemektedir. Müşterimizin de istediği dahilde olmakta. Şöyle ki klasizmin albenisini modernizmle harmanlayarak gri tonların hakim olduğu bir tasarım yaptık. Duvarlarımızda çıtalar kullanarak modernizmi vurgulamaya çalıştık. Mobilyalarda daha çok özellikle koltuklarımızda her ikisini harmanladık. Perdelerimize gelince avantgard tarzı en yakın ve en çok yakışan rustikleri biz uygun bulduk. Evimizde gri tonlar